0: yapın. Daha küçük tabaklarda yemek yiyin. Bunları şöyle bir toparlamak gerekirse, Dünya Obezite Günü'nde obeziteyle mücadele etmek için evimizde nasıl değişiklikler yapmalıyız?
1: Önce şunu değiştireceğiz. Evimize doğal olan, hani topraktan biten, ağaçtan düşen doğal gıdalar alacağız. Birincisi bu. En önemlisi. Ve bu gıdaları pişirirken onları gereğinden fazla pişirmeyeceğiz. Yani bir mama kıvamına getirmeyeceğiz. Yemeğin kendi özelliğiyle pişireceğiz. Kullandığımız yağları doğal yağlardan seçeceğiz. Yani katı yağlar yerine sıvı yağları, özellikle zeytinyağını kullanmaya çalışalım diyorum. Tereyağını da kullanalım diyorum. Ama bütün yemeklerde tereyağı kullanmıyoruz. Ama bir pilava mesela tereyağı yakışıyor, bir yumurtaya yakışıyor. Bunu her gün yemiyorsak onu kullanalım lütfen. Doğal olduğu zaman. Diğer kimyasal yöntemlerle üretilen yağları azaltmak önemli. Soframızda hep salata olsun, hep taze meyve olsun, mevsimine göre ama. Mevsiminde olmayanları almayalım. Soframızda çok çeşit yapmayalım. Bizim en önemli kültürümüzdeki sıkıntı bu. Çok çeşit yapıyoruz. Soframızda olmadık kadar çeşit var. Ve bunların hepsinin tadına bakıp yemek istiyoruz. Ama midemiz hep aynı. Bir çeşitle de doyabiliriz, 10 çeşitle de doyabiliriz. Çeşidi azaltıp kaliteyi arttırmak önemli. Et yiyorsak, etin yanına salatamızı yedik. Kansızlığı olmayan kişiler yoğurdunu alıp yediler. Ama bu yemeği yedikten sonra üstüne de bir tatlı yiyelim demeyecek kişi. Eğer bunu diyorsa belli aralıklarla diyecek.
0: Ya da günün belli, başka saatlerinde.
1: Evet, günün belli saatlerinde yürüyecek mutlaka. Saklama koşullarına göre yiyecekleri alacak. Evi doldurmayacak. En büyük sıkıntılarımızdan biri, buzdolaplarımızı büyüttük. İçi full dolu. Kiler yaptık, içi full dolu. Yani bizim hep yeme için alternatifimiz var. Kendimizi evimize kitlesek, bir ay yesek içsek evdeki yiyecekler bitmez.
0: Şu an sanki savaş ortamına
1: hazırlanıyoruz. Evet. Bu koşullarda da kişilerin şişmanlaması doğal. Can sıkıntısı dedikleri, stres dedikleri olaylar. Televizyonda sürekli insanların bir şey yemesi sizi de dürtüyor. Siz de bir şeyler yemeye başlıyorsunuz.
0: Elinizin altında olmayacak yani.
1: Evet, olmayacak. Kesinlikle. Yiyeceğe, doğal yiyeceğe ulaşacağız. Sentetik olan, paketlenmiş, ağzımıza atacağımız yiyeceklere kolay ulaşmadığımız zaman zayıf kalabileceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere.

0: Dünya Türk Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimle. Hoş geldiniz Tarık Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün çok sık görülen bir ağrıdan bahsedeceğiz. Omuz ağrıları.
1: Evet.
0: Çok sık görülür mü? Ben de olduğu için mi çok sık duyuyorum?
1: Yok, gerçekten sık. Yani o bel ağrıları, diz ağrıları, ondan sonra da omuz ağrılarıdır. Bizim günlük pratikte gördüğümüz, polikliniğimize başvuran hastaların dağılımı. Omuz ağrısı gerçekten sık ve omuzla ilgili problemler sık rastlanan problemlerdir. Omuz çünkü çok hareketli bir eklem. Sığ bir eklemdir. Yani mesela diziniz işte diyelim ki tek yönde katlanır. İşte 170 dereceye kadar katlanır diyelim. 0-170 derece tek ark üzerinde oynar. Kalça yine benzer şekilde, dirsek belli. Hatta el bileği ve parmak eklemlerinin hareketi de sınırlıdır. Vücutta en hareketli eklem omuz eklemidir. Yani 360 derece dönme yapar. Onun içinde yuvası çok sığdır. Yani kemiğin, kol kemiğinin eklem yaptığı yerde yuvası çok sığdır. O dolayısıyla bütün oradaki bağlantıyı sağlayan etraftaki yumuşak dokulardır. Yani bağlantı kaslarıdır, eklem kapsülüdür, eklemin için etrafını saran conta gibi labrum dediğimiz özel bir yapıdır. Bu hareketlilik dolayısıyla bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. Yani o çok kullandığımız, kullanmaya bağlı veya bazen kötü kullandığımız, kullanmaktan, bazen düşmekten, travmadan, bazen spor esnasında kullanmaktan omuzla ilgili problemler çok oluyor gerçekten.
0: Daha çok hangi şikayetlerle geliyorlar? Düşmeye vesaireye bağlı mı, yoksa yavaş yavaş ortaya çıkan ağrı?
1: Daha çok yavaş yavaş ortaya çıkar. Bizim en sık gördüğümüz omuzda impingement, yani sıkışma sendromu dediğimiz rahatsızlıktır. Omuzun kolu yana doğru kaldıran kaslar var. O kolu yana doğru kaldıran kaslar omuzun üst tarafında iki kemik arasından geçerler. Bir tünel gibi bir durum söz konusu orada. Yani iki kemik arasındaki tünelden kolu yukarı kaldıran kaslar geçerler ve orada bir kayma hareketi söz konusudur. Bazı hareketler, özellikle ne gibi diyelim, baş üstünde yaptığınız bazı hareketler, bir şey silmek gibi.
0: Mesela cam silerken cam kadınlar silmek gibi, evet, ya da evet, bir yüksekteki bir şeye uzanmak.
1: Aynen öyle. O tarz hareketler, açarak yaptığınız, kolunuzu uzatarak yaptığınız hareketler omuzun o

0: bunlar gelir bize. Bazen o aşınmalar zaman içerisinde yaşla beraber artar. Genellikle zaten bir 40 yaş civarından sonra filan başlar bir problem. 50-60 yaş civarında pik yapar. Bazen de yırtık oluşur orada. Yani beraberinde o aşınır. Ufak bir hareketle olabilir. Orada bir yırtık oluşur. Bazen de hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Genç bir hastadır. Bir taş fırlatır mesela omuzunda. Veya metrobüste giderken tam tutunmuştum. Bir ani fren yaptı, omuzum asıldı der. O esnada bazen o rotator kaf diyoruz. Yani o bahsettiğimiz kaslardan bir tanesi kemikten ayrılarak yırtılır. O zaman hasta omuz ağrısı da gelir. Omuzda ağrıyla beraber hemen hareket kısıtlılığı gelişir. Omuzda hareket kısıtlılığı çok çabuk gelişir. Ve hasta kolunu kaldırırken kaldıramamaya başlar. Önce iyice tam yukarı kaldırabilirken yavaş yavaş şeyi azalır, hareketi azalır ve kısıtlanır. Bazen hasta bize donmuş omuz dediğimiz durumla gelir. Yani hiç omuzunu hareket ettiremez, evet. Ağrılı bir omuzdur.
1: O sanki felç gelmiş gibi. Sanki evet, omuz evet, çok sizin değilmiş gibi.
0: Oynattığınız anda ağrı olur. Evet. Bu da hastalığın birazcık ilerlemiş, biraz ihmal edilmiş devresidir. Bunlar da tedavide hastaya yaklaşımımız şöyle, açısı muayene ettikten sonra omuz ağrısı bazen boyundan da yansır mesela. Boyundan yansıyan bazen iç
1: boyun
0: organ.
1: Boyun fıtığı vesaire gibi
0: boyun
1: mi?
0: Boyun fıtığında tabii o kolun siniri, omuzun siniri boyundan kaynaklandığı için. Aslında bakarız hasta omuzum ağrıyor der. Omuzda bir şey yok, boyunu muayene ederiz. Bakarız ki boyundan yansıyor ağrısı, boyun fıtığından. Bazen özellikle sağ omuzda mesela safra kesesi problemleri, bazı akciğer problemleri de omuz ağrısı yapabilir. Ama onlar muayenede aşağı yukarı belli olurlar. Yani belli olmasa da biz gerekli tetkikleri yaparız. Omuzu yönelirsek omuzdan kaynaklı bir hareket kısıtlılığı varsa bilhassa o zaman genellikle MR çekiyoruz. MR'da çünkü hem o aralığı görmüş oluyoruz, hem kasın yapısını görmüş oluyoruz, hem yırtık var mı görmüş oluyoruz. Orada bir su kesesi var. Bursa dediğimiz, onunla ilgili bir sıkıntı var mı görmüş oluyoruz. MR neticesinde de tedaviye karar veriyoruz. Bu sıkışma sendromu, yani omuz sıkışma sendromu tedavisinde birkaç basamak şeklinde tedavi var.
1: Şimdi bu özellikle teşhis noktasında bir parantez açmak istiyorum. Biraz önce bazı ağrıların, daha doğrusu ağrının artması ve omuzun donmuş olması, ilerlemiş olması anlamına gelir dediniz. Ben de o halde doktora gittiğim için söyleyeyim. Öncesinde nerede kaçırdığımızı, aslında nerede doktora gitmemiz gerekirken neyi atladığımızı daha iyi anlayalım diye. Bir kere bir takım uyuşmalar ya da bir takım soğuk kolunuzda hissediyorsunuz. Ama bunları çok önemsemiyorsunuz. Çünkü biz hep bilgisayar kullanıyoruz. Evet. Ve bunun hep bilgisayardan kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Bu doğru mu? Yani bunu eleyebilmek açısından soruyorum.
0: Şimdi kolunuzu askıda çalıştırırsanız, yani masanın üstüne koymazsanız, kolunuz devamlı omuzunuzun üzerinde yükü kalırsa, elinizin havada kalırsa, o zaman omuz bölgesinin kasların zorlanması ve bu tür olayların olması daha sık olur. Ama bir yerde vücutta şudur, yani bir yerde bir ağrı varsa bu bir şeyin işaretidir.
1: Yani bekleme diyorsun.
0: Durduk yerde bir ağrı olmaz. Hani eskiler ne yaparmış? 3 gün beklermiş. 4. gün doktora gitmek caiz diye. Doktora gider hemen 3 gün olunca biraz acelecilik olabilir diye.
1: Ayıp ama olmasın. Meşgul etmeyelim.
0: Yani hani birçok şeyde 3 gün içerisinde geçer hakikaten. Çok basit şeyler. Onları hasta zaten gelmez bizim hastalar kolay kolay 3 günden önce. Ama ancak hani hastanede bir personel. Ya hocam burası bugün şöyle ağrıyor dedi mi? Ben bakarız hani birkaç gün içinde geçmezse gel deriz. Onun haricinde 3-4 günü geçen ağrılar genellikle oradaki bize denenmeyi gösterir veya bir problemi gösterir. Dolayısıyla gece ağrısı mesela olması önemlidir omuzda. Her yerde önemlidir de omuzdaki yine mekanik sebeple yer çekiminden dolayı hasta yattığı için gece orası biraz daha şişer ve ağrı yapar. Yani hareket esnasında bir ağrı oluşuyorsa ve belli bir süreyi aşmışsa bakmak lazım.
1: Doktora gideceğiz evet, yani her durumda. 3 günü aşan ağrılar için artık evde oturmaya gerek yok. Doğruca Tarık Bey'in kapısını çalacağız. Peki MR'da fotoğrafını gördüğünüz durumun ve omuzla ilgili bir teşhis koyup tedaviye geçeceksiniz. Daha çok nasıl bir yol haritası var burada?
0: Şimdi dediğim gibi burada kas omuz bölgesinde birkaç yerden problem olabiliyor. Bir tanesi omuz ana eklemiyle ilgili problemler olabilir. Bu daha çok hani omuz çıkığı da meşhurdur biliyorsunuz, gençlerde olur o da, omuz çıkığı ile ilgili, omuzun tekrar çıkması ile ilgilidir. Orada yırtıklar olabilir ama klasik olarak en çok gördüğümüz bizim demin bahsettiğimiz o omuz kaslarıyla ilgili problemler. O kaslarda bir yırtık var mı yoksa sadece zedelenme mi olmuş? Yırtık varsa 60 yaşın altındaki hastalarda onu biz ameliyatla onarıyoruz. Yani omuzun içerisine biz aynı dizde olduğu gibi artroskopik olarak giriyoruz. Omuzun eklemini açmıyoruz. 2 ya da 3 delikten girerek omuzun içerisindeki bu yırtık bölümü, yırtıkları onarıyoruz yine özel tekniklerle.

0: artık hani açık ameliyat yapmadığımız için sonuçları gayet iyi, kesmeden yaptığımız için omuz ameliyatları da artroskopik olarak o yırtığı onarıyoruz. Eğer yırtık yoksa, bir zedelenme varsa öncelikle konservatif tedavi yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Soğuk uygulaması, efendim söyleyeyim ilaç, tendon güçlendirici bazı vitaminler, bazen fizik tedavi. Bitkisel kaynaklı vitaminler diyelim. Yani o normal
1: A, yani şey, bildiğimiz dışarıdan alabileceğimiz A vitamini, B vitamini,
0: değil,
1: C vitamini
0: onlar değil. Onlar mesela kıkırdakla ilgili vitaminler olduğu gibi bir şekilde yeni tendonlarla ilgili bir takım vitaminler de sporcularda iyileşmeyi arttırıyor, bilhassa onu kullanıyoruz. Fizik tedavi yöntemi olabilir. Omuzda başarılı olduğu oluyor, yırtık yoksa eğer. Bir de en çok bizim yararlandıklarımızdan biri de omuz içerisinde yaptığımız enjeksiyonlar. Oradaki ödemi gidermek ve tendon iyileşmesini arttırmak için iki türlü enjeksiyon var yaptığımız. Bir tanesi kortizon içeren enjeksiyonlar. Onlar hakikaten...
1: Korkutucu geliyor ama kortizon lafı insanlara.
0: Korkutucu geliyor, her hastaya da izah etmeye çalışıyoruz. Buradaki kortizon çok düşük dozda. Kortizonun yan etkileri doza bağlıdır. Yani bazı ilaçların yan etkisi mesela alerjiktir. Çok az bir ilaçta, diyelim ki penisilin alerjisi vardır, az bir şeyde size rahatsızlık verir ama birçok ilacın yan etkisi, mesela bir ağrı kesicinin etkisi nedir? Alerji etkisi haricinde şeye bağlıdır. Yani doza bağlıdır. Çok çok kullanırsanız sıkıntı olur. Kortizondaki yan etkiler de doza bağlıdır. Biz mesela bu yaptığımız enjeksiyonun dozunun 10 katını bir romatizma hastasında aylarca hastaya veriyoruz. O zaman hakikaten yan etkiler çıkabiliyor. Ama burada tek bir doz ve lokal etkili bir kortizon enjeksiyonunda çok fazla yan etki beklemiyoruz. Yani olmuyor da. Hı hı. Ama tabii ki faydası çok ağrılı bir omuzda çok faydası oluyor. Onu söyleyebilirim.
1: Çok hızlı iyileşiyor.
0: Hızlı düzelme yapıyor. Çünkü orada o ağrıyı yapan genellikle etraf yumuşak dokularda ve bölgede oluşan ödem. Hı hı. Orada lokal olarak orada etki edip oradaki ödemi çözünce hasta rahatlıyor. Bir de PRP uygulamaları da yapıyoruz.
1: Onu sormak üzereyim, almıştım.
0: PRP uygulamaları da işte birkaç yıldır gündemde. O biraz daha yan etkisi daha az. Biraz maliyeti yüksek. Yan etkisi o yani.
1: Kesiye
0: zararlı, evet. Yani ileride o da ucuzlar ama şu an için biraz pahalı bir yöntem. Onda malum biliyorsunuz birçok yerde kullanılıyor. Omuzda özellikle kullanıyoruz bu kas yaralanmalarında, zedelenmelerde, ödemde. Hastadan kan alıyoruz bir tüp kadar. Normal laboratuvar kanı gibi. Onu özel santrifüj cihazından geçiriyoruz. Dolayısıyla oradaki ayrılan trombositler, eskiden bizim sadece pıhtılaşma hücresi olarak bildiğimiz kan komponentlerinde, son yıllarda vücudun iyileştirici medyatörlerinin bulunduğu anlaşıldı. Yani kan içerisinde gezen, mesela bir yeriniz kesildi, yarıldı zaman oranın tamiratı için görevli hücreler var. O hücreler trombositlerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla o trombositlerin yoğunlaştırırsanız o onarıcı hücreleri de yoğunlaştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir trombositi yaklaşık yani var şeyinin 1000 katına kadar yoğunlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla 1000 santimetre küp kan yerine 1 santimetre küp kan vermiş oluyorsunuz gibi düşünün. Dolayısıyla o konsantre olan iyileştirici hücreler bölgeye gittiği zaman oradaki zedelenmeleri, onarıcı etkisi vücudun aktive olmuş oluyor ve dolayısıyla o aktivasyon artıyor.
1: Kalıcı oluyor mu etki?
0: Şimdi tabii eğer onarırsa kalıcı olur. Hı-hı. İyi tarafı o zaten. Yani oradaki şeyi tedavi ederse eğer, iyileşme tam sağlanırsa tabii ki kalıcı olur.
1: Başarı, daha doğrusu iyileşme şartlarını gerçekleştirmek için hastanın uyması gereken kurallar var mı, yoksa tamamen uygulamanın başarısı mı?
0: Uygulamanın başarısı tabii o bir. İkincisi de hani hastanın tekrardan benzer problem oluşmaması için mutlaka beraberinde işte egzersiz programı veya bir takım kısıtlamalar da veriyoruz. Hı hı. Yani tek başına enjeksiyon hiç, yani tek başına enjeksiyon %100 her şeyi çözer denemez. Yani orada mutlaka özellikle bizim eklemlerle ilgili problemlerde her zaman beraberinde bir egzersiz tedavisi, bir koruma tedavisi mutlaka olur.
1: Şimdi özellikle omuz ağrılarında o ağrıdığı akut dönemde, hızlı dönemde çok inanılmaz derecede hayat kalitesi düşüyor.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hele mesela ben kendimden örnek vereyim, benim sağ kolumdu. Hı hı. O kadar farkında olmadan yaptığımız iş var ki. Hı. Yani otomatik üzerinizi giyiniyorsunuz, bir kesinlikle şeye uzanıyorsunuz, yazı yazacaksınız. Bütün bunlar sekteye uğruyor. Ama hızlı bir şekilde de düzelme sağlanıyor eğer doktorun tedavisine uyum, evet, sağlarsak. Peki tekrarının olmaması için yapmamız gerekenler var mı? Yoksa bu ağrı bizde bir kere daha doğrusu omuzdaki bu problem bir kere oluştuysa ara ara tekrar edecek, ataklar yapacak vesaire gibi mi kabul edeceğiz?
0: Yok, şimdi sizdeki çok büyük ihtimalle çok hızlı düzeldi, sadece ödenmiştir. Veya etrafta bir bazen orada bir su kesesi var, şişiyor, o bursitmiştir. Tedavi olduğu zaman orası düzelmiş sayılır. Yani sporcu olmayan birisi için çok önemli değil sizin gibi bir ağrı. Ama dediğim gibi hastanın yaşı mesela 60 yaş civarına gelmişse, o zaman hasar fazla olmuşsa o zaman önemli. Yoksa her omuz ağrısı bundan sonra kronikleşecek diye bir şey yok. Ama genel olarak omuzu korumak açısından diyorsanız, bir tane basit egzersizimiz var. Özellikle kolu böyle yana doğru saldığınızı düşünün. Sonra yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Yana doğru açıp kapama, yani ben hafif kanat kaldırma hareketi gibi diyorum.
1: 90 derece
0: 120 derece kaça kadar kaldırabilirsiniz? Yavaş yavaş kaldırıp indirirseniz o tendonlar bir şekilde o kanal içerisinde hareket ettikleri için kendilerini yenilemiş oluyorlar. Bir de bahsettiğim gibi özellikle hani bir şey fırlatma gibi, bir yere asılıp kalma gibi, çok böyle yüksekte baş üzerinde yaptığın hareketler omuzun üzerine çok direkt yük bindiriyor o kas bölgesine. Onları çok yapmamak lazım. Onun haricinde diğer hareketlerin çok zararlı olmaz. Çok kalıcı problem olmaz ama bir yırtık olsaydı sizde mesela, o kendi kendine kolay kolay düzelmezdi. İş uzardı yani.
1: Peki sırtımızda, omuzlarımızdaki bu orkestraya ne yapacağız? Elimizi kolumuzu hareket ettirdiğimizde tıkır tıkır gelen sesler konusunda bir tavsiyeniz var mı? Hazır omuz konuşurken.
0: Şimdi o arkadaki omuz ekleminden ziyade kürek kemiğiyle sırt omurgası arasında biz skapula diyoruz, o kürek kemiğini sırta bağlayan küçük kaslar var, enine kaslar var, böyle 2-3 santimlik minik minik kaslar. Onlar hem boyun ve sırtla kürek kemiği birbirine bağladıkları için kol hareketinden indirekt olarak.
1: Enstrümanlar onlar mı yani? Oradan
0: evet,
1: mı
0: geliyor? Oradan geliyor. O kaslar bir şekilde aynı pozisyonda durmaya bağlı, gerilmeye bağlı diyelim. O kasın elastikiyetinde azalmalar oluyor ve kas içerisinde, kas fibrillerinin içerisinde adeta küçük kalsiyum depozitleri gibi sertleşmeler oluşuyor ve o normal böyle bir senkron, yani çalışıp gevşemede sıkıntılar olmaya başlıyor o kaslarda. Sonra ona masaj yaptırıyorsunuz, birisi geliyor onları eziyor. Ezdikten sonra onlar iyice adet kalitesini kaybediyor. Bu sefer bir daha çok geriliyor. Birisi bir daha eziyor, bir daha çok
1: dokundurulmayacak o zaman.
0: Yani tabii çok bilmeyen birisine dokundurmak,
1: yani
0: tabii ezmemek lazım. Çünkü adele orada küçük, çok nazik adeleler. Kasıldığı zaman birisi gelip eziyor, kuluncumu ezdi derler mesela. Eziyor, tabii ki rahatlıyor, gevşiyor ama 3 gün sonra, 1 gün sonra bazen orası daha da fazla kasılıyor. Çünkü o artık adele şey yapıyor. Onun tabii bir yapısı, bir sebebi de stres. Stresin de çok yansıdığı bir yer. Devamlı gergin olduğunuz zaman masa başı, işte iş çalışanlarda gergin olan kimselerde o adeleler de devamlı geriliyor. Hem içeriden psikolojik olarak geriliyor, hem kolları askıda kaldığınız zaman o adeleler geriliyor ve artık o adeleler eski gücünü, yani eski elastikiyet formunu kaybediyor. Böyle kütür kütür ses çıkaran, bazen ağrı yapan şey haline geliyor.
1: Tavsiyeniz var mı onları rahatlatmak için masa başında yapabilecekler?
0: Yani egzersiz, her halükarda egzersizlerin faydası olur. Kol açmalar, kol arkaya atmalar, kol döndürmeler, artı duruş pozisyonunuz, masa başındaki duruş pozisyonunuz, dik durmak, kolları olabildiği kadar masaya ağırlık vermek, işte bilgisayar kullanırken falan, yani o kollara kürek kemiklerini taşıttırmamak kolları. Yani kolları ağırlığından kurtarmak, düzenli egzersizler yapmak. Yani onun haricinde çok mecbur kalınırsa fizik tedavi yapılabilir sırt bölümlerine. Onların faydası olur ama birazcık yani kişisel özellikleri de alakalı bir durum yani.
1: Biraz hareketli yaşamak da lazım.
0: Fibromiyaji ile de çok bağlantılı yani. Genelde fibromiyajik hastalarda daha çok oluyor problem.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: bugün.
0: Teşekkür ederim,
1: sağ olun. Sağ olun. Sirk Hastanesi'nden ortopedi uzmanı Doktor Tarık Şener bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Hanifi Çakır bizimle birlikte. Gözle nazar uygulamaları ve şu anda uygulanan son teknolojiyi konuşacağız. Merhabalar hocam.
1: Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biz bugün göz hastalıkları ve lazer uygulamasını konuşacağız. Herhalde yıllardır konuştuğumuz bir şey bu. Gözde lazer ne kadar zamandan beri var?
1: Gözde lazer 1985'ten beri uygulanan bir yöntemdir. 1985 ile 1994 arasında yüzey tedavisi dediğimiz birinci jenerasyon lazerler kullanılmıştı. 1994-95 yılında ikinci jenerasyon dediğimiz flapli cerrahi, yani lazik cerrahisi kullanıldı. 2003-2004'ten sonra da işin içine femtolazer girdi. Üçüncü jenerasyon lazer yöntemleri başladı. 2010'lu yıllarda Zeiss firmasının geliştirdiği bir yöntemle, biz ki ona Smile lazer diyoruz, üçüncü jenerasyon lazerler gelişmiş oldu. Şu anda tüm dünyada excimer lazer genelde ya femtosecond lazerle normal klasik lazer yapılıyor. Bunda excimer ve femtosecond birlikte kullanılıyor. Veya direkt femtosecond lazerle smile tekniği dediğimiz küçük kesili lentikül ekstraksiyonuyla yapılan bir yöntemden bahsediyor. Çünkü en son yöntem smile yöntemi.
0: Peki biz gözde hangi rahatsızlıklar için lazer uygulamasından bahsediyoruz? Şimdi smile lazeri daha detaylı konuşacağız belki ama.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Gözdeki hangi kusurlar dediğin zaman refraktif kusur, yani görme kusurları tüm insanlarda 5 türlüdür. Yani 5 türlü refraktif kusur vardır. Bu nedir? Miyop, miyop astigmat, karışık astigmat, hipermetrop ve hipermetrop astigmat. Bunların, bu yöntemin hepsinde excimer lazer, yani refraktif kusur dediğimiz bu kusurların hepsinde excimer lazer yapılabiliyor.
0: Peki nedir yöntemin detayları?
1: Şimdi bütün yöntemlerde kullanılan asıl lazer excimer lazer. Bu son çıkan femtosecond lazer ile miyop ve miyop astigmatlarda ve özellikle de yüksek miyop ve yüksek miyop astigmatlarda smile lazer dediğimiz lentikül çıkarılmasıyla yapılan yöntem uygulanmaktadır. Bunda teknoloji biraz daha farklı, yapılan işlem daha farklı. Şöyle anlatayım. Lazer denince akla bir çeşit lazer yok. Lazer aynı excimer lazer fakat uygulanış şekilleri en az 10 çeşit. Biz buna işte tıpta PRK, işte LASIK, EpiLASIK, No Touch, Transepithelial, LASIK, Wavefront, Eye Design veya efendim femtosecond lazer veya işte smile lazer dediğimiz bir sürü yöntem var. Bu yöntemler her gruba, her göz kusuruna göre farklı uygulanmaktadır. Yani öyle hasta var ki sadece buna PRK veya LASIK uygulanırken, öyle hasta var ki bütün yöntemler uygulanabiliyor. Yani aslında, kişiden kişiye değişiyor.
0: O yani aslında yöntem hastaya göre belirleniyor.
1: Aynen öyle. Yöntem hastalara göre. Mesela diyelim ki özellikle hastada hipermetrop astigmat varsa biz onda smile'i tercih etmiyoruz şu anda. Onda tercih ettiğimiz femtosecond lazerdir.
0: O zaman şimdi hasta önce muayene ediliyor ve ona en uygun yöntem belirlenip ona göre bir prosedür geliştiriliyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani hasta odaklı ilerliyoruz.
1: Hasta odaklı konuşacak olursak biz şöyle diyoruz. Bize hastalar lazer için geliyorlar. Şimdi kapıda zaten birkaç hastam var bu iş için. Geliyor hastanın, diyelim ki biz önce bir muayenesini yapıyoruz. Kusurunun adını koyuyoruz. Kusuruna bakıyoruz. Diyoruz ki işte senin kusurun miyop. 3 numara miyop. Ona diyoruz ki sen LASIK olabilirsin, PRK olabilirsin, işte Eye Design olabilirsin, Smile de olabilirsin. Hasta eğer hipermetrop astigmatsa ona diyoruz ki sen femtosecond lazerle LASIK ol diyoruz. Onun için yani hasta kusurlarına göre yöntem de değişiyor. Mesela diyelim ki hastamızın bazı zaman 3 numara miyopu oluyor fakat korneası ince oluyor. O zaman otur buna smile olursun diyemiyoruz. Diyoruz ki sana biz PRK yapalım, LASIK yapalım. Demek ki hastaya yöntemlerin, lazer yöntemler uygulanırken hastadaki bir sürü muayene parametreleri devreye giriyor.
0: Yani hastanın yöntemle değil, doktora güvenle gelmesi lazım.
1: Kesinlikle. Geçen gün bir televizyon programında da aynı söyledim. Cihaz aynı cihaz olabilir ama tecrübem başka bir şey. Yılların deneyimi, yaptığı ameliyatlar, aldığı sonuçlarla beraber hastanın yaşına göre yöntem değişir. Korneanın kalınlığına göre değişir. Retinanın durumuna göre değişir. Korneanın biyomekanik direncine göre değişir. Hastanın kusurunun miktarına göre yöntem değişir.
0: Biz çok uzun yıllar önce lazeri, LASIK'i ilk konuşurken onu ilk getiren hastanelerden biri Türkiye Hastanesi diye konuşurduk. Şimdi bu yöntemi de yine Türkiye'ye ilk getiren hastanelerden birindeyiz aslında, değil mi?
1: Doğru. Bu cihaz şimdi şu anda bizim bu bahsettiğimiz cihaz İstanbul'da 3 yerde var. Yani fazla olan bir şey cihazı, çok yaygın olan bir cihaz değil. Gerçi bu cihaz hakikaten biraz daha elit hasta grubuna uyguladığımız bir yöntem. Yani illa her hastaya bir smal uygulalım diye bir şeyimiz yok.
0: Peki ben şöyle ilerleyelim. Belki yöntemi daha iyi anlamak açısından faydalı olacağız dinleyicilerimize. Bir hasta geldi ve dediniz ki şu üç yöntemden biri senin göz yapına uygun, senin hastalığının tedavisine uygun. O da smile lazeri tercih etti. Bu anlamda diğer yöntemlerle arada nasıl bir fark var? Hasta konforu açısından, sonrası
1: çok,
0: açısından.
1: Çok güzel bir soru, harika bir soru. Şimdi hasta smile tercih etti. Evet, smile konforu çok daha iyi. Sebebi şu. Birinde mesela diyelim ki 360 derecenin 320 derecelik bir kesi yapılırken, bunda aşağı yukarı 40 derecelik, 30-40 derecelik bir kesi yapılarak bu işlem yapıldığından dolayı bir, hastanın ağrısı çok daha az oluyor. Çok daha çabuk iyileşiyor. Hastada enfeksiyon riski çok daha az. Hastada bizim lep kırışıklığı dediğimiz olay hemen hemen hiç görülmüyor. Onun için tabii ki yöntem ve sistem değiştikçe hasta konforu artmaktadır.
0: Sonrası daha rahat oluyor hasta açısından.
1: Kesinlikle.
0: Peki görme kalitesi ya da sonrasında elde edilen iş başarısı açısından bir fark var mı?
1: Yani doğru konuşmak gerekirse 3 aylık sonuçlar birbirine, yayınlar bunu gösteriyor. 3 aylık sonuçlarında hemen hemen birbirine çok yakın bunların sonuçları.
0: Ama şimdi zannediyorum bütün tedavilerde öyle. O biraz önce söylediğimiz hasta odaklılık kısmı, daha az ağrı çekmek, daha az operasyon sonrası vakit
1: tabii,
0: geçirmek
1: çabuk,
0: ve hemen günlük hayata dönmek.
1: Daha çabuk çalışma ortamına katılmak, daha çabuk efendim, işte hani burada ben öyle hastam var ki ben ameliyat olayım bu akşam işte.
0: Yurt dışına gidiyorum diyorsun.
1: Yok, maça gideceğim diyor mesela, çok önemliymiş gibi. Evet, o zaman diyoruz ki sana, o zaman biz şu yöntemi yapalım, tamam sen maça git.
0: Şimdi tabii evet, biraz önce söylediğiniz o hasta odaklılık burada biraz daha kendini gösteriyor. Eğer o süreci normalleştirebilecek, benim için önemli değil diyecek bir hasta varsa ona diğer yöntemler de uygun, ama ben hemen sosyal hayata, iş hayatına dönmek zorundayım diyen biri için smile lazer elimizin yani altında.
1: Kesinlikle doğru. Yani biz eğer hasta çok çabuk çalışma ortamına dönmek istiyorsa işte yan tesirlerin ya da o erken devre gördüğümüz işte ağrı gibi, batma gibi şikayetlerin minimal olmasını istiyorsa smile lazer tercih etmek daha doğru. Bir de smile lazer hakikaten yeni bir yöntem, çok daha popüler bir yöntem. Bizim de yeniye ve son modele karşı çok büyük bir biz hekim olarak da öyle, hastalarımız da öyle, ya bu olsun o zaman diyen çok hastamız var.
0: Aslında hekim için de kendini geliştirme noktasında yeni yöntemler her zaman yeni bir kapı açıyor.
1: Tabii yani biz, ama zaten sadece biz yeni olsun bu olsun diye demiyoruz. Smile lazer yüksek numaralarda çok daha efektif ve güvenilir. Onun için bizim bazı hastalara sen mutlaka smile dediğimiz hasta grubu da var.
0: Şimdi onu biraz o zaman detaylandıralım.
1: Şimdi
0: çünkü daha önce
1: biz genelde dediğimiz grup şu: 5-6 numara, 7 numaraya kadar daha rahat hareket ederken 7 ile 10 arasında birazcık daha çekimser oluyoruz. Bu devreye smile girdiğinden beri biz hastalara 10 dioptriye kadar tedavi yapabiliyoruz. Bu artısı olduğundan dolayı yüksek dioptrilerde smile daha güvenli bir yöntem.
0: Yani daha önce yöntem konusunda tereddütleri olan, gözün numarası sebebiyle tereddütleri olanlara artık bir tedavi imkanı sunuyor.
1: Aynen öyle. Yani smile yüksek numaralarda daha güvenli bir ameliyat imkanı sağlamış oluyor bize.
0: Peki bu hasta grubu için baktığınızda aslında hayatlarına nasıl bir değişim yaşanıyor? Yani daha önce belki başka yöntemlerle tedavi olsa başarı şansı daha ortalarda kalacak bir hasta, belki bu yöntemle daha yüksek bir başarı
1: öyle
0: elde ediyor.
1: Öyle söylemeyelim ama normal klasik lazerde diyelim ki hastayı biz bakıyoruz, senin gözün işte 7 numarayı kaldırıyor derken, burada ise 9 numarayı kaldırıyor. Şimdi o 7 numara olan kusurda hastaya 2 numara kusur bırakıyorsun. Hasta yine uzak hafif bulanık görüyor veya yine bir gözlük ihtiyacı olabiliyor. Burada o ihtiyaç kaybolduğu için ortadan hastaya biraz daha ben artık işte hiç gözlüksüz
0: gerçekten
1: yaşayacağım.
0: Gerçekten ameliyat olmuş gibi hissediyor belki kendini. Gözlüğü
1: bir kere zaten bu grup hastalar, yani bu grup özelliyse 3 dioptrin üzerindeki hastalar, yani çoğu bana ben yeniden dünyaya geldim, ya dünya bu kadar renkli miymiş diyen o kadar çok hasta var ki, sebebi de şu: bu grup hastalar, yani -3'ün üzerinde kusuru olan hastalarda şaka değil, görme gücü gözlüksüz %5 %10'dur, daha fazla değil. Yani en iyi şartlarda %10'dur. Yani adam %95 görmüyor. yataktan kalktığı zaman gözlük aramak zorunda. Evet. Ama bunu ameliyat oluyor ve ertesi gün diyor ki kalktım diyor ya gözlük arıyorum ama bakın görüyorum. Evet yani alışkanlık oluyor ama gözlüksüz görmek çok güzel bir şeymiş diye söylüyor hastalarımız.
0: Büyük bir hasta grubu için aslında bu operasyonlar hakikaten dünyaya yeni bir bakış açısı, yeni bir renk. Belki hayata yeniden dönüş. Kendi işlerini kendi yapamayacak durumda olanlar bile var.
1: Ya şöyle çok enteresan bir hatıramı anlatayım. Mesela 99 depreminde hasta ben gözlükten çok mutluyum diyen hasta ertesi gün geldi. Bu depremden bir hafta sonra geldi. Ben dedi sallanırken ortalık sallanırken gözlük arıyordum ki göreyim de dışarı çıkayım diye. Ve geldi apar topar ameliyat oldu.
0: Acil
1: bu aslında mi? Çok enteresan bir şey. Çok güzel bir anı. Onun için numarası yüksek olanlara biz tavsiye ediyoruz. Numarası yüksek, gözü uygun ve yaşı da uygunsa biz tavsiye ederiz. Çok mümkünüz. Yaş sınırı şöyle söyleyeyim. Genelde ideal yaş 20 yaşı doldurmuş olan insanlarda kusuru eğer 1,5'un üstünde değilse ve son 2 senedir artmamışsa biz de tavsiye ediyoruz. Olabilirsin diyoruz. Bu gruptaki hastalar 40 yaşına kadar rahatlıkla olabilirler. 40 yaşından sonra bizim presbipi dediğimiz yakını görme problemi olduğundan dolayı onları başka bir, onlara da öneriyoruz ama başka bir çerçevede değerlendiriyoruz onları. Onlar acaba işte smile mi yapalım, lensektomi mi yapalım, işte multifokal mı kullanalım? Hastadan hastaya değişmektedir. Yani o olay burada netleşiyor.
0: Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Dinlediğiniz için.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeğe farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yine kurbanla ilgili izleyicilerimizden gelen sorular var. Şimdi bir takım hayır kurumları var. İşte kurbanda, kurban kesmek için de şey yapıyorlar, ilanda bulunuyorlar. İşte insanlara tekliflerde bulunuyorlar. Bu kısmını sormayacağım ama ben bir böyle bir hayır kurumuna kurbanın parasını verdim. Nasıl olsa hayır kurumu. Yani kesip kesmemesi de önemli değil benim için mesela. Bu kurban benim yerime kurban kesmiş oldum mu ben? Yani parasını vermekle hayır kurumuna.
1: Teberrü etmiş oldum. O sevap.
0: Yani yardımda bulunmuş oldum.
1: Yardımda bulunmuş oldum ama kurban kesmedim.
0: Yani o vazife bende duruyor hala.
1: Duruyor. Efendim şimdi mesela vakıflar var, dernekler var, hayır kurumlar var. Şimdi bunların içerisinde şey yapılıyor falan. Senelerdir mesela TGRT'de biz vekalette bu işin yapılması gerektiğini defalarca anlattık. Şimdi vekalet kelimesini kullanıyorlar da ama o vekalet konusu daha yerleştirmiş değil. Yani bir tek İhlas Vakfı yapıyor onu. Meseleyi biliyorlar. Oradaki arkadaşlar vekalet alıyor. Kimin adına? Adında yazıyor. Hatta yani sitesinde yazmış oraya. Şunları umum vekil tayin et diye. Açıyorsun sen de onları umum vekil tayin ediyorsun.
0: Vatandaş isim onları vekil ediyor.
1: Ha, vekil ediyor. Araştırmak isterse o isimleri de görebilir de.
0: Tabii.
1: Orası açık. Yani ben itibar etmiyorum. Görmek için görürsün yani. Telefonla da aynı şekilde konuşabilirsin de. Yani yapılmayacak şey değil. Yani bazıları efendim işte zora İhlas Vakfı yapıyor yani. Bu ibadet bu.
0: Yapılabilecek bir şey demek ki.
1: Bu senin baban aynı anda değil ki ya. İbadetini yapıyorsun. İbadeti yapırken de aynı şekilde buna dikkat etmen lazım. Ha şunu söyleyebilirsin. Ben bunları kurbanımı kesmek için umum vekil tayin ettim. Umum vekil tayin ettiği için etin dilediği gibi. Mesela İhlas Vakfı'nın bünyesinde şeyler var, söyleyiver. Yurtlar var. O fakir öğrenciler onlara veriyor. Yurt dışında kesiyorlar. Yurt dışında kestiklerinde oradaki fakirlere dağıtılıp bitti. Ama vekaleti doğru vermek gerekiyor. Efendim yok ben işte İhlas Vakfı'na veya falan derneğe parasını versem canım işte daha çok versem. 100 lira değil de 200 lira versem, 500 lira versem neyse. Teberrü etmiş oluruz. Ya o sevap olmaz mı? Ya olmaz olur mu? Olur tabii ki. Yani bir hayır derneğine sen para verdin ama kurban ibadeti olmaz.
0: Kurban kesmiş olmaz.
1: Evet, kurban kesmiş olmazsın. Ha, hayır kurumunun kurban kesme işleri de varsa oradaki yetkililerden biliyorlarsa araştırırsın, sorarsın, vekalet verirsin ve kurbanı da aynı şekilde kestirebilirsin.
0: Kurbanı satın alması ve kesmesi için başkası vekil edilebilir mi?
1: Tabii. Daha önce de bir konuda vekalet...
0: Daha önce de anlatmıştınız.
1: Sormuştunuz da mesela kurbanda, haçta, zekatta vekalet verilebiliyor. Kurbanda da vekalet veriliyor. Ve o sadece vekildir. Mesela almaya vekil ettim seni, sadece alabilirsin. Kesmeye vekil ettim, kesebilirsin. Ama umum vekil ettiysem almaya da kesmeye de hatta dağıtmaya bile de vekil olabiliyorsun.
0: Peki hocam, şimdi kurban almaya gitmek ayrı bir şey. Yani hani küçük yerlerde ne bileyim kurban pazarlarına, gerçi İstanbul'da da var kurban pazarları da, hayvanı almaya gidiyoruz. Bir de bunun niyeti var mı? Yani hayvan almaya giderken de niyet etmek lazım.
1: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda var buyuruluyor. Nasıl niyetlice vardır. Şimdi bakıyoruz, bizden dinleyici, izleyici, okuyucu neyse. Gaz olunca okuyucu oluyor. Televizyonda izleyici, radyoda dinleyici diyoruz da. Şimdi zannediyor ki namazdaki gibi elimi kaldıracağım veya elimi bağlayacağım. Ondan sonra öyle değil o. Ya. Yani şimdi evde hazırlık yaptın, kurban almaya gidiyorsun. Hani gönlünden, kalbinden bayram günü kesmesi vacip olan kurbanımı almaya gidiyorum. Bu niyettir.
0: Ya kurbanlık almaya giderken de zaten insan niye gittiğini biliyor. Ha. O bilmesi de niyet değil mi?
1: Bilmesi de niyet. Yani kalbinden geçirmesidir.
0: Evet.
1: Kalbinden geçirmesidir. Şimdi mesela namaz konusunda anlatılırken bu diyor ki kalbinden geçirmek. Hatta İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri esas niyet kalple olur buyuruyor. Dil ile söylemeye izin verilmiş ise de çok kimse kalple niyeti unutuyor buyuruyor. Unutuyor. Ben çocukken babaannemin niyetini hatırlıyorum. İşte durdum divana, uydum Kur'an'a, yöneldim Kabe'yi muazzam. Uzatıyordu falan. Kalınca şey yapıyordu falan. Ha olur mu? Olur. E olur mu? Olur. Ama niyet ettim öğlenin ilk sünnetini kılmaya. Bitti o kadar yani. Hem Allah razı demedim. Ya kimin için kılıyorsun? Tamam.
0: Evet.
1: Kurbanı da aynı şekilde. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan kurbanımı almaya. Vacip olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Kimin için kesiyorsun? Allah rızası için. Kurbanımı almaya gidiyorum. Demek de veyahut da bu kurbanımı alıyorum. Demek de niyet midir? Niyettir. Yani onu kalben bilmen lazım. Niyet budur. Yani niyet edilmesi lazım mı? Lazım. Ayrıca mesela giderken satın alırken bu kalbinden geçirdi. Daha sonra tekrar işte vacip olan kurbanımı kesmek için niyet ediyorum sen kes falan. Demene gerek yok artık yani. Yani tellalık yapmaya da gerek yok. Dedin ve o bir iş bitti mi? Bitti. Bu sebepten dolayı şey olabilir. Mesela kısım kısım olabilir de. Efendim ben öyle değil. Kendim kestim şey yaptım da ben bunun etini bir hayır kurumuna verebilir miyim? Ha kestikten sonra serbestsin. Yani eve hiç koymadan bütün halinde kestirip götürüp aynı şekilde bir Kur'an kursuna. Ne bileyim ben aynı şekilde fakir öğrencilerin veyahut da fakirlerin toplu olarak bulunduğu bir yere götürüp ya da bir fakir haliye götürüp bütününü verebilir misin? Verebilirsin. Siz daha önce de bir soru sordunuz da hani konuyla bağlantı olduğu için onu tekrar gündeme getirmekte fayda var. Mesela bir kimseye canlı hayvanı aldım götürdüm bir fakir aileye verdim. Kurban olur mu? Olmaz dedik.
0: Evet.
1: Kesmesi lazım. Ama bir koç aldın. Kurbanlık olarak aldın. Baktın fakir bir aile var. Yani namazını da kılıyor. 5 vakit namazını kılıyor. İyi insanlar. Garipler, fakirler. Adama da baktan adam aynı şekilde hayvan kesmesini de biliyor. Gidiyorsun adama diyorsun ki benim bu hayvanımı kesmeye etin de aynı şekilde aileyecek sizin olmaya ben seni vekil ettim dedin. Fakir alıyor evinin önünde veya neredeyse onu kesiyor. Bütün olarak da evine götürebiliyor ondan sonra.
0: Böyle,
1: ne oldu şimdi?
0: Evet,
1: ne
0: böyle,
1: oldu şimdi? Hem senin vacip olan kurbanın yerine geldi. Hem yerine geldi hem de fakir bir aileyi sevindirdin mi? Sevindirdim. Çifte sevap aldım tabii ki.
0: Evet. Peki ben coştum. 10 tane hayvan aldım ayrı ayrı. Diyelim ağayım ya ben Mustafa ağa. Hepsini kestim. 10 tane hayvanı kestim. 10 ayrı kurban sevabı alır mıyım bundan?
1: Şimdi kitaplarda buyuruyor ki kurban kesecek kimse birkaç koyun keserse hepsi kurban olur. Yahut buyuruyor eti çok olan kurban diğerler nafile olduğu daha doğrudur. Yani hepsi kurban oluyor. Ama bir tanesi vacip yerine geçiyor. Bir tanesi vacip yerine geçiyor. Ki orada da yani bu ehl-i sünnet alimleri Allah-u Teala onları öyle yaratmış tabii ki. Kılık kılık yararak açık bırakmıyorlar. Mesela burada bile diyor ki semiz olan, eti çek olan yani Allah-u Teala en kıymetlisi gidecek ya. O vacip olan kurban olur. Sen dedin 10 tane koyunu dizin. 10 tane koç hepsini takır takır. Veyahut da deveyi 10 tane deve aldın kestin yani. Veyahut da 10 tane boğa aldın böyle.
0: Ağanın eli tutulmaz artık yani.
1: Ağanın eli tutulmaz. Hepsi. Bunların hepsi kurban olur buyuruyor. Kurban diye kestin ya. Bir tanesi vacip olacak sana. Ha onu bile yazmışlar. Hani hangisi daha çok semizse, iri ise o vacip olan olur. Diğer 9'u nafile olur. Ya onlar da sevap olur. Boşa gitmiş olmaz.
0: Büyük sevap yani.
1: Tabii büyük sevap. Şimdi zaman zaman biz TGRT FM'de oraya gelen canlı yayında olduğu için gelen suallerden anladığımız kadarıyla mesela nafile ibadetler hep kullanıyoruz biz. Televizyonda da huzura da orada da kullanıyoruz. İslam ve toplum programında kullanıyoruz. Türkiye gazetesinde aynı şekilde nafile ibadet. Nafile kelimesi anlam değiştirmiş zamanımızda. Ne gibi? Nafile boş anlamında kullanıyorum. Sen iki diyor nafile nafile boş.
0: Boşa çalışıyorsun.
1: Boşa çalışıyorsun. Halbuki din kitaplarında dini terim olarak geçer o. Nafile farz ve vacip olan ibadetlerin dışındaki farz ve vacip olanların dışındaki ibadetlerin genel adı nafile ibadettir. Yani bir kimse vacip olan kurbanını keserken yanına dedi ki işte senin gibi ağlığı coştu. Ya dedi bir koç yetmez dedi 3 tane daha getirin veya da 4 tane 5 tane olsun tek olsun dedi. Hepsini kesin kurban olarak dedi. Bekaret etti kestirdi. Boşa mı gitti? Hayır. Efendim işi gösterir için yapmış. Bak onu ben bilemem.
0: O başka bir şey.
1: Onu ben bilemem. O kendisiyle Allah-u Teala arası. Ben onun yaptığı işi görür ve anlatırken de Allah-u Teala razı olsun kesti. Fakirler de dağıttı. Bir tanesi vacip olan kurban yerine geçiyor. Diğerleri nafile. Yani farz ve vacibin dışındaki ibadetlerine geçiyor. Sevabı olur mu? Oluyor tabii ki.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, senden işittiklerimi unutuyorum," diye şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ridanı yere ser," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh ridasını yere serdi. Resulullah mübarek elini uzatıp havadan bir kere veya üç kere bir şey alıp ridanın içine bıraktı. "Ridanı topla ve göğsüne koy," buyurdu. Ebu Hureyre buyurduğu gibi yaptı. Ondan sonra işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. "Annem müşrik bir kadın idi. Ne kadar İslam'a davet ettiysem de kabul etmedi. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir söz söyledi. Çok incindim. Ağlayarak Resulullah'ın huzuruna gittim. Bu durumu anlatıp, "Ya Resulallah, bir dua ediniz de Allahü Teala Ebu Hureyre'nin annesine iman nasip etsin," dedim. "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver," diye dua buyurdu. "Anneme müjde vereyim diye eve gittim. Evin kapısını kilitli buldum. İçeriden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti aldığını anladım. Annem içeriden, "Ey Ebu Hureyre, biraz sabreyle," diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kapıyı açtı ve "İnni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü" diyerek Müslüman olduğunu bildirdi. Ben hemen koşarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Sevincimden ağlayarak, "Müjde ya Resulallah, annem hakkındaki duanız kabul olundu," dedim. Sonra, "Ya Resulallah, bir dua daha ediniz de Allahü Teala insanların kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onları da bizim kalbimizde sevgili eylesin," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dua buyurdu. "Hiçbir mümin yoktur ki benim adımı işitsin de beni sevmemiş olsun." Nabiga adlı bir şair bir gün şiirini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Resulullah onun hakkında, "Allahü Teala ağzını bozmasın, dağıtmasın," diye dua etti. Nabiga 120 sene yaşadığı halde ağzından bir dişi düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Kays bin Zeyd'in başına koyup, "Ey Kays, Allahü Teala sana bereket versin," diye dua etti. Kays bin Zeyd 100 sene yaşadı ve hiç başı ağrımadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin dokunduğu saçları hiç ağrımadı ve hiç ihtiyarlamadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Gazvelerden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmıştım. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken Resulullah bulunduğum yere geldi. "Ya Resulallah, gölge yere buyurun," dedim. Teşrif edip oturdu. Yanımda salatalık vardı. Çıkarıp Resulullah'a ikram ettim. Bunu nereden buldun diye sordu. Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den getirdim, dedim. Benim develerimi otlatan bir arkadaşım vardı. O sırada o da yanımdaydı. Üzerinde eski bir elbise vardı. O haliyle yürüyüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu arkadaşının üzerindeki elbisesinden daha iyi elbisesi yok mu diye sordu. Ya Resulallah, iki elbisesi daha var. Ben vermiştim. Çantasında saklıyor deyince arkadaşını çağır. O iyi elbiseleri giysin buyurdu. Onu çağırdım. Gelip çantasındaki elbiseleri giyinip gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşının halinin ne olacağını biliyor musun? Allahü Teala'nın onun için takdir ettiği ölüm bu harpte olacaktır buyurdu. Arkadaşım bu sözleri işitip, ya Resulallah, Allah yolunda mı öleceğim diye sordu. Evet buyurdu. O gazada şehit oldu. Radiyallahu anh.

0: Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan, kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, hasi, yani burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da, erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise, koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ayı geçmiş, yalnız koyun iri, semiz ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru, diri ise, yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise, yemesi caiz olmaz. Haram işlemekte ısrar. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Devamlı yapmaya karar verip ve işleyip de pişman olur, terk ederse ısrar olmaz. Tekrar yapıp yine tövbe ederse ısrar olmaz. Günde çok kere yapıp her birinden sonra tövbe etmek ısrar olmaz. Tövbe ederken günah işlediğine pişman olup üzülmek ve günahtan hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek şarttır. Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tövbe etmek yalancılık olur. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Bir büyük günahı bir kere yapmaktan daha büyük olur. Tövbe edince büyük günah da affolur. Küçük günahı küçük görmek büyük günahtır. Küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek büyük günah olur. Küçük günah işleyeni alim ve salih sanmak da büyük günah olur. Küçük günah işleyince de Allahü Teala'dan ve azabından korkmak lazımdır. Allahü Teala'dan utanmazsa ve azap yapılacağını düşünmezse büyük günah olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki, semte ismini veren Laleli Camii ve Külliyesini anlatmaya devam edeceğiz. Birkaç günde sürecek bu efendim, çok bereketli bir yer. Bu cami yapılırken caminin altına bir çarşı planlanmış. Yani fevkani yapılmış. Zaman zaman fevkani, zaman zaman tahtani camilere İstanbul'da rastlıyoruz. Ama bu kadar büyüğüne ilk defa rastladık. Şimdi de birçok semtlerimizde yeni yapılan betonarme camilerin altını çarşı yapıp üstünü cami yapıyor. Bu fevkani oluyor. Yani cami üste demek. Fevk üstü demek. Bazen de camiyi alt kata yapıyor, üste çarşı yapıyor. Ona da tahtani deniyor. Cami alt tarafta demek. Burada 3. Mustafa Han'ın 1763'te inşaatını bitirttiği, 4 senede bitmiştir, 59'dan 63'e kadar bitirttiği Laleli Camii'nin hemen altındaki çarşıyı sizlere tanıtacağım. Burada Laleli Vakıf Çarşısı olarak adı geçiyor. Burada 100'ün üzerinde dükkanlar var. Ve Türk turizmine de bayağı hizmet veriyor. Çünkü İstanbul'a gelen turistlerin yarıdan çoğu Laleli'ye bir kere en azından uğruyor. Belki %80'i uğruyor. Hele buradaki oteller bölgesine. Bu bölgeye uğrayanların da çarşıya girenleri yarıya yakın neredeyse. Sabahtan beri zaten çekim zamanını öyle gözetledik durduk ki tenha bir zaman olsun da öyle çekelim diye. Şimdi girelim çarşının içerisine. Burada caminin altına gelen kemerli ve tonozlu bir bölüm var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Laleli Camii ve Külliyesi'nin altındaki külliyenin bazı unsurları da üstünde bunun yer alıyor. Yani avlunun da bir kısmının altında, bir kısmı caminin altında, bir kısmı avlunun altında. Vakıf çarşısının şimdi içindeyiz. Ortada bir havuz var. Böyle kibar bir de fıskiye koymuşlar efendim. Devir daim şeklinde tabii, akar bir su değil de devir daim şeklinde, ama yakışmış buraya, iyi olmuş, orijinal değil. Şimdi efendim burası ilk yapıldığı zamanda caminin görevlileri, medrese öğrencileri ve medresenin idarecileri, sair yerlerde, vakıf yerlerinde çalışanların ihtiyaçlarını, masraflarını karşılamak üzere gelir getiren, buna akar vakfı deniyor efendim, gelir getiren bir yer olarak yapılmıştır. Tabii zelzeleden sonra şöyle böyle bir 20 sene kadar, 1765 zelzelesinden sonra burası tabii tamire muhtaç halde, bura değil ama üst taraflar tamire muhtaç halde, bura dengeli, böyle terk edilmiş gibi kalmış. Daha sonra hayırseverlerin himmetiyle, devletin himmetiyle güzel bir hale 1800 yılını bulmadan getirilmiş ve cami ibadete açılmış, devam ediyor. Buranın ne işte kullanıldığı o tarihten sonra fazla belli değil bizdeki kayıtlara göre. Keşke bir de bunun hikayesini bulabilseydik. 1957'lerde, benim öğrencilik yıllarıma denk geliyor bu. Öğrenciliğim de İstanbul'da geçtiği için buralardaki inşaat çalışmaları yakinen görürdüm. Hafta sonlarındaki efendim tatil günlerimizde görürdüm ve yollardan atlaya atlaya geçmekten, üstümüzü başımızı çamur etmekten bir türlü kurtulamazdık. Yıllar sürdü bu. İşte buralarda dozer çalışırken ki devletin o zamanlar resmi kurumlarının iş makineleri fazla değildi. Efendim sivil sektörde de fazla yoktu. Askeri iş makineleri bu bölgede bol bol çalıştırıldı. Hatta askerlere yevmiye tahakkuk ettirildi efendim. Ben hatırlıyorum, yevmiye tahakkuk ettirildi. Yeter ki İstanbul güzel bir hale gelsin diye. İşte burada dozerler çalışırken bir de bakıyorlar ki şimdi kaldırımın olduğu yerde bir kapı var. Allah Allah, bu ne kapısı? Bizans dehlizlerini bulduk zannediyorlar o günün insanı. Tarihi fazla bilmeyince insanlar. Bakıyorlar ki Lale Camii'nin alttaki çarşı. 1957'lerden sonra 58 gibi rahmetli Menderes'in hayatta olduğu dönemde burası bir müddet içindeki çer, çöp, kum, o bu boşaltıldıktan sonra Anadolu coğrafyasındaki her şehrimizin en meşhur şeyinin satıldığı dükkanlar olarak tanzim edilmiş. Kayseri deyince ne gelir aklımıza? Pastırma, sucuk. İşte Kayseri'de vermişler bir dükkanı, pastırma, sucuk. Erzurum veya Kars deyince ne gelir akla? Kaşar peyniri ve bal. Kaşar peyniri ve bal gibi Anadolu'nun her yerinde yetiştirdikleri tarım ürünleri dolayısıyla namları olan ürünler buraya getirilmiş ve o illere dükkanlar verilmek suretiyle her ile verilmiş efendim. O zamanlar 67 değil 63'tü zannediyorum. Sonraları 67'ye çıktı. Şimdi 100'ü de neredeyse yakalayacak hale geldi. Ondan sonra tabii rahmetli Menderes'in iktidardan düşürülmesi ve ondan sonraki olaylar bizim konumuzun dışında olduğu için oralara hiç temas etmiyorum. Daha sonraki yıllarda Vakıflar İdaresi bu işe el atmak suretiyle bu çarşıyı da ticaret hayatımıza, ekonomimize gelir getirecek bir hale sokmuştur. Bugün de Türk turizminin hizmetinde güzel işler yapmaktalar. Burada şimdi esnaf arkadaşlarımızdan birisiyle buradaki esnaflar adına şöyle bir hal hatır söyleşisi yapmak istiyorum. Kısa bir süre olarak. Bir de onun sesini duyalım. Onların yüzlerini bir görelim. Hakikaten bir dertleri var mı? Ben böyle anlattım ama esnafın derdi olmaz olur mu efendim? Alparslan Ceylan Bey'le görüşüyoruz. Burada turistlere hizmet veriyorsunuz. Nasıl işleriniz?
2: İşlerimiz Allah'a şükür iyi.
1: Yani bugünkü Türkiye şöyle ya ekonomik kriz gelir mi gelmez mi diye herkesin telaş ettiği bir dönemde sizlerin böyle günlük satışlarınıza bakarak siz de o endişelere katılıyor musunuz?
2: Valla bizimki turiste dayalı olduğu için bir gün gelmediği anda satış olmaz. Evet. Yani bir gün belki biz hiç siftah yapmadan kapatabiliriz ama bir günde çok kalabalık olur. O gün satışımızı yaparız.
1: Yani şimdi Avrupa devletlerinde bilhassa AB ülkelerindeki krizlerden yüreğiniz biraz hopluyor, öyle mi?
2: Bizimki birazcık daha öyle. Yani dışarıda kriz oldu mu bizim burada sıkıntı oluyor.
1: Peki zaman... sizin bu buradaki ticari hayatla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Burada biz ucuza satıyoruz. Yani ucuza sattığımız için rağbet daha çok.
1: Hesaplı diyelim canım. Kayseriler hesaplı satıyoruz derler.
2: Yok, hesaplı değil de bizimki ben birazcık Müslüman işi gibi görüyorum. Yani ucuza satıyoruz. Çok çalışıp ucuza satıp karnını doyuracak kadar para kazandığında, yani bana öyle geliyor diyeyim en azından. Yani çok fazla kişiye hizmet etmiş oluyoruz. Ama çok fazla kar marjı yüksek olmuyor bizim sattığımız ürünlerin. Genelde çarşıda öyle satıyoruz şu an.
1: Ha, yani bu çarşının özelliklerinden birisi de malı temin ettikten sonra üzerine koyduğu kar payı olabildiğince düşük, öyle mi? O da güzel bir şey. Efendim, anlaşıldı, bu çarşının esnafı toptan kanaatkar. İşte Alparslan Bey de bize bir şeyler söylemeye çalıştı. Şimdi buradan artık çarşıyı bu kadar tanıttıktan sonra külliyenin diğer tarihi bölümlerini beraber gezmeye çalışalım efendim. Laleli külliyesine dahil bu külliyeyi yaptıran 3. Mustafa Han ve onun oğlu 3. Selim Han'ın türbelerinin ana giriş kapısı yanındayım. Bir yanımda iki çeşmeli, ortası pencereli bir duvar var. Bir yanımda da esas türbenin ana avlusunun, yani haziresinin giriş kapısının olduğu yer var. Bu soldaki pencere

Şerif'e getiriliyor. Ona da Hacet Penceresi deniyor. Yani haceti olan gelip de burada hacetini görüyor anlamına almamak lazım. Yani insanlar ziyaret haceti için geliyor buraya. Yoksa kabirde yatan, türbede yatan insanın kalkıp da bir şey yapacağı mümkün değil. Onlara Allah-u Teala bir defa fırsat vermiş yapabilmeleri için. O da hayattayken. Vefat ettikten sonra ölü insan ancak Allah-u Teala, ya Rabbi bu sevdiğin kulun hatırına benim isteklerimi gene sen ver diye Allah-u Teala'ya dua edilirse bu kitaplarımıza uygun olur. İki yanında da iki tane güzel kibar çeşmesi var. Şimdi buradan ana kapıdan türbenin haziresine doğru giriyoruz efendim. Türbenin haziresine girdik. Hazire bir türbenin ön tarafında, şöylece benim arkamda bulunan kısımla beraber, bir de türbenin sol tarafında caddeye bakan duvarının orada, yani sebille türbeyi birbirine bağlayan, o kuş evinin olduğu duvara bağlayan kısımda yine bir 8-10 tane kabir var. Burada bizim için önemli olan, tabii hepsi önemli, hepsi bunlar bu memlekete hizmet etmiş kimseler. Yani ölenleri de mi sınıflandırıyorsunuz falan dememek lazım. Haşa, ben o manayı söylemedim. Burada hanedana mensup kimselerden Adil Şah Sultan'ın, 4. Mustafa'nın eşinin kabri var. O da beynin yanına konmamış, oraya çocukları konmuş. Buraya ise efendim kendisinin tunç şebekeli çevrilmiş bir sandukası var, mermer sandukası, oraya konmuş. Yanında da hemen güzel bir çeşme yapılmış. Tabii bu çeşme külliye dahil çeşmelerden değil, külliyeden sonra yapıldığı için, burası Hamidi Evvel 1. Abdülhamid Han tarafından babası 3. Mustafa için yaptırıldığından dolayı efendim bu çeşme 6.sı. Biz 5 çeşme var dedikse 5'ini de gösterdik. 6.sı da bu olmuş oluyor. Şimdi türbenin haziresindeki son restorasyonlarda efendim bulabildikleri mezar taşları, bulabildikleri kabirlerin üzerine koymuşlar. Ancak arada tabii kopuk zamanlar olunca bunların mütehassısları her ne kadar çalıştılarsa da, ufak tefek hatalar olursa da artık ona da kimsenin kusura bakmaması lazım. Türbenin önünde bugün bizim antre dediğimiz güzel bir giriş kısmı var. Camilerdeki son cemaat yeri kadar geniş. Yanında bir bölüm daha var. Orada da hanımefendilerin metfun bulunduğu bir kısım. Bir de ana türbe kısmı var ki orada da 3. Selim Han, 4. Mustafa Han ve kendi soylarından gelen kimselerin kabirleri var. Biz şimdi türbenin giriş kısmına, antresine, yani son cemaat yeri gibi olan yere girelim. Orada bazı bilgiler daha verelim efendim. 3. Mustafa Han'ın türbesinin giriş kısmındayız, antresindeyiz yani. Burada 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han var. Ama türbenin kayıtlardaki adı 3. Mustafa olarak geçer. Öyle bilinir Osmanlı tarihinde de. Baba oğul burada yatarlar. 3. Mustafa baba, 3. Selim de oğul. 3. Selim Han hiç çocuğu olmadı. Çocuksuz vefat etti. Efendim, böyle bir padişahımız daha var ama burada ismini zikretmeyeceğim. Dolayısıyla 3. Mustafa Han'ın sandukasının etrafında olan iki taraflı küçük sandukalarda 3. Mustafa'nın hem torunlarından kimseler var, hem de çocuklarından kimseler var. Hemen türbenin bitişiğinde iki tane hatunun sandukasının bulunduğu yan bir türbe var. Buna havatin denebiliyor da bu türbede geçmiyor. Daha ziyade Hatice Turhan Sultan'ın türbesinin olduğu Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin karşısındaki türbede ikinci bir ayrı büyük bölüm olarak havatin türbesi denmiş. Yani hatunların metfun bulunduğu. Şimdi bazı işgüzarlar tutarlar. Aa, görüyor musun, bak ya, kadınlara ayrı yere ve erkeklere ayrı yere, bunlar böyle adamlar falan. Yok efendim, onun için değil. Kadın da olabiliyor, erkek de olabiliyor. Bu giriş yerinin mermer sütunlarının başlıkları çok orijinal ve güzel yapılmış. Hakikaten özenilerek, uğraşılarak yapılmış. Sanki sütunla yekpare gibi, yani dikkatle bakmasanız sütun başlığıyla sütunun birleştiği yeri göremiyorsunuz. Kaideleri de aynı şekilde

güzel, sade ve tamamıyla beyaz mermerden yapılmış. İki sağ tarafta kapının, iki de sol tarafta. Burası orijinalinde de cam mekanlıydı efendim. Bazı cami son cemaat yerlerinde böyle cam mekanlar görüyoruz, alüminyum doğramalar görüyoruz. Onlar sonradan uydurmadır. Son cemaat yerleri Osmanlı mimarisinde hep açıktır yanlar efendim. Öyle ya, namazı vaktinde gelmeyen adam acık üşüyerek kılsın ki bir dahaki sefere de vaktinde gelsin, caminin içerideki sıcak yerinde namazını kılabilsin. Fakat burada görevliler bulunacağı için, türbe görevlileri bulunacağı için türbedarlar vardı. Efendim diğer farraş denilen temizlik işleriyle uğraşan kimseler vardı. Onların kalabileceği yerler, buranın emniyeti için bulunacağı yerlerin kapalı olması düşünülmüş. Dolayısıyla bu cam mekanlar da eski cam mekanlar ama yenilenmiş mi? Tabii ki yenilendi efendim. Burası 1934'ten beri benim bildiğim kapalıydı efendim. Hep yoldan geçerdik. Eski tın tın tın tın öten tramvaylar vardı efendim. Vatman zilini öyle çalardı. Kornası yoktu onların. O vatmanların kullandığı tramvaylardan geçerken sadece camında bir yazı görürdük. 3. Mustafa Türbesi diye. İçerisine senelerce girilmedi. Ayasofya Camii'nin avlusundaki türbelere senelerce insanlar giremedi. Fakat son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok güzel bir çalışma yapmak suretiyle hem vakıflarca restorasyonu yapıldı buraların, hem de bu türbeler insanların ziyaretine açıldı. İnsanlar rahat rahat geliyorlar, gidiyorlar. Ne oluyor efendim? Yani kapatanlar kapattıklarına pişman oldular. Hepsi ziyarete açıldı. Benim bildiğim bir ikinci Mahmut Han'ın türbesi var. O da tamire muhtaç olduğu için, yani yukarıdan bayağı dökülmeler oluyor. O da inşallah yakın bir zamanda tamir olacak ve insanımızın ziyaretine açılacaktır. Bunlar güzel şeylerdir, faydalı şeylerdir. İnsanların etrafını duvarlarla çevirmemek lazım. Hatta hep açmak lazım önünü. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi ruhsatları yani izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kalbi karartan işler. Sevgili dinleyicilerimiz, kalp göğsümüzün sol tarafındaki et parçası değildir. Buna yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. Kalp, yürekte bulunan bir kuvvettir. Görülmez. Ampulde bulunan elektrik cereyanı gibidir. Gönül insanlarda bulunur, hayvanlarda bulunmaz. Bedendeki bütün organlar kalbin emrindedir. His uzuvlarımızın duydukları bütün bilgiler kalpte toplanır. İnsanın inanmak, sevmek, korkmak kalbindedir. İman eden ve kafir olan kalptir. Güzel, iyi ahlakın ve kötü huyların yeri kalptir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede gerekir. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz, dinimizin yasakladığı haramları, mekruhları arzu eder. Bunlardan kaçmak gerekir. Mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak demektir. Nefsimiz, iyilik ve ibadet yapmak istemez. İyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Allah-u Teala dinleri, peygamberleri kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, dinimizin emirlerine uyar, yasak ettiklerinden kaçar. Günah işleyenlerin kalbi temiz olmaz. Günah kalbi karartır. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Namaz kılmayanın, içki içenin kalbi çok kararmış demektir. Müminlerin kalbi temizdir. Fasıkların kalbi kirlidir. Kafirlerin kalbi ise kapkaradır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, müminin temiz kalbinde parlayan bir ışık vardır. Kafirin kalbi simsiyahtır. Günah işleyenin kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer tövbe ederse o leke silinir. Tövbe etmeyip tekrar günah işlerse o leke büyür ve kalbini kaplar. Kalp kapkara olur. Günaha devam edenin zamanla kalbi mühürlenir. O artık sevap işleyemez olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak, kalbin bozuk olmasındandır. Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. İmanın alameti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır. Kalp sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalp ölmüş demektir. Kalpte ya dünya sevgisi veya Allah sevgisi bulunur. Allah-u Teala'yı anarak, ibadet yaparak, kalpten dünya sevgisi çıkarılınca kalp temiz olur. Bu temiz kalbe Allah sevgisi kendiliğinden dolar. Günah işleyince kalp kararır, hastalanır, dünya sevgisi yerleşir ve Allah sevgisi gider. Kalbin bu hali bir şişeye benzer. Su doldurunca havası çıkar. Suyu boşaltınca hava kendiliğinden dolar. Bir bardaktaki hava çıkmadıkça içine su girmez. İçine su koyunca da bu suyu çıkarmadan başka şey koyulmaz. Kalp de bardak gibidir. Kalbi Allah sevgisiyle doldurmak için başka her şeyi, her sevgiyi kalpten temizlemek gerekir. Her hastalık zıddıyla tedavi edilir. Günah sebebiyle kararan kalp, iyilik nuruyla temizlenir. Geçim ihtiyacından dolayı gelen her sıkıntı, Müslümanın kalbini dünyadan soğutur ve nefret ettirir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, öyle günahlar vardır ki, onları ancak geçim hususunda çekilen sıkıntılar yok eder. O halde, helal kazanmak için, geçim için sıkıntılara katlanmak nimet olur. Kalbi temiz olan hep iyi işler yapar. Kalbi bozuk olan da kötü işler yapar. Hadis-i şerifte, kalp bozuk olunca, bedenin işleri de hep bozuk olur buyuruldu. O halde kalbi karartmaktan sakınmalıdır.
Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1. İbadetin tadını duymaz. 2. Allah korkusu hatırına gelmez. 3. Gördüklerinden ibret almaz. 4. Okuduklarını, öğrendiklerini anlayıp kavrayamaz. Namaz kılmayan ve günah işleyen kimsenin kalbi kararır, hasta olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çok gülmek kalbi öldürür. 3 şey kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahatı sevmek. Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin. Haram karıştırmadan 40 gün helal yiyenin kalbi nurla dolar. Kalbine nehir gibi hikmet akar. Dünya sevgisi kalbinden çıkar. Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanı Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalptir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin en zararlısı, dünya sevgisinin kalbi karartmasıdır. Kalbi kararan dünyayı, faydasız şeyleri sever. Dünya sevgisi kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz ve zararlı şeyler seyretmekten hasıl olur. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu sevgiyi artırır. Kadınlara bakmak, kadın resimleri seyretmek, şarkı, çalgı dinlemek bu sevgiyi kalbe yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Malı, makamı ve Allah'tan gayrisini sevmek ve günah işlemek kalbi temizlemeye engeldir. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. Namaz kılmak kalbi temizler. Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü çok hatırlamak, günah işleyince hemen tövbe istiğfar etmek ve oruç tutmak kalbi temizler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfirullah demektir. Kalbi mühürlenmek, iyilik yapamaz hale gelmektir. Hayır, hasenat ve ibadet yapmak ona zor gelir. Bundan kurtulmak için tövbe edip günahlardan kaçmaya çalışmalıdır. Çünkü günahta ısrar etmek insanı küfre kadar sürükler. Kalbimizin temiz mi, kirli mi olduğu günahlara olan durumundan belli olur. Bir hadis-i şerif meali. Her kalp fitneye maruz kalır. Hangi kalbe bir fitne, yani günah sinerse, orada bir siyah leke hasıl olur. Hangi kalpte o fitneyi reddederse, orada beyaz bir nokta meydana gelir. O kalp, beyaz bir bez gibi bembeyaz olur. Fitne, günah ona hiç zarar veremez. Bulanık kalpse, siyah bir taş gibidir. Yamuk veya ters bir bardağa benzer. Böyle kalp, iyilikleri tanımaz, kötülükleri yadırgamaz ve hep nefsinin hevasına uyar. Demek ki günahlardan kaçıyorsak kalbimiz temizdir. Günahları rahat işleyebiliyorsak kalbimiz kirlidir. Neyin günah olduğunu da dinimiz bildirmiştir. O halde kalbi temizlemek için günahlardan kaçarak dinimizin emirlerine uymamız

Hazreti Lokman Hakim buyuruyorlar ki, bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, şükür azlığı, kötü ahlak ve cimriliktir.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Sıddık rahmetullahi aleyh, testi kırılmasaydı. Allah adamlarından bir büyük evliyadır. Ruhlara tesir eden nasihatları vardır. Bu zata sordular ki, dua ediyoruz hep, lakin kabul olmuyor. Sebebi nedir acep? Buyurdu ki, haramdan yer ise eğer bir kul, Hak Teâlâ indinde duası olmaz kabul. Hiç günah işlemeyen bir ağız ile şayet, her kim dua ederse, kabul olur o elbet. Bir hadis-i şerifte buyuruldu, bir kimse haram karıştırmadan 40 gün helal yer ise, Allah nurla doldurur o kişinin kalbini ve giderir gönlünden dünya muhabbetini. Kardeşlerim, sakının her haram ve günahtan, zira daha kıymetli bir amel yok takvadan. Nasıl ki beldeleri ayıran hudut vardır, dinin hududu ise haram ve günahlardır. Ve nasıl ceza varsa hududu geçenlere, Allah da ceza verir günah işleyenlere. Bir gence buyurdu ki, istediğin şeyi yap. Ve lakin her birine hazırla birer cevap. Her ne yapsan melekler yazıyor birer birer. Mahşere geldiğinde sana arz edilirler. Ve hatta ey evladım, şunu bil ki muhakkak seni günah işlerken görüyor Cenab-ı Hak. Kalbinden geçirdiğin şeyleri de pekâlâ, en gizlisine kadar biliyor Hak Teâlâ. Haram ateş gibidir, günaha olma yakın. Aksi halde pişmanlık hak olur sana yarın. Hakiki dost Allah'tır, unutma onu bir an. Ve şiddetle hazer et her günah ve haramdan. Bu fırsat eldeyken hakikati gör artık. Yarın mahşer gününde fayda etmez pişmanlık. Yine sevdiklerinden vardı ki genç bir kişi, tam yapacak idi ki haram olan bir işi, bu velinin sesiyle toparlandı ansızın. Demişti ki, dur yapma, günahtır o yaptığın. O genci sonra görüp, iş bu Allah adamı, buyurdu ki, ateş bil her günah ve haramı. Bizi yoktan yaratıp, vermişken her nimeti, kul nasıl ona karşı işler bir masiyeti? Aynı genç, başka bir gün, yine uyup nefsine, şarap almış giderken bir akşamhanesine, elindeki o testi çarparak bir duvara, kırılıp içindeki döküldü hep yollara. Ertesi gün, o gence buyurdu ki, evladım, bir kul, günah yolunda atmamalı bir adım. Bilesin ki, o testi kırılmasaydı şayet, benim kalbim kırılıp, üzülecektim gayet.

Ebul Vefa Hazretleri buyuruyorlar ki, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Allahü Teala sizi görür. Onun için yasaklanan yerlerde değil, emredilen yerlerde bulunun.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Mayıs Cuma, yeni bir Makaleler Arasında programıyla sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Ataullah Armas hazırladı. Ben Hande Karagöz sunuyorum. Teknik masada Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Günün ilk makalesi Türkiye Gazetesi'nden, Mutlak Butlan CHP'yi Kurtarma Fırsatı başlıklı makaleyi sunuyorum. Kaset şantajıyla genel başkanları gitti, sineye çektiler. FETÖ partiyi avucuna aldı, göz yumdular. Terör örgütü sınırımızda devlet kurmaya, ülkemizden de parça koparıp teröristana eklemeye çalışırken siyasetten destek vermeyi içlerine sindirebildiler. Bölgesel özelliği kapsayan anayasa taslağı hazırlamayı umursamadılar. 15 Temmuz'a kontrollü darbe deyip FETÖ'yü aklamaya çalışmakta hiçbir beis göstermediler. MİT tırı ihanetini sorgulamaya bile ihtiyaç duymadılar. Biden, artık darbe yapmayacağız, dostlarımıza Erdoğan'a devireceğiz dedi, nereye gittiklerinin üzerinde bile durmadılar. O günlerde milli çizgideki CHP'lilere çok dil döktük, partinize sahip çıkın diye hiç kulak asmadılar. İş döndü dolaştı, partililerin parayla satın alınmasına kadar geldi. O vakte kadar kol kırılır, yen içinde kalır kafasıyla CHP'de olan biten absürtlükleri hiç umursamayan bir kesim memleketi değil CHP'yi dert edinmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegelere dağıtılan rüşvetle devrildiğini, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu kontrollü darbesiyle genel başkanlık koltuğuna oturttuğunu anlatmaya başladılar. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Önce Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinin başındaki ismin toplanan balya balya rüşvet paralarını sayarken görüntüleri ortaya çıktı. Sonra bu paraların milletvekillerine tahsis edilen çakarlı arabalara kimlerden toplanıp nerelere taşındığı anlatıldı. CHP içinden ve CHP'li belediyelerden ihbarlardan yağdıkça görüntüdeki para kulelerinin buzdağının görünen yüzündeki küçük bir miktarı olduğu, rüşvet ve yolsuzluk üzerine kurulu sistemin çok daha geniş bir alana yayıldığı anlaşıldı. Kurultayda dağıtılan paraların hangi döviz bürosunda bozulduğu, delegelere sadece para değil Kiptaş'ın yaptığı evlerden bile dağıtıldığı kayıtlara geçti. Yapılan bütün ihbarları partideki iç kavga esnasında ortalığa saçılan beyanları, savcılığa ulaşan belgeleri MASAK gibi devlet kurumlarının talepleriyle örtüştüren yargı, CHP'deki yeni absürt durumun adını koydu. Ekrem İmamoğlu aslında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan başlayarak bir yolsuzluk ve rüşvet ağı kurmuş, parayla beslediği suç örgütünden elde ettiği güçle CHP'yi ele geçirme yoluna gitmiş, Özgür Özel'i de kendisi genel başkanlık koltuğuna oturtana dek yerine vekil getirmişti. Dalga dalga yayılan operasyonlarda tutuklanan CHP'li Antalya ve Uşak Belediye Başkanlarının ifadeleri gösterdi ki Özgür Özel de valizle para taşınan isimler arasındaydı. Hatta CHP Genel Merkezi'nde elde edilen, teslim edilen milyon avrolar vardı. Şaibeli Kurultay'ın mağduru Kemal Kılıçdaroğlu bu tablo karşısında her arınma çağrısı yaptığında en sert tepkiyi gördü. Hatta parti örgütü toplu hücuma geçti. Bir nevi sesini çıkarma, kenarda otur denildi. Oysa mesele sadece kamuyu zarara uğratmak, iş adamlarını harca bağlamak değildi. İmamoğlu suç örgütüne yönetilen daha büyük suçlama casusluk faaliyetleriydi. İpin ucu İmamoğlu ve Özel'in çok sevdikleri ve sık temas kurdukları İngiltere'ye gitmekteydi. İmamoğlu'nun ikinci adamı da Londra'ya taşınan yüzlerce milyon dolardan bahsetti. Bu süreçte CHP'lilere hakikati anlatmanın ne menen bir şey olduğunu ilk kez CHP'liler de tattı. İmamoğlu ve Özel'in partiye getirdiği noktayı kim dillendirmeye kalktıysa linç edildi.
Kılıçdaroğlu'nu deviren akıl da zaten bu adanmışlığa güvenerek bu kadar rahat suç işlemişti. Bize siyasi operasyon yapılıyor deyip bütün yaptıklarının üzerine süngeri çekeceklerdi. Hatta onlara dokunmayla tevessül edilirse hiç endişeye mahal bırakmadan iktidara geleceklerini düşünüyorlardı. CHP'yi de ele geçirdikten sonra devlete meydan okuyan sistem artık güç bizde, istediğimizi yaparız havasına girmişti ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okunmayacağını gördü. Daha seçime 4 yıl varken İmamoğlu adayımız diyerek meseleyi siyasi zemine çekmeye çalışsalar da ince bir titizlikle hazırlanan İmamoğlu suç örgütü iddianamesi her şeyi ortaya koydu. Özgür Özel peş peşe yeni kurultaylar yaparak önceki suçunu bastırabileceğini zannetti. Bu esnada boş tehditlerle, sindirme çabalarıyla susturmaya çalıştığı Kılıçdaroğlu da partinin düştüğü duruma yanan bazı CHP'liler de doğrudan hedef aldığı medya ve gazeteciler de bu baskıya boyun eğmedi. Yargıda dimdik durdu. CHP'ye ele geçirmek için kurgulanan sistemli tuzağı bozarak mutlak butlan kararı verildi. İmamoğlu özel ikilisi bundan sonra muhtemeldir ki CHP seçimlerinin yerini bile hazırladıkları yeni partilerine taşımaya çalışacaklar. Bu esnada özelle ilgili bir yargı süreci olur mu onu da göreceğiz. Nitekim hakkında 56 fezleke var. Şayet kurultayda suç ortaklığı varsa bu davanın kendisine de uzanacağı muhakkak. Buna bir de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin anlattıkları para valizleri eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise aldıkları dersle artık kol kırılır, yen içinde kalır demeyecek, partiyi bu asalaklardan temizlemeye uğraşacak. Bu belki de arınması ve kurtulması için CHP'ye verilmiş son fırsattır. Bütün baskılara rağmen geri adım atmayan yargı eliyle verilmiş bir fırsat. Dileriz ki bu karar sadece parti içindeki karanlık operasyonlardan ve ahlaksızlardan değil, terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla kol kola girmeyi siyaset zanneden kötü akıldan kurtulmalarına da bir vesile olsun. Onlar arınsın ki Türkiye'de iç tehditten kurtulup rahatlasın artık.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç'un Mutlak Butlan CHP'yi Kurtarma Fırsatı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Mutlak Butlan sonrası CHP'de neler olur başlıklı makalesini sunuyorum.

Siyasette özellikle de CHP'de taşları yeniden oynatacak mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 38. kurultay öncesi duruma dönüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığı yerden yola devam edecek. Ancak bu hiç kolay olmayacak. Mahkeme kararıyla suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in oluşturduğu CHP yönetimi artık yok hükmünde. Şaibeli kurultayla elde edilen 3 yıllık CHP yönetimi hukuk kararıyla bitmiş oldu. Bu kararı da tıpkı ilk mahkeme süreci gibi siyasetten çok tartışılacak. Yargı yoluyla siyasete müdahalenin önü mü açıldı, yoksa bir siyasi partinin iradesinin para veya başka yöntemlerle sakatlanmasına son mu verildi? CHP'yi itibarsızlaştıran yolsuzluk furyasının dalga dalga büyümesi hem CHP çevresinde hem de toplumda ikinci seçeneği öne çıkartıyor. Bu da Özgür Özel ve ekibinin siyaset yapma alanının giderek daralacağı anlamına geliyor. Dahası yolsuzluk iddiaları genel başkan seviyesine kadar ulaştığı için CHP çok tarihi bir çıkmazla karşı karşıya. Mutlak butlan bu açıdan da CHP için bir çıkış kapısı olabilir. Aksi halde 100 yıllık CHP siyaset sahnesini yolsuzluk ithamlarıyla kapatan bir parti olarak tarihe geçer. Özel ve ekibi en başta söyledikleri gibi büyük ihtimalle 19 Mart'taki gibi sokakları ateşleyen genel merkezi bırakmamaya yönelik bir çaba içinde olacaklar. Ama ne CHP sosyolojisinde bunu sürdürecek inanç kaldı, ne de farklı toplum kesimleri, sol marjinal yapıları hatırlatan bu tür eylemlere sıcak bakar. Belki 2023'te tam da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'yi ele geçiren yeni nesil siyasetçiler için en makul çıkış bir süre önce Özgür Özel'in altını çizdiği yedek parti seçeneğini harekete geçirmek olacak. Ancak yeni bir partinin başarılı olma ihtimali de zayıf görünüyor. Çünkü hem siyasi tecrübe CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösteriyor, hem de mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını siyasi operasyon olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay, ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. Siyasetin İmamoğlu Özel seviyesi. Mutlak butlan kararı çıkmadan önce bu köşede CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ele almıştım. O yazıyı biraz kısaltarak veriyorum. Kılıçdaroğlu sürpriz bir hamle yaparak çok sert bir açıklama yaptı ve CHP'deki iç kavganın adını koydu: ahlak kavgası. Bunun ne anlama geldiğini de şu sözlerle özetledi. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal olsun sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonda da gözünü milletin ekmeğine diker. Özellikle son cümleyi tek tek sıralayalım. Kirlenen siyaset, vicdanların çürümesi, ahlakın yok edilmesi ve son nokta milletin ekmeğine göz dikilmesi. Bütün bunlar CHP'lilere bir şey hatırlatıyor mu? Lafı dolandırmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu isim vermese de herkes biliyor ki İBB eksenli İmamoğlu suç örgütünü, Manavgat'taki baklava kutusunu, Uşak'taki Özkan Yalım'ın kirli işlerini, CHP genel merkezine akan 1 milyon avroyu anlatıyor. Kıyak ihaleleri, döşenmeyen asfaltları, harfiyat ve imar rantını, rüşveti parayla delege satın almaları anlatıyor. Peki buna karşılık mevcut CHP yönetiminden ne tepki geldi? Gerçekten siyasette samimiyet denilen bir seviye var. Tıpkı ahlaki çürüme gibi o sayede derin bir düşüş var. Rakip siyasi partililer arasında sert sözler söyleniyor ama aynı partililer arasında böylesi hiç görülmedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik şu sözlerine bakın. İnsan okurken utanıyor. Siz güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız ve acilen tedavi olmanız hem kendiniz hem ülkemizin geleceği için şarttır. Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı ağrına gitmiş. Oysa dönüp babasına sorsa Bolu'da CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'ı neden şikayet ettiği öğrenirdi. Ama CHP yöneticilerinin böyle bir derdi yok. Ne açık yolsuzluk iddiaları umurlarında ne de parti içinde yaşanan şaibe iddiaları. Mutlak butlana kızgınlıkları da biraz bundan. Suçüstü yakalanmış bir ruh hali içindeler.

Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Mutlak Butlan sonrası CHP'de neler olur?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var.

Bir grup gazeteciyle Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle katıldığım Ege Ordu Komutanlığı'nın imkan ve kabiliyetleriyle organize edilen Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kelimelere anlatılamayacak kadar önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, Arap ülkelerinden Türk devletlerine, Afrika'dan Asya'ya 50 ülkenin katıldığı tatbikatta yerli ve milli kamikaze sürü dronların yapay zekanın da kullanıldığı ve dünya askerlik tarihinde ilklerin gerçekleştiği uluslararası bir gösteri özelliği de taşıyor. Tatbikata katılan 50 ülkeyi gösteren haritaya bakıldığında ülkemizin askeri gücü sahip olduğu teknoloji seviyesiyle ortaya koyduğu caydırıcılık rolüyle askeri kapasitesi Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu net gösteriyor. 50 ülkeden 1305 yabancı personelin 10 binden fazla Türk askerlerinin görev aldığı tatbikat, savunma sanayi ürünlerimizin arazi şartlarında kullanılarak test edildiği bir büyük gösteriye dönüştü. Tatbikat kapsamında 55 savunma sanayi şirketimizin ürünleri sergilenirken, kısa süre önce gerçekleştirilen SAHA 2026 savunma fuarında görücüye çıkan silahlar başarıyla kullanıldı. Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan yerli ve milli silah ve sistemlerimizden bazıları şunlar. 105 mm Boran obüs topu, mekanik mayın temizleme teçhizatı Memati, Aslan Sarp UKS'si, insansız kara aracı İKA, Dragone'ye 2 termal kamera, Karaok tank savan silahı, Umtans tank savar füzesi, araca monte mayın tespit sistemi, Gökbey helikopteri, yeni nesil çıkarma gemisi, amfibi çıkarma botu, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı SİHA, İhtar drone savar sistemi, alçak irtifa hava savunma silahı sistemi Korkut, kamikaze yerli sürülü dronlar, SİHA mühimmatları, Gökberk lazer silah sistemi. Ayrıca uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper, Hisar A, Hisar O ve Tolga ile tatbikatın gündüz bölümünde çelik kubbe mimarisi de test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tatbikatın sona erdiği seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katılırken Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Heles, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de izleyici olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri kapasitesinin, savunma sanayisinin ve oynadığı bölgesel ve küresel rolün önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi. Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektiğinin numunesi var. Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefküresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefküresini taşır. Dünyamızın sayısı birçok elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini veriyor. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülüyor.
Doğu'yla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu arttırmamızın, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı konuşmada tatbikatla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin her zaman harbe hazır tutulması, yerli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi, dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışma gibi üç önemli amacın gerçekleştiğini belirtirken, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak önemine işaret etti. Belki çok öne çıkmadı ama bu kapsamda Libya topraklarını ikiye bölen çatışmanın tarafları Efes 2026 tatbikatını da tek bayrak altında bir araya getirildi. Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere toplam 502 askeri personel tek bayrak Libya olarak eğitim aldılar. Libya'da iç çatışmayla birbirlerinden ayrılan yöntemlerle bu tatbikatta aynı safhalarda yan yana bot, mayın, el yapımı patlayıcı, tahkimat, beka, özel kuvvetler harekatı, amfibi harekat, arama kurtarma gibi eğitimler verildi. Bu bir yandan Türkiye'nin bölgesel sorunlarından birleştirici rolünü ortaya koyarken Libya'da ulusal birliğin yeniden tesis edecek. Tek Libya, tek ordu ilkesiyle de adımların atılmasına zemin hazırlıyor. Öte yandan yeniden yapılan Suriye ordusu da ülke toprakları dışında ilk kez bir tatbikata katıldı. MSB yetkilileri başka ülkelerinde ordularının yapılandırılmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istediklerini ifade ettiler. Özellikle bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin önemini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Başta da dediğim gibi Efes tatbikatı bir tatbikatın ötesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünün bir simgesi.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Efes 2026 Türkiye'nin küresel güç simgesidir başlıklı makalesini sundum. Sıradaki gazetemiz Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in Öcalan İsrailli trollerin hedefinde başlıklı makalesini sunuyorum.

çözüm süreciyle birlikte özellikle yurt dışı menşeili sosyal medya radikal Kürtçü bağımsızlıkçı görünen hesapların İmralı'da devletle görüşmeler yapan ve PKK'ya fesih silahları bırakma çağrısı yapan Abdullah Öcalan'a yönelik büyük bir karalama, gözden düşürme kampanyası başlattıkları görüldü. İlk başta örgüt içi bir tartışma ya da Kürt örgütleri arasında bir kavga gibi görünse de bu sosyal medya hesaplarının neredeyse tamamının İsrail hayranı olması ilginçti. Daha önemlisi biraz incelendiğinde bu hesapların bazılarının Yahudi Kürtlerle bağlantıları öne çıkıyordu. Evet, şimdi Yahudi Kürtler de nereden çıktı diye soracaksınız. Bu konudaki bilgiler ırkçılık ve antisemitizmin üzerinden istismar edildiği, biraz da İsrail'in kararttığı bir alan olduğu için fazla bilgi birikimine sahip değiliz. İsrail'de 200 bin ila 400 bin arasında Yahudi Kürt nüfusu bulunuyor. Aslında doğrusu küreselleşmiş Yahudilerden bahsediyoruz. Binlerce yıl önce Mezopotamya'ya sürülmüş ve bu coğrafyada dağınık yaşamışlardı. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından Kuzey Irak'tan uçaklarla İsrail'e taşındılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanlarından İtmar Ben Gvir'in dedesi Duhok'tan gelme Yahudi Kürtlerindendir. Ben Gvir bugünlerde küresel Sumut filosunda İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerine yapılan eziyet ve işkence görüntülerini servis etmekten dolayı tüm dünyanın hedefinde. İsrail'in Kürtlerin Orta Doğu'da artan jeopolitik önemi bağlamında Kürt Yahudileri kullanmak istediği göze çarpıyor. Kürt Yahudilerinin birdenbire keşfedilmesinin başka bir sebebi olmasa gerek. Berlin'de 7 Eylül 2025'te gerçekleşen tarihinin ilk Kürt Yahudi Kongresi'ni hatırlayalım. Bu toplantıda ortak tarihte atıf yapılıyordu. Sanki Kürtlerle Türkler arasında 1000 yıl öncesine uzanan Malazgirt kardeşliği varmışçasına İsrail bu kongreyle Türk-Kürt kardeşliğinin karşısına farklı bir ortaklık tarihi çıkardı. Türkiye iç cepheyi güçlendirme hedefiyle yeni bir çözüm sürecinin gündemini alıp İmralı'yı ön plana çıkarırken İsrail Avrupa'da etkisi altında bulunan Kürt sivil toplum örgütleriyle Kürt Yahudi Kongresi'ni tertip etmeye koyuldu. İsrail Kürtlerle arasında köprü kurmak için Kürt Yahudileri yumuşak bir güç olarak devreye almıştı. Bu kongre sonrası Avrupa'da İsrail'e yakın ve hayran olan bu Kürt hesaplarından Türkiye'nin çözüm sürecine ve özellikle de Öcalan'a salvolar olarak lanse ediliyor. Bağımsız Kürt devletini engellemekle suçluyorlar. Suriye'de SDG'nin bağımsız Kürt devletine yönlenmesini Türkiye ve Öcalan'ın etkisine bağlıyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü konusunu gündeme getirmesinin ardından sosyal medyada Öcalan'a karşı yeniden bir kampanyanın startını verdiler. Türk medyasında da etkisini gösteren bu akımda özellikle bazı liberaller Öcalan'ın Suriye'de Kürt devletinin kurulmasına önünü aldığı düşüncelerini yayıyorlar. Bir taraftan Demirtaş güzellemesi yapıp diğer taraftan Öcalan'a hedef gösteriyorlar. Tabii Öcalan'ı Kürtlerle ihanet etmekle suçlayanların İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir hayranı olmasıysa gerçekten şaşırtıcı.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan İsrailli trollerin hedefinde başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var.

Türkiye fiili bir endülüsleşme yani yok oluş tecrübesi yaşamadı ama zihni bir endülüsleşme tecrübesi yaşıyor. Endülüs fiilen yok oldu. Tarihten silindi. Avrupa'yı ayağa kaldıran, silkeleyip kendine getiren, tarihi girdiren, tarih yapmasının felsefi, nazari temellerini atan Endülüs yok oldu, tarihten silindi hem de kendi var ettikleri, önlerini açtıkları tarafından. Bu gerçek şaka değil, gerçek bu. Türkiye'de bir Endülüsleşme süreci yaşıyor ki iki arasında. Daha önce de yazmıştım bu meseleyi ama gelen tehlikenin ne kadar büyük olduğunun görülmediğini, görülmek şöyle dursun asla idrak edilmediğini görüyor ve haykırarak yazmak, yüksek sesle haykırmak, uyarmak istiyorum bu kez. Türkiye yok oluyor ama savaşmadan yok oluyor ülke. Savaşmadan elimizden alıyorlar ülkeyi. Görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Eğitim sistemi bizim çocuğumuzu Müslüman olarak alıyor elimizden. Dinsiz, kitapsız, sığ, yüzeysel, ezberci, hedonist, eşcinsel, sapık olarak atıyor önümüze. Bir milleti yok ediyorlar. Okullarıyla, medyasıyla, kültürleriyle, sanatıyla savaşıyorlar. Bu ülkeyi bize vatan yapan, uğruna bin yıldır canımızı verdiğimiz, canımızdan kutsal bildiğimiz değerlerimizle, inançlarımızla, tarihimizle ve medeniyetimizle. Düşmanlarımız değil, bizim çocuklarımız savaşıyor bizimle, İslami olan her şeyle. Dünyada en çok diziyi biz üretiyoruz, bizim çocuklarımız üretiyorlar. Ama bu diziler dünyaya ahlaksızlık ihraç ediyorlar. Dünyayı kurşuna diziyorlar. Bizim Kültür Bakanlığımızda dünyaya şu kadar paralık dizi ihraç ettik diye sevindirik oluyor. Ahlakımızı, değerlerimizi, hassasiyetimizi beş paralık eden dizileri şu kadar para kazandık diye savunmak bir toplumun mezarını kazmak değilse nedir? Bu ülkenin sahibi yok mu arkadaş? Bu ülke ne kadar savunmasız böyle? Çocuklarımız ne kadar savunmasız? Toplum ne kadar savunmasız öyle? Bir ülke kültürünü, değerlerini, inançlarını yitirirse istiklalini de, istikbalini de kaybeder. İçeriden ele geçirilir ve kendi çocukları tarafından yok edilir. Sultan Abdülhamit'in hikayesiyle bizim hikayemiz nasıl da örtüşüyor öyle? Sultan Abdülhamit'in açtığı okullarda yetişen birinci nesil Abdülhamit'i tahttan indirdi. Sultan Abdülhamit'in açtığı okullardan yetişen ikinci nesil Osmanlı'yı tahttan sildi. Ardından bir asır geçti ama değişen bir şey olmadı. 2000'li yıllarda yetişen nesil ülkeyi terk ediyor. 2020'li yıllarda yetişen nesil İslam'ı terk ediyor. Laiklik prangası ve helal haram ölçülerinin yitirilmesi yaşanıyor. Nedeni ne peki? Suçu başkalarına aramayalım. Kendimizde arayalım önce. Müslüman tavrı budur. Bizim yaşadığımız, bize Jacoben yönetimlerle tepeden dayatılan, din katına yükseltildiği için sorgulanması bile yasaklanan, pranga olarak işlev gören Türkiye'deki anakronik ve zorba laiklik uygulaması kendimizle, önümüzde, köklerimizle, bağlarımızla sıfırladı. Oysa köklere inmezseniz göklere yükselemezsiniz. Özünüz ne kadar gürse o kadar özgürsünüz. İslam hayatın her anında tasfiye edildi. Merdiven altına itildi. O yüzden İslam'ı bir inanç, bir felsefe, bir medeniyet tasarrufu olarak öğretecek derinlikten mahrum edildiğimiz için çok kötü temsil ediyoruz İslam'ı. İki asırlık ontolojik yok oluş sorunumuzu iki temel kavramla özetleyebiliriz. Teslimiyet ve teslimiyet. İslam'a hakkıyla teslim olmadığımız için İslam'ı hakkıyla teslim ediyoruz. Rüşvet, adam kayırmacılık, yolsuzluk. Aldı başımı gitti. Haram, helal ölçüleri yok oldu. Ahlaksızlık hükümdar oldu. Böyle bir durumda milletin de ülkenin de yok olması mukadderdir, Allah muhafaza. Self, kolonizasyon, zihni felçleşme ve mankurlaştırma. Türkiye sömürgeleştirilemedi. Kendi kendini sömürgeleştiriliyor. Frenkçesi literatürde geçecek kadar özlü ve anlamlı. Self kolonizasyon. Bu kavram Türkiye'de Türkçe sosyal bilim literatürü.

geldiğini bilmemesidir. Daha da kötüsü bilmediğini de bilmemesidir. En kötüsü ise celladına aşık edilmesi, tasmalı çekirgelere dönüştürülmesidir. Düşmanınız belli ise saldırının ne zaman ve nasıl saldırdığını, size nasıl hedefler koyduğunu bilirseniz ona göre hazırlık yapar, ona göre savaş pozisyonu alırsınız. Ama düşmanımız belli değilse, düşmanınızın kim olduğunu bilmiyorsanız işte o zaman Allah acısın size. Önce başımıza ne geldiğini idrak etmenizi imkansızlaştıran bir episistemik körşleme, ardından da bu sürecin kaçınılmaz sonucu olarak celladınıza aşık olursunuz.

Yeni Şafak gazetesinden Yusuf Kaplan'ın Ülkeyi Savaşmadan Kaybetmek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 50 ülkenin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde devam ediyor. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in sevk ve idaresindeki tatbikat Türk ordusunun gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk karasuları ve uluslararası sularda icra edilen Efes tatbikatı başka çevrelerin moralini bozacak derin mesajlar veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları gökyüzünde adeta şov yaparken kahraman denizcilerimiz Anadolu gemisinin merkezinde olduğu çıkarma harekatıyla düşmanlara korku salıyor. Atak helikopterleri, Bayraktar TB3'ler ve zırhlı amfibi hücum araçları sahada boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve ana muharebe tankları sis perdeleri arasından sahile iniyor. Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirilen müşterek taarruz sırasında Türk savunma sanayinin modern silahlarıyla kahraman Mehmetçiğin muharebe kabiliyeti büyük gurur yaşatıyor. Türk ordusunun ulaştığı askeri kapasite çok derin mesaj içeriyor. Küresel aktörler verilen mesajlar Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasını somut göstergeleri. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le birlikte tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı Kahraman Mehmetçiğin 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücünü ve savaşma kabiliyetini gururla izliyoruz. Şimdi ben de Doğanbey Körfezi'nden müjdeyi veriyorum. Türk donanmasının Akdeniz'in, Aladar Denizi'nin, Ege ve Karadeniz'in en güçlü konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilk Türk uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizcilerimiz aynı anda 50 savaş gemisini, vatanımız için 24 savaş gemisini ve dost ülkeler için inşa ediyor. Tersanelerimiz gece gündüz çalışıyor. Efes tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 2 yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı müşterek fiili atışlı askeri tatbikatıdır. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi çıkarma harekatı, özel kuvvet operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar başarıyla icra ediliyor. Tatbikat kapsamında yerli ve milli savunma sanayi ürünleri de sergileniyor. Son teknoloji sistemlerinin boy gösterdiği savunma sanayi sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikatta yabancı gözlemci devleti kapsamında Ankara'da askeri ateşeliği bulunan ülkelerin askeri ateşleri, katılımcı ülke askeri

Bakanı, NATO makamları ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personel de katılıyor. Efes 2026 tatbikatında Libya'nın kaderini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Libya'yı bölmek istediler. Türkiye buna engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye, Bingazi ve Trablus yöntemlerinin askerlerini Efes 2026 tatbikatında bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verildi. Modern savaşların en önemli unsurlarından biri olan haberleşme konusunda birlikler arasında etkin bir tesis vardı. Bu kapsamda tatbikatın muharebe, elektronik ve bilgi sistemleri desteği, yerli ve milli savunma sanayi firmaları tarafından üretilen çok kanallı emniyetli muharebe sistemleriyle sağlanıyor. Bu sistemler üzerinden bilgisayar destekli muharebe sahası uygulamaları, mesaj aktarma sistemleri, uzaktan görüntülü görüşme ile emniyetli ses ve veri sistemleri başarılı oluyor. Sonuç, kahraman Türk ordusu dün Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda tarihi tatbikatını gerçekleştirdi. Mehmet Çit tatbikatta dostlara güven, düşmanlara korku salan büyük bir başarı gösterdi.

Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın Muhteşem başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünün son makalesiydi. Programımızın sonuna geldik sayın dinleyiciler. Programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik masada Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Hande Karagöz sundum. Makaleler arasında programımız bayram haftası boyunca yayınlanmayacak. 1 Haziran Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Fatiha Suresi 1-7. ayetler, Bakara Suresi 1-37. ayetler. Sayfa 1-5.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin.

تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لل

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sen de öleceksin. İmam-ı Gazali'nin halka nasihatinde şöyle buyurmaktadır. Ölüm kabir hakkında. Ölüm büyük bir iş ve korkunç bir tehlikedir. Lakin bunu insanlar iyi bilmemektedir. Hatırlasalar bile ölümü ara sıra fazla tesir etmiyor gafletten insanlara. Öyle dalmışlardır ki dünya meşgalesine başka şey gelmez olmuş maalesef kalplerine. Hatta onlar Allah'ı ansalar da bir müddet, lakin hiç alamazlar bundan bir tat ve lezzet. Bundan kurtulmak için çekilip bir kenara şöyle söylemelidir nefsine ara ara. Ey nefsim, ömür geçti, yakında öleceksin. Lakin görüyorum ki sen hala gaflettesin. Sana hiç bilmediğin karanlık bir dehlize gir deseler, girmezsin tehlike vardır diye. Halbuki bir gün ölüp sen de kabre girersin. Bu aşağı değildir ondan iyi bilesin. Eğer uzak görürsen şimdi henüz eceli, düşün ani olarak ölüp de gidenleri. Beraber oturduğun, yiyip içip güldüğün, nice tanıdıkların neredeler hani bugün? Düşün o senden önce ölen yoldaşlarını, nasıl kara toprağa koydular başlarını. Onlar da senin gibi yaşardı bu dünyada, nasıl ölüp gittiler ummadıkları anda. İşte nasıl yuttuysa onları kara toprak, çok yakında seni de yutacaktır muhakkak. Mezardaki halini hiç düşünmüyor musun? Nasıl birbirlerinden ayrılacak her uzvun? Sonra mezarındaki o kurtlar, o böcekler, gözlerini, dilini kemirip yiyecekler. Sen o vaziyetteyken gelirler varislerin. Hemen taksim edilir bıraktığın servetin. Hatta hanımın dahi başkasıyla evlenir. Bunları göreceksin yakında sen de bir bir. Senden evvel ölenler pişmansa nasıl şu an, sen de gaflet edersen olursun öyle pişman. Halbuki sen onlardan kaldın da az geriye, hala bir ders ve ibret almazsın. Acep niye? Her gün görüyorsun da geçen cenazeleri, niçin düşünmüyorsun hiç ölüm ve eceli? Zannetme ki onları seyredersin böyle hep. Bir gün götürmezler mi seni de böyle acep? Ey nefsim, uyan artık, ömrün sona geldi bak. Az daha yaşasan da öleceksin muhakkak. Bir şey muhakkak ise onu oldu bilmeli. O halde uzak değil, yakında bil eceli. Düşün ki ona göre yapasın bir hazırlık. Sonsuz bir yolculuğa çıkıyorsun sen artık. Pişman olmamak için yarın mizan önünde, bütün hazırlığını yap ve bitir bugün de. Zira o gün mahşerde hesap var her bir işten. Hesap kötü giderse kurtulunmaz ateşten. Öyleyse çok oku da öğren ilmi halini ve hemen buna göre düzelt bütün halini. İlim, amel ve ihlas lazımdır önce sana, yoksa kavuşamazsın ahirette ihsana.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve ehli sünnet alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala'yla buyuruyorlar ki, geçmiş din büyüklerinin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve bu büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın aleyhim-i rıdvan, selefi salihinin ve evliyanın rahmetullahi teala aleyhim ecmain hayatlarını okumak kişinin iyi huylu olmasına sebep olur buyuruyor Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
2: Buyurun, dinliyoruz.
4: Hayırlı cumalar hocam, Allah Teala razı olsun. Enver abiye çok dua ediyorum. Rabbim cennetlerde yaşatsın inşallah.
3: Amin. Çok teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Buyurun.
4: Allah razı olsun hocam. Çocuklarım ve kendim için dua istiyorum hocam.
3: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Allah Teala bin kere razı olsun hocam. Hocam namazda kısa sure mi okumak efsel, uzun sure mi okumak efsel, onu bir sormak istedim. Bir de hocam, çocuğun okulu için para biriktirip bu biriken paraya zekat gerekiyor mu? Eğer böyle gerekiyorsa çocuğun adına hesap yapıp, hesap açıp da çocuğun üzerine yatırsak çocuk kaç yaşına geldiğinde zekat gerekiyor? Onu da sormak istedim hocam. Bir de hocam, sehir secdesinde namazda yanılma secdesi yaparken ilk önce ettehiyyatı okuyup sonra ben selam vereyim. Ondan sonra geri secde yapıp ettehiyyatiden salli bariş Rabbena'ya kadar okuyorum. Bu doğru mu hocam?
3: Yaptığın doğru efendim.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim.
3: Peki efendim.
2: Hayır. İyi günler. İyi günler, buyurun.
5: İyi günler hocam. Ben bir tane sorum vardı.
2: Dinliyoruz.
5: Hocam benim şimdi adet günüm normal 7 gün sürüyor.
2: Evet.
5: Ama spiral taktırdıktan sonra 2 senedir falan adet günümden bir 5 gün önce küçük kahverengi lekelenmeler başlıyor. Yani toplam 12 yapıyor diyelim ki. Ben Maliki'yi taklit ettiğim için 12 gün bekliyorum. Ondan sonra gusül alıp 5 gününü kaza ediyorum. Hani normal benim 7 gün diye. Şimdi buraya kadar doğru değil mi?
3: Doğru efendim.
5: Evet. Şimdi ben temizlik müddetinde benim kafam çok karışıyor. Temizlik müddeti için 10 gün açtığı için ben normal düzenim bozulmadan önce 7 ise 7 diye hesaplamam gerekiyor değil mi adetini? Okuduğum kitaplardan öyle hani okudum.
3: 7 hesap edeceksin ama temizlik müddeti 15 günden az değil. 4 mezhepede 15 günden az değil. Fazla olur, az olmaz.
5: Evet hocam, şimdi şöyle kitapları çok zaten okudum da kafam karıştığı için aradım. Şimdi 15 gün temizlik müddeti de şöyle şimdi. Benim 12 oldu, 12 gün bekledim, gusül abdesti aldım, 5 gününü de kaza ettim. Şimdi temizlik müddetimi, ben bu 12 günün ilk 7'si, şimdi ben düzen bozuluncası diyor, eğer diyor hani Hanefi mezhebinde 10 gün iade süresi, düzen bozulunca diyor, o 10 gün sen diyor kendi önceden düzenin bozulmadan önce diyor kaçsa diyor, onu oradan hesap edecek. Benim 7'ydi mesela, düzenin bozulmadan önce 7'ydi. Ben mesela 7'nin üstünden sonra, ben şimdi 7'nin üstünden sonra mı temizliğim 1-2-3'e sayacağım? Yoksa 12'nin üstünden, 12 oldu ya şimdi benim.
3: 12'de.
5: Şimdi şöyle, 12 oldu mesela, 12, Ben temizlik müddetini kaçırdım.
3: Ya anladım. Hayır. Uzatmanıza gerek yok. Yani ne zaman kesilirse her ay değişebilir bunu. İzah edeceğiz, tamam mı?
5: Ama hocam benim şöyle benim normal bir işim.
3: Ya anladım yani, şimdi diğer dinleyicilerimiz de bekliyorlar. Anlaşıldı meseleniz, tamam mı? İzah edeceğiz. Tamam. Peki.
5: Benim takıldığım temizlik müddetini hesaplamam.
3: Tamam efendim.
5: Tamam, teşekkür ederim.
2: İyi günler.
6: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
6: Duanız mübarek olsun.
2: Allah razı olsun sizin de.
6: Hocam ben soru soracağım ama mümkünse.
3: Dinliyoruz.
6: Şimdi birinci sorum, Allah izin verirse kızımız var, nişanladık. Buna söz kesildi.
3: Hayırlı olsun. Bunun,
6: sağ olun, Allah razı olsun. Bunun altını nisap miktarından fazla takılacak. Ama düğün 3 ay sonra, nikahla kıyıldıktan sonra altın takılacak. Buna kurban düşülür mü?
3: Ha, şu anda üzerinde yok değil mi?
6: Üzerinde yok. Yani bu şeyde, düğünde takılacak. Düğünde 3-4 ay sonra. Ama söz verildi yani, şu kadar altın takılacak. Nisap miktarının üzerinde.
3: Peki efendim.
6: İkinci sorum da, ben Antalyalıyım. Antalya'da doğdum, büyüdüm. Belli bir zaman sonra sizin memlekete Konya'ya gittim, atıyorum. Orada iş kurdum. Evimi, bağımı yaptım. Orada evlendim. Sorum çocuğum var. Ama 15-20 sene sonra ben illa memleketime döneceğim diyorum. Şimdi ben yarın da Arefe'de baba ocağına döneceğim tekrar. Orada ben mukim miyim, seferi miyim? Onu soracağım. Kurbanı kesebilir miyim?
3: Tamam, anlaşıldı efendim.
6: Teşekkür ederim.
3: Peki efendim.
2: Hocam buyurun.
3: Efendim ilk dinleyicimiz, namazlarda dedi, uzun sure mi okumalı, kısa sure mi okumalı? Bu hale ve şehir göre değişir. Mesela kitaplarda anlatırken öğle namazında, sabah namazında uzun sure okumak tavsiye edilmiştir.
2: Evet.
3: Vakti müsait olan için. Ama vakti müsait olan için. Yoksa şart değil, farza değil. Kısa sure de okunabilir, uzun sure de okunabilir. Mesela bir kimsenin ezberlediği sureler vardır. Onun dışında mesela ezberinde yoktur. Yoğun oruç geçirtir. Başka yapılacak bir şey yok. Veyahut da yaşı 60'a gelmiş, ondan sonra İslamiyet'i öğrenmiş. Yani tecvid öğrenme imkanı yok. Harpleri yerinden çıkarma imkanı yok. Bu kişiye işte sabah namazında bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksın denmez. Tamam mı?
2: Ya bazen bir sürü, iki sure ezberletebilirsin ancak.
3: Hatta ifade ettiğiniz gibi bu kimse hani harpleri yerinden çıkaramadığı için işte Kevser, İhlas ezberlemiştir. Veyahut da Vel Asr ezberlemiştir. İzaca ezberlemiştir. Kısa sureleri ezberlemiştir. Bunları bilen birisi dinleyecek. Bilen birisi ama. Yani kurtarı tarafında bilen birisi dinleyecek. Öyle hani tecvid öğrenmiş, şey yapmış falan katı, kurtarı tarafını, ruhsat tarafını bilmeyen kimseye değil. Dinleyecek. Bakacak yani telaffuz ettiği manayı bozmuyor. Sen diyecek bütün namazlarında Kevser ve İhlas okun. Diğerlerini okuma. Çünkü oralarda aynı şekilde harbi karıştırıyor. Manayı bozuyor. Ömür boyu bunu okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama efendim işte kitaplarda deniyor ki her zaman aynı sureleri aynı namazlarda okumak da aynı şekilde uygun olmadığı yazıyor. Doğru. Ama bu bilenler içindir. Emirler umumidir ama yapılış şekli hususidir. Herkes kendi durumuna göre. Yaşlının durumu farklı. Ayakta durmak, kıyamda, namazda farz. Ama dişlerinden rahatsız.
2: Ayakta duramıyor.
3: Farzı terk eder. Ve Allah-u Teala böyle kullarını oturarak kıl diyor. Efendim işte diz üstü oturamıyorum. Bağdaş kur diyor. Bağdaş da kuramıyorum. Ha bugün birisi soruyordu. Kadınlar bağdaş kurunca abdesti bozulurmuş. Allah Allah. Nereden uydurdularsa. Yani sen de bilmiyorsun, gördün mü? Bak kafan karıştı. Öyle bir şey yok. Ya kadın bağdaş kurunca abdesti bozulur. Kendi bozulur değil mi? Evet. Aynı şey. Allah Allah. Dolayısıyla bağdaş da kuramıyor. O zaman diyor ayaklarını kıble istikametine uzat, sırtını da duvara yasla, imayla namazını kıl. Yani dinin emri bu. Emre uyulur. Yoksa efendim ben ayağımı uzatamam, ben oturamam, ben oturup yerde kılamam, sandalye de kılacağım. Ha, iki tane tokat istiyor bu yani.
2: Yani
3: sen kimsin değil mi? Evet. Senin görüşün, senin yaptığın ölçü değil ki. Allah-u Teala kullarının halini biliyor. Yaratan o. Ona dert, bela, musibet veren de o. Oradan geliyor. Dolayısıyla yani böyle durumda olan kullarının nasıl ibadet yapacağını biliyor. Bak bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri anlatıyor hadiseyi de. Bir seferden dönüyorlar gece yürüyüşüyle. Yani eshab-ı kiramla beraber yüzlerce, belki binlerce. Gece belli bir noktaya geliyorlar. Tabi yoruluyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz konaklayacağız buyuruyorlar. Fakat buyuruyorlar, birisi nöbet tutup bizi sabah namazına uyandırsın. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri ya Resulallah diyor, ben nöbet tutarım, uyandırırım sizi. Sen uyursun buyuruyor. Yok yok uyumam dedim diyor. Neyse herkes yattı diyor. Başka da talip çıkan olmadığı için diyor, ben nöbetçi kaldım diyor. Uyandım ama diyor, yanağımı güneş yaktığı zaman yani sabah namazı geçmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bak bu çok önemli vaadim. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala ümmetimden uyuyakalan veyahut da aynı şekilde unutanların bu namazları nasıl kaza edeceklerini öğretmek için bizi uyandırmadı buyuruyor.
2: Bilal Habeşi'yi uykuya daldırdı.
3: Uykuya daldırdı, uyanamadık. Dolayısıyla aynı namaz olduğu için hepimiz abdest aldık, cemaatle kaza ettik buyuruyor.
2: Evet.
3: Cemaatle kaza ettik. Yani unutarak veya uyuyarak bu şekilde böyle namaz vakti çıkmışsa nasıl kaza edileceğini de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e eshabıyla beraber fiili olarak gösteriyor.
2: Evet.
3: Dolayısıyla Peygamber Efendimiz nasıl bildirdiyse öyle yapılır. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e Sûr-ı Mektubat kitabında ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Yoksa efendim benim aklım yatmadı, benim işte ben yapamam falan. Hani iki tane Osmanlı tokat istiyor yani can. Sen kimsin ki? Haşa, ibadetleri emreden sen misin? Şekillerini, şemallerini bildiren sen misin? Allah-u Teala buyuruyor ki bu durumda. Hatta Allah rahmet eylesin Emel abiler buyurdular ki Allah-u Teala kişinin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmaz. Kalbine bakar. Bu emirleri yaparken bu emirlere kıymet verip vermediğine bakar. Yoksa Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okumuştun namazda. Ondan sonra lan Vahattin Bey biliyor musun? Ben birinci rekatta Kur'an-ı Kerim yarısını okudum. İkinci rekatta da yarısını okudum. Sen yapabilir misin onu? Ha, yapamazsın. Havaya gitti hepsi. Bir işe yaramadı. Kıymet vermesin. Hatta Emel abiler misal verdi. Mesela buyurdular. Sabah namazına işte kuytu saati falan filan. Ya bazen oluyor. Bu bahar gelince bende de oluyor. Ya geçen gün rüya görüyorum, biliyor musun? Sabah namaz vaktiymiş. Rüya görüyorum. Rüyamın içinde bir ses geliyor. Böyle boğuk boğuk telefon sesi gibi, ondan sonra başka ses gibi. Allah Allah diyorum, bu ses nereden geliyor? Rüyada diyorum bunu. Meğer telefon çalmış, ikinci defa tekrar hani onu şey yapmayınca tekrar ediyor ya, beş dakika sonra gene tekrar ediyor. Boyuna çalıyormuş, tamam mı? Bir defa diye çalıyor. Bir ara bir uyandım. Ah dedim ya, telefon mu çalan? Yani rüya görürken yani bağlantı çok zayıf oluyor. Bağlantı çok zayıf oluyor. Dolayısıyla yani kitaplarda açıkça uyku ve unutmak Muhammed Aleyhisselam ümmetinde aynı şekilde şeydir, özürdür. Şimdi bu şekilde böyle uyku bastırdı. Ama sen duydun, kalktın sabah namazına. Emel abiler verdiği misali naklediyorum. Gittin uykulu uykulu abdest aldın. Bazı yerler kuru kaldı Emel abiler. Bazı yerler kuru kaldı. Ama sen uykulu fark edemedin onları. Ondan sonra geldin uykulu uykulu falan. Ondan sonra kısa sureler okuyayım da bir an önce yatağa atayım kendim falan. Kıldın rükuda, secdede, kıyamda hatalar yaptın bir sürü. Ondan sonra tesbih yaptın, duvardın, attın kendini yatağa. Allah-u Teala meleklere buyurmuş ki bu Osman Ünlü'nün aldığı abdest abdeste benzemedi. Kıldığı namaz da namaza benzemedi. Ama buyurmuş, benim emrime kıymet verdi.
2: Kalktı.
3: Onun abdestini de tam yazın, namazını da tam yazın buyururmuş. Ya orada Emel abire üstüne basa basa Allah-u Teala kendi emrine kıymet vereni beğenir. Kendi emrine. Şimdi mesela Bahattin Bey sen de şahitsin. bakıyorsun. İşte İlmihal'i okuduğunu söylüyor. Ve Tayyip burada ne Ömer abiyi gördüğünü, Ömer abinin aynı şekilde o toplantılarda sohbette bulunduğunu falan. Bunun bir kurtarır tarafı yok mu? Bunun bir kurtarır tarafı yok mu? Şimdi ben dikkatle kitapta okurken, mesela Eshab-ı Kiram kitabını okurken, Eshab-ı Kiram'ın özelliğini, çünkü o Eshab-ı Kiram kitabı Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin Eshab-ı Kiram kitabıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını birleştirmiş. Başka kitaplar da almış mübarekler, nakiller orada.
2: Evet.
3: Orada bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bu insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı teşrif etmeden önce neydi? Putlara taparlardı çoğu. Dolayısıyla içki, zina, evse aynı şekilde bunların hayatında vardı. Yalan söyleyebiliyorlardı. Tam mert insanlarmış ama şey yaptığı zaman şey yapmıyor, kıvırmıyorlar. Ama İslamiyet gelince bunlar yemek yemelerini, oturmalarını, uyumalarını, insanlarla görüşmelerini, alışveriş yapmalarını, tabir caizse hani şimdi bilgisayar kullanıyoruz ya.
2: Evet.
3: Bilgisayarı tamamen siliyor, yeniden format atıyoruz ya.
2: Evet.
3: Bunlar da hayatlarında daha önceki düşündükleri, yaptıkları, hatta bu sebepten dolayı mesela Eshab-ı Kiram'dan birisi iyi ki sormuş. Demiş ya Resulallah, biz demiş Müslüman olmadan önce yani demiş yine hayırlı işler yapmışız, yaptığımızı hatırlıyoruz. Mesela birisini yedirdik, birisini giydirdik, ondan sonra yardım ediverdik falan. Geçmişi siliniyor ya. Bizim o yaptığımız iyilikler de silindi mi Müslüman olduktan sonra? Peygamberimiz hayır buyurdu. İyiliklerinizle beraber Müslüman oluruz. Onlar silinmedi, onlar kaldı. Evet. Günahlarınız, inkarınız, onlar silindi buyuruyorlar. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz önceki düşüncelerini, önceki yaşayışlarını hepsini tak diye atıyor. Yeniden Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam anlattığı şekilde format atıyor vücuduna. Şimdi mesela ben Müslüman oldum diyor. Ama diyor bizde adet var, gelenek var. Anlamadım. Araplarda da vardı adet o zaman.
2: Evet.
3: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini yıktı attı. Eshab-ı Kiram hepsini değiştirdi. Hayatından attı. Arkadaşım eğer adetin yaptığın uygunsa, İslamiyet uygunsa, zaten İslamiyet onu men etmiyor. Ama sen hala uygun değil. Haram olan bir şeyi bizim oralarda adettir. Biz bunu yapmazsak bizi kötülerler. Kim kötüleyecek? İnsanlar kötüleyecek. Peki Allah-u Teala ne yapacak? Ya Allah-u Teala rızası mı, kulun rızası mı? İyi düşünsene. Hemen abi ona tevas ediyordu. Kimin rızası? Yani sen eski inanış, görüş, düşüncenle beraber gelmişsin. Yani necis halinle gelmişsin ve diyorsun ki beni bu necis halimle kabul edin. Ya İslamiyet aynı şekilde seni temizlemek için aynı şekilde şey yapıyor.
2: Evet.
3: O necaset atmak için şey yapıyor. Yoksa buna göre değil. Efendim vaktimiz dolmuş galiba.
2: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, işlerinde aceleci olma. Acele etmemeli. Zira acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmekse Allahü Teala'dandır. Her şeyin sahibi, yaratanı olan Rabbimiz, kullarının isyanlarına bile ceza vermekte acele etmiyor ve onların rızıklarını kesmiyor. Hatta Ahkaf suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, mealen, peygamberlerden ulul azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabret, onlara azap verilmesi için dua etmekte acele eyleme buyurmaktadır. Bunun için işlerinde acele etmemeli ve hemen karar vermemelidir. Zira aceleyle verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte acele şeytandandır, teenni Rahman'dandır buyuruldu. Peygamber Efendimiz vefatlarından önce Mescid-i Nebi'de Eshab-ı Kiram'a hitaben "Ey muhacirler ve ey ensar! Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye, iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile yapmak, onu aldatmak isteyenin işleri bozulup kendi aldanır buyurmuşlardır. Nefsi emmare inatçıdır. Bir işi murad ettiği vakit neticesine varmaya acele eder. Bunun için nefsin istediği bir şey hatıra gelince şeytan fırsatı kaçırma hemen yap der. O da yapar. Şeytanın vesvesesi olan hayırlı iş insana tatlı gelir ve aceleyle yapmak ister. Bunun için hadis-i şerifte Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi yani yumuşak huyu sever buyurulmuştur. Umumiyette acele etmeye sebep insandaki dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi olan bundan kendini korur. Zira kanaat bitmeyen bir hazinedir. Kalbe gelen şeyi yaparken Allahü Teala'nın rızası var mı yok mu diye düşünmeli, sevap mı günah mı olacağını anlamalı ve günah değilse yapmalıdır. Böylece teenni edilmiş yani acele edilmemiş olur. Yalnız bazı yerlerde acele etmek lazımdır. Hadis-i şerifte acele etmek şeytandandır, beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek buyuruldu. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken acele etmeyip, yavaş, temkinli hareket etmeye vakar denir. Vakar, ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri talebelerine hitaben, Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir buyurmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri talebesi Ebu Yusuf Hazretlerine hitaben yolda yürürken vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek sesle konuşma. Bağırıp çağırma. Daima kendin için sükun ve sükutu seç buyurmuştur. Evladı Resul'den olan Muhammed Cevat Hazretleri de üç şey kimde bulunursa pişman olmaz. Bunlar acele etmemek, meşveret ve tevekküldür buyurmuşlardır. Bir günah işlendiği zaman tövbe etmekte acele etmeli, tövbeyi sonraya bırakmamalıdır. Zira hadis-i şerifte ölmeden evvel tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşunuz buyuruldu.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
3: Efendim, o bazılar diyecek efendim konuyu uzattınız, anlaşılmadı. Namazda uzun sure mi? Yerine göre uzun, yerine göre kısa okunur. Durumuna göre. Efendim, çocuk için dedi para biriktiriliyor. Çocuk için biriktiriliyor, evlenmek için biriktiriliyor, hac için biriktiriliyor. Tamam mı? Ev almak için biriktiriliyor. Bunlar nisaba ulaştığı zaman zekatı verilir.
2: Evet. Çünkü çocuğun parası olmuyor. Tabii. Kendilerinin parası oluyor.
3: Peki dedi çocuğa hesap açıp da çocuğu diye yatırmış olsak o çocuğun olur. Ne zaman olur? Çocuk buraya erdiği zaman otomatik olarak zengin olur. Çocuğa da bunu önceden öğretmeli. O zaman zengin olunca hem kurban kesmeli çocuk için hem daha inecekti o parasında hem de zekatını vermeli.
2: Evet.
3: Efendim secde-i sehvi dedi ben dedi mesela hemen tahiyyatı okuyorum selam veriyorum iki secde yapıyorum oturuyorum tahiyyattan Rabbena'ya kadar okuyup selam veriyorum. Doğru yapıyor. Peki daha da evlası var mı? Var. O da ilk oturuşta secde-i sehiv yapmadan önce tahiyyattan Rabbena'ya kadar okur. İki tarafa selam verir. Secde yapar. Kalkar. Tekrar tahiyyattan Rabbena'ya kadar okur. Bu da evlası.
2: Evet.
3: İkisi de olur. Efendim ikinci dinleyicimiz şimdi adetim dedi 7 gündü. İşte spiratattan sonra dedi 12 gün oldu değişti dedi falan. Benim dedi kitaptan okudum ama dedi kafam karıştı falan. Şimdi öyle durumlarda bir kere yani o bölgeye müdahale söz konusu.
2: Evet.
3: Müdahale söz konusu. Hanefi mezhebine göre bu özür. Şimdi Hanefi mezhebine göre okuyor. Maliki mezhebini taklit ediyor. İkisini karıştırıyor bu sefer. İşin içinden de çıkamıyor.
2: Evet.
3: Dört mezhepte de temizlik müddeti 15 günden az değil.
2: Evet.
3: Hani bazıları size de geliyor falan. Temizlik müddetinde akıntı görüyor. Hatta işte kahverengi diyor, o da sana sarı diyor, ya da kırmızı diyor gelen akıntı. Şimdi o sarı akıntı hakkında biz yine jinekologlara da sorduk. İstisna olarak bazı beden tamamen beyaza dönmüyormuş.
2: Evet.
3: Dolayısıyla hani koyu böyle bir şey geliyor falan, sarıya benzer bir renk geliyor falan, o temizliktir. Hanefi mezhebinde şeyin hayızın son müddeti 10 gündür. Diğer 3 mezhebinde 15 gündür. Yani 15 gün temizlik, 15 gün aynı şekilde hayız. Hanefi mezhebinde 10 gün hayız, 15 gün temizlik şeklinde. Yani bu ana temel ölçü.
2: Evet.
3: Böyle kritik durumlarda, böyle kritik durumlarda Maliki mezhebini taklit ettiği için, Maliki mezhebini taklit ettiği için şimdi orada birkaç tane kabil var. Zaten dinleyicimiz orasını okuyunca kafası karışıyor. Dolayısıyla onların hepsini uygulaması çok zor. Uygulaması çok zor. Şimdi 12. günde kesiliyor. Yani dinleyicimiz daha önce dedi ki hani benim adetim 7 günde kesiliyordu. 7 günde. Dolayısıyla ben o 7 günden itibaren temizliği baz alıyordum. Tamam. Yani vücudun sıhhatli olduğu zaman, bu şekilde olduğu zaman o bitince başlayacaktın. Maliki'yi taklit ettiğin için 12. bitince temizliği orada başlayacaksın.
2: Evet.
3: Temizliği orada başlayacaksın. Hanefi'den çıkmadığın için yani dedi 5 günü kaza etmeyecek ya 2 günü kaza edecek. Evet. Çünkü Hanefi mezhebine göre o özür o. 10 günü geçti ya o.
2: 2 günü özür.
3: 2 gün. Ha 2 günü kaza edecek. Ama temizlik müddetine o şeyden başlayacak.
2: 12.
3: gün. 12. günden başlayacak. Peki Hanefi mezhebinden çıkmadığı için 10. günden hesap etmiş olsa o da olur deniyor. Yani kitaplar dikkatli okunduğu zaman o da olabilir. Fakat kafası karışmaması için 12. günden alır. Yani 15 gün temizlik müddeti. Bu arada akıntı gelecek olursa temizlik müddeti içerisinde olduğu için ona kitaplarda fasit temizlik. Yani çünkü akıntı var. Tam temizlik demiyor. Fasit temizlik ifadesi geçiyor. Dolayısıyla şimdi bu dinleyicimiz ne yapacak? Efendim 12 gün devam ediyorsa hayız müddeti de değişti artık. Çünkü Saadet-i Ebedi de buyuruyor ki her ay muntazaman 7 gün olmaz. 3 gün olmaz. Her ay değişebilir. Niye değişebilir? Hava şartları tesir edebilir. Yedikleri tesir edebilir. Evet. Veyahut da yaşadığı hal onu üzen, ona sıkıntı veren bir hal de ya bu çelik değil ki. Çelikten yapılmış, demirden yapılmış bir nesne değiliz ki. Dolayısıyla vücudun aynı şekilde bir şeye üzüntüsü, kamı, kederi varsa ilk vurduğu yer midedir. Bu üzüntünün. Mide ve ondan sonra aynı şekilde o bölge zaten hassas. Hatta biz bir doktora gitmiştik de şeyde ya tanırsın sen Allah selamet versin Refik Okçu Bey.
2: Evet.
3: Mide rahatsızlığı falan. O bir şey söylemişti. Dedi ki atalarımız kuşa kullanırlarmış dedi. Evet dedi ben dedim hatırlıyorum. Babam da babaannem de annem de kullanırdı. Vardı böyle bellerine sararlardı. Dedi bütün dedi iç organlar dedi bu dedi şeyde bel şeyinde. Böbrekte dahil.
2: Evet.
3: Kuşağı sarınca bunlar dedi sıcak dedi. Dolayısıyla onların dedi yani mide, bağırsak veya da böbrek buralarda fazla bir dertler olmaz. Hakikaten olmazdı. Biz şimdi delikanlıyız falan. Falan. Delikanlı sonra da inecek doktor gezersin.
2: Evet.
3: Ne derse de şey. Yani onlar sağlık açısından bakarlardı giyimlerine. Biz şık görünmek, güzel görünmek, yakışıklı görünmek neyse işte. O açıdan bakıyoruz. Hatta annem rahmetli bana dedi ki oğlum dedi biz dedi sizi çulun içinde büyüttük. Öyle de heveslenme dedi. Yani gömlekle memlekle falan aynı şekilde hava atmaya kalkma dedi. Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
3: Dolayısıyla bu dinleyicimiz 12 günden itibaren hayızını sayacak.
2: Temizliğini.
3: 15 bu 20 günde olabilir. 25 günde olur. Bir ay bile olabilir. Olabilir. Yani onun bir sınırı yok. Ondan sonra 15 günü geçtikten sonra yani akıntı başlarsa tamam şey başladı demektir. Hayız başladı demektir. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kızımızı dedi nişanladık. Altın takılacak ama diyor. Yani evlenirken yapılacak bunu. Biz dedi o sözde işte şu kadar mehir dedik. Kabilleştik. Eline geçmedi.
2: Takılacak takılar şu kadar olacak diye.
3: Ama takılmadı. Sadece söz verildi. Şimdi bu söz de oldu. Eğer dini nikah akdini yapmışlarsa, dini nikah akdini yaparken kağıda yazılıyor ya,
2: evet.
3: Oraya mehri müecceli şu kadar diye yazıldıysa bu senet hükmüne girer. Alacaklı olur. Alacağını da dahil etmesi lazım olur, biliyor musun?
2: Evet.
3: Mehir eline geçtiği zaman verilir. Ama nisaba dahil edilir. Eder, dinen zengin olduğu için, dinen zengin olur. Kurban kesmesi vacip olur. Zekat, diyelim ki elinde 20 gram altını var. 80 gram da aynı şekilde alacağı var. Tamam mı? Topla 100 gram oldu.
2: Evet.
3: 96 gramı geçti. Dolayısıyla o 20 gram altını zekatını verir. 80 gramınkini vermez. O 80 gramı hesaba katar. Hesaba katar, zengin olup olmadığı ölçüsünü elde etmek için yapar bunu.
2: Evet.
3: Peki onun zekatını ne zaman verir? 10 sene sonra verir 80 gramı. Sadece o 10 seneli, 10. senede o seneninkini verir. Geçmiş seneninkini vermez.
2: Eline geçince yani.
3: Evet, eline geçince. Yani mehir de alacak hükmünde, bu şekilde senetli yapılmışsa alacak hükmünde. Diğer alacaklar 10 sene sonra ele geçerse 10 senenin de her bir senenin zekatını verir. Ama mehirin öyle değil. Evet. Eline geçtiği zaman sadece o seneninkini verir. Herhalde anlatabildik yani, anlaşılmıştır inşallah.
2: İnşallah.
3: Dolayısıyla böyle bir senet, böyle bir durum söz konusu değilse o sözde hareket edilmez. Ama ihtiyatla hareket etmek için ellerinde imkan varsa kurban kesilsin, nisaba da dahil etsin. Bir sene geçtikten sonra zekatını verir onu. Tamam. Bir de kurbanda yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Bir sene dolması lazım. Hayır. Bir sene dolması lazım değil. Mesela diyelim ki bu sene hilali gördük ya.
2: Evet.
3: Şimdi vatandaş diyor ki ya her sene böyle yapın. İyi de arkadaş, hilal bizim emrimizde değil ki. Biz dinin emrini naklediyoruz. Tam İmna-ı Saadet'te veli de buyuruyor ki hilal ya hesap edilen, takvimlere yazılan günde, yani çünkü şeyin, dünyanın arkasında duruyor. Orada duruyor. Doğru o. Yani hesapla yapılan bazen sadece o günkü görülmediği gün. Ama İslamiyet diyor ki oruca görünce başla

0: Yani hacıların da haccı bu sene gidenlerin ki kurtardı.
1: Evet.
0: Bu sene kurtardı. Çünkü Türkiye'den görünen hilal Mekke'den de görülür. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla yani öyle bir durum söz konusuysa ihtiyaten Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü eline böyle nisap miktarı bir şey geçtiyse, varsa böyle bir şeysi, bunu da dahil ederek kurban kesmesi iyi olur. Kurban kesmesi iyi olur. Ama yok, öyle bir durumda söz konusu değil. Borca gidik, derde gidik diyorlarsa, yani ikinci kabile göre kesmezse günah olmaz.
1: Evet.
0: Efendim, gelelim dinleyicimiz diğer bir suali var. Ben dedi Antalya'da doğdum. Diyelim ki dedi, benim memlekete gelmiş. Hı hı. Konya'ya gittim dedi. Konya'da evlendim dedi. Ama dedi, ben ileride tekrar Antalya'ya dönerim düşüncesi var. Şimdi dinleyicimiz ya okudu yahut da duydu. Söyledikleri yanlış değil.
1: Evet.
0: Ama tam oturmadı. Yerlerine oturmadı. Şimdi Bahattin Bey, vatan asli ya doğduğu yerdir veya evlendiği yerdir yahut da devamlı yerleşmeye niyet ettiği yerdir. Şimdi dinleyicimiz diyor ki, ben ileride tekrar Antalya'ya döneceğim diyorum diyor. Ama ben Konya'da evlendim dedi.
1: Vatan aslisi Konya oldu.
0: Konya oldu. Antalya çıktı devreden. Antalya çıktı devreden. Dolayısıyla böyle demekle bu vatan aslisi değiştiremez. Bunu değiştiremez. Ancak nasıl değiştirir? Nasıl değiştirir? Tekrar Antalya'ya gider.
1: Orada yerleşir.
0: Yani buraya yerleşme. O zaman aynı şekilde değişir. Peki dinleyicimizin hatırında kalmış bu. Dinleyicimizin hatırında kalmış. Böyle bir şey var mı? Konya'da evlenmeseydi bu. Antalya. Vatanı aslisi hala Antalya'da olsaydı. Gelse Konya'da iş tutsaydı. 30 sene bile kalsa, ben ileride Antalya'ya gideceğim dediği için o 30 sene de Konya vatan ikameti olurdu. Antalya'ya her gittiğinde de vatan aslisine gitmiş olurdu. O olurdu.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikayetini

0: dikkatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şöyle bir sorumuz var bugün. Bir kimse düşünelim. Çok şey biliyor. Yani alim deniyor hatta. Fakat bildikleriyle amel etmiyor. Bunun bu durumu ahirette acaba nasıl karşılanır? Veya şöyle daha açık ifadeyle bildiklerini yapmaması o kimseyi ahirette kurtarabilir
2: mi? Mustafa Bey, bir ibare geçiyor. Erbabı bilir şu anda bizi izleyen ve dinleyenler içerisinde. Bu Osmanlı medreselerinde görülen Arapça öğrenme usulünü bildiren bir kitaplar var. Mesela onların içerisinde İshar veya Kafiye denen gramer ürünü anlatan kitaplar bunlar. Orada bir ifade geçiyor. Kelam-ı kibar, yani büyüklerin sözü şeklinde de geçiyor. Helekel alimun buyuruyor. Alimler helak oldu. İllel amilun. Amel edenler hariç. Ama bitmiyor. Devamı var. Bu sefer de helekel amilun buyuruyor. Bu sefer de amel edenler de helak oldu. Alimler gitti. Amel etmediği için. Amel şarttı. Bu sefer de amel etti. Bu sefer de helekel amilun dendi. Yani amel edenler de gitti. Helak. Onlar da helak oldular. İllel muhlisin veya muhlisun diye geçiyor. Yani onu Allah rızası için yapan. Onun için de İmam-ı Rabbani Kutsuz'un 3 ciltlik Mektubat isimli kitabının özeti ilim, amel, ihlas diye özetlenmiş. İlim şart olması lazım. Ama ilim amel etmek içindir. Amel de ihlas elde etmek içindir buyuruyor. Bu üçü birbirinin mütemimidir. İlim, amel ve ihlas. Şart mıdır? Evet. İlim var. Amel ve ihlas yok. Bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor, kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faidesini görmeyen alim olacaktır. Çok şey biliyor, çok şey öğrenmiş, hafızı Kur'an olmuş, amel etmiyor ama. Arapçayı biliyor, Farsçayı biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. O sana fıkıh kitaplarını yutmuş, ne sorarsan şakır şakır cevap veriyorsun. Ama namaz yok, oruç yok, her türlü haramı işliyor falan. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana tursu o zaman. Bu ne perhiz, bu ne lahana tursu. İmam-ı Gazali Hazretleri de bir talebesine buyuruyor ki, yavrum buyuruyor, hani amel etmeden kurtulurum sanıyorsan aldanırsın. Amel beni kurtarır diyorsan orada da hata edersin. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıdır insanlar aynı şekilde kurtaracak. Ama adeti ilahiyesi ilim, amel, bunlar da ihlasla yapılması lazım. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti devreye girer. Ve bir misal veriyor. Buyuruyor ki talebesine, mesela o günkü zamanla göre bir misal veriyor. Mesela bir kimse ok atmasını çok iyi bilse, silah kullanmasını iyi bilse, bu kimse tek başına yolculuk yapsa, yolculuğunda bir çölden yaya geçerken, silahı var yanında, oku da var, diresi, silahlar da var, bunları kullanmasını da iyi biliyor, kılıcı da var, onu kullanması da iyi biliyor. Çölde bir aslan önüne çıktı, bu silahları kullanmazsa o aslandan kurtulabilir mi, kurtulamaz mı? Sen de iyi biliyorsun ki diyor, kurtulamaz. Efendim çok iyi biliyordu. Bilmesi fayda. Onları kullanmadıkça bir faydası olmaz onun buyuruyor. Başka bir misal vermiş. Mesela bir doktor tıp fakültesini bitirmiş. Anatomiyi iyi biliyor. Ondan sonra bazı hastalıklar üzerinde özel ihtisas yapmış. O mikropların oluş sebebi, ondan sonra o mikropları izale edecek sebeplerin hepsini tespit etmiş. Onları giderecek aynı şekilde ilaçlar bile üretmiş. Keşfetmiş. Hastalığı iyi biliyor. İlaçlarını da iyi biliyor. Kendisi de bu hastalığa yakalandı. Doktor da bu hastalığa yakalandı. Tespit etti. Bu hastalık o hastalık dedi. İlaçları da belli. Bu doktor, doktor olduğu halde bu ilaçları kullanmadıkça, ya ben doktorum bana bir şey yapmaz demek suretiyle o hastalıktan kurtulabilir mi? Kurtulamaz. Bu ilacı kullanmadığı müddetçe şifaya kavuşamaz. Aynı şekilde ilim de amel etmek içindir buyuruyor. Çok şey biliyor ama amel etmiyor. Bir faydası olmaz ki buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, faydasız ilim öğrenmekten, yani dünyada ve ahirette bana faydası olmayan ilim öğrenmekten ve Allahu Teala'dan korkmayan kalpten ve dünyaya doymayan nefisten ve Allah için ağlamayan gözden ve kabule layık olmayan duadan ya Rabbi bizi koru diye dua ederlermiş. Hı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Faidi silimden. Çok şey biliyorum. Biliyorsun da arkadaş amel etmiyorsun ki. Yalan söylemeyin. Ha, iki dakikada kıvırıyorsun yalan söylüyorsun. Gıybet etmeyin iki dakikada gıybet ediyorsun. Harama bakmayın. Oho. Herkese teşvik et. Bak bak bak bak falan diye başkasına teşvik ediyorsun. O zaman ne kıymeti kaldı ki onun? Ne kıymeti kaldı ki? İlim amel etmek işindir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde Allah-u Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gadap ve azap edeceğine alamet dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olmaz. Çok şeyler öğreniyor. Ama ne dünyasına ne ahirete faydası dokunmuyor. Zamanların lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati Allah-u Teala'nın beğenmediği bir şeyde geçerse ne kadar çok pişman olsa üzülse yeridir. Bir kimse 40 yaşını geçtiği halde sen gelmedin canım korkma. Bir kimse 40 yaşını ben korkuyum. 40 yaşını geçtiği halde onun hayırlı işleri yani sevapları kötü işlerinden yani günahlarından ziyade olmadı ise cehenneme hazırlansın buyuruyor. Hadis-i şerif bu Mustafa Bey'e şaka değil bu. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerden oturup aynı şekilde hesap etmesi lazım. 40 yaşını geçen, 50'yi geçen, 60'ı geçen eyvah benim geçmişim ne oldu? Ama hayattayız hala tövbe kapısı açıktır. Çünkü İmam Hasan-ı Hazretleri'ne 90 yaşında birisi geliyor. İmam Hasan-ı Hazretleri kalkıyor. Buyur diyor amca hayırdır? Diyor ki tövbe etmek için geldim. Amca diyor biraz geç kalmamış mıyın? Hayır diyor evlat geç kalmadım. Daha ölmedim çünkü diyor.
1: Hayattayım.
2: Hayattayım. Nefes alıyorum. Dolayısıyla bir kimse edindiği bilgileri daha doğrusu bilgi edinirken dinine ve dünyasına lazım olan şeyler. Lüzum şeyler doldurmaya da gerek yok. Çok şey bilmeye de gerek yok. Kendisine lazım olan din ve dünya bilgileri. Mesela meslek bilgileri tamam kendisine lazımdır. Onları öğrenir. Ama mesela Hanefi fıkıh kitaplarında İslam alimlerinin yazdıkları bir husus var. Hanefi mezhebinde olan bir Müslümanın kendi mezhebindeki 200 bin meseleyi bilmesi lazım. Şimdi 200 bin meseleyi duyunca bazılarının gözü böyle fal taşı gibi açılır. Ne diyorsunuz siz der ya onu biz nasıl yapalım? Öyle değil o. Mesela bir abdest demesin. Abdestin farzı 4. Sünnetler var, müstahaplar var, abdesti bozanlar var. Bunlar her biri bir meseledir. Namazın mesela dışındaki 12 tane farz var, vacipler var, dışındaki farzlar var, içindeki farzlar var, vacipler var, sünnetler var, mekruhlar var, müstahaplar var, müfsitleri var, bozanlar var. Bunların her biri ayrı ayrı bir mesele. Dolayısıyla onları böyle saydığın zaman karşına hemen bir yekül çıkıveriyor. Dolayısıyla evliyse evlilik bilgiler var, ondan sonra alışveriş bilgileri var. Yani kendisine lazım olabilecek bütün bilgileri. Bunları bilmesi lazım. Niye bilmesi lazım? Çünkü yarın ahirette diyecek ki sen dünyadayken 60 sene, 70 sene, 80 sene yaşadın. Neye göre yaşadın? Keyfine göre yaşadın tabii. Keyfine göre yaşadın. Ya zaman keyfine göre buyur bakalım cehenneme derler. Allah saklasın. Madem keyfine göre yaşadın. Ya Allah-u Teala'nın emrine göre yaşayacaksın veyahut da aynı şekilde nefsine göre. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki bir kimse ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Dolayısıyla bir kimse kendisine lazım olan bilgileri öğrenecek. Efendim çok öğrendim de ben onlarla amel etmiyorum. Onun için de din büyükleri buyuruyor ki bir insan ne kadar ilim edinirse edinsin, ne kadar kitap okursa okusun, bildiklerini yapmadıkça ne dünyada bunun faydası olur ne de ahirette bunun faydasını görür. Dolayısıyla çok öğrenmek değil, lazım olan olanları öğrenmek ve bunlarla da amel etmek esastır.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu konuşacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, 5 namaz vakitleri gelince melekler der ki, ey Adem oğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Şemseddin Paniputi Hazretleri 2. Bölüm. Hindistan'ın büyük velilerinden, hidayet semasının güneşi, marifet denizinin kabaran dalgası, ilim deryası, haya ve hilm, yumuşaklık hazinesi, insanların kılavuzu, ünsiyet meclisinin açıcısı, darda kalanların sığınağı, yolda kalmışların delili, yol göstericisi, Kutb-i Azam, Hace Şemseddin Türk Paniputi Hazretlerinin babasının ismi Seyyid Ahmet'tir. Şemsül Evliya, Veliler Güneşi ve Müşkülül Küşa, zorlukların çözücüsü olarak tanınır. Türkistan'da bulunan Verşane vilayetindendir. Doğum tarihi tespit edilemeyen Şemseddin Paniputi, 1336 Hicri 736 senesinde vefat etti. Seyyid olup Hazreti Hüseyin'in neslindendir. Şemseddin Paniputi Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat ettiler: mutlaka bilelim ki her suçun karşılığı bir ceza vardır. Bu ceza ya dünyada verilir veya ahirette verilir. İsterse dünyada verir, isterse vermez. Ama bilinmeli ki ahirete kalan çok tehlikelidir. Dünyada çekilen ceza müminlere Allahü Teala'nın merhametidir. Çünkü ahirette çekilecek ceza buradaki cezadan 100.000 kat fazladır. Bu ceza her ne şekilde olursa olsun çekileceğine göre dünyada veriliyorsa bu da günahların affolduğunun alametidir. Çok musibet gelmesi durumun çok kötü olduğunu göstermez. Bilakis bu durum çok affolduğu anlamına gelir. Eshab-ı kiramdan Habbab bin Eret radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki 3-5 arkadaşla beraber hicretten evvel Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı aramaya çıktık. Baktık ki mübarek Kâbe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk. Ve dedik ki, ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. Dininizden dönün diyorlar. Biz dayanıyoruz. Sen bize şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır. Böylece içimizden bir sıkıntı geçmesin. Yani bundan incinmeyelim. Orada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara 3 hadisi şerif irat buyuruyorlar. Birincisi, sabredin. Çünkü sizden önceki ümmetlere Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Birini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Vazgeçmeyiz derlerse onu ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. İkincisi, Allahü Teala çok sevdiği kimselere çok yüksek makamlar vermek ister. Bu dereceye asla ibadetle kavuşulamayacağı için onlara dert ve bela verir. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz bildiriyor ki, bir mümin şu 3 şeyi yaparsa 40 evliyadan biri olur. 1- Kadere rıza göstermek. 2- Dert ve belaya sabretmek. 3- Buğzu fillah yapmak kadere rıza göstermekten, dert ve belaya sabretmekten başka çare yoktur. Bunları kabul etmemek ve isyan etmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. Buğzu fillah, Allah düşmanlarını düşman bilmektir. Bu düşmanlara karşı tedbir almak lazımdır. Ama düşmanın büyüğü var, küçüğü var. Allahü Teala'ya ve Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı düşmanlar var. Allahü Teala'nın en büyük düşmanı içimizdeki nefistir. Buğzu fillah nefisle başlar, şeytanla devam eder. Bunların en kötüsü fena neşriyat, kötü arkadaştır. Onun için Peygamber Efendimiz ahir zamanda gelecek ümmetimin imanını koruması, elinde ateşi tutması gibidir buyurmuşlardı. Tutsa eli yanar, bıraksa ateş söner. İşte imanı korumak bu zamanda bu kadar zordur. İşin en feci durumu ise imanım var zannedip imansız olmaktır. Ya bir kelimeyle veya bir haramı beğenerek imanı gitmiş ama haberi yok. İşte bu ümmete mahsus olarak verilmiş mağfiretlerden biri de böyle bir duruma düşülebilir diye akşam ve sabah imanı tazelemek için okunacak şu duayı bildirmişlerdir. Allahümme inni eûzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfirüke lima la a'lemu inneke ente allâmul guyûb. Ey Rabbim! Eğer bilerek veya bilmeyerek, kasten veya hataen küfre girmişsem, ondan rücu ettim, beni affet demektir. Bu duayı sabah ve akşam okumalıdır. Cenab-ı Hak'tan en çok korkanlar, onu en yakın tanıyanlardır. Tanımak arttıkça korku artar. Tanımak azaldıkça zevk-i sefa artar. Aradaki fark buradadır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize tanımamızı nasip etsin. Tanımak için uğraşmak lazımdır. Nasıl uğraşılır? Eserlerini okuyarak, kabirlerini, talebelerini ziyaret ederek, onların izini takip ederek, bazı dünya nimetlerine ki bunlara aslında nimet denmez, gönül kaptırmayarak, velhasıl onları her vesileyle çok hatırlayarak, gerçek hayatın aslında o büyüklerin yanında olmak, sohbetlerinde bulunmak olduğunu görmektir. Çünkü ahirette herkes sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır. İnsan dünyada kimi seviyorsa, ahirette de onlarla beraber olacaktır. Elbette ki Allahü Teala'nın dostlarını sevenler, onlarla beraber olacaktır. Kendi nefsi gibi olanları sevenler, onlarla dostluk kuranlar da, cehennemde onlarla beraber olacaktır. Cehennem azabının bir zerresi dünyaya gelse, her taraf yanar. Kaldı ki kaynar bir suyun içine parmağımızı dahi sokamayız. Allahü Teala'nın indinde kıymetli olan, en makbul olan takvadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır buyuruyor. Siz Allahü Teala'yı ne kadar severseniz insanlar da sizi o kadar sever. Siz Allahü Teala'dan ne kadar korkarsanız insanlar da size o kadar saygı duyar. Korkmak demek saygıyı arttırmak demektir. İnsan sevdiğinden niçin korkar? O kırılmasın, üzülmesin diye. Bir mübarek zata, ahirete gittiğin vakit, mizanda hesabını annen mi görsün, baban mı görsün demişler. Bu mübarek zat, annemi babamı bırakın demiş. Benim hesabımı Allahü Teala görsün. Çünkü Rabbimin şefkati yanında, annemin babamın şefkati bir damla kadar kalır. Şefkatin menbaı zaten orada. İşte Allahü Teala bu merhametten dolayı insanlara hastalıklar, sıkıntılar veriyor. Bunların hepsinde hayır vardır. Son önemlidir. İnsan sapasağlam ama cehennemin dibine gitmiş. Bu sağlamlık ne işe yarar? Netice, rakam ne kadar büyük olursa olsun, bu rakam sonsuza bölününce sonucu sıfırdır. Ahiret sonsuz olduğuna göre, insanın ömrünün ne kıymeti olabilir? Bu sonlu hayatın sonunda mutlaka hesap vardır. Hesaplar bir tarafa, haramlar, günahlar bir tarafa konulacaktır. Ağır gelen taraf, dünyadakinin tersine yukarı kalkacaktır. İmanla ölmek kaydıyla, orada şefaatler vardır. En başta, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere, kademe kademe şefaatler olacaktır. Mübarek, günahı büyük olanlara ben şefaat edeceğim buyuruyor. Dolayısıyla, şefaatten ümitliyiz. Yeter ki imanımızı muhafaza edelim. Bir insan için en kötü musibet, o kişinin imanlı olduğuna inandığı halde imansız olarak ölmesidir. Esasen bu duruma düşmekten çok korkmalıdır. Unutmamalı ki, ya öfkeyle veya başka bir sebepten insan küfre düşebilir. Hele büyüklere itiraz çok tehlikelidir. Şemseddin-i Pani-Püti Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Sultan Gıyaseddin bir kaleyi fethetmek için kuşattı. Çok zaman geçtiği halde bir türlü kale düşmedi. Bir gece hava birden değişti. Şiddetli yağmur ve rüzgar başladı. Öyle ki rüzgar çadırları yerinden söküp fırlatıyordu. Sultanın hizmetçisi elinde ibrik, sultana abdest suyu ısıtabilmek için ateş arıyordu. Ateş yoktu. Nihayet bir çadırda kandil yandığını fark edip oraya koştu. Bu Şemseddin Hazretlerinin çadırıydı. Ve kendisi içeride Kur'an-ı Kerim okuyor, sanki şiddetli yağmur ve rüzgar ona ve etrafına hiç tesir etmiyordu. Kendisi velilik halleriyle çok heybetli bir zat olduğundan, sultanın hizmetçisi yanına yaklaşamadı ve hiçbir şey söyleyemedi. Uzakta durup beklemeye başladı. Şemseddin Pani-Püti Hazretleri biraz sonra başını kaldırıp, "Gel kardeşim, ateş istiyordun, alıp götürebilirsin," dedi. Hizmetçi ateşi alıp gitti. İbrikte bulunan suyu ısıtıp aceleyle sultana yetiştirdi. Bu hal hizmetçinin dikkatini çok çekmişti. Su lazım olduğunda hizmetçi etrafta su bulamadı. Hizmetçi, "O zatın çadırında ateş bulduğuma göre su da bulurum," diye düşündü. Sabah olduğunda o çadıra gitti. Çadıra vardığında akşamki zatın yerinde bulunmadığını gördü. Geri dönerken ordugahın dışında bulunan havuzun yanından geçiyordu. Akşam çadırda gördüğü zatın havuzda abdest aldığını gördü. Bir kenarda durup abdestini bitirmesini bekledi. O büyük zat abdestini tamamladı, namazını kıldı. Hizmetçi de oraya yaklaşıp su tulumunu doldurdu. Bir taraftan da çok hayret ediyordu. Zira mevsim kış olduğu için havuzun donması gerekiyordu. Bu düşünceler içinde suyu götürdü. O gün bu durumdan hiç kimseye bahsetmedi. Ertesi sabah erkenden o zatın havuza abdest almaya gelme vaktinden evvel oraya gelip baktı. Havuz donmuş vaziyetteydi ve su alınacak gibi değildi. Bir ağacın kenarına çekilip beklemeye başladı. Bu işteki inceliği anlayabilmek için soğukta beklemeye razı oldu. Nihayet Hacı Şemseddin Hazretleri geldi. Abdest almaya başlayacağı zaman havuzun buzu birdenbire eridi. Ateş üzerinde ısınan bir kaptaki su misali havuzdan buhar yükselmeye başladı. O zat abdest alıp gittikten sonra havuzun yanına gelen hizmetçi, biraz önce buz tabakası halinde bulunan suyun şimdi eli yakacak derecede sıcak olduğunu gördü. Su tulumunu o sıcak sudan doldurup sultanın yanına geldi. Sultana yalnız olarak arz etmesi icap eden bir husus olduğunu bildirdi. Sultan otağında oturmaktaydı. hizmetçinin arzusunu kabul etti. Hizmetçi gördüklerini etraflıca anlatınca sultan çok hayret içinde kaldı. Hizmetçiye kendisini sabaha yakın uyandırmasını, beraberce oraya gideceklerini söyledi. Hizmetçi gece sultanı uyandırıp beraberce havuzun yanına gittiler. Baktılar havuzun suyu buz tutmuş haldeydi. Bir kenara çekilip beklemeye başladılar. Biraz sonra Hacı Şemseddin Hazretleri gelip abdest aldı. Orada namaz kıldı ve gitti. Sultan olduğu yerden çıkıp suya baktığında onun gayet sıcak olduğunu gördü. Onun keramet sahibi büyük bir zat olduğunu anladı. Hemen o zatın çadırının bulunduğu yere geldi. Şemseddin Panipüti Hazretleri çadırına gelmiş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sultan geride edeple durup ayakta dinlemeye başladı. Okumayı bitirince sultanın karşısında ayakta beklemekte olduğunu görünce hayret etti. Ayağa kalkıp selam verdi. Sultan daha çok hürmet edip "Ne kadar mesut bir kimseyim ki Hak Teâlâ sizin gibi sevgili bir kulunu benim zamanımda ve yakınımda bulundurdu. Uzun zamandır muhasara ediyoruz. Kaleyi fethedemedik. Lütfen dua edin de kale artık fetholunsun," dedi. Bunları söylerken büyük bir edep ile yalvarırcasına konuşuyordu. Şemsül Evliya Şemseddin Hazretleri tevazu edip kendisini duaya layık görmediğini söyledi. Sultan çok ısrar etti. Bunun üzerine ellerini açıp Fatiha-i Şerife okudu ve "Şimdi atınıza binip gidiniz. İnşallah fetih gerçekleşecektir," buyurdu. Sultan sevinçle ve içi ferahlamış olarak otağına geldi. Komutanlarını toplayıp konuştular. Bütün hazırlıklar tamamlanıp son bir hücuma geçildi ve Allahü Teala'nın izniyle kale fetholundu. Şemseddin-i Panipüti Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat ettiler: "Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. İlim ezber edilen şey değil, ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Sadık dost arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü, şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Gururlanıp böbürlenmek, adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyen de hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek, dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler, seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve ayıbın çok olsa bile, ahlakın iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme. Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur. Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya nimetlerinin en hayırlısı, saliha bir hanımdır.

Bugünkü konumuz kadının dinimizdeki yeri. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Kadınlara karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Allahü Teala Nisa suresinde onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en lütufkar davranandır. Hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da Asiye'nin sevabı verilir. Sizin iyiniz, hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum. Hanımının yüzüne güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Onlara karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Eve gelince hanımına selam vermeli ve nasılsın diye hatırını sormalı, üzüntü ve sevincine ortak olmalıdır. Çünkü o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu, dert ortağı, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir. Çocukları terbiyede hanıma yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona yardım edene Allahü Teala yardım eder. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. İyi nafaka vermeli, helalinden yedirip içirmeli, ne kısmalı ne de israf etmelidir. Allahü Teala yiyin için fakat israf etmeyin buyuruyor. Çoluk çocuğu için harcanan para, Allah yolunda cihada verilen paradan daha üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gaza için sarf edilen, köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin Hazretleri buyurdu ki, çoluk çocuğuna hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği her zaman çoluk çocuğuyla yemelidir. Çünkü çoluk çocuğuyla oturup yemek yenen evde bulunanlara Allahü Teala rahmet, melekler istiğfar eder buyuruldu. Fakat esas olan nafakayı helalden kazanmaktır. Çoluk çocuğunu haramla beslemekten daha büyük hıyanet ve eziyet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dört nafaka sarfı var ki, kul kıyamet günü onların sarfından dolayı hesaba çekilmez. Ana babasına sarf ettiği nafaka, iftarı için sarf ettiği miktar, sahuru için sarf ettiği miktar, çoluk çocuğuna sarf ettiği miktar. Erkek hanımını iyi idare etmesini bilmeli, onun huysuzluklarını yumuşak karşılamalı ve ona güzellikle nasihat etmelidir. Gülerek, tatlılıkla geçinmelidir. Tam olarak doğrultulamaz. O halde eğri olarak da bırakmayıp ikisi arasında idare edilir. Ayet-i kerimede kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin buyurmaktadır. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek şöyle dursun, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek bir yana, acı, sert bile söylememelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir erkek zevcesini döverse,
kıyamette ben onun davacısı olurum. Hanımını haksız olarak dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olur. Erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Büyükler buyuruyor ki, bir kimse hanımının huysuzluğuna sabrederse, çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, hayvanlar dövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Hanımının iyiliğini ve iffetini Allahü Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına karşılık iyilikle muamele ettiğini hissettirmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. Hanımı kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Birisi Emirül Müminin Hazreti Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya geldi. İçeriden Hazreti Ömer'in hanımının bağırdığını, çıkıştığını duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazreti Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı görüp seslendi. Adama niçin geldiğini ve geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Bunun üzerine buyurdu ki, her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır. Birincisi, onların sebebiyle cehennemden kurtuluruz. Çünkü hadis-i şerifte evlenmek dinin yarısıdır. Evlenen kimse emniyet kalasının içine girmiştir buyuruldu. İkincisi, kadın bizim malımızın bekçisidir. Üçüncüsü, çamaşırlarımızı yıkar. Dördüncüsü, bizim yemeğimizi pişirir. Beşincisi, çocuklarımıza bakar ve onları büyütürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız. Bakkal, kasap, çarşı pazar işlerini onun sırtına yüklememeli, evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve diğer ibadetlere devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve ziynet eşyası alarak ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemeli, ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanımına karşı durgun durmamalı, şakalaşmalı ve onun isteğine göre hareket etmelidir. Baba, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için yanlarında ağır ve vakarlı durmalıdır. Kadınlara lüzumlu bilgileri öğretmelidir. Allahü Teala kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor. Kadın söz dinlemezse ve kocasına itaat etmezse onu lütfederek güzellikle itaate getirmelidir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde dine uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan erkek ve kadın birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin zevcesi devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Kadın ve erkekten birisi hasta olunca diğeri mahvolmuş, saadeti sona ermiştir. Onun hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası yoktur. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allahü Teala'nın rızası da kazanılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi: güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu: eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini, zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna, lakin arslan kesilir evinde hanımına. Önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Buram Buram Anadolu. Zonguldak. Program yapımcısı İrfan Özfatura. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gel.

Deniz seviyesinden 425 metre aşağıdayız. Cıvık tabana raylar döşenmiş. Üstünden sular sızan zifiri karanlık bir dehliz içinde başımızdaki lambaların titrek ışıklarıyla ilerliyoruz. Dehlizin yanları ağaç direklerle, bazen de betonla örülmüş. İnsanın kendisi değil, parıltısı görülüyor. Ocaklarda çalışanlar yalnız kayayı değil, karanlığı da deliyorlar. Zira burası ebedi gece. Yerin metrelerce altında, zifiri karanlığa kazma sallayan maden işçisinin kararmış yüzü, "Yabancılar kürekle, biz ise yürekle çıkarırız kömürü," der gibidir adeta.

Nedendir bilinmez, maden kömürü denince Zonguldak gelir akla. Ülkemizin hemen hemen her köşesinde kömür üretilir. Soma'dan Şırnak'a, Oltu'dan Kemerburgaz'a kara elmasla haşır neşirdir on binler. Ancak maden kömürüyle böylesine iç içe girmiş, isle külle özdeşleşmiş bir başka şehir bulamazsınız. Maden kömürü için Zonguldak neyse, Zonguldak için de maden kömürü o. Kent kömürü çıkarmış ortaya, kömür kenti. Biz de kömürden başlayalım dedik Zonguldak'ı anlatmaya. Kozluk kömür ocağındayız. Ellerinde kumanya torbalarıyla işçiler giriyor nizamiyeden içeri. Bir kısmı elbise dolaplarına doğru ilerlerken 8 saatlik zorlu vardiya öncesinde sigaralarından son nefeslerini çekiyor diğerleri de. Derken bir hareket başlıyor daha aşağıdaki binaya doğru. Burası tertip yeri. İşçiler isimlerini yazdırıyorlar şeflerin ellerindeki defterlere. Ardından doğru lambahaneye. Sıra sıra raflarda duran gaz maskelerini ve lambalarını alanlar tutuyorlar asansörün yolunu.

Mehmetçiği düşmana, madeninki tehlikeye karşı. Grizu'nun adı ise Ateş Nefes madenciler arasında. Ağır endüstrinin bu tehlikeli çarkı bütün tedbirlere rağmen insan kanı içmeden dönmez. Akça pakça yüzlerin karalara, körpecik ciğerlerin lekelere bulandığı ocaklara binler iner, binler çıkar gün boyu. Ama ne sobasında ısınanların haberi olur onlardan, ne de kalorifer peteğine yaslananların.

0: Bir zamanlar Zonguldak için vatanı ısıtan, ışıtan ve yürüten belde denirmiş. Malum kömür sobada yakılır, trenleri yürütür ve elektrik enerjisi sağlarmış. Bugün devlete ait ocakların kapatılması ya da özelleştirilmesi tartışılıyor Zonguldak'ta. Gelin görün ki sayıları pek de fazla olmayan özel ocakların da dertleri bitesi değil.
1: Bu yıl buranın kirası 7 milyar 780 milyon lira. Yani kömürü çıkarsak da çıkarmasak da bu parayı devlete ödemek zorundayız. Enflasyonun bu kadar yüksek olması bizi çok zor durumda bıraktı. Yani bütün Rodevans karşılığı işletmecilik yapan firmaları bıraktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle ki vermiş olduğumuz fiyat artı Türkiye enflasyonu. Yani 80 bin lira biz tonuna burayı alırken devlete ton başına rodevans ödemeyi taahhüt etmişiz. Bu sene enflasyon %140. 80 bin lira ödeyecek olduğumuz kömüre birlikte hesaplayacak olursak 200 bin lira ton başına daha fazla ödemiş oluyoruz. Bizi bu rodevansın enflasyona bağlı olması oldukça belimizi büküyor.
0: Bu iklimde hayaller bile kara üstüne kuruluyor. Siyah siyah şekilleniyor ümitler. Bakın, rayların yanı başına dökülen taneler dahi bir geçim vesilesi oluyor fukaralara. Zonguldaklı'nın ömrü tünellerde geçiyor. Kömür işçileri yerin altındaki labirentlerde dolana dursunlar, kara ve demir yolları birinden çıkmadan öbürüne giriyor tünelin. Zonguldak, ülkenin en yoğun göç veren illerinin toplandığı Karadeniz bölgesindeki yegane göç çekim merkezi. Ekonomisinde öteden beri başta madencilik ve imalat olmak üzere tarım dışı kesimlerin önemli yeri olmuş. Kömür ve demir çelik işletmeleri yöredeki yaşama biçimini ve geleneksel yapıyı köklü bir biçimde etkilemiş. Sanayi olgusunun erken dönemlerde belirişi topraktan kopmayı hızlandırdığı gibi tarımda da yapısal değişiklikler meydana getirmiş.

Şehir taraça gibi ve merdiven merdiven yükseliyor sokaklar. İşte bu tekerlek dönmez mıntıkalarda işler yüklenmiş hayvanların yorgun omuzlarına. Cefakar beygirlerle vefakar katırlardan bir çöp filosu kurulmuş mesela. Sağ olsun hayvancağızlar sabrı zorlayan bir tahammülle çalışıp çekiyorlar çöpleri. Onlarla birlikte terleyen temizlik işçilerini de kutlamak gerek. Yaptıkları işin kolay olduğu söylenemez doğrusu. Bakın bu hayvancağızlar belli bir yaşın üzerine varınca emekliye ayrılıp satılıyor taliplilere. Ancak bundan sonraki hayatları sayfiyelerde geçmiyor elbet. Çöp yerine

Evet, sıra geldi Zonguldak'ın ilçelerine. Zamanında çok işlek bir limanmış Ereğli. 1800'lü yıllarda kömürün bulunması ve işletilmesiyle dışa açılmaya başlamış. Ereğli'nin asıl değişimi 1960'lara rastlar. Yani demir-çelik işletmesinin kurulduğu yıllara. Bir zamanlar buralarda çilek yetişirmiş. Ancak fabrikadaki işlerin daha fazla para getirdiği anlaşılınca kaybolmuş aile tarımı. Kısacası çelik yenmiş çileği.

1970'lerden sonra ilçede demir-çelik sanayine dayalı bir yan sanayi kolu gelişmeye başlamış. Özel tersaneler. Ereğli'deki tersaneler daha çok balıkçı gırgırları ve yük gemileri yapıyor. Hatırlarsanız programımızın daha önceki bölümlerinde Karadeniz'in diğer illerinde de tersaneler göstermiştik sizlere. Ancak onlar ağaç tekne üzerine çalışıyorlardı. Buradaki farksa kullanılan malzemenin demir ve çelik olması. Ne de olsa Ereğli burası. Başta da bahsettiğimiz gibi Ereğli Demir Çelik İşletmesi'nin kurulmasından sonra bölge hızla gelişmeye ve betonlaşmaya başlar. Buna bağlı olarak da kıyı kenti olmanın getirdiği birçok güzellik kaybolup gider. Ancak her şeye rağmen direnen 3-5 balıkçıya rastlamak mümkün limanda.

Alaplı, adını taşıyan çayın derya ile kucaklaştığı yerde kurulmuş. Bu şirin kazamız Bolu'nun Akçakoca'sına sınır komşusu. Hatırlarsanız Akçakoca'yı anlatırken fındıktan söz etmiştik. Burada da yetişiyor mübarek. Ne de olsa Karadeniz kasabası. Gel gelelim, fındık bir geçim vesilesi olmaktan çıkmış artık.

Çaycuma yoğurduyla tanınıyor yörede. Gerek Zonguldak ilçelerinin gerekse çevre illerin pazarlarında aranır olmuş çaycuma yoğurdu. Hani sizlere anlatacağız, ne de olsa fikrimiz olsun istedik ve kalite kontrolü yaptık mecburen. Hakkını vermek lazım. Yoğurt da yoğurt. Tereyağı gibi mübarek. Filios çayı Çaycuma'nın yakınından geçiyor. Kıyısında sulamaya elverişli topraklar bulunduğundan tarım yapılabiliyor. Ancak bu ırmağın asıl ünü Çaycuma deltasına toplayıp getirdiği kum ve çakılında. Yörenin en kaliteli çakılı Çaycuma'dan çıkarılıyor ve ilçe halkı için bir ekmek kapısı çıkıyor ortaya.

işte bir hayır vardır derler ya, inanın doğru. Efendim, Devrekli'nin biri zor günler yaşar Yemen cephelerinde. Aç kalır, susuz kalır. Dahası yaralanıp esir düşer İngiliz'e. Prangalara vurulup götürülür Britanya'ya. Lakin bakın şu işe ki, İngilizler bir baston atölyesinde çalıştırırlar evladımızı. Güya boğaz tokluğuna emeğini sömürürler onun. Devrekli genç zekidir, zanaatkardır. İşin püf noktalarını kapar anında. Ve kurtuluşunun ardından bildiklerini öğretir hemşehrilerine. Hoş, Devrekliler ağaçla çoktan haşır neşirdirler zaten. Kızılcık ağacına şekil vermek yabancısı oldukları bir şey değildir. Lakin artık süsleyip bezemesini öğrenmişlerdir. Dahası terlerini paraya tebdil etmesini.

Devrek 1300'lü yıllardan yani Orhan Gazi devrinden beri yurt olmuş Türklere. Ancak burayı kaza merkezi yapan ve ciddi manada imar faaliyetlerini başlatan Ulu Hakan Abdülhamit Han'ı unutmamış ahali, unutamamış. Yaşlılar hala Hamidiye derler bu şirin ilçemize. 1935 yılının Ekim ayı. Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 hanelik Karabük mahallesinden bir çift demir çubuk geçer ve onun üzerinden de buhar soluyan bir makina. Lokomotifin sesi müjdeler getirir bu garip mezraya. Ankara-Zonguldak demiryolunun bir tren istasyonu haline gelen Karabük'ün ismi geçmeye başlar devlet demiryolları haritasında. Yıl 1937, Nisan'ın 3'ü. Karabük ve Öğlebeli mahalleleri arasındaki büklükte seherle başlayan hummalı faaliyet Türk ağır sanayinin de doğuşunu müjdeler. Demir çelik fabrikalarının kurulması için yapılan araştırmalarda bölge uygun bulunur ve atılır fabrikanın temeli. Böylece Türkiye ve dünyada sıkça duyulmaya başlar Karabük adı. Demir çelik fabrikalarının kuruluş çalışmaları sürerken çalışan işçilerin iskanı gelir gündeme ve yeni yerleşim birimleri oluşturulur. Karabük 1941'de Bucak merkezi olur böylece. Demir çelik fabrikalarının işletmeye açılmasıyla Karabük'ün nüfusu da artar hızla ve ilçe olur. Karabük, Araç ve Soğanlı çaylarının birleştiği düzlükte kurulmuş. Biliyorsunuz Karabük, demir çelikle hayat bulan bir ilçe. Haliyle demir çelik fabrikalarına girmesek olmazdı. Kardemir, birkaç fabrikanın bir arada faaliyet gösterdiği bir kompleks halinde kurulmuş. Bunlardan biri de Kok fabrikası. Bu fırınlarda gaza alınıyor kömürü. Şu gördüğünüz korlarda atılmaya değil satılmaya götürülüyor. Hem de cevahir fiyatına. Bakın soğuyunca tanıyacaksınız onu. Bildiniz Kok kömürü bu. Burada aczini anlıyor insan. Sonra ateşe karşı ne kadar güçsüz olduğunu. Akla cehennem geliyor tabii ve belli belirsiz kıpırdıyor dudaklar. Tövbeler fısıldanıyor telaşla. Demirin 1500 derecede eriyip fokur fokur kaynadığını, kızgın lavlar misali dere dere aktığını görüyorsunuz. Potalar büyük ve ürkütücü. Haddehanelerde çekile çekile inceltilen demir kütükleri inşaatlarda kullanılabilecek ebatlara getiriliyor. Anlatması kolay lakin iş basit değil öyle. Hadde hadde incelen kızgın demir ancak maşalarla tutulabiliyor ve soğuması bekleniyor dakikalarca. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde kar demir işçisinin el emeğini, alın terini görürsünüz. Yine Türkiye'de birçok endüstri kuruluşunun temelinde payı vardır Karabük'ün.

Safranbolu, tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe. Pers, Roma, Bizans dönemlerinde bölgede yerleşim olduğunu biliyoruz. Malazgirt'ten sonra Eflani'de kurulan Candaroğulları Beyliği, önce Selçuklulara ve İlhanlılara, sonra da Osmanlılara bağlı olarak varlığını devam ettirir 1461 yılına kadar. Eski camii, Süleyman Paşa Medresesi ve eski hamam o günlerden yadigardır. Osmanlı döneminde Safranbolu bir ilim ve kültür merkezidir. Ve Devlet-i Aliye'ye iki vezir yetiştirir ki bunlardan biri Köprülü Mehmet Paşa, diğeri İzzet Mehmet Paşa'dır. Ve her ikisi de birer külliye yaptırır ilçeye. Safranbolu güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir beldemiz. Sokaklarında dolaşırken öyle alelade değil, estetik ve kültürde zirveler yaşamış bir kentte bulunduğunuzu hissedersiniz. Malazgirt Zaferi'nin akabinden Osmanlı'ya kadar bünyesinde Nizam-ı Alem sevdalısı derviş gazileri barındırır, otağı olur Oğuz boylarına. Kısacası Safranbolu, başkentlik yapmış beldelerin ağır başlılığına sahiptir adeta.

Safranbolu evleri Türk İslam kültürünün yaşayan en güzel örneklerindendir. Geçmişte Osmanlı'nın biçim verdiği hemen bütün yerleşim merkezlerinde yamaca tutunan yapıların hiçbiri arkasındakinin görüntüsünü kapatmaz. Bu sadece fiziksel bir yerleşim prensibini, bir imar düzenini yansıtmıyor elbette. Ecdadın ruh asaletinin, komşu hakkına ve insana verdiği değerin de bir ölçüsü aynı zamanda. Yine ev içindeki havuz, temizliğin simgesi olmanın yanında hem bir serinlik hem de ruh sükuneti sağlıyor.

Safranbolu evleri kadar lokumu ve şekeriyle de meşhur bir ilçemiz. Safranbolu lokumu şehirler arası yolculuklarda mola yerlerinin vazgeçilmez hediyeliği. Hani İzmit'in pişmaniyesi neyse burada da lokum o. Lokumcular günümüzde hayli modernize olmuşlar. Artık odun ateşiyle kaynayan bakır kazanlar mazide kalmış. Ama yine de kalitesinden bir şey kaybetmemiş. Lokum kıvama gelince nişastalı kalıplara dökülür. Kesilir, biçilir. Sonra içine ceviz, fıstık ya da krema döşenir. Sarılır, Hindistan cevizine bulanıp paketlenir.

Safranbolu sokaklarında bir rüyada sanırsınız kendinizi. Asırlık evler alıp maziye götürürken sizi, çarşı içinde çekiç sesleri tıngırdar, ahenkli ahenkli. Bakırlar saz olur, çekiçler mızra. Kazanlar, sahanlar, güğümler, kuğu boyunlu ibrikler. Bir kapı ötede örste çekiç perçinler muhabbeti. Kıvılcımlar sıçrarken sağa sola yaman imtihanlar verir demir parçaları gök renkli çelik olabilmek için. Derken semerciler. Kalıplara saz doldurmakla başlayan iş, ahşap iskeleti alttan keçe, üstten deriyle kaplamakla son bulur. Semerci biraz marangozdur, bir parça saraç ve biraz da terzi tabii. Derenin dilinden anlayan, köseleyi satır satır okuyan ustalar görürsünüz sonra, mest biçip yemeni diken. Ustaları izlerken, Arasta denilen bu çarşıda bir zamanlar her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 46 Yemenicinin bulunduğunu, zenne, zelgerde, ulu ayak hangisini isterseniz o türden Yemeni dikildiğini düşünüp nostalji yaşarsınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz. İlimden medeniyete.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimde medyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bundan önceki hafta Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında esas meyvelerini vermeye başlayan güzelce Kasım Paşa'nın bazı valiliklerini ve 1. Selim Han zamanı, Yavuz Sultan Selim Han zamanındaki Mısır seferindeki başarılarını anlatmıştık ama süremiz dolmuştu. Biz kaldığımız yerden yine güzelce Kasım Paşa'yı anlatmaya devam edeceğiz. Kasım Paşa, Rodos'un fethi olduktan sonra Çoban Mustafa Paşa'nın yerine Mısır Beylerbeyi oldu. Ama ikinci vezir Ahmet Paşa'nın Mısır'a verilmesiyle bu görevi bir ay sürdü. Hain Ahmet Paşa. Kendisi sadrazam olmak istiyordu. Bundan önceki sohbetlerimizi anlattık. Efendim, Mısır'da da karışıklıklar vardı. Onu ben Mısır'a gideyim efendim dedi. Kasım Paşa da yeni verilmişti oraya. Kısa sürede bu değişiklik, bir aylık bir beylerbeylikten sonra Ahmet Paşa geldi. Evet. 1524'te yani hain Ahmet Paşa'nın yakalanması, cezalandırılması, Mısır'da asayişin düzeltilmesi neticesinde bunlar bayağı bir zaman aldı. 1524'te ikinci defa Kasım Paşa Mısır valisi yapıldı. Yani beylerbeyi yapıldı. Mısır ikliminde muvaffak olamadı. Bak seferinde bulundu. Hama'da, Humus'ta görev yaptı. Trablusşam'da görev yaptı. Fakat orada muvaffak olamadı. Niye? Bir zehirli tohum atmıştı hain Ahmet Paşa. Osmanlı'ya kalkışılabileceğini göstermişti. Az günde bu vazifeden alındı. Demek ki kısmeti yokmuş. Bu valilikten alınmayı bazı tarihçiler Mısır defterleri Mehmet Bey ile ihtilafa düşmesinden oldu dediler. Mısır defterleri yani maliyeden sorumlu kimsesi Mehmet Bey Mısır'da mali hususlarda gerekli ıslahatları yapılması ve buna bağlı olarak da düzenin sağlanmasının şart olduğunu Kasım Paşa'ya anlattı. Paşa da bunun verdiği bilgiye itibar etmedi. Ya dedi, bu halka eziyet ediyor bu adam, para toplayacağım, vergi toplayacağım diye ihtimal. Ve bir soğukluk peyda oldu. Devlet de birini tercih edecekti, etti. Mısır'dan İstanbul'a dönüşünde devlet cezalandırmadı. Olabilir. Bugün de bir yere bir vali tayin olurken kendisine verilecek vali yardımcıları şimdi azaltıldı ya ne dahi seçme şeyi verilebiliyor vali yardımcısı. Hakkı tanınıyor yani. Sen onunla çalışacaksın. Onu anlayabileceksin. Bunun çok faydalı örnekleri de gördük. Başka devlet dairelerinde de sade valilik değil, emir kumanda zinciri içerisinde beraber çalışan insanları bazı makamlarda seçme hakkı verilir. Evet. Ve kaptanı Derya aldı İstanbul'a dönüşünde. Şimdi kara askeri deniz kuvvetlerinin komutanı oluyor. Kaptanı Derya. Güzelce Kasım Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1526'daki Macaristan seferinde İstanbul muhafızı olarak bırakıldı. Padişah başkentten ayrıldığında Osmanlı'da güvenilir büyük meselelerde karar vermek için değil de rutin işlerin yürütülmesinde sadrazam da gidiyor padişahla beraber. Kim karar verecek? İşte İstanbul muhafızı rutin işlerin yürütülmesinde, asayişin sağlanmasında padişaha bir manada ama vekalet ediyordu. Ama padişaha hakiki vekalet eden de var mı Osmanlı'da? Var tabii. Ali Paşa Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahatinde 44 gün vekillik yaptı padişaha. Ondan sonra da kendi başına dert aldı. 1529'a kadar, padişahın dönüşüne kadar İstanbul muhafızlığı görevini yürüten güzelce Kasım Paşa 1529'da Rumeli Beylerbeyi oldu. Şimdi Osmanlı'da Anadolu Beylerbeyi başarılı oldu, Rumeli Beylerbeyi başarılı oldu. Eğer bir vezaret payesi falan da verilmişse sadrazam bile olabiliyor ihtiyaç olduğunda. Yani sadrazamlık bandına girmiş bir halde Rumeli Beylerbeyi yapıldı. Ve üçüncü vezirlik verildi. Birinci vezir sadrazam, ikinci vezir var, üçüncü vezir var. Sadrazamla iki adım kalmış. Ve bu Rumeli Beylerbeyi ve üçüncü vezir payesiyle, sıfatıyla Macaristan seferine katıldı. 1534 ve 35, 18 aydan fazla süren Irakeyn seferi var. Doğuya yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın 18 ay İstanbul'a hiç dönmedi efendim. O sefere katıldı. Ayaz Paşa'nın vezir azam olması üzerine Kasım Paşa ikinci vezir yapıldı. Şimdi birinci vezirle bir kaldı. Bir basamak kaldı. İkinci vezirken gurur ve kibiri sebebiyle vezirlikten azledildi. Mora Sancak Bey yapıldı. Ya devlet bazen adamın eteğinden çeker. Herkesin hazmedebildiği bir makam basamağı vardır. Bazı insanlar birinci, ikinci basamakları halleder ama daha yukarı basamakları yükseldikçe halledemez. Allah-u Teala dünyayı yaratırken de bunları bize misal olarak çok meteorolojik olaylar dahil çok yaşanan şeylerle ikaz buyuruyor. Su dünyanın en rakımı düşük yerinde bulunur su. Nereye koyarsan koy hep aşağı doğru gider. Deniz seviyesi onun için dünyada en düşük seviye sayılır. Bu Ölü Deniz'in oradaki daha doğrusu Bahri Meyit denilen Lübnan Ürdün'deki denizin 400 metre daha denizin aşağısı seviyesi ama kara oralar. O hariç. Su Allah-u Teala rüzgar veriyor, ısı veriyor, suyu yükseltiyor. Yükseldikçe suyun hoşuna gidiyor. Ya ben aşağı doğru akardım bak, şimdi artık yukarılardan seyrediyorum. Çıktığı dağdaki pınarı bile yukarıdan seyrediyor. Bakıyor, bulut olarak yükseliyor. Ama bir yere varıyor, öyle bir soğuk tabakaya rastlıyor ki, o su tekrar ya donuyor orada, buz olarak, dolu olarak iniyor yere, pat pat düşüyor. Niye? Yükselmeye hazmedemedi. Hadi bu insanların hayatı için Allah-u Teala'nın yarattığı bir çark. Biz diye makamlara çıktığımız zaman başımız dönüyor. Evet. Bu misali unutmayalım efendim. Bu misal mühim bir misal. Nice kimse dolu halinde yağabiliyor bazen. Ve hemen indirildi vezirlikten, azledildi ve Mora Sancak Bey tekrar döndü dolaştı. Enderun'dan mezun olanların en düşük aldığı görev Sancakbeyli'ne dönüverdi. 1537'de, bunlar Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı, Mora Yarımadası'ndaki Anadolu'nun fethine memur edildi. Anadolu'yu kuşattı. O bölge çok sarp dağların olduğu bir yerdi. Büyük muhasara topları da yoktu. Evet, muhasara etti ama muhasara ettiğin zaman elinde de büyük toplar olacak. Onlarla da muhasara ettiğin yeri delik deşik edip darmadağın edeceksin. Anadolu, Benefşe ile birlikte 1540'da Venedik'le yapılan anlaşmayla Osmanlı toprağına dahil edildi. Yani harpsiz burası mecburiyetten teslim oldular yani. 5-6 sene kadar Mora Sancakbeyliği yaptı. Aldı ya oraya efendim. Osmanlı'da alana hemen orası verilirdi. Gönlü hoş edilirdi yani. 1541'de de kendi isteğiyle tekavüt oldu, emekli oldu. Şimdi 1510'lu yıllardan itibaren, yani Selim Han'ın Çaldıran seferinden sonrasından itibaren 1541'e kadar 30 sene at üstünde oradan oraya, yani doğuya 2000 kilometre, güneye 3000 kilometre, Balkanlara, Belgrad dahil Macaristan'a kadar 2000 kilometre, buralarda at koşturan bir insan sonunda Mora'yı da hallettikten sonra tekavüt oldu, emekli oldu yani. 1553'e kadar 12 sene yaşadı. Ömrünün geri kalan zamanını Mora'da geçirdi denir. Başka bir rivayette de Gelibolu'da geçirdi denir. 1553'te de vefat etti. Birinci Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın fetihlerinde çok mühim işler yaptı Kasım Paşa. İkinci vezirliğe kadar çıktı ama vezir azam olamadı. Çok hayırseverdi efendim bu zat. Kanuni'nin emriyle Halic'in sağ tarafını olduğu gibi dini ve sosyal tesislerle donatıp şenlendirdi. Bu şu demek efendim, Osmanlı'nın fetih politikasının içerisinde önemli satır başlarından biri budur. Bir yerlerdeki iskan meselesini devlet, başarılı devlet adamlarına onun adını oraya vermek üzere bir mahalle kurdurur. Mesela Davut Paşa Mahallesi var şimdi. Cerrah Paşa, efendime söyleyeyim, ya yakın Davut Paşa Lisesi var, hala ismi üstünde. Davut Paşa Camii var, Davut Paşa Külliyesi var. Davut Paşa bu mahalleyi kurdu. Buranın insanını getirtirdi Anadolu'dan. Efendim cami yaptırdı, medrese yaptırdı, mahkeme yaptırdı. Kadılar için makamı da bu mahalle kuran yaptırdı. İşte Halic'in kenarında, efendim sağ tarafında, yani Halic aktığını kabul edelim. Ali Beyköy deresi akıyor ya nihayet, denize daha erken belki dere kavuşuyor ama istikameti o. Marmara'yı arkamıza aldığımız zaman sağ tarafına bir bütün külliyelerini yaptırmış olarak bir mahalle kurdurdu. Kasımpaşa semti efendim. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Kasımpaşa semtinin Kasımpaşalığını, Kasımpaşasını, Kasımpaşa semtindeki ilkokullarda çevremizin tarihi, yöremizin tarihi gibi bir adla okutsak ne olurdu? Şimdi Kasımpaşa'nın devletin çok büyük büyük makamlarına gelmiş kimseler var. Onlar dahi bu Kasımpaşa'nın güzelce Kasımpaşa'dan geldiğini bilmezlerse ayıp olmaz. Öğretilmedi okulda. Niye öğretmeyiz efendim? Oradaki soğuk su halicini, Piyale Paşa'yı niye öğretmeyiz? Oradaki tersaneleri niye öğretmeyiz? Ne zaman öğrenecekler efendim? Etileri, Asurları öğrendik, Etrüsleri öğrendik. Daha neler neler öğrendik. İstanbul'da, ben İstanbul doğumluyum. Arkadaş Kasımpaşalıyım, evet. Kim Kasımpaşa? Vallahi bir sürü Kasımpaşa gelmiş Osmanlı'da, hangisi bilmem ki. İşte Kanuni Sultan Süleyman Han'ın. Halic'in peki niye sağını verdi de solunu vermedi? Çünkü solu Kanuni Sultan Süleyman Han kuyumculuk mesleğini çok iyi bilirdi. Kuyumculuk. Kuyumcuların piri sayılırdı o zaman için. O esnaf derneğinin başkanlığını yapardı. O kişilere senede bir defa Halic'in sol tarafında Cibali ve Ayvansaray'a doğru olan bölgesinde her sene büyük bir ziyafet verirdi. Solunu vermez. Orası ona ait. Sağda sen şenlendir bakayım paşa demiş. Ya. Evet. Yani bugün Milli Eğitim Bakanımız maşallah bayağı bir ciddi olarak işlere sarılıyor ama tabii bu işi mutlaka birisi koyması lazım ama hemen, hem de hemen koyması lazım. Ve süremizi de biraz zorluyoruz ama teknik masa artık göz kaş işaretiyle bizi susturmaya çalışıyor. O semte de ismi verildi. Haliç Tersanesi de bir müddet Kasımpaşa Tersanesi olarak adlandırıldı ve öyle kullanıldı. Kaptan Paşalığına da buradaki Cami-i Kebir denilen mahallede bir cami ile medrese, imaret, hane ve hamam yaptı. Mora Sancak Bey iken Anadolu'da, o muhasar edip de anlaşmayla aldığı Anadolu'da cami, medrese, tekke, Sıbyan Mektebi, birçok çeşme yaptırıp adada çeşme yaptırıyor, su getirtiyor efendim. Bu çeşmelere su da getirtti. Ayrıca Bozüyük'te, Bozüyük'ün bugün çarşının ortasında efendim, Kasımpaşa Camii ve Külliyesini yaptırdı. Hafsa'daki hamam var. Bu eserlerin kıyamete kadar devamı için muallak vakıflar kurdu. Yani onların masrafını karşılayacak irat vakıfları kurdu. Bunlara muallak, bağlı vakıflar denir. Nefise adlı bir kızı vardı. Babasının İstanbul'da kendi ismini alınan semtte mektep yaptırdığı, kendisinin de burada olduğu bilinir. Kim yaptırdı? Nefise Hanım yaptırmış. Evet, kendisi de orada metfun. Allah rahmet eylesin efendim. Hayırla yad ediyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Ücretli reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.

Yaşanmış bir aşkı anlatın bana deseler, seni anlatırım onlara. Güneşin sıcağını sorsalar bana, seni söylerim. Yağmurun bereketini, bereketini sorsalar, sen derim. Karın güzel beyazı nedir deseler, seni söylerim. Sensizliğin adı nedir deseler, yine seni söylerim. Sen bende bambaşkasın. Ama olmayan bir şeyler vardı, yürümeyen. Seni sevmek istercesine, hem de delicesine. Koşmak istercesine, hem de uçarcasına. Ama yürümeyen bir şeyler vardı, sanki yavaş gidercesine. Şimdi sen yoksun, ben mi, beni boş ver. Sen gittiğinden beri

Yaşanmış aşklar vardır, tarihler yazar bir bir, sayfa sayfa. İnsanlar anlatır hikayeleri birbirlerine. Kaleme almadım, kimseye anlatmadım, kimse yazmasın, bilmesin diye. Çünkü böyle bir aşk bir daha hiç yaşanmayacak. Biliyorum ya, sen gittiğinden beri ben hem bensizim hem sensiz. Neden mi? Çünkü ben beni sende bıraktım. Bir tanem. Beni mi? Beni sorma. Yalnız değilim artık. Çünkü ben bende değilim. Sen mi? Sen hiç yalnız değilsin be bir tanem. Zaten giderken ben beni sende bıraktım bir tanem.

Sakın ha çalma kapıyı. Evimizin anahtarını çantanın o küçük cebine koydum. Anahtar sende. Eğer bir gün bana sorarsan neredesin?

Ben mi? Boş ver be. Hayat bu. Yine bir sabah. Yaşıyorum ya. Gerisi mi? Anlatayım o zaman sana, iyi dinle. İşte sana gerisi. Senden sonrası. Vesaire.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sabahları uykusuz mu kalkıyorsunuz? Sebebi gece uykunuzun sık bölünmesi ve derin uykuya geçememek olabilir. Derin uyku, vücudun dinlenmesi sırasında kendini tamir etmesi için çok önemlidir. Derin ve rahat uyuyamıyorsanız uyku rutini oluşturun, gündüz değil gece uyuyun, yatma saatine yakın egzersiz yapmayın, uyku hijyeni sağlayın, uykunun gelmesini yatakta beklemeyin, yatmadan önce yediklerinize dikkat edin.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
5: TGRT FM Haber.
6: Hürjet ve Solo Türk de güzel gösterilerle İstanbulluların karşısına çıktı ve Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyen Mehter takımıyla da İstanbullular tam anlamıyla fetih coşkusu, fetih şöleni yaşadılar. Birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını Ayasofya'da kıldı. İstanbul'un fethi konusunda yapılan törende yeni zaferlere imza atacağız dedi. Ve CHP'de iki ayrı bayramlaşma. Bayram, evet, bu ayrışmayı ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Gözler Ankara'da olacak. CHP'nin şu anda genel başkanı olarak genel merkeze 2,5 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu bekleniyor. Bugün saat 14'te vatandaşlarla, partililerle bayramlaşacak. Bir başka bayramlaşmada Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Orada da CHP adına şu anda grup başkanı olan Özgür Özel efendim partililere seslenecek. İki isimden gelecek önemli açıklamalara kilitlendik. Bugün konuşacağız. Ve eve dönüş yolculuğu başladı. 9 günlük bayram tatili artık yavaş yavaş sona eriyor. Dönüşler bugün başlıyor. Kritik noktalarda ekiplerimiz var. Ekip arkadaşlarımıza bağlanacağız. Yollara dikkat. Efendim, bayram sonrası tabii ekonomide de hareketli günler bizi bekliyor. Enflasyon açıklanacak. Bir yandan da Borsa İstanbul'da biliyorsunuz düşüşler oldu. Bayrama girerken biraz toparlandı. Piyasalarda neler bekleniyor? Konuşacağız gün başlıyor da. Ve evet, 1 milyon 700 bin hacı heyecanı, hac yolculuğunda heyecan devam ediyor. Hacılar veda tavafını yaptılar. Efendim, ayrıntılara ve o güzel görüntülere de önümüzdeki dakikalarda birlikte bakacağız. Evet, kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar artık veda tavafını yaptılar. Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan da Kabe'ye uzanan kutsal yolculukta o özel görüntüler birazdan gün başlıyor da olacak. Ve bayramın son gününde manşetlerde neler var? Şöyle bir hızlıca bakalım, ayrıntılara geleceğiz çünkü. Yeni zaferlere imza atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları genellikle bugün manşetlerde görünüyor. Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır. Hürriyet gazetesi Schengen'le ilgili, artık Schengen kara borsaya düştü. Bazı gazetelerde bu başlıkları da görüyoruz. Manşetlere de birazdan bakacağız. Gün başlıyor etiketimiz efendim. Lütfen siz de bayramın son gününde mesajlarınızı bizimle paylaşın diyoruz ve şimdi ayrıntılar gelsin.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle birlikte şehre huzur geldiğini söyledi. Az sonra Özkan Yalın ve eski Genel Başkan Özgür Özel arasında geçen mesajlar deşifre oldu. Yalın ve Özel'in helikopter pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Az sonra. Kurban Bayramı'nda tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
6: Ve İstanbul'da fetih coşkusu yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fethin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle birlikte şehre huzur geldiğini söyledi ve zaferi hala hazmedemeyenler olduğunu ifade etti.
7: Recep Tayyip Erdoğan!
8: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz.
9: Mesajını etti. Fethin 573. yıl dönümünde şanlı zaferi hazmedemeyenlere seslendi. Fırsat vermeyeceklerinin altına çizdi.
8: Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesaisine İstanbul'da devam etti. Şehrin fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Fatih'in zaferini hatırlattı, şehri yeniden inşa ettiğini söyledi.
8: Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir.
9: Cumhurbaşkanı fetih sonrası zulüm başladı diyenlere de tepki gösterdi.
8: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
9: Erdoğan yıllar sonra açılan Ayasofya'yı hatırlattı. Yeni zaferlere imza atacaklarının altını çizdi.
8: Hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada Down sendromlu küçük bir kız çocuğu kürsüye geldi, Erdoğan'a sarıldı. Cumhurbaşkanı harçlık verdiği minik kıza sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
6: Ve bugün gözler Ankara'da olacak. CHP'de yeni bir düello bekleniyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası 2,5 yıl sonra ilk kez bugün CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Halka seslenecek. Aynı gün ve aynı saatte Özgür Özel ise Güven Park'ta olacak. Partililerle buluşacak. Evet, açıklama yapacak efendim her iki isim de. İşte bugün beklenenler.
10: CHP'deki olaylı tahliye sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi yani Kurban Bayramı'nın son günü genel merkeze gidecek. Halkla saat 14'te buluşacak, bayramlaşacak, bir de açıklama yapacak.
11: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.
10: Aynı saatlerde Özgür Özel de Güven Park'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelecek. Burada vatandaşlara seslenecek.
12: Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım.
10: CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programı için afiş hazırlandı. Afişlerde Kahraman Kemal ibaresi yer aldı. Bütçe CHP kasasından değil partililerin cebinden karşılandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu partisinin yeni kadrolarını şekillendiriyor. Detayları Kılıçdaroğlu'yla bayramın ikinci günü görüşen Gürsel Tekin, TGRT Haber ekranlarındaki Taksim Meydanı programında anlattı.
13: Genel Başkan ya cumartesi ya pazar günü MK'sını açıklayabilir diye tahmin ediyorum.
10: Tekin, Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyledi.
12: Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
10: Gürsel Tekin, 45 gün sonra kurultay istemini gerçekçi olmadığının da altını çizdi. İstanbul'daki 200'e yakın delege için tedbir kararı verildiğine işaret etti.
13: 163 delegemiz soruşturma dosyasında. Daha Geçen hafta 9 tane kurultay delegesi tutuklandı. 4 kurultay delegesi ev hapsinde.
10: Tekin Özgür Özel'le Veli Ağbaba'ya çok yakın bir iş insanının itiraflarına da dikkati çekti.
13: Bütün bu tabloya baktığımızda bir buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi, sakatlanmamış gibi, sorun yaşanmamış gibi hadi bir kurultay yapalım demek doğrusu herhalde hepimizin aklıyla oynamak demektir.
10: Gürsel Tekin Erzurum'dan Bursa'ya, İstanbul'dan Ankara'ya pek çok ilde şaibi iddiaları olduğunu hatırlattı.
13: Ki bütün dosyaların kapanması için yapılması gereken sağlıklı bir takvim açıklayarak 7 ay 8 ay sonra bir kongreyle mümkündür.
6: Gürsel Tekin'den gelen çarpıcı açıklamalar böyle. Bu arada CHP içerisinde eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la eski Genel Başkan Özgür Özel arasında geçen bir mesajlaşmaya da gidiyoruz şimdi. Yalım'la Özel'in bir helikopter pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
10: Özgür Özel için çok özel helikopter sunumu hazırlattı. Özkan Yalım'ın teknik detaylarını

0: Çankaya'daki Ahlatlı Bel Atatürk Parkı detayı da göze çarptı.
1: Bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, son günü ve tabii eve dönüş yolculuğu da başladı. Milyonlarca tatilci artık dönüş yoluna geçti. Günlerdir memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde bayramı yaşayan tatilciler şimdi yollara düştü. Peki son durum ne? Sabah bu saatlerde bir yoğunluk var mı? İhlas Haber Ajansı muhabirleri arkadaşlarımıza dönüyorum. Trafikteki son durumu alacağız. Kırıkkale'de Hasan Ay, Bolu'da Enes Özkan bizleri bekliyor. Mutlu bayramlar arkadaşlarım. Ve acaba bu kritik noktalarda hareketlilik başladı mı? Önce Bolu'dayız. Enes, ne dersin? Enes'i duyuyoruz galiba.
2: Var şu
3: anda.
1: Kırıkkale'de evet görüyorum hareketliliği. Hasan, senden alalım öncelikle oradaki son durumu.
4: Evet Seda Akbel, şu anda 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'deyiz. Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Özellikle dün öğlen saatlerinden itibaren Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekranlara yansıyan görüntülerde de olduğu gibi trafik akışı devam ediyor. Öğlen saatlerinden sonra bu noktada yoğunluğun yeniden artması bekleniyor. Bayramın ilk günlerinde bu güzergah daha çok memleketlerine ve tatil bölgelerine giden vatandaşların geçiş noktasıydı. Şimdi ise büyük şehirlere dönüş için milyonlarca vatandaş yeniden yollara akın etti. Bu nedenle Kırıkkale bayram dönüşlerinde trafiğin en yoğun takip edildiği noktalardan biri. Diğer bir bayram dönemlerine karşılaştırdığımızda bu bayram araç sayısında daha fazla artış yaşandığını görüyoruz. Trafik yoğunluğunun sadece bugünle sınırlı kalması beklenmiyor. Özellikle pazar günü gece saatlerine kadar 43'ünün bağlantı noktasında araç yoğunluğunun devam etmesini bekliyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde trafik yoğunluğunun yeniden artmasını bekliyoruz. Biz de 43'ünün bağlantı noktasından son durumu takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Hasan, çok teşekkürler. Evet, çok kritik noktalardan biriydi. Önemli bir bağlantı noktası. Kırıkkale'den Hasan Ay'dan yoğunluğu aldık ve tekrar Bolu'dayız. Evet Enes, epey bir trafik var şu anda Enes arkanda.
2: Evet, aslında bu trafik dün öğle saatlerinden itibaren var bu noktada. Ben şu anda Tem otoyolunun Bolu geçişinde Köroğlu rampaları mevkiindeyim. Burası her bayram olduğu gibi bu bayramda uzun araç kuyruklarına sahne oluyor diyebiliriz. Sadece burası değil, Bolu'nun Abant geçişi, Bolu Dağı tüneli geçişi, bir de geride Karadeniz bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları var. Dünden bu yana bayram tatilcileri bayramın 3. gününde yola çıkmaya başladı. Bugün 4. gündeyiz. Sabah çok erken olmasına rağmen tatilciler yollarda yoğunluk oluşturuyor Bolu geçişinde. Navigasyonlar marifetiyle Bolu'da alternatif yollara ulaşmak isteyen sürücüler ise D100 karayoluna yönlendiriliyor. Bu D100 karayolunda da ışıklı kavşaklar var. O noktalarda da sürücüler yoğunluk oluşturuyor. Bunun dışında Bolu Valiliği'nin önlemlerinden bahsetmek istiyorum. Bolu Valiliği bugün saat 1'den itibaren pazartesi günü saat 1'e kadar ağır vasıtalara geçiş izni vermeyecek. Yalnızca istisnai olarak bozulabilir ürünlerin taşındığı tırların geçişine izin verilecek Bolu geçişinde. Bu trafiği biz de akşam saatlerine kadar bu şekilde yoğun olmasını bekliyoruz. Çünkü gidiş yolculuğunda da 3 günlük bir gidiş trafiği görmüştük bu noktalarda. Bugün de bu sabah saatleri itibariyle bölgedeki son durum yoğun araç trafiği var. Trafik akşam saatlerine kadar böyle sürmesini bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Enes, çok teşekkürler. Evet, bakın sabahın 8'inde yoğunluk, aslında dünden bugüne yansıyan da bir yoğunluk. Dün başlamış aslında, onu söylüyor Enes. İyi yolculuklar dileyelim. Sağ salim yuvalara ulaşsın herkes. Küresel ekonomi diyeceğiz efendim. Bir yandan jeopolitik gerilimler, biliyorsunuz savaş ortamları, merkez bankaları zaten yeniden altına yönelmişti. Ama Çin ve Polonya'nın gelişmekte olan ülkelerinde altın alımları dikkat çekiyor.

0: acaba yeni bir dönemin işareti mi? Hemen bakalım.
1: Küresel riskler artıyor. Merkez bankaları altına yöneliyor. Altın güvenli liman olmasının ötesine geçti. Stratejik rezerv aracı haline geldi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2026'nın ilk çeyreğinde net 244 ton altın satın aldı. Bu rakam hem önceki çeyreklerin hem de son 5 yıl ortalamasının üzerinde gerçekleşti. ABD 8133 tonla zirvede, Almanya, İtalya, Fransa ve Çin takipte. Türkiye ise yaklaşık 570 tonluk rezerviyle üst sıralara yakın durumda. Uzmanlar bu bir geçici alım değil, uzun vadeli rezerv stratejisi olduğunu düşünüyor. Batı yüksek stokta, Doğu alımları artırıyor. Çin ve Polonya dikkat çeken ülkeler arasında. Merkez bankalarının altın hamlesi küresel dengelerde yeni dönemin sinyali olarak görülüyor.
0: Evet, bayramın son günündeyiz. Tabii kasaplarda Kurban Bayramı mesaisi de yoğun geçiyor. İstekler doğrultusunda kıyma çekiliyor ve etler özenle hazırlanıyor, doğranıyor kasaplarda. Evlik sucuklar da yapılıyor. İşte bayram mesaisi.
2: Bu bayram gerçekten kasapların işi zor. Allah bütün kasap camiasına yardımcı olsun.
1: Kurban ibadeti yerine getirildi. Etini alan kasapların yolunu tuttu.
2: Rabbim herkesin kesmiş olduğu kurbanı kabul etsin. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Kasaplarda Kurban Bayramı mesaisi yoğun geçiyor. Gece gündüz kıyma çekiliyor. Kurban etleri uzman ellerde parçalanıyor.
2: Genelde kıyma ve kuşbaşı yaptırıyorlar. Çünkü hisse halinde kesiyorlar. Hisseyi 7'ye böldükten sonra kendi evlerine 3'te 1 payını ayırıyorlar. O 3'te 1 payını bize getiriyorlar. Biz onlara kıyma ve kuşbaşı kemikte yemeklik halinde eşit bir şekilde bölüp kendilerine teslim ediyoruz.
1: Kasaplar sıcak kurban etinin bozulmaması için poşette bırakılmaması konusunda uyarıyor.
2: Bayram birinci günü eti kestikten sonra poşete koyuyorlar. Ağzını bağlıyorlar. Ağzını bağladıktan sonra bu ette bir ateşlenme olayı dediğimiz bir durum var. Bu eti bozuyor. Eti bozduğun zaman da mecbur burada o eti çöpe atma zorunda kalıyoruz.
1: Kasaplarda evlik sucuk da yapılıyor.
3: Kurbanda işte geleneksel olarak Kayserimizin adeti budur. Yani kendi etinden kurbanda sucuk yapmayı tercih ederler.
1: Etler özel baharatlarla karıştırılıyor. Lezzetli sucuklar hazırlanıyor.
3: Güzel doldururuz yerli bağırsaklara. Hakiki gerçek bağırsak salamura. Bunlara doldururuz. Herkese teslim ederiz.
1: Kasaplar hazırlanan sucukları 3-4 gün kurutuyor. Ardından afiyetle yenilmesi için sahiplerine teslim ediliyor.
0: Efendim, bu arada İhlas Vakfı'nın kurban organizasyonunda da Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ve bayramlıklar ulaştırıldı. Çocuklarla bayram sevinci paylaşıldı. Yardım faaliyetlerinin yıl boyunca sürdüğü belirtiliyor.
4: Buyurun efendim.
1: Kurban bereketi bu kez Afrika ve Asya'daki mazlum coğrafyalara ulaştı.
5: Nerelerde kurban kestik bu sene? Afrika'da, Çad'da, Uganda'da, Somali'de ve Tanzanya'da 4 ülkede kestik. Asya'da ise Afganistan'da ve Hindistan'da kestik.
1: İhlas Vakfı 2026 kurban organizasyonu kapsamında 6 ülkede yüzlerce kurban keserek binlerce ihtiyaç sahibine destek oldu.
5: Bayramlık dağıtımlarımızı da aynı şekilde yaptık, yapıyoruz, devam ediyoruz. Çok mutluyuz. Çünkü oradaki gerçek ihtiyaç sahiplerine bu bayramlıkları vermekle
1: sadece kurban eti değil, çocuklara bayramlık kıyafetler dağıtıldı. Etkinliklerle bayram sevinci yaşatıldı.
5: Bizim geçen sene dağıttığımız bayramlıklarla efendime söyleyeyim, bizim yaptığımız merasime, dağıtıma gelen yavrularımız var. Gözleri ışıl ışıl. Çok memnun oluyorlar, mutlu oluyorlar.
1: Ayrıca adak, akika ve yardım faaliyetlerinin yıl boyunca devam ettiği açıklandı.
0: Efendim tabii havalar nasıl olacak diye merak ediyorduk. Kurban Bayramı'nda yurdumuzun özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde sağanak vardı. Birçok bölgede kuvvetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. Dereler taştı, caddeler göle döndü. Selle birlikte ev ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar bayramda sağanak çilesi yaşadı.
1: Evleri su bastı.
6: Yeter yani, yeter. Bu kaçıncı oldu benim oğlumun?
1: Cadde ve sokaklar nehirleri aratmadı. Tarım arazileri de yağıştan payına düşeni aldı. Kuvvetli sağanak bayram neşesini yarıda bıraktı. Sağanak çilesi vatandaşı canından bezdirdi.
7: Binanın temellerini, dükkanları, iş yerlerini yazıktır ya bu insanlara.
1: Yağışın en kuvvetli olduğu noktaların başında Hatay vardı. Dörtyolu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Deriçay Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkına neden olan sel sahil kesiminde park halinde bulunan araçları sürükleyerek denize doğru taşıdı. Bazı vatandaşlar çekici desteğiyle araçlarını denizden çıkarmayı başardı. Site içerisinde mahsur kalan araç sahipleri ise su seviyesinin düşmesini bekledi. Osmaniye'de de benzer bir manzara vardı. Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 100. Yıl Mahallesi'nde baskınlar yaşandı. Bir transit araç su altında kalırken bazı evlerde su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine giren suyu tahliye etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Burası Edirne. Şehir kuvvetli yağışın etkisi altına girdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken birçok iş yeri, apartman girişi ve bodrum katını su bastı.
8: Gördüğünüz gibi dükkan bu vaziyette. Beyaz eşyalar, koltuklar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları. Allah'tan çok sevinecek.
1: Bursa'da farklı değildi.
9: Vadiden gelen su eve basmış, mutfak eve her tarafı.
1: Şiddetli yağış şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Fırtınanın etkisiyle meydana gelen hortumda tedirginliğe neden oldu. Burası ise Bilecik. Yağış uyarısı verilen şehirde beklenen sağanak geldi. Çok sayıda ev, iş yeri ve kapalı otoparkı su bastı. Araçlar suyun içinde ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar da malını kurtarabilmek için seferber oldu. Çorum'da bayramda sağanak kabusunu yaşadı. Balaca ilçesine bağlı Kula köyünde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Delice Çayı taştı. Köyde taşkın meydana geldi. Osmancık ve İskilip ilçelerinde de hayat durdu. Sağanakla birlikte gelen dolu vatandaşa çile oldu. Birçok bölgede taşkınlar yaşanırken yetkililer de tahliye için kolları sıvadı. Ve Kastamonu, yetkililerin sarı kodlu yağış uyarısında bulunduğu şehirde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Devrekhane ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tosya'da ise dolu vardı. Aniden bastıran dolu özellikle sürücülere zor anlar yaşattı.
0: Afrika'da hantavirüs alarmı devam ediyor. Avrupa Birliği alelacele deneysel bir ilaç sevkiyatına başladı. Henüz onaylanmamış, etkinliği tam kanıtlanmamış bu antiviral, Uganda ve Kongo'daki vakalar sonrası Avrupa Birliği'nin elindeki sınırlı seçeneklerden biri. Ve şimdi ayrıntılar geliyor.
1: Avrupa Birliği hantavirüs enfeksiyonlarına karşı yeni bir adım attı. Henüz tam olarak test edilmemiş deneysel antiviral ilaç Favipiravir'den 1400 tablet teslim aldı. Bu adım salgının yayılabileceği endişesini ve hazırlıksız yakalanma korkusunu yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Birliği Komisyonu, Japonya ile yürütülen acil işbirliği kapsamında temin edilen favipiravirin Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildiğini açıkladı. Virüse dair belirsizlik sürerken bu ülkeler olası yayılma senaryolarına karşı alarm düzeyini yükseltti. Favipiravir, hantavirüs tedavisi ya da önlenmesi için henüz onaylanmış değil. Avrupa İlaç Ajansı, ilacı sadece şefkatli kullanım ya da klinik araştırmalar çerçevesinde değerlendirilebilecek, riskleri tam bilinmeyen bir aday olarak tanımlıyor. Yani ortada çaresizlikle yönelinen deneysel bir seçenek var. Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan hantavirüs salgınlarının ardından Brüksel'de de endişe büyüyor. Avrupa Komisyonu üye ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını, olası tıbbi karşı önlemlere erişimi hızlandırmak ve ilacın sevkiyatını koordine etmek için zamanla yarıştıklarını duyurdu. Komisyon ilerleyen haftalarda yeni vakaların Avrupa'da da görülmesi ihtimaline karşı ek dozların temini için acil satın alma prosedürleri başlattığını açıkladı. Bu açıklama kıtada sıradaki durak Avrupa mı sorusunu daha yüksek sesle gündeme taşıdı. Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaştığı biliniyor. Virüs yüksek ateş, yoğun yorgunluk ve şiddetli kas ağrılarıyla başlıyor. İlerlemiş tabloda solunum yetmezliğine, iç kanamaya ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Yani geç fark edilen her vaka ölüm riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Son olarak Hollanda'ya ait bir kruvaziyerde hantavirüs tespit edilmiş ve 3 yolcunun bu virüs nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.
0: Şimdi efendim İran'la ABD arasında neler yaşanıyor? Bir yandan bir anlaşma olduğu belirtiliyor ama büyük de bir muamma var. Acaba İran ve ABD düşük yoğunluklu bir savaş mı başlattı? Masada anlaşma tamam denirken sahada silahlar patladı. İşte son durum.
1: Masada anlaştığını iddia eden İran'la ABD sahada silahla nabız yoklamaya başladı. Basra Körfezi kıyısında savaşın eşiğinden dönüldü. İran, Basra Körfezi kıyısında bulunan Cem kentinde düşman uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre bu şehir eyaletine bağlı kentte patlama sesleri duyuldu. Habere göre saldırı hazırlığındaki düşman hava aracına karşı İran savunma sistemi devreye girdi. Hava aracı kent üzerinde düşürüldü. Karşılıklı saldırının ardından Tahran, ABD'den gelecek yeni provokasyonlara misliyle karşılık verileceğini açıkladı. Bir gün önce de ABD, 4 İran drone'unu ve bir fırlatma istasyonunu vurmuştu. Misilleme yapan İran'da ABD üssüne hedef aldığını açıklamıştı. Sahada tetikte bekleyen taraflar masada ise anlaşmaya çalışıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, arabulucu ülkelerin çabaları için teşekkür mesajı paylaştı. Pezeşkian, Pakistan ve Malezya liderleriyle yaptığı görüşmelerde İran'ın diplomasiye bağlılığına vurgu yaptı. Malezya'ya insani tutumundan ve Pakistan'a anlaşma için gösterdiği etkili çabadan ötürü teşekkür etti. Son olarak Amerikan basını ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkes için anlaştığını duyurmuştu. Ancak anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiği iddia edilmişti. Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı diyen ABD Başkanı İran için nihai kararı vereceğini söyledi.
10: Hürmüz Boğazı her iki yönde de kısıtlama olmaksızın geçiş ücreti alınmadan derhal açılmalıdır. Mayınlar varsa imha edilecektir. Çok daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai kararı vermek üzere toplanacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
0: Evet, bayramın dördüncü gününde gazete manşetleri ve bayram haberleriyle birazdan buradayız. Ara zamanı şimdi.
11: Ankara'nın yeni iş ve yaşam merkezi.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.
14: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
15: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
14: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
13: Reklamları dinlediniz.
16: Aklınızda bulunsun.
17: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
16: Aklınızda bulunsun.
13: Reklamlar.
18: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
19: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
18: 40 bin mi?
19: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Reklamları dinlediniz.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
4: Saplandı, feci kaza evli çifti birbirinden ayırdı. Kaza Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oldu. Hızını alamayan otomobil kontrolden çıktı. 1915 Çanakkale otoyolu Malkara gişelerinde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Sürücü Mustafa Şenol ve yolcu konumundaki eşi sıkıştıkları yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sevim Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şenol'un hayati tehlikesi yok. Çatıları söktü, önüne ne kattıysa savurdu. Şiddetli rüzgar ortalığı toz duman etti. Fırtına sonrası gökyüzünde sirüs bulutları görsel şölen yaşattı. Hakkari Yüksekova'da günlerdir sıcak hava etkili oluyordu. Sıcaklık aniden düştü. Bunaltıcı hava yerini soğuk ve şiddetli rüzgara bıraktı. Rüzgarın kaldırdığı toz, cadde ve sokaklarda görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Araçlar tozla kaplandı. Yayalar fırtınada büyük tehlike atlattı. Vatandaşlar savrulmamak için kapalı alanlara sığındı. Şiddetli rüzgar ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Birçok ev ve iş yerinin çatısı söküldü. Şiddetli rüzgarın ardından sirüs bulutları gökyüzünü süsledi. Saç örgüsü ya da tüy görünümünü andıran bulutlar Yüksekova semalarını kapladı. Vatandaşlar estetik manzarayı cep telefonuyla görüntüledi.
5: Biz almaya geliyoruz, ikisini de yapalım.
4: Sirüs bulutları 6000 metrenin üzerinde tamamen buz kristallerinden oluşuyor. Görüntüsüyle dikkat çeken bulutlar genellikle hava değişimini veya alçak basınç sisteminin habercisi olarak biliniyor. Yetkililer bölgede olumsuz hava koşullarının sürebileceğini belirtti. Ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşlar uyarıldı. Alevlerin arasına daldılar. Bebekleri yangından kurtardılar. Diyarbakır'da 11 katlı binanın 8. katında yangın çıktı. İkisi bebek, 4 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Alevlerin arasında can savaşı vardı. Binanın 8. katına vinçle ulaşıldı. İtfaiye ekipleri 2 bebeği sepetle aşağı indirdi. Alev savaşçılarının aksiyon dolu kurtarma ve söndürme çalışmaları kas kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. Çanakkale'de denizde can pazarı. 17 yaşındaki genç yüzerken bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahili güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Dakikalar süren aramanın ardından genç kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta, denizin 3 metre altında yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. sudan çıkarılan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kırıkkale'de feci kaza. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Kaza Karakeçili ilçesi D-260 karayolu cezaevi güzergahında meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne ilerleyen otomobil karşı şeride geçti. O sırada karşıdan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsü tartıştığı taksi şoförünü takip etti. Taksici Hamza Aslan durumu fark etti, durdu. İkisi de araçlarından indi. Öfkeli sürücü taksicinin yanına gitti. Konuşurken de saldırıp bıçakladı. Otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi 5 farklı yerinden bıçaklayıp kaçtı. Adana Seyhan'da yaşanan olayda yaralı taksici Hamza Aslan hastaneye kaldırıldı. Polise onu bıçaklayan şehir eşkıyasının peşinde. Alevli görüntü Muş Bingöl karayolundan. Seyir halindeki bir hafif ticari aracın motor bölümü aniden alev aldı. Sürücü aracı hızla yol kenarına çekerek dışarı çıkmayı başardı. Yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen küle döndü. ABD'de Beyaz Saray uzaylılarla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Beyaz Saray'ın aramızdalar notuyla paylaştığı görselde gökyüzündeki uçan daireye ışınlanan bir insan silüeti yer aldı. Paylaşım sosyal medyada saniyeler içinde patladı. Kimine göre Washington'dan uzaylı dosyaları için tarihi bir mesaj, kimilerine göre kamuoyunun duygularıyla oynayan tehlikeli bir propaganda. Beyaz Saray ise tartışmayı büyüten bu imanın arka planına dair net bir açıklama yapmış değil. ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir apartmanda doğalgaz sızıntısı ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmaya çalışırken bina şiddetli bir patlamayla adeta havaya uçtu. Patlamanın ardından çıkan yangın apartmanı enkaza çevirdi. Dallas itfaiyesi yürütülen arama çalışmalarında iki kadın ve bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Patlamanın şiddeti çevredeki binalarda da hasara yol açtı. Bölge bir anda savaş alanına döndü. Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketi faciaya bölgede çalışan bağımsız bir inşaat ekibinin doğalgaz borusuna zarar vermesinin neden olduğunu açıkladı. Sırt üstü yüzüyor sanıldı ancak az kalsın canından oluyordu. Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı turist böyle kurtarıldı.
3: Kaldı.
4: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Çinli turist öğle saatlerinde denize girdi. Bir süre yüzen yaşlı adam aniden suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu erken fark etti. Plajda görevli can kurtaranlar da hızla suya atladı. Kıyıya çıkarılan turiste ilk müdahale plajda yapıldı. Sonrasında sağlık ekipleri yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.
3: Kaldı.
4: Çinli turistin hayati tehlikesi ise sürüyor. Kurban Bayramı'nda ev sahibi misafirlerine minik bir şok yaşattı. Konuklar şeker veya tatlı ikramı bekliyordu. Suriye'de geçtiği düşünülen olayda ev sahibi elinde bir kasayla içeri girdi. Kasada sevimli yavru kediler miyavlıyordu. Her bir misafir şeker kabından payına düşeni alır gibi bir adet kedi yavrusu aldı. Kimse itiraz etmedi. Herkes dünden razı gibiydi. Ortalık bir anda neşeli gülüşlere sahne oldu. Sonuçtan gayet memnun kalan kedisever ev sahibi bu yolla sahipsiz kedileri sahiplendirdiğini söyledi.

0: TGRT Haber'de bayramın son gününde gün başlıyordasınız. Efendim tekrar bayramınız mübarek olsun diyoruz ve tabii ki kutsal topraklara gideceğiz. Şimdi yüz binlerce Müslümanın haç heyecanından görüntüler gelecek. Kutsal topraklarda haç görevini yerine getiren hacılar veda tavafı yaptı.
1: Hac ibadetini yerine getirmek için bu yıl 1,7 milyon Müslüman kutsal topraklara gitti. La ilahe illallah. Müslümanlar Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan Kabe'ye uzanan kutsal yolculuğun en önemli aşamalarını tamamladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar veda tavafı yaptı.
0: Efendim bu duygu dolu görüntülerden sonra şimdi sırada 30 Mayıs manşetleri var. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle yeni zaferlere imza atacağız manşeti var. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde hem Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve düzenlenen törende de yeni zaferlere imza atacağız açıklamasını yaptı. Türkiye'ye ve dünyaya önemli mesajlar demiş Türkiye Gazetesi. Zincirleri parçaladık ve bitmeyen ihanete tepki alt başlıkları var. Burada önemli bir noktaya da değiniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz 86 yıl sonra nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferleri de imza atacağız dedi. Zulüm 1453'te başladı diyen ihanet odaklarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı onların maskesini indirin altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler ortaya çıkacaktır dedi. Yani o ruhun, karanlık ruhun devam ettiğini söyledi. Bu arada Erdoğan Cuma namazını fethin nişanesi Ayasofya'yı Kebir Camii'nin şerifinde kıldı. Ayasofya'da Fetih Cuması anlamlı bir fotoğrafta yer alıyor Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Başkent'te düello efendim bugün gözler Ankara'da olacak, siyasette hareketli günler yaşıyoruz. Bayramda da gözler CHP'de olacak çünkü iki ayrı noktada bayramlaşma var. Eski genel başkan ve şu anda grup başkanı olan CHP'li Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da 2,5 yıl sonra genel merkezde halka hitap edecek. Çok önemli açıklamalar yapacağını söyledi. Kılıçdaroğlu diyor ki bütün gerçekleri paylaşmak zorundayım. Evet, başkentte düello başlığıyla da Türkiye Gazetesi'nde detaylar var. Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Dünyanın gözü aynı zamanda bu akşam dünyaca tanınan rap yıldızı Kanye West'in İstanbul Olimpiyat Stadı'nda vereceği konserde olacak. Konseri 120 bin kişi izleyecek diyor Hürriyet Gazetesi. İstanbul'a dün geldi. Sanatçının şehir turu programı güvenlik açısından son derece gizli tutuldu ifadesi var. Bu arada bir turistik hareketlilik de olacak Kanye West konseri sebebiyle. Çünkü Yahudiliğe karşı verdiği mesajlarla da bir şekilde birçok ülkede iptal olmuştu konseri Yahudi yandaşları tarafından. Ve şimdi o şekilde izleyemeyenler de bakın Rusya'dan ABD'ye, Almanya'dan Polonya'ya çok sayıda ülkeden de binlerce kişi İstanbul'a geliyor. Evet, İsrail soykırımını da tepki gösterdiği için Kanye West'i takip edeceğiz efendim konsere gidemesek de. Schengen'de bot oyunu yine çok önemli bir konu. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan geliyor açıklama. Tatil ve yaz tatil sezonu yani yaz dönemi de geldiği için vize işkencesi, işkence demek istiyorum tamamen buna. Vize işkencesi devam ediyor. Schengen'deki sıkıntının sebepleri şöyle sıralanıyor. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. bot hesaplar yani sahte hesaplar tarafından bloke ediliyor ve kara borsada satılıyor efendim. Yanlış duymadınız, Schengen vizesi kara borsaya düşmüş durumda. Sorun aracı şirkette, hatta büyük bir şirkete de bu anlamda bir operasyon var. Türkler Schengen için randevu alamıyor. Başvuru sayısı bu yüzden düştü. Bazı ülkelerin yetkilendirdiği vize aracı kuruluşlarının da haksız uygulamaları var. Bu kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatacağız diyor Firuz Bağlıkaya. Gece yarısı vize randevusu geliyormuş. Ya inanılmaz haberler. Bir de o aldıkları paraları iade etmiyorlar. Vizeyi eğer reddederse o paraları da ödemiyor. Yani böyle bir vize ekonomisi de oluşmuş durumda maalesef. İran'la ABD'nin kafası karışık. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu söylemesine rağmen henüz ortada tarafların uzlaştığı bir metnin bulunmadığı öne sürüldü. Evet, kafalar karışık diyor Hürriyet gazetesi. Akşama geldiğimizde de bir spor haberini de paylaşalım. Devlerin kapışması üst başlıklardan biri. İngiliz Arsenal ve Fransız Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Budapeşte de karşı karşıya geliyorlar. Maç saat 19'da, meraklılarına hatırlatalım. İstanbul fetihle hayat buldu. 573 yıl önce peygamberimizin müjdelediği o fethi Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirdi. Ruhları şad olsun diyoruz efendim atalarımızın. Hakikaten dün de İstanbul'da çok duygusal anlar yaşandı. Hürjet ve Solo Türk'ün gösterileri, mehter takımının yürüyüşü turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'un fethi sadece büyük zafer değil, karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. Hiçbir zaman umutsuz olmamamız gerektiği anlamlı bir zafer bu fetih. Efendim çünkü dünya stratejilerinde en önemli sıralarda yer alıyor. Karadan gemilerin yürütülmesi, işte böylesine önemli başarılara imza atan bir Türk milletiyiz. Schengen sistemi de vurguna yol açıyor. Yine bu Schengen sorunu Akşam Gazetesi'nin de ilk sayfasında. Bu arada sosyalist ikiyüzlülük manşet kıvamında büyük puntolarla yer alan bir başlık. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonal, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi. Bu arada bir an önce de seçime gitmesi çağrısında bulundu Sosyalist Enternasyonal Kemal Kılıçdaroğlu'na. Mutlak butlan kararının gerekçeleri görmezden gelindi deniyor haberin devamında. Sosyalist Enternasyonal eleştiriliyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi diyorlar. Bu sebeple de sosyalist ikiyüzlülük demiş Akşam Gazetesi. Efendim turiste külahı ters giydirdiler. Bunu da başardık. Yani bir yandan da böyle huylarımız da var maalesef. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da ben ilk defa külaha para alındığını duyuyorum. Külahına da 60 lira ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için, ama bu da olmaz yani. Bir top dondurmaya 250 lira ödeyen turist bu normal mi diyor? Düşünün, artık turistler bile enflasyona isyan ediyorlar. İstanbul'da dondurmacıları gezmiş Akşam Gazetesi. Boş külahların 15-20 liradan satıldığını, süslü külahlar da 75 liraymış. Külah süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma için de 170 lira istiyor. Böyle tuzaklara dikkat. Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz şimdi de. Kişisel veriden katrilyonluk vurgun, bedavadan gizli servet. Dünya genelinde yapılan bir araştırma, teknoloji şirketlerinin tek bir kişinin verilerinden 1 milyon dolar kazandığını ortaya koydu. Ve işte Avrupa'daki kazançlar Türkiye burada 3. kategoride deniyor. ABD veri avcıları ilk kategoride, İngiltere ve Avrupa ise ikinci, Türkiye dünyanın geri kalanı kategorisinde konumlanıyor. Aman verilerimizi koruyalım. Önemli yani, okumadan kabul etme diye bir uyarı var haberde. Yasal koruma yöntemleri işlevsiz. Web sitelerine girerken karşımıza çıkan çerezlere dikkat. Yasal sorumluluklardan da kaçmalarını sağlıyor o çerez politikalarını. Ben genelde hiç okey demiyorum ama 10 internet kullanıcısından 9'u gelen bu çerezlerle ilgili bildirimleri kabul et butonuna basıyormuş diyelim. Yeni Şafak gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması manşette: yeni zaferlere imza atacağız. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de bu şekilde kutlu fetihten ilham alarak imza atacağız dedi. 29 Mayıs hatırlatması: cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Erdoğan camide Kur'an okudu. İstanbul'un fethedildiği güne atıfta bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 29 Mayıs cuma tevafuk olarak namazı Ayasofya'da kılma imkanımız oldu dedi. Kurban'da yüzler güldü. Efendim, sivil toplum kuruluşları, vakıflar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine bayram coşkusu yaşattı. İyi ki Türkiye var diyoruz. Bu arada Ankara'da aynı saatte iki ayrı miting, kriz meydana iniyor. Mutlak butlan krizi geçen hafta zirveye çıkmıştı. CHP genel merkezine polisler girdi. Ve bugün de CHP iki ayrı mitinge ev sahipliği yapacak Ankara. CHP açısından saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, aynı saatte Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda partililere seslenecek. Yeni Şafak'ta dikkat çeken bir başka haber de ihraç listesiyle ilgili. A takımı ihraç listesinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide tam hakimiyeti sağladıktan sonra ihraçlar için düğmeye basacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in A takımında yer alan bazı isimler, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, bu isimler arasında, bu isimler ihraç listesinde yer alıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Takip edeceğiz. Evet, gazetelerde hızlıca sona geldik. Artık yavaş yavaş saat başındayız. Evet, saat başıyla devam.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle birlikte şehre huzur geldiğini söyledi. Az sonra. Özkan Yalın ve eski Genel Başkan Özgür Özel arasında geçen mesajlar deşifre oldu. Yalın ve Özel'in helikopter pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Az sonra. Kurban Bayramı'nda tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
0: Yeniden günaydın. Tam 573 yıl önce bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. Bunu sağlayan İstanbul'un fethiydi. İstanbul'un dört bir yanında büyük fetih coşkusu vardı. Fetih yürüyüşü yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde namaz kıldı. Hürriyet ve bu sefer büyük fetih içinde Solo Türk göklerdeydi.
3: Haydi ya Allah!

0: karada, havada, denizde. Kurban Bayramı'nda Cuma gününde İstanbul'un fethi kutlandı. Çağ kapatıp çağ açtı. Dünya tarihine damga vurdu. Türk'ün şanlı geçmişine altın harflerle yazıldı. İstanbul'un fethi. Büyük fetih 573. yılında. Beyoğlu, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı doldu taştı. Meydanlarda coşku vardı. Beyazıt Meydanı'nda fetih yürüyüşüne geçildi. O yürüyüş Mehter Marşı ile Ayasofya Meydanı'na kadar devam etti. Ayasofya Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nce konser verildi. Vatandaşlar da marşlara eşlik etti.
1: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Fethin yıl dönümünde Cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Erdoğan camide Kur'an-ı Kerim okudu.
2: 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi.
0: İstanbul'un Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaretçi akınıyla doldu taştı.
3: Sultanın huzurlarında olmak istedik.
0: Milli gurur Hürjet bu sefer Büyük Fethin yıl dönümü için göklerdeydi. Solo Türk'te gökyüzünde böyle süzüldü. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen uçuş nefes kesti. Mavi Vatan'da da İstanbul'un fethinin yıl dönümü için kortej vardı. Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji başladı. Limanda demirlenen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih Fırkateyn gemisi de bu vesileyle ziyarete açıldı. Gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz, gururla. Gemiyi de ziyarete geldik.
0: Coşku akşam saatlerinde de devam etti. Üsküdar sahilinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
5: Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostluğuna.
0: O anlar böyle kayda geçti.
5: Ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
0: İstanbul'un dört bir yanında Büyük Fethin yıl dönümü kutlandı.
6: Efendim bugün bütün gözler Ankara'da olacak. CHP'de kritik bir bayramlaşma bekliyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gidiyor. Vatandaşlar ve partilerle bayramlaşacak. TGRT Haber muhabiri Merve Güven Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda ve geçen hafta o hareketli dakikaları bize en güzel şekilde anlatmıştı. Sait Kahraman çok büyük bir yoğunluk vardı geçen hafta CHP Genel Merkezi'nde. Yine yeni bir güne başlıyoruz. Sait'ten de alacağız oradaki son durumu. Önce Sait miydi? Merve'ydi. Önce Merve Güven'e gideceğim. Arkadaşlarıma önce güzel bir bayram diliyorum. Merve, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün kaçta konutundan çıkması bekleniyor? Nasıl program?
7: Seda Akbay, bizler de iyi bayramlar dileyerek başlayalım sözlerimize. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 12'yi gösterdiğinde arkamda bulunan konutundan ayrılmasını bekliyoruz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu buradan partisinin genel merkezine girecek ve aslında sen de ifade ettin. Yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez CHP genel merkezine genel başkan olarak yeniden dönecek Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii geçen hafta 21 Mayıs'ta mutlak butlan kararının ardından tedbiren göreve getirilmişti Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak ve o günden bu yana da aslında genel merkeze ne zaman gidecek sorusu en merak edilen soruydu. Bu soru geçtiğimiz hafta aslında yanıt bulmuştu. 30 Mayıs tarihine işaret edilmişti. Yani bugüne işaret edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bugün saatler 12'yi gösterdiğinde söylediğimiz gibi konutundan çıkacak ve genel merkeze doğru hareket edecek. Tabii genel merkezde ilk olarak makamına gidecek hiç şüphesiz ki ve burada ilk olarak da yine partileriyle bayramlaşacak. Bunun ardından da genel merkezin bahçesinde bulunan alanda da vatandaşlarla bir araya gelecek. Onlarla da bayramlaşacak Kemal Kılıçdaroğlu ve onlara hitap etmesi bekleniyor. Bir konuşma gerçekleştirecek. Yani 2023 Kasım'ından sonra ilk kez CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olarak CHP'lilere seslenecek. Açıklamalar yapacak. Peki neler açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında geçtiğimiz hafta kendisi bazı işaretler vermişti yapacağı konuşmaya dair ve özellikle yine geçtiğimiz pazar günü CHP genel merkezi polisler tarafından boşaltılmadan önce buraya gelen CHP'li vekiller vardı. Ancak genel merkezdeki vekiller tarafından içeri alınmamıştı ve arbede de yaşanmıştı sonrasında. Buna ilişkin aslında Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken ayrıntıları halk buluşmasında halkın da duyması için, partilerin duyması için anlatacağım demişti. Pek çok ayrıntı vereceğini ifade etmişti. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım ancak mahkeme kararı çıktı. Bu yüzden ben de gerçekleri halkımla partimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta yine konutunda basın mensuplarıyla bayramlaşırken bu açıklamayı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii kritik süreçlerden geçiyoruz. Söylediğiniz gibi aslında bugün aynı saatlerde de Özgür Özel'in de bir bayramlaşma programı olacak. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yapacağı açıklamalar bu nedenle de önemli. Tabii şunları da ifade edelim. Genel merkezde bazı hazırlıklar da olacak. Ancak bu hazırlıklar CHP genel merkezi tarafından yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılan hazırlıklar değil. Özellikle partilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin ve il başkanlarının gönüllü desteğiyle yapılan hazırlıklar bunlar. Hiç şüphesiz ki birazdan Sait de aktaracak ama kısaca değinmek gerekirse özellikle genel merkez binasına şimdi arınma zamanı yazılı afişler asıldı. Aslında geceden bu yana hazırlıklar sürüyor genel merkezde. Çevredeki direkler ise adalet ve liyakat yazılı afişler yer alacak ve gelenlerde Türk bayrağı ve CHP bayrakları olacak. Bunun yanı sıra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından yine beyaz güvercin uçurması bekleniyor. Söylediğimiz gibi kritik bir noktadayız. Kılıçdaroğlu bugün ilk kez mutlak butlan kararının ardından partisinin genel merkezine genel başkan olarak gidecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde konutundan ayrılmasını bekliyoruz. Bizler de onu takip ediyor olacağız ve gelişmeleri size aktarmayı sürdüreceğiz.
6: Evet, saat 12'de Kılıçdaroğlu'nun konuttan ayrılması bekleniyor dedi. Merve'ye tabii döneceğiz o dakikalar içerisinde. Ve Sait Kahraman'a gitmek istiyorum. Evet Sait, afişler asılmaya başlandı. Şu anda genel merkezde hazırlıklar hangi aşamada?
8: Evet, CHP genel merkezinde şu anda hareketlilik sürüyor. An itibariyle çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım Aziz Duran da size etrafı gösterecektir. Şu anda polis bulunduğumuz noktayı kapatmış durumda. Az önce içeride bomba araması vardı ve şu anda çevreyi komple kapatmış durumdalar. CHP genel merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir posteri asıldı ve üstünde şimdi arınma zamanı yazıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun program akışına da dair detaylar kısmen belli olmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri eşliğinde davet edilecek ki bizler de şimdi noktaya doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Kameraman arkadaşım da size çevreyi gösterecektir. Şu anda platformlar kurulmuş durumda çevrede ve seçim otobüsü de içeri doğru gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünün üstüne çıkması da bekleniyor ilerleyen dakikalarda. Şu anda çevrede kontrol sürüyor. Bizler de içeriye doğru sizlerle beraber ilerliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önünde yapacağı programın önünde sonunda beyaz güvercin uçuracağı belirtildi. Bunlar da önemli detaylar aslında. Şu anda genel merkezi de görüyorsunuz. Hemen poster asılmış durumda. Üstünde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve üstünde de yazı olarak şimdi arınma zamanı sloganı var. Aslında bu slogan çok önemli. Neden çok önemli? Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı açıklamayla tüm gerçekleri halka anlatacağım demişti ve arınacağız mesajı vermişti ki sürekli arınma mesajı veriyordu. Tabii bu önemli bir detaydı. Bizler de ilerleyen dakikalarda neler olacağız sizlerle beraber göreceğiz diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
6: Evet, Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından bugün genel merkeze geliyor. Hareketli dakikaları sevgili Sait Kahraman'dan aldık. Merve Güven'e de teşekkür ediyorum. Beyaz güvercin detayı önemli. Kılıçdaroğlu beyaz güvercinler uçuracak dedi Sait. Bülent Ecevit'e, rahmetli Bülent Ecevit'e bir gönderme gibi geliyor insana. Efendim şimdi bayramın son günündeyiz ama bayramdan sonra ekonomi gündemi hareketlilik kazanacak. Hemen bakalım ayrıntılara. Mayıs ayı enflasyonu gelecek. Ayın ikisinde Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak.
0: Bayram tatilinin ardından ekonomi gündemi yeniden şekillenecek. Enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın kararları ve büyüme verileri ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 1 Haziran Pazartesi günü birinci çeyrek büyüme rakamını açıklayacak. 5 Haziran Cuma günü Mayıs ayı enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ekonomistlerin enflasyon tahmini aylık %2'ye yakın. 11 Haziran Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası Nisan toplantısında faizi değiştirmemişti. Politika faizi %37'de sabit tutulmuştu. Bazı yabancı kuruluşlar geçen hafta faizde artış beklediklerini duyurmuştu.
6: Evet, ayın içinde enflasyon geliyor. Tabii önemli. Bakalım savaşın etkileri devam edecek mi? Bir yandan da faiz. Şimdi efendim Kurban Bayramı'nın sonuna gelinmesi.

0: bölgesine giden hem tatilci hem bayramcılar memleketlerinden dün itibariyle dönüşe başladı. Geçtiğimiz hafta başlayan Kurban Bayramı tatiliyle İstanbul'dan memleketlerine, özellikle Karadeniz bölgesine giden vatandaşlar Perşembe günden yollara çıkmışlardı. Tabi yoğunluk vardı ama akıcı bir yoğunluk vardı. Tabi bunun bir de dönüşü vardı. Dönüş dün itibariyle başladı. Dün akşam itibariyle trafik adeta durma noktasına gelmişti. Bulunduğumuz nokta 1325 rakımlı Kemikli rampası. Özellikle 21 ilin güzergahının kullanıldığı geçiş güzergahlarından, önemli güzergahlardan bir tanesi olan bir bölge. Şu an arkamdaki trafik her ne kadar sakin gözükse de hemen gerisinde, özellikle Çankırı tarafına doğru olan bir kesimde bir maddi hasarlı trafik kazası olduğundan orada yol tek şeritten geçişli sürdürülüyor. Ben hemen yol kenarına çekilerek size yoldan biraz detay verirken bu arada da bilgileri aktarayım. 9 günlük bayram tatilinin artık son gününe yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün bayramın son günü. Tabi tatilciler de artık İstanbul'a, özellikle Kocaeli, Gebze, İstanbul o istikametine, Karadeniz bölgesinden dönüşlere başladılar. Dün trafik adeta durma noktasına geldi demiştik. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan bulunduğumuz bu noktada yaklaşık bir 14 kilometrelik bir kesim, Çankırı il sınırıyla Bolu il sınırı arasındaki mesafe 14 kilometrelik bir kesim burası. 1325 rakımlı Kemikli rampaları. Tabii yol şu an biraz sakin gözükebilir ama biraz önce de belirttiğimiz üzere hemen yaklaşık bir 5 kilometre birimizde bir maddi hasarlı trafik kazası olduğundan yol şu an kontrollü bir şekilde tek şeritten geçiş sağlanıyor o bölgede. Tabii buradan tekrar çift şerit üzerinden devam ediyor. Tabii keza bunun yanında Kastamonu ve Bartın'daki turistik bölgelerden, Safranbolu'dan da tatillerini bitiren tatilciler de dönüşe geçti. Hemen ilerideki çaprazdan bağlanan yoldan da özellikle Bartın, Kastamonu ve Safranbolu istikametinden gelen tatilciler var. Dün gecenin ilerleyen saatlerine kadar, hatta sabahın erken saatlerine kadar yoğun bir akıcı bir trafik vardı burada. Trafik durma noktasına geldiğini belirtmiştik. Tatilciler adeta bir kavim göçünü yansıtıyordu dün geceki görüntülerde. Araçlar ilerlemekte biraz olsa da güçlük çekiyordu. Tabi arıza yapan araçlar oluyordu bu noktada. Hemen bölgedeki çekiciler de yardımıyla trafiğin akıcı olması sağlanıyordu. Bir diğer konu ise bugün itibariyle özellikle saat 13'te 30 Mayıs ve 1 Haziran arasında bulunduğumuz bu 14 kilometrelik noktada İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bazı kriter noktalardan bir tanesi de burasıydı. Bu noktada tır, çekici, ağır tonajlı araçların 30 Mayıs, yani bugün saat 1'den 1 Haziran gece saat 1'e kadar bu güzergahta kullanılmaları yasaklandı. Ya farklı yol, alternatif yollardan gidecekleri yerlere gitmesi sanılıyor. Bununla birlikte akıcılığın sağlanması noktasında, çünkü dönüş yoğunluğu bir hayli yoğun geçiyor. Biraz önce de belirttiğimiz üzere geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ve özellikle o kesimden Karadeniz'e giden yolcular akıcı ve yoğun bir trafiği vardı ama dönüş tamamen durma noktasına gelen bir güzergah olduğu için bu noktada ağır tonajlı tırların, çekicilerin geçişi bugün saat 1 itibariyle bu gördüğüm arkamda bulunan 14 kilometrelik kesimde yasak olmuş bulunuyor. Trafik akışı ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Hatta yarın akşam saatlerine kadar yoğun bir trafiğin devam edeceği öngörülüyor. Bu noktada trafik ekipleri de, bölge trafik ekipleri de bölge yolunda, özellikle bu koridorda yoğun bir şekilde mesai sürdürüyor diyelim ve söz tekrar Kemikli rampalarına, Karabük'ten sizlere bırakalım.
1: Yasin Erdem, teşekkür ediyorum. Kocaeli'nde de İhlas Haber Ajansı muhabiri Fehime Kartal'dan hemen alalım son durumu. Orada yoğunluk ne durumda Fehime?
2: Evet, Tem otoyolu Kocaeli geçişindeyiz. Bekirdere Viyadüğü'ndeyiz şu an. 9 günlük bayram tatilinin sonlarına doğru yaklaşırken dönüşler aslında dün itibariyle başlamıştı. Yoğun bir şekilde dönüşler var. Tabii Karabük kadar burası yoğun değil aslında. Daha az sabah saat, erken saatleri olması hasebiyle. Aynı zamanda burada D100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun olması sebebiyle de aslında alternatif güzergahlar var. Bu güzergahlar da trafiğin aslında daha akıcı seyretmesine sebep oluyor. Şöyle ben sizlere

0: Yolu da göstereyim aslında. Şu an yarın aslında pazartesi, pazar günü dönüşlerin yoğun olmasını bekliyoruz. Şu anda da bakılırsa akıcı bir şekilde araçlar gidiyor. Pazartesi mesaisine başlayacak vatandaşların yarın özellikle yoğun bir şekilde dönüşlerin başlamasını bekliyoruz.
1: Fehime Kartal, çok teşekkürler. Yine kritik noktalardan biri Kocaeli. Yoğunluk dün başladı. Yani yarın da yoğunluk olacaktır pazar günü. Hani böyle gelip direkt işe başlayanlar var ya, benim en hayran olduğum kesimdir. Yani ben mutlaka bir önceden gelmem lazım. Ama sona bırakanlar da ciddi anlamda o yoğunluğu yaşıyor. Yani kilitleniyor özellikle İstanbul'a girişler. İstanbul güzeldi bayramda, sakindi ama bakalım pazartesi mesai başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları geliyor şimdi. Yılın ilk 4 ayında annelere 5 milyar liranın üzerinde destek geldi.
2: Devlet annelerin omzundan elini çekmiyor. Yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği verildi. 191,5 milyon lirada emzirme ödeneği sağlandı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan sosyal medya hesabından anneler SGK ile güvende mesajıyla paylaşım yaptı.
3: Güçlü sosyal güvenlik sistemi güçlü toplum demektir. Güçlü toplum ise güçlü devlet demektir.
2: Işıkhan, analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız dedi. Yılın ilk 4 ayında SGK tarafından yapılan ödeme bilgilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, annelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
1: Ve adliyelerde de dijital dönüşümde yeni bir sayfa açılıyor. Yeni düzenleme ile e-duruşma sistemi genişleyecek.
4: Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
2: E-duruşma uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yargılama süreçleri hızlanacak. E-duruşma sadece ilk derece mahkemelerinde değil, bölge adliye mahkemelerinde de kullanılacak. Üstelik avukatlarla sınırlı kalmayacak. Davalı, bilirkişi, tanık ve uzmanlar da internet üzerinden duruşmaya katılacak.
5: Özellikle gelişken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Ön inceleme duruşmaları, istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-duruşma yöntemine re'sen karar verebilmesi de planlanıyor.
1: Yozgat'ta Perşembe günü 3 yaşındaki Aybüke İnce'ye kayboldu. Yürekler ağza geldi. Arama çalışması başladı. Çok şükür iyi haber geldi. Küçük Aybüke bulundu.
2: Bu alkışlarda,
6: arkadaşım Ahmet tamam, Ahmet gel Ahmet.
2: Bu sevinçte,
7: maşallah.
2: 3 yaşındaki Aybüke için. Aybüke İnce daha 3 yaşında, evinden uzaklaştı, gözden kayboldu. Yakınları durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Resmi arama kurtarma ekipleri de gönüllüler de harekete geçti. Yozgat çayır alanda arama çalışması başladı.
8: Arayın, arada boşluk bırakmıyorsunuz.
2: Yürekler ağza geldi ama neyse ki küçük Aybüke bulundu. Aybüke kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim olarak bulundu.
9: Sağlık çok iyi bir şey var.
10: Karşı yamaçta çıktım, o sırada bir motor bir stop etti benim. Bir ses duydum. Sesi tam anlayamadım.
2: Sesi duydu, peşinden gitti. Küçük Aybüke'yi kurtardı.
8: Geçmiş olsun. Hastaneye çok teşekkür ediyorum.
2: Küçük çocuğun bulunduğunu Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan duyurdu. Ekiplere de teşekkür etti.
8: Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Jandarmamıza, AFAD'ımıza, motokros ekibimize, Allah evladımıza, annesine, babasına, Allah evladımızı bizlere bağışladı.
1: Allah razı olsun. Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanırken aşırı sıcaklarda zaman zaman hacıları zorladı. Suudi Arabistan'da termometreler 47 dereceye kadar yükseldi. Allah!
2: Milyonlarca Müslüman hac ibadeti için kutsal topraklarda buluşurken aşırı sıcak hava hayatı zorlaştırıyor. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 700 bin Müslüman hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke ve Medine'ye gitti. Suudi Arabistan Meteoroloji Merkezi verilerine göre bölgede sıcaklıklar gün içinde 41 ile 47 derece arasında değişiyor. Özellikle açık alanlarda etkili olan sıcak hava ve toz taşıyan rüzgarlar hacıları olumsuz etkiliyor.

0: Uzmanlar günün en tehlikeli saatlerinin öğleden sonra 14 ile 16 saatleri arasında olduğuna dikkat çekiyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı güneş çarpması riskine karşı hacılara şemsiye kullanmaları çağrısında bulundu.
1: Allahu Akbar.
0: Yetkililer hacılar arasında şemsiye kullanım oranının %80'e ulaştığını açıkladı. Mekke'de asfalt sıcaklığının yer yer 70 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, Suudi makamları yol sıcaklığını düşürmek için özel beyaz kaplama teknolojisi kullandıklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 466 hacının sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Hac sezonunun başlamasından bu yana sağlık ekiplerinin 1 milyon 200 binden fazla kişiye hizmet verdiği bildirildi. Yetkililer ayrıca 83 acil vakaya müdahale edildiğini ve 29 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar için en büyük sınavlardan biri bu yıl aşırı sıcaklar olurken, yetkililer vatandaşları bol su tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarıyor.
2: Türkiye'nin füze sistemleri İsrail merkezli Maarif gazetesinde manşette yer aldı. Gazete Türkiye'nin yerli üretim Gökdoğan ve Bozdoğan havadan havaya ateşlenen füzelerin savaş başlıklı canlı atış testlerini başarıyla tamamladığına ve seri üretim öncesindeki son aşamaya geçtiğine vurgu yaptı.
0: İsrail basını Türk savunma sanayisini yakından takip etmeye devam ediyor. İsrail merkezli Maarif gazetesi Türkiye'nin füze sistemlerindeki atılımlarını manşetine taşıdı. Türkiye yerli üretim Gökdoğan ve Bozdoğan hava hava füzelerinin savaş başlıkları da dahil olmak üzere gerçek mühimmatta gerçekleştirilen canlı atış testlerini başarıyla tamamladı. Böylece iki füze sistemi seri üretim öncesindeki son doğrulama aşamasına geçmiş oldu.
3: 3, 2, 1, 2.
0: Haberde Türk savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşına ulaştığı belirtilirken, yeni füze sistemlerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin merkezinde yer aldığı ifade edildi. İsrail medyasına göre Türk Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından 2013 yılından bu yana geliştirilen proje kapsamında üretilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, ABD yapımı MRM ve Sidewinder füzelerinin doğrudan alternatifi olarak tasarlandı.
3: 3, 2, 1, 2.
0: Testlerin tamamlanmasının ardından yeni füze sistemlerinin kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegre edilmesi bekleniyor.
2: Efendim, dün gözler İstanbul'daydı. İstanbul'u fethetti Fatih Sultan Mehmet ve efendim dünya savaş stratejisine damga vuran o gemilerin karadan yürütülmesi hadisesi. Hakikaten bu bir manevi mesaj mı? Bir anda tabii gemileri Haliç'te gören, orada yaşayanlar gözlerine inanamıyor. Ve biz değerini biliyor muyuz bilmiyorum ama hakikaten çağ kapatıp çağ açan bir fetih var tarihimizde. Bunu artık yani dünyanın dört bir yanından tarihçiler kabul etmiş durumda. Dünya tarihine damga vuran bir olay yaşandı. Yeni zaferlere imza atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. İstanbul'da fetih coşkusu, fetih şölenleri vardı. Özellikle Boğaz'da o coşku yaşandı. Yeni Kapı'da bir yandan Beyazıt'tan tabii en önemli merkezlerden biri olan Ayasofya Camii'ne kadar bir mehter takımı yürüyüşü vardı. Ayasofya çok önemli. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdikten sonra tabii ilk olarak Ayasofya'ya gidiyor. O nedenle de sembolik bir cami Ayasofya Camii'ye dönüştürüldü ve 86 yıl sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cami olarak açılması yönünde o kritik imzayı attı ve fethin 573. yıl dönümünde Türkiye ve dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar geldi. Evet, dün İstanbul'da yaşananları birlikte izleyelim ve aranın ardından tekrar buradayız.
4: İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir.

0: TGRT FM Haber.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, içinden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
6: Vatandaş şarsa hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan genç sürücü ise sinir krizi geçirdi.
7: Hayır! Lütfen olmasın böyle bir şey ya!
6: Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bacağında 10 kiloluk yük taşıyordu. Bir mutfak tüpü kadar olan o ağırlıktan fizik tedaviyle kurtuldu. İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Çiğdem Şeker tam 10 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyordu. Ancak en mutlu günü hayatının en büyük kabusunun başlangıcı oldu. Genç kadının doğum sonrası sol bacağı sağ bacağının tam 3 katı büyüklüğe ulaştı. Çiğdem Şeker tek bacağında oluşan devasa şişlik nedeniyle yürüyemez, kıyafetlerini bile giyemez hale geldi.
8: Neredeyse kendi vücut ağırlığım kadar bir ağırlığa ulaşmıştım. Hani merdiven çıkarken zorlanıyordum, hareket ederken, yürürken zorlanıyordum.
6: Genç kadının çilesi fizik tedavi sonrası son buldu. 3 aylık yoğun yatılı fizik tedaviyle bacağı adım adım inceltildi. Tam 10 kilo hafifleyen Şeker, hastalıktan tamamen kurtulamasa da eski sağlığına ve konforuna yeniden kavuştu.
8: Yaklaşık 3 aylık yatarak tedavi sonrasında bacaktaki şişliği incelttik, bası giysisi giydirdik, taburcu ettik.
6: Mutlulukla bindiği motosiklet henüz 16 yaşına basan Muhammed'in sonu oldu. Feci kazanın görüntüleri ise ortaya çıktı. Acı olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Muhammed Durmaz yeni yaşına basmasının heyecanını yaşıyordu. Hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti yapmak için 15 yaşındaki akrabasıyla birlikte motosikletle dışarı çıktı. Ancak yolculuk trajik bir kazayla yarım kaldı. Motosikletin otomobile çarpmasıyla arkada oturan Muhammed Durmaz dengesini kaybederek yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kötü haberi alan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Muhammed'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
9: Nefes aldın.
10: Koca, koca, nefes al.
6: Genç doktor hastasını muayene ediyor, yanındaki hemşire de ona yardımcı oluyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir doktor hemşire mesaisi gibi görünse de arka planda bir annenin gurur hikayesi yatıyor.
5: Belki çok böyle sıradan bir kelime olacak ama gerçekten tarif edilemeyecek bir mutluluk.
6: Kiris Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi Acil Servisi eşine az rastlanır bir gurur tablosuna sahne oluyor. Meslekte 29 yılı geride bırakan, kızı da kendi gibi hemşire olan Emine Hakan, doktor olan oğluyla yan yana mesai yapıyor.
5: Aynı hastanede aynı mesai arkadaşı olarak çalışmak çok gurur verici. Oğlumla gurur duyuyorum.
9: Anneyle çalışmak gayet güzel bir duygu. Daha öncesinde kendisi bana bakarken şimdi kendisiyle birlikte başka insanlara bakıyoruz. Benim için de keza gayet mutlu bir çalışma ortamı.
6: Çocukken annesinin nöbetlerinde hastane koridorlarında koşturan Serkan Kemal büyüdü ve aynı hastaneye doktor olarak atandı.
5: Oğlum benim hani kreş o dönemler 2000 yıllarında çok yaygın değildi. Kreş olsun, bakıcı olsun vesaire. Tabii boşluk bulduğunda nöbetlerimde falan yanıma getirirlerdi.
9: Ondan beri hastaneye gelip gidiyordum. Annemle birlikte ilk oyuncaklarım genelde işte atıyorum normal bir insanınki başka bir şey yokken benimki serum hortumları falan oluyordu yani. Enjektörler oluyordu. O yüzden çok yadırgamadım açıkçası. Sadece hekim olarak buraya atanmış oldum.
6: Kenya'da okulda yaşanan yangın halkı yasa boğdu. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda gece saatlerinde yangın çıktı. Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürlüğü yangının gece saatlerinde meydana geldiğini ve kısa sürede okulun bir bölümünü sardığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre yangın sırasında okulda 808 kız öğrenci bulunuyordu. Yangında 16 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 79 öğrencinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralanan öğrencilerden 71'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 7 öğrencinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Kenya İçişleri Bakanlığı, yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başkent Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru'da yaşanan olay, ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Uyuşturucu bir vahşete daha neden oldu. Madde bağımlısı Cani Baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Daha sonra parçalara ayırdı. Kan donduran olay bayramın ilk günü Hatay'da yaşandı. Muhammed Emin Tortuk boşanma aşamasındaki eşi tarafından terk edildi. Cani Baba birlikte yaşadığı 3 yaşındaki evladı Poyraz'ı önce boğarak öldürdü. Sonra uzuvlarını kesti. Minik evladını vahşice öldüren Muhammed Emin Tortuk babasının evine kaçtı. Şüpheli hareketler üzerine dede durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cani Baba saklandığı evde yakalandı. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz Antakya'da defnedildi. Acılı anne evladını gözyaşları içinde toprağa verdi. Cani Baba da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnşaat alanında hiç pahasına gelen ölüm. Bangladeş'te bir inşaat işçisinin üzerine 6 kat beton blok düştü. Çevredeki işçiler bir anda panikledi. Akıllarına ilk gelen şey 6 kat bloku aynı anda kaldırmak oldu. Ama hiçbirinin gücü buna yetmedi. Oysa yapılması gereken sakin kalıp blokları tek tek kaldırmaktı. Yoğun çabaların ardından genç işçi blokun altından çıkartıldı. Ne yazık ki de iş işten geçmişti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Blue Origin'ın Dave roketi motor testi sırasında alev aldı. Patlama Florida'daki üssü salladı. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD merkezli uzay şirketi Blue Origin büyük bir kazayla gündemde. Şirketin geliştirdiği New Glenn adlı roketin motor testi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri istasyonunda gece saatlerinde gerçekleştirilen test sırasında yaşandı. Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyulduğunu, alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak çevredeki yerleşim alanlarında kısa süreli panik yaşandı. Blue Origin'ın en büyük sahibi SpaceX'in CEO'su Elon Musk da sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
10: Allah! Çocuk nasıl çıkmış? Allah! Allah mekanın cennetesine.
6: Bu aracın içinde 3 kişi vardı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Frene mi basamadı, direksiyonu mu toparlayamadı o bilinmez. Ama bayram günü matem gününe döndü. Burası Giresun. Facia gibi kaza Karadoğa yayla yolunda yaşandı. Sefer Akgün, eşi Nazmiye Akgün ve gelini Nuran Akgün'ü yanına alıp Güce ilçesine doğru yola çıktı. Yayla dönüşü sürücü Sefer Akgün kontrolündeki otomobil kontrolden çıktı. Dereye uçtu. Ne yazık ki karı koca olay yerinde hayatını kaybetti. Gelinleri Nuran Akgün yaralı kurtuldu. Tedavi altına alındı. Karı koca olay yerinde can verdi.
10: Allah! Çocuk nasıl çıkmış? Düştü mü acaba çocuk?
6: Ordu'da kaybolan Alzheimer hastasından sevindiren haber geldi. Perşembe ilçesinde 81 yaşındaki Fahri Günaydın evden ayrıldı. Bir daha haber alınamadı. Tarlacık mahallesinde yaşayan Günaydın'ın geri dönmemesi üzerine yakınları 112 acil çağrı merkezine kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
11: Sesi duyduk ya.
6: Ekipler vatandaşların da desteğiyle mahalle çevresinde ve ormanlık alanlarda geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Saatler süren çalışmaların ardından yaşlı adam kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Hastaneye kaldırılan Günaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: TGRT FM Haber.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.

0: Yeniden günaydın. Evet, bayramın dördüncü ve son günündeyiz. Efendim, gün başlıyor da devam ediyoruz. Şimdi efendim dikkat çekici bir konser olacak bu akşam İstanbul'da. ABD'li rap yıldızı Kanye West vereceği konser için Türkiye'de hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Bugün yapılacak olan 120 bin kişilik dev konser için geri sayım da başladı.
1: Uçaktan indi, aracına böyle bindi. Kanye West 120 bin kişilik dev konser için İstanbul'da. Stand up for my home. Even if I take this walk alone. Yüzlerce kişilik teknik ekip, dev LED ekranlar, özel ışık, ses tasarımı. Hepsi dünya ünlü ABD'li rapçi Kanye West'in 30 Mayıs'taki konseri için. Rapçi İstanbul'daki konserinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nı tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Rapçi konser öncesi İstanbul'a geldi. İstanbul'un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret edecek. In the night I hear him talk. Milli takım oyuncuları, sanat, iş, spor. Yaklaşık 200 ünlü isim konserde olacak. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin de konser haftası boyunca İstanbul'a gelmesi öngörülüyor. Konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Konser öncesinde DJ performansları ve farklı etkinlikler düzenlenecek. Konser sonrası ise alanda after party gece boyunca devam edecek. Konserde 98 bin kişilik dünya tekil seyirci rekorunun kırılması hedefleniyor.
0: Ve saatler 10'a yaklaşırken gazete manşetleri diyoruz. Şimdi de 30 Mayıs Cumartesi başlıklarımız gelsin. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. İhlas Vakfı 6 ülkede yüzleri güldürdü. Efendim Türk Sivil Toplum Kuruluşları ihtiyacı olan bölgelere yardımları götürdü. Kurban Bayramı'nda dar durumda, zor durumda olanların yüzlerini güldürdü. Onlardan biri de İhlas Vakfı'ydı. Asya ile Afrika'daki organizasyonlarla binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ve bayramlıklar dağıtıldı. İhlas Vakfı yine bu senede gönülleri fethetti. Manşetteyiz. Yeni zaferlere imza atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da fetih cuması kıldı. Cuma namazını fethin nişanesi Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nde kıldı ve törende dünyaya önemli mesajlar verdi. Zincirleri parçaladık ve bitmeyen ihanete tepki aynı zamanda bu açıklamalardan alt başlıklar. Efendim maalesef havalar birden ısındı. Azgın sular 5 can götürdü. Bir başka haber. Özellikle son yağışlarla dere ve nehirlerin debisi yükseldi. Tokat'ta fotoğraf çekerken, selfie çekmeye çalışırken Kelkit Çayı'na düşen iki genç kayboldu. Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri yaşlı vatandaşı yuttu. Kocaeli'nde de ATV ile dereyi geçmek isteyen anne ve oğlu hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada efendim saat başı itibariyle bütün gözler Ankara'da olacak. Özellikle ilerleyen saatlerde CHP'de iki bayramlaşma olacak. Başkent'te düello başlığı var Türkiye Gazetesi'nde. Bütün gerçekleri açıklayacağım dedi. Tabii bu mesajlar da önemli olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün yapacağı mitingin ardından genel merkeze ilk adımını atacak. Manisa milletvekili Özel ise il başkanlığı önünde partililere seslenecek. İki ismin de yapacağı açıklamalar çok önemli. Saat 14 civarında bu mitinglerinde yapılması bekleniyor. Hürriyet gazetesindeyiz. Schengen'de bot oyunu, küresel bir vize acentesi de mercek altına alındı. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya tatil dolayısıyla bir kez daha gündeme gelen Schengen'deki sıkıntının sebeplerini anlattı. Randevular çok az ve uygun olmayan zamanlarda açılıyor. Gece yarısı vize mi olur diye sorulmuş gazetede. Konsolosluklar bu hafta 50 ila 100 randevu alacağım, bunu düzenleyin diyor. Aracı kuruluş da o randevuları kendi sisteminde açıyor. Ancak sınırlı sayıda ve gece yarısı bayram sabahı pazar günü randevular açılıyor. Bunlar da botlar aracılığıyla bloke ediliyor ve daha sonra da kara borsaya düşüyor bu vize başvuruları. 300, 500 hatta acil durumlarda 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor efendim. İşte böyle büyük bir oyun var. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu ayrıntılar yer alıyor. ABD ile İran'ın kafası karışık. Bir anlaşma masanın üzerinde var ama hala aynı metin üzerinde mi anlaşıyorlar? Bunu bile anlamadık. Görüşüyorlar. Çünkü büyük bir muamma var. Ayrıntılar Hürriyet gazetesinde. Ölümsüzlüğe 26 milyar insan hayatını 150 yıla çıkarmayı amaçlıyor. Rusya lideri Putin, yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor denilmiş. Rusya lideri Putin 73 yaşında, spora ve sağlığına düşkünlüğüyle biliniyor. Tabii bir de alın yazısı denen bir gerçek var. Sabah gazetesindeyiz şimdi de. Efendim inşallah bu yoğun gündemde vaktimiz olursa sevgili Simay Yıldırım'la bayramda yenen etleri, tatlıları ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Sabah gazetesi de bayram kiloları için diyetlerden bahsetmiş. Manşete geldiğimizde de fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tarihi mesajlar diyor Sabah gazetesi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var. 573 yıllık gurur efendim hala hazmedemeyenler var. Sonsuza dek inşallah diyoruz. Hakikaten İstanbul'da da fetih coşkusu vardı. Fatih'in türbesini ziyaretin ardından atlı polisler Mehteran öncülüğünde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi. Ne kadar büyük bir mücevhere sahip olduğumuzun da dilerim farkındayızdır. Ve ruhları şad olsun atalarımızın diyoruz. Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere. Özgür Özel vesayet altında dedi eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den geldi açıklama. Özel'in bütün siyasi geçmişini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu belirten Sayın Sevigen, Özel vesayet altında hareket ediyor dedi. Alternatif bayramlaşma programı planlayarak çok büyük yanlış yaptı. Birlik ve beraberliği arzulayan bütün partililer genel merkezde olmalı çağrısı geliyor CHP'nin emektar isimlerinden Mehmet Sevigen'den. Milliyet gazetesine geldiğimizde de Fenerbahçe'deki seçimler üst başlıklardan birinde patron kocaman yardımcısı Kuyt. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'ı getireceği ifade ediliyor. Kocaman'ın yardımcılığını ise Sarı Lacivertli kulübün eski yıldız futbolcularından Kuyt'un üstleneceği öğrenildi. Milliyet gazetesi İstanbul fetihle hayat bulduğu açıklamasına yer veriyor. Ayasofya Camii'nden de duygusal anlar paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazetecilere lokum dağıttı. Yine güzel görüntüler var. Çocuklarla kucaklaşmasına da bir fotoğrafla yer veriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Milliyet'in ardından Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kurban'da yüzler güldü başlığını paylaşayım. Türk sivil toplum kuruluşları ve vakıflar dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine bayram coşkusu yaşattı. Tanzanya'dan dünyanın dört bir yanından ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımlar. Türkiye Diyanet Vakfı da yetimhaneye kurban eti bağışladı deniyor haberde. İsrail artık istenmeyen ülke, terörist devlet İsrail bütün dünyada giderek yalnızlaşıyor. Bunun son örneği Eurovision boykotu oldu. Bu arada araştırmalara göre de artık Amerika Birleşik Devletleri'nde %60'lık bir oran İsrail'e olumsuz bakıyor. Endonezya, Japonya, İspanya, İsveç ve Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu İsrail'e tepkili. Kriz meydana iniyor. Ankara'da aynı saatte iki ayrı miting var. Bugün saat 14'te gözler bir yandan CHP Genel Merkezi'nde olacak. Oradaki hareketlilik başladı. Sait Kahraman'dan aldık son bilgileri. Bazı afişler de asıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık şimdi arınma zamanı çağrısında bulunuyor ve bu afişler asıldı. Saat başında da son hareketliliği muhabir arkadaşım Burcu Kahriman'dan alacağız. Bu arada Ankara İl Başkanlığı'nda da Özgür Özel partililere seslenecek. Hangi açıklamaları yapacaklar? Hakikaten merakla bekliyoruz. A takımı ihraç listesinde bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ilk icraatı merakla bekleniyor. Pazartesi günkü parti meclisi, salı günkü grup toplantısı iptal oldu. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun kararı bu yönde. Yani bayram sonrasında da büyük bir hareketlilik bekliyor açıkçası CHP kanadını. Yeni Şafak'taki habere göre Kılıçdaroğlu'nun partide tam hakimiyeti sağladıktan sonra ihraçlar için düğmeye basacağı belirtiliyor. Özgür Özel'in A takımında yer alan Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın isimleri de ihraç edilecekler arasında geçiyor demiş gazete. Akşama geldiğimizde de devlerin kapışması bugün Şampiyonlar Ligi'nde, lig finalinde Budapeşte de İngiliz Arsenal'li Paris Saint-Germain saat 19'da karşı karşıya geliyor. Sosyalist ikiyüzlülük manşet haber. İspanya ve Portekiz'de Sosyalist Parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davada iktidar baskısı dedi. Bu gelişmeler için Kılıçdaroğlu'na da bir talimat verdiler diyor Akşam gazetesi. Kimseyi disipline gönderme demişler. Bir yandan da bir an önce kurultaya gitmesi yönünde de bir çağrı geldi. Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na dönük bu talimat diyor Akşam gazetesi. Efendim CHP'deki hareketlilikler bu şekilde yer alıyor. Bir yandan da ben İspanya'daki yolsuzluklarla ilgili bilmiyorum. Pedro Sanchez'e İsrail'in bir oyunu olabilir o. Orada böyle bir şerhimi de kendimce koyayım naçizane. Karadeniz'de yine Türk gemisi vuruldu. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan kuru yük gemisi İHA'yla hedef alındı deniyor. Turiste külahı ters giydirdiler. Aman yaz sezonu yaklaşıyor, yine fiyatları konuşmaya başladık. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 lira ödeyen Alman turist bu fiyatlara isyan etti. Ve bu fiyatlar normal mi diye sordu. Yönetmenim Can herhalde vakit doldu mu diyor. Daha varmış vaktimiz, tamam. Yeni Şafak'tan verdim. Akşam gazetesindeydik son. Evet, şu haberi bir daha bir bakalım. Çünkü yaz aylarında tatil beldelerinden gelen fiyat listeleri zaten malumunuz. Dilerim bu yaz aynı şeyleri yaşamayız. Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İstanbul'da da fiyatlar yüksek deniyor. Çikolatalı külahlar 80 liraya satılıyor. Artık külahlara da bu şekilde para alınıyormuş. Dondurma fiyatları gerçekten aldı başını gitti. Çamlıca'ya 2.8 milyon ziyaretçi haberi de Akşam gazetesinde yer alıyor. Çamlıca Kulesi 360 derece panoramik manzarası ve sunduğu içeriklerle İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Kuleyi 5 yılda 3 milyona yakın kişi ziyaret etti. İstanbul'un doyum olmayan manzarası böyle. Çamlıca haberiyle de gazetelerde sona geldik ve şimdi de saat başı.

0: bugün gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra Genel Başkan olarak saat 14'te Genel Merkez'de vatandaşlar ve partililerle bayramlaşacak. Şimdi orada son durum ne? Güvenlik önlemleri alınıyor demişti Sait Kahraman. Şimdi de TGRT Haber muhabiri arkadaşım Burcu Kahraman'a dönüyorum. Evet, yoğunluk başladı gördüğüm kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçta gelmesi bekleniyor Burcu ve hangi açıklamaları yapacak merak ediyoruz, sendeyiz.
1: Seda Akbaş, biz şu anda CHP Genel Merkezi bahçesindeyiz. Mutlak butlan kararı sonrası tabi burada ikinci kez bir hareketlilik yaşanıyor. Karar ile Özgür Özel görevden alınmıştı. Yerine de Genel Başkanlık makamına Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Tabi pazar günü burada bir hareketlilik yaşanmıştı ve polis müdahalesiyle genel merkez boşaltılmıştı. Bugün ikinci kez bir hareketlilik yaşanıyor. Hemen arkamda kameraman arkadaşım göstersin. Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı kürsünün önünde yoğun kalabalığı görüyorsunuz. Tabi Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası ilk kez genel merkeze gelecek ve burada bir konuşma yapacak. Şu an saatler onu gösteriyor ve 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada halkla bayramlaşma yapmasını bekliyoruz. Aslında günlerdir bugüne işaret ediliyordu. Yoğun bir hazırlık vardı. Tabii şu anda da kalabalığı CHP'li vatandaşların yoğunluğunu görüyorsunuz. Tabii 27 Mayıs'ta da bayramın ilk günü gazetecilerle bayramlaşmıştı Kılıçdaroğlu. Burada bu halk konuşmasında birçok şeyi açıklayacağını söylemişti. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacağım demişti ama ben bütün gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım ifadelerini kullanmıştı. İşte o gerçekleri bugün açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Hazırlıklar dünden bu yana devam ediyor. Kılıçdaroğlu merdivenlerdeki kürsüden vatandaşlara seslenecek. Merdivenlerde CHP'nin yazısının yer aldığı kısımda çiçeklerle donatılmış durumda. Tabii Kılıçdaroğlu kürsüye Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle çıkacak ve konuşmanın sonunda da yine beyaz bir güvercin uçurması bekleniyor. Yine parti binası da Kılıçdaroğlu'nun şimdi arınma zamanı afişiyle, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı afişle donatıldı. Yine Türk bayrağı var, Atatürk bayrağı var ve CHP bayraklarını da görüyoruz tabii burada. Türkiye için temiz bir başlangıç yazısının yer aldığı otobüste giydirildi. Hemen Kılıçdaroğlu'nun ve Atatürk'ün yer aldığı otobüsü de kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getiriyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde burada bir hareketlilik yaşanacak. Kılıçdaroğlu şu dakikalarda evinde ve buraya evinden çıkıp gelecek ve 14'te halkla bayramlaşma buluşma adıyla bir konuşma gerçekleştirecek. Tabii sosyal medya kanalıyla Ankara'ya ücretsiz ulaşım çağrıları da paylaşılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri de sosyal medyada yayınlanmıştı. Tabii yine buradaki yoğunluğu, kalabalığı görüyorsunuz. Hemen yerde de dövizleri gösterelim kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getirsin. Yerlerde de dövizleri, merdivenlerdeki dövizleri görüyorsunuz. Şöyle dövizler hazırlandı. Dürüst İstan, temiz siyaset, Kemal Kılıçdaroğlu diye dövizleri de görüyorsunuz. İşte bu merdivenlerden çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu ve şuradaki kürsüden, şu hemen merdivenin başındaki kürsüden halkla bayramlaşmasını, buluşmasını yapacak. Tabii burada bir yoğun güvenlik önlemleri de var. CHP Genel Merkez binasına vatandaşlar alınıyor ancak güvenlikten geçtikten sonra, yoğun aramalardan geçtikten sonra alınıyor vatandaşlar. Burada ellerine dövizleri alan vatandaşları da görüyorsunuz, CHP'li vatandaşları da. Kemal Kılıçdaroğlu saatler 14'ü gösterdiğinde yine burada olacak. Vatandaşla buluşacak, halkla buluşacak ve insanlar da tabii yoğun bir kalabalığın içinde merakla insanlar bekliyor artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini. Saatler 14'ü gösterdiğinde az önce de belirttiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Tabii partilerin ilgisinin yoğun olduğunu da ifade edelim. Yine içeride de yoğun bir kalabalık var genel merkez içinde. Dışarıda da yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. CHP'li isimler de vatandaşlarla bir arada şu dakikalarda ekranlarınıza geliyor. Orhan Sarıbal'ı görüyoruz. Vatandaşlarla sohbet ediyorlar. Buradaki hareketlilik yoğun. Yine bayramlaşıyoruz ekranıyla. Türkiye için tertemiz bir başlangıç ekranıyla kürsünün arkasında, hemen o ekranları da kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getiriyor. Şu dakikalarda evet güvenlik önlemlerini de görüyorsunuz burada. Vatandaşları da CHP'li vatandaşların da genel merkezin içerisinden çıktığını görüyoruz. Dışarıda tabii yoğun bir kalabalık var parti binasının önünde. Parti binasının içinde ve bahçede yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Hazırlıklar dünden bu yana devam ediyordu. Ve bayrakları görüyoruz, CHP bayraklarını yine. Burada şimdi arınma zamanı yazılı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı afişi görüyoruz. İşte ne zaman konuşacaktı? 14'te konuşacak. Önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. 27 Mayıs'ta bayramın ilk günü gazetecilerle bayramlaşmıştı ve burada birçok şeyi açıklayacağım demişti. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde yine bir konuşma yapacak ve halkla bayramlaşacak, halkla buluşacak. Burada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Saatler 14'ü gösterdiğinde biz de ekranlarınıza getireceğiz o canlı açıklamayı.
0: Burcu Kahraman, teşekkür ediyorum. Evet, Kılıçdaroğlu genel merkezde nasıl karşılanacak? Yoğun bir ilgi olacak mı? Bunu merak ediyorduk. Çünkü bir anlamda tepkiler de var yaşanan bu gelişmelere. CHP seçmeni tarafından söylüyorum tabii ki. İki farklı yerde bayramlaşma olması çok enteresan bir görüntü olacak. Takip edeceğiz tabii ki ama şimdilik genel merkez hareketli görünüyor. Kılıçdaroğlu bekleniyor. Efendim, bir yandan da İzmir Çeşme Belediyesi'ndeyiz. Yolsuzluk krizi patlak verdi. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer eşinin belediyede yolsuzluk yaptığını ileri sürdü. Eşini suçladığı bir videoyu da sosyal medyadan paylaştı. İşte o görüntüler.
2: Konuş. Konuş. Çekiyorum, konuş. Kemal Özkan'a mesaj attın mı?
3: Kemal Özkan'a mesaj atmadın mı?
4: Rüşvet, usulsüz yapı işlemleri ve imarda yolsuzluk iddialar müdür vekilinin eşinden geldi.
3: Ben bir ruh hastasıyım.
2: Sen hasta, ruh hastası değilsin. Manyak da değilsin.
4: Yolsuzluk iddialarının adresi bu kez İzmir Çeşme. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ve yine İmar Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışan kocası Efe Sağlamer ayrılık kararı aldı. Öfkeli adam karar sonrası eşinin belediyede yolsuzluk yaptığını ileri sürdü.
2: Konuş. Konuş. Çekiyorum, konuş. Kemal Özkan'a mesaj attın mı?
3: Kemal Özkan'a mesaj atmadın mı?
4: Efe Sağlamer'in iddialara ilişkin belediyeye dilekçe verdiği öğrenilirken bir de video geldi. Mimar koca sosyal medya hesabından müdür vekili eşiyle tartıştığı bir videoyu paylaştı.
2: Ne oldu, ayıldın sen bir anda?
3: Ayılmadım.
2: Kamerayı görünce bir ayıldım, bir şey oldu.
4: İddialara ilişkin tartışma sürerken Efe Sağlamer'in de psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürüldü. Olaya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.
0: Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli kuru yük gemisi İHA saldırısına uğradı.
5: Karadeniz'de yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi.
4: Karadeniz'de Türk sahipli bir kuru yük gemisi insansız hava aracı saldırısına uğradı.
5: Bizim münhasır ekonomik sahamızda yapılan bu saldırının aslında Karadeniz'deki ticarete kapalı bir alan haline getiriyor, insan ulaşımına kapalı bir alan haline getiriyor.
4: Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda gemideki mürettebattan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Odessa Başkonsolosluğu'nun gemide görev yapanların durumunu yakından takip ettiğini vurguladı. Açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarılar yinelendi.
5: Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit aktör.
4: Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer güvenliğinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi çağrılarını tekrarladı.
5: Biz Türkiye olarak doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmak istediğimizi tekrar hatırlattık. Bu konuda Rusya'nın olumlu bir tutumu var. Ukrayna'nın da bu konuda olumlu bir pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum.
4: Açıklamada tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz denildi.
0: Artık YKS ve LGS'ye sayılı günler kaldı. LGS 13 Haziran, YKS ise 20-21 Haziran'da yapılacak. Bu sınavlar öncesi uzmanlardan kritik tavsiyeler geldi.
6: Bunu kontrol edin Savaş.
7: Baştan sona bildikleri konulara değil de daha çok eksik kalan yerleri, yeterince emin olamadıkları bölümleri, tam hakim olamadıkları konulara ve derslere odaklanmalarını öneririm. O yüzden de bir yanlış analizi çok önemli.
4: YKS ve LGS öncesi son dönemece girildi. LGS 13 Haziran, YKS ise 20-21 Haziran'da yapılacak.
7: Öğrencilere önerim pes etmesinler, mücadele etsinler. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Sosyal medyaya çok takılmasınlar, dizi izlemesinler. Arkadaş buluşmalarını erteleyebilirler, bu önemli.
4: Uzmanlardan sınav öncesi kritik uyarılar geldi. Özellikle iyi uyku ve iyi beslenme başarı için kilit önemli.
7: Özellikle sınav sabahı kahvaltıda daha önce yemediği şeyleri yemek gerçekten riskli çünkü midemiz alışmamış olabilir. Hafif yani aç bırakmayacak ama hani tıka basa da yorgunluk uyku getirmeyecek bir ağırlıkta olmamalı. Bence rutinin dışına çok da çıkmaları gerekmiyor.
4: Sınav anında yaşanan kaygıyı kontrol etmek de başarı ihtimalini yükseltiyor.
7: Burada önerdiğimiz tekniklerden bir tanesine 5-4-3 teknik diyoruz. Oradaki 5 şeyi görmesi, oradaki 4 temas noktasını hissetmesi, oradaki 3 sesi duymaya odaklanması ve derin bir nefes alması onu buraya getirebilir. Amaç burada beynin bizi geleceğe ve gelecekte de kötü şeyler olacağına ilişkin düşüncelerden şu ana getirebilir.
4: Uzmanlar hazırlık sürecinde deneme sınavlarının gerçek sınav ortamındaymış gibi çözülmesini öneriyor.
8: Özellikle denemelerde doğru yapmış oldukları soruları incelemeleri bir yandan da hata analizi yapmaları da önemli. Denemeleri çözsünler ama bir yandan da daha önce çıkmış olan sorulara bakarak bir fikir edinmeleri iyi olacaktır.
0: Ve yaz aylarının gelmesiyle hızlı kilo verme vaatleriyle sosyal medyada bir video furyası var. Detoks kürleri. 2 günde 2 kilo verdiren detokslar veya ödem çayı tarzı yöntemler kısa sürede sonuç arayanların ilgisini çekiyor. Ama dikkat, çünkü sağlığı riske atan videolar ve haberler bunlar. Görelim.
9: 2 günde 2 kilo verdiren yoğurt detoksunu deniyorum.
10: Evde kolayca hazırlayabileceğimiz bir ödem çayı yapıyoruz.
4: 2 günde 2 kilo vaadi ya da bunun için ödemlerinizden kurtulun yalanı. Peki ya bu tehlikeli oyunun faturası?
11: Literatürde akut karaciğer yetmezliğine neden olan birçok vaka tanımlanmıştır. Ayrıca bağırsaklar üzerinde yapılan bu kolon hidroterapi yöntemleri bağırsak mikrobiyatasının bozulmasına ve enfeksiyona yatkınlık oluşturur. Bunun haricinde travma yaratarak bağırsak delinmesine bile sebep olabilmektedir.
4: Kilo vermek ve vücudu arındırmak amacıyla son yıllarda giderek popülerleşti. Ancak bu detoks uygulamaları ekranlarda sanıldığı kadar masum değil. Sağlıklı yaşam arayışıyla kontrolsüzce kullanılan detoks ürünlerinin ve kürlerinin bedelini ağır ödeyebilir, sağlığınızdan olabilirsiniz.
11: Toksinlerden arınmaya çalışırken en değerli varlığımız olan sağlığımızdan olmayalım. Bilimsel dayanağı olmayan kulaktan dolma yöntemleri

0: bayramda şifa olsun diyelim ama sonrasında da kalorileri nasıl vereceğiz, nasıl yakacağız, bunları konuşacağız birazdan sevgili Simay Yıldırım'la. Şimdi yaz geliyor, taşınma planları da hız kazandı. Ev taşıyacakların nakliye, temizlik, boya, badana gibi işler için ayırması gereken bütçe 23 bin liradan başlıyor, 140 bin liraya kadar gidiyor.
1: Ev taşımak artık neredeyse ev almak kadar masraflı.
2: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
1: Nakliye, boya, badana, temizlik derken taşınma planı yapanların bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Taşınmanın faturası 140 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: Bu otomatikman 30, 40, 50'yi buluyor. Eşya durumuna göre.
1: Taşınmanın en büyük gider kalemlerinden biri nakliye. Şehir içi parça eşya taşımada fiyatlar 5 bin ile 8 bin lira arasında değişiyor. 1 artı 1 evlerde taşıma maliyeti paketleme, toplama ve montajla dahil olunca ortalama 25 bin lirayı buluyor. 3 artı 1 evlerde ise 50 bin liraya kadar yükseliyor.
2: Nakliye ücreti yine taşıdığınız evin büyüklüğüne göre değişiyor.
1: Masraf sadece nakliye ile de bitmiyor. Boya, badana ücretleri de cep yakıyor. Evin büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre fiyatlar 9 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. Temizlik için de ayrıca bütçe gerekiyor. 1 artı 1 ve 2 artı 1 evlerde temizlik fiyatı 4 bin ile 8 bin lira arasında değişirken inşaat sonrası detaylı temizlikte rakam 20 bin liraya kadar yükseliyor. Yeni eve taşınırken tadilat gerekiyorsa fatura daha da kabarıyor. Mutfak yenileme maliyeti 500 bin liraya, banyo yenileme maliyeti ise 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Elektrik ve su tesisatı için de on binlerce lira harcanıyor. Uzmanlar taşınmadan önce detaylı maliyet hesabı yapılması konusunda uyarıyor. Aksi halde yeni bir başlangıç ağır bir faturaya dönüşebiliyor.
0: Efendim, Kurban Bayramı'nda kedi ve köpekler de kurban etleriyle bayram yaptı diyebiliriz. Evet, fakat iyilik yaparken hayvanların hastalanmasına da neden olabiliriz. Veterinerler kurban etlerinin hayvanlara çiğ olarak verilmemesi konusunda uyarıyor.
1: Kurbanlar kesildi, dilsiz dostlarımız ete doydu. Bu hareketle iyilik yapıyor zannederken hayvanlara zarar veriyor olabiliriz.
4: Kendi hayvanlarımıza veya sokak hayvanlarına bu şekilde hastalıklar bulaşabilir.
1: Veterinerler kurban etinin hayvanlara çiğ olarak verilmemesi konusunda uyardı. Bakteri ve bulaşıcı hastalığa neden olabileceği vurgulandı.
4: Kurban artıklarını sokak hayvanlarına ya da kendi hayvanlarımıza bilinçsiz bir şekilde vermemeliyiz. Özellikle çiğ şekilde.
1: Peki hayvanlara kurban etini nasıl vermeliyiz?
4: Kendi hayvanlarımız için pişirilerek tüketilmeye uygundur. Bu sıra zarfında kemikleri özellikle kullanmamamız gerekiyor. Hayvanların sindirilebilir gıda niteliği olan sizin de yiyebileceğiniz şeyleri kendi hayvanlarımıza vermemiz lazım.
1: Kurban atıklarının da bilinçsizce atılmaması gerektiği belirtildi.
4: Özellikle belediyelerin uygun gördüğü toplama noktalarına bu artık ürünleri teslim edebiliriz. İmkanlarımız dahilinde böyle bir şey yapamıyorsak eğer derin bir çukur kazıp içerisine bu atıkları koyabiliriz. Üzerine hafif kireç döküp kapatarak sokak hayvanları ya da yabanil hayvanların bunları tüketmesini engelleyebilirsiniz.
1: Çiğ kurban eti yiyen hayvanlar sindirim sorunu yaşıyor. Durumun fark edilmesi halinde en kısa zamanda veterinere başvurulması gerekiyor.
4: Geç kalınmış her vaka hayvanın ömründen çalınan bir saat, bir gün, belki bir ömür olacaktır.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan. Ben onlarla birlikte sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu programda sizlere günümüzün değerli şairlerinden Rıza Beşer'in Yaşam Türküsü isimli kitabından güzel şiirler hazırladım. Şairimiz 1921 doğumlu. Değerli hocamızla tanışma şansına eriştim ve ona nice güzel şiirli yıllar dileyerek programımıza başlıyorum. Ben Müberra Gönen, şimdiden sürçülisan edersem affola diyorum efendim. Birazdan gelecek olan şiirimiz Yaşam Türküsü dedik. Önce müzik ama.

Denizin güneşli derinlikleri, mavi gök, ak bulut seninle güzel. Zamansız yaşanır senin yanında, uzak yakınlaşır sen deyince gel. Seninle anlamlı bütün şarkılar, sofralar seninle çiçeksiz değil. Her mevsim bahardır seninle gelen, öpersen açılır o sevdiğin gül. Umut çiçeklenir bakışlarında, seninle aydınlık aysız geceler. Açılır, gülümser, bekler yarında, kendini gördüğün gölde Nilüfer. Asmada buğulu üzüm salkımı, yağmurdan sonraki toprak kokusu, karlı dağlar, orman, çalıldayan su ve seninle güzel öğle uykusu. Ne çok para, ne mal, ne mülk isterim. Evrene karşılık varlığın yeter. Gerçek mutluluğum seninle başlar, bu yaşam türküsü seninle biter.

Rıza Beşer'in şiirlerinde sevgi ve sevgili öylesine hoş ifade ediliyor ki bir ses ahengi içinde bir peri masalına konuk oluveriyorsunuz kimi zaman. Ama sevgili vefasızsa sitem dile geliyor dizelerinde bu defada. Vefasıza isimli şiir böyle bir duygunun dışa vurumu işte. Şimdi onu sunmak istiyorum sizlere dostlar. Acıyı, elemi yüzümde oku. Aşkın tezgahında gel neşe doku. Şu dertli sineme bir gamze oku. Esirgeme güzel, vur bazı bazı. Sıcak bakışların derin, çok derin. Beni zebun etti yeşil gözlerin. Tatlıdır aşıka acı sözlerin. Güzelin elbette çekilir nazı. Rızanın payına cevrile cefa. Layık mıdır bilmem zevk ile sefa. Bırak da inlesin zalim bir vefa. Teli ıstıraptan bu gönül sazı.

Yani bu her şeyden etkilenir. Her ayrıntı, her güzellik, her çirkinlik ona şiir yazdırabilir. Onlarca nasihatin yapamayacağı etkiyi birkaç mısrayla beceren sihirbazlardır onlar. İnsanlara mesajlarını bu kadar ince ve güzel ifade etmek ancak şairlere özgü bir şanstır bence. İşte yolda gördüğü bir sarhoş ona neler hissettirmiş bakın. Rıza Beşer'in Sarhoş isimli şiirini paylaşalım şimdi de.

Kapanmış kaldırıma, kendinden haberi yok. Kanlar sızan elinde, hala kırılan şişe. Bu güçsüze yolunu gösterecek biri yok. Akşam sabah meyhane, gitmiyor artık işe.

Çocukları dünden aç, yok onlardan haberi. Batmış tenine camlar, kan içinde her yeri. Gören baş çeviriyor, sızmış diye serseri. Kendi de gülümsüyor bu serseri gidişe.

giden, özlenen, yeri bilinmeyen bir sevginin arkasından en çok söylenen kelime belki de şudur: neredesin? Ve birçok şiire isim olan bu soru sözcüğü her şairin dilinden farklı dizelerle, farklı şekillerle dökülür. Rıza Beşer'in Neredesin isimli şiirini hep birlikte hissedersek, bakalım onun neredesini ne anlamlar yüklemiş dizelere, onu göreceğiz. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı, sonsuz bir bahar vardı. Söndü mü sevmek dolu hülyaların hevesin? Kulaklarımda şarkı aksi bırakan sesin, hayali gözlerimden silinmeyen neredesin? Gezdiğin vadileri, dağları duman sardı. Kızaran lalelerin boynu büküldü sensiz. Sandalın boş, açıkta hırçınlaştı o deniz. Bakışınla ruhumda bırakmadın diye iz, gurup etmeden güneş ufkum birden karardı. Neredesin? Bekliyorum bir daha görmek için. Saksıda çiçeklerim beklemekten sarardı. Bu solgun çiçeklere biraz renk vermek için gözlerinde tılsımlı, sonsuz bir bahar vardı.

Sevgili dinleyiciler, şiirlerinizi, mektuplarınızı bekliyorum. Programın sonlarına doğru mektup adresi vereceğim. Şimdiden kağıt kalem hazırlayın lütfen. Sanmayın ki onlar beni etkilemeyecek. Sanmayın ki bu programı daha güzele, daha doğruya, daha gerçeğe taşımayacak. Onlar benim için çok önemli. Lütfen bana yazın. Dize dize gelsin şiirler ve sevgiler dolu dolu dökülsün. Ben onları alıp tekrar buradan sizlere çoğaltarak sunayım. Böyle gitsin programımız, böyle gitsin damla damla şiir. Şimdi Rıza Beşer'in muhteşem bir şiiri gelecek. Şarkı tadında, çok coşkulu, çok ahenkli, Nar Çiçeği diyeceğiz.

Göl bir yeşil seccade, süsü bahar çiçeği. Nülüfer dalar vecde, açılır nar çiçeği. Leylak yüklü baharı, göllerde yıldızları, yirmisinde kızları, yar sanır yar çiçeği. Ve dudakların suna, değse fecrin alnına, gün koşar yollarına, yalvarır sar çiçeği. Göl bir yeşil seccade, süsü bahar çiçeği, nilüfer dalar vecde, açılır nar çiçeği.

şairimiz Bendekiler isimli şiirinde yüreğindeki aşkı, özgürlük tutkusunu, yoksul ve çaresizler için hissettiği sızıyı, barış ve erdeme olan özlemi öyle iç içe ve güzel anlatır ki dizelerle şaşıp kalırız. Şairler şanslı insanlar aslında. Tüm duygular bir kördüğüm gibi nefeslerini tıkadığında kaleme alıp onları kağıda dökerler ve arınırlar. Yeniden can bulurlar sanki. Şimdi Bendekiler diyeceğiz Rıza Beşer'le birlikte.

Şirin için dağı delen Ferhat'ın, gönülde kanayan yarası bende. Kişneyip şahlanan yağız bir atın, özgürlük yaylası, ovası bende. Eşitlik, kardeşlik deyip aldatın, yoksul ve kölenin tasası bende. Kini, düşmanlığı bir yana atın, barışım, erdemin sevdası bende. Sevdalı öykümü sonra anlatın, Ferhat gibi ölmek sırası bende.

Sevgili dostlar, Rıza Beşer her konuda şiirler yazmış. Ben genellikle sevgi şiirleri seçiyorum ama diğer konularda yazdıkları da en az onlar kadar güzel. Örneğin bir giderken şiiri var ki ben çok etkileniyorum doğrusu. Şimdi onu sunmak istiyorum sizlere. Ama bu arada hemen mektup adresini hatırlatayım. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna diyorsunuz. Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna. Bu kadar. Mektuplarınızı büyük bir zevkle alacağım, arşivleyeceğim ve burada paylaşacağız. Söz. Şimdi giderken gelecek.

Çantamı verin anne, geldi gidecek günüm. Beni gönderin anne, geri kalsın düğünüm. Koşmak sırası bugün vatan hudutlarına, barış içinde düğün daha güzel yarına. Hududa gidiyorum yenmek için bir daha, emanet ediyorum kalanları Allah'a. Başlamış akın anne, geldi gidecek günüm. Beni bırakın anne, geri kalsın düğünüm.

güzel şiirden sonra Rıza Beşer'in Atatürk'ümüz için yazdığı Atam isimli şiiri de okumadan geçilemez doğrusu. Kısa ama çok içten bir şiir. Bu arada Rıza Beşer hocamızın bir öğretmen olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Kafamızda, gönlümüzde, gözümüzde, yanımızdasın, canımızdasın, canımızın içinde, kanımızdasın. Savaş gücümüz, devrim sevincimiz senden gelir. Yollarında iz, öğretmenleriz, gençlik bizimledir.

Bu güzel Atatürk şiirinden sonra birkaç dörtlük paylaşalım. Çünkü şairimizin bağımsız dörtlükleri de birbirinden güzel. Ve içlerinde çok hoş duygular, mesajlar var. Hoş bir müzik yolculuğunda sizlerle üç tane dörtlük paylaşacağım. Sırasıyla isimleri şöyle: Seninle, Adam ve Doğulu. Hadi bakalım, şimdi dörtlükler arası bir müzikli yolculuk.

Hepsi bir türlü deli insanların. Ben yalnız senin için deliyim, divaneyim. 40 değil, 70 de olsa yaşım, seninle 18'indeyim.

Talihi sırtında döner bir kuşum. Sırtında taşır bu kuşu bu adam. Hür insan olmanın tadını kaybetmedikçe der, umutsuz ve tutsak yaşayamam.

Bir mısra bizi yaralar, türküler ağlatabilir. Hiç sorma ki derunu dilde ne var, onu ne biz ne de Canan bilir.

güzel dörtlüklerden sonra şimdi de onun şiirlerinde sık rastlanan beyaz bir örtüye bürünelim. Rıza Beşer bizi Uludağ'da dolaştırır, Kar Senfonisi isimli o güzel şiirinde. Karlar ve sevgi arasında beyaz beyaz eririz sanki dizeleriyle. Tüm çirkinliklerden ve sıkıntılardan uzaklaşırız. Onun duygularıyla özdeş, gamsız, huzurlu, coşkulu, sevgi dolu oluverir yüreğimiz. Şimdi gözlerinizi kapatın dostlar ve bembeyaz karlar altında kaybolan bir Uludağ hayal edin bu şiirin dizelerinde.

Uludağ'da diz boyu kar. Ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler dağlarda rüzgar. Öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz. Göğsünde uyur, uyanırım memnun. Gözlerinde bulurum kendimi. Ne Kerem, ne Aslı, ne Leyla, ne Mecnun. Biz varız alemde, aşk dendi mi?

Kayak dönüşü unutmuşuz yorgunluğu. Hayal edip yazı, gölü, denizi. Ben bir göl, sen sularımda yüzen kuğu. Böyle tamamlamışız birbirimizi.

sevda üstüne tüm şarkılarda ve türkülerde her gün söylenen, beste beste yağan karda biziz ocak başında gülüp eğlenen. Uludağ'da diz boyu kar, ufacık bir dağ evinde ikimiz. Şarkımızı söyler bu karda rüzgar, öpüşten kadehlerde hiç bitmeyen içkimiz.

Sevgili dostlar, elimdeki Rıza Beşer'e ait Yaşam Türküsü kitabının ilk sayfalarında kendisiyle yapılmış hoş bir söyleşi var. İşin ilginç yanı, söyleşiyi rahmetli eşi Perihan Beşer gerçekleştirmiş. Çok ilginç ve duygulu bir söyleşi. Orada şöyle bir diyalog geçiyor. Aynen aktarıyorum size. Rıza Beşer diyor ki, beyannameyi evlendiğimiz 1949 yılında sana şu sözlerle adamıştım. Hayatın saadet ve felaketini paylaştığımız karıma. Hatırladın mı? Ve eşi cevaplıyor. İlk şiiri şöyle olacak. Kapadım eski ne varsa, kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım, bir bir seni okuyacağım. Yanlış söylemedim ya. Hayır diyor Rıza Beşer ve ekliyor. Senden öğreneceğim insanları sevmesini diye de sürer. Ben senden yalnız insanları sevmesini değil çok şey öğrendim. Ve sürüp gidiyor bu güzelim söyleşi. Şimdi biz de bu güzel diyalogda sözünü ettikleri Beyanname isimli şiirle devam edelim.

kapadım eski ne varsa. Kitap defter açmayacağım. Sen benim açılmamış kitabım. Bir bir seni okuyacağım. Senden öğreneceğim insanları sevmesini. Hepsini kardeşim bilmesini. Duyup yüreğimde onların acısını, dertlerini paylaşacağım. Hür maviliğin işe el vermediğini, hürriyetin ellerimizde olduğunu, düşünen başım avuçlarımda, sayfalarında bulacağım. Bu başıboş, düzensiz cemiyetin dağılmaktan kurtulabilmesi için her şeyin üstünde sevgiyi ideal yapacağım.

şehit kanında öksüz milletim. Bir yaprak yeşilinde deniz hasretim. Bir avuç toprakta koca Türkiye'm. Bu bapta seninle anlaşacağım. Ve bir gün hayret edeceğim belki bunca yıl nasıl yaşandığına. Yaşamanın seni sevmek olduğuna bütün kalbimle inanacağım.

Bu şiiri okuyunca ömür boyu gerçek aşkla bir tek sevgiliyi sevenlerin yüceliğini, büyüklüğünü bütün kalbiyle hissediyor insan. Ne mutlu gerçek aşkı tek bir kişide bulanlara. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Rıza Beşer pek çok da hiciv yazmış ama bu defa onlara vaktimiz kalmadı. Ne yazık ki damla damla şiir burada bitti. Son bir şiir için bir iki dakikamız var. Onunla veda edeceğim sizlere. Bir başka şiir yolculuğuna dek ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Rıza Beşer hocamıza da nice şiir dolu yıllar diliyorum. Bu güzel şiirleri için de sonsuz teşekkürler ona. Son şiirimiz Yolcuma'yla hoşça kalın. Anıları unut, anımsama beni de. Yaşamın ellerinden tut, bırak eskiyi, ne varsa yeni de. Yaşam öyle kısa, mutluluk öyle az ki. Umut da olmasa yaşanmaz ki. Unut diyorum ya, unutulmaz ki. Üzdüm belki seni de. Geçmiş eski, gelecek yenidir henüz. Yeni sevgilerle çiçek açar umutlarımız. Genç, yaşlı, yolcuyuz işte cümlemiz. Pusulasız, kaptansız bir gemide.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: hafta sonu haberleri başlıyor. Efendim bugün bayramın son gününde Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki bayramlaşma var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te genel merkez binasında vatandaşlar ve partililerle bayramlaşmaya katılacak. Ve iki önemli noktada da muhabir arkadaşlarımız bizi bekliyor. TGRT Haber muhabiri Merve Güven, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda, genel merkezde de Sait Kahraman bizi bekliyor. Orada da erken saatlerden itibaren bir hareketlilik var. Şimdi öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun konutuna dönelim. Merve Güven'deyiz. Merve, Kılıçdaroğlu'nun saat kaçta konutundan çıkması bekleniyor ve bugünkü açıklamaları çok önemli. Sende hangi bilgiler var?
1: Seda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 12'yi gösterdiğinde arkamda bulunan konutundan çıkmasını bekliyoruz bizler. Senin de bahsettiğin gibi saatler 14'ü gösterdiğinde partisinin genel merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından, yani 2,5 yılın ardından da ilk kez partisinin genel merkezine genel başkan olarak dönüyor. Tabii 21 Mayıs'ta bu karar çıkmıştı ve o günden bugüne aslında en çok merak edilen konu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği konusuydu. Geçtiğimiz günlerde bu tarih netleşmişti. Bugüne işaret edilmişti. Bugün, yani saatler 14'ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu bu kararın ardından ilk kez genel merkeze gidecek. Tabii burada ilk olarak makam odasına geçecek ve partilileriyle bayramlaşacak, milletvekilleriyle bayramlaşacak. Bunun ardından da yine genel merkezde, genel merkezin girişinde bulunan alanda vatandaşlarla bayramlaşacak ve onlara hitap etmesini bekliyoruz bizler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalar neler? Kemal Kılıçdaroğlu aslında uzun süredir bir arınma çağrısı yapıyor. Hatırlanacağı üzere çünkü bir yılı aşkın süredir CHP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Özellikle CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor. Aslında tutuklanan belediye başkanları da var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu temiz siyaset vurgusu yapıyor. Yolsuzluklardan arının vurgusu da yapmıştı paylaştığı videolarla. Ve aslında bu kararın ardından evinin önünde yaptığı açıklamalarda da yine aynı vurguları yapmıştı. Bu yüzden genel merkezdeki açıklamasının temasının da yine aslında bir arınma çağrısı, bir temiz siyaset çağrısı olmasını bekliyoruz bizler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacakları da var. Özellikle bayramlaşma ziyaretinde şu bilgiyi verelim. Kılıçdaroğlu bayramı konutunda geçirdi ve bizlerin de tabii ki her gün buraya oldukça ilgisi yoğundu. İşte bayramın aslında ilk günü basın mensuplarıyla yaptığı bayramlaşma ziyaretinde de halka anlatmam gereken, onları duyurmam gereken konular var demişti. Mahkeme kararı çıkmasa konuşmayacaktım. Ancak mahkeme kararı çıktı. Artık gerçekleri partililerimle halkla buluşmam gerekiyor. Bu noktaya geldik ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı konuşmada çok önemli. Tabii onun yanı sıra burada hareketlilik de artık yavaş yavaş başladı. Özellikle güvenlik önlemlerinin de artırıldığını söyleyelim. Çok sayıda burada yine koruma polisi bulunuyor. Sokağın girişinde yine çevik kuvvet polisleri bulunuyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin A takımını açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Bu da merak edilen konulardan. Bazı kulis bilgileri yayınlanmıştı. Özellikle Berhan Şimşek'in, Bülent Kuşoğlu'nun, Orhan Sarıbal'ın ve Faik Özsağ'ın isimleri geçiyordu. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer alabilecek isimler arasında. Kılıçdaroğlu'nun bugün ya da yarın MYK'sına açıklaması da bekleniyor. Bu açıklamanın da yine yazılı şekilde yapılması bekleniyor. Söylediğimiz gibi bizler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Saatler 12'yi gösterdiğinde konutundan ayrılarak partisinin genel merkezine 2,5 yıl sonra yeniden genel başkan olarak gitmesi bekleniyor. Bizler de gelişmeleri size aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Merve çok teşekkürler. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konutunda son durum böyle. Saat 12 civarında konutundan çıkması bekleniyor. Çok önemli bilgiler aldık Merve'den. Şimdi genel merkeze dönmek istiyorum. Çünkü geçen cumartesi hakikaten büyük bir hareketlilik vardı CHP genel merkezinde. Sait Kahraman bütün bu hareketliliğin de göbeğindeydi. Sait, yine yoğun bir cumartesi bizi bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl karşılanacak, bu merak ediliyor. Hangi hazırlıklar yapıldı?
2: Evet, şu anda an itibariyle CHP genel merkezinde hareketlilik sürüyor. Her geçen dakika vatandaşlar bulunduğumuz alanı doldurmaya başladı. Kameraman arkadaşım Mayıs Duran da bölgeyi gösterecektir. İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan, Malatya'dan, birçok şehirden vatandaşlar bulunduğumuz noktaya geliyorlar ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için buradalar ve ellerinde genellikle hak yemez, haram yemez, kimseye de yedirmez, halkın adamı Kılıçdaroğlu pankartlarıyla burada ve alandalar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için buradalar. Saat 14 itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip burada konuşma yapması bekleniyor ki en büyük konuşma arınma çağrısı olacak. Bulunduğumuz noktadaki otobüslerde özellikle geçen günlerde Özgür Özel'in fotoğrafları vardı ki bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı ve her geçen dakika bulunduğumuz alan doluyor ve kalabalık her geçen dakika artıyor. Saat 14 itibariyle buranın dolması bekleniyor ve vatandaşlar gerçekten dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok ilinden, birçok noktadan bulunduğumuz alana geliyorlar. Binanın üstüne şimdi arınma zamanı sloganlı pankartlar, fotoğraflar asılmış durumda ve alanda tüm hazırlıklar yapılmış ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık gelip burada konuşma yapması bekleniyor. Dediğimiz gibi az önce geçen dakikalarda CHP Genel Merkezi'nin içi vatandaşlar açıldı ve vatandaşlar içeriye kontrol ettiler. İçeride fotoğraflar çekindiler ki geçen günlerde bildiğiniz üzere genel merkez kapalıydı. Vatandaşlara kapalıydı. Özellikle ne vekiller ne vatandaşlar alınıyordu içeriye ki mutlak butlandan sonra CHP Genel Merkezi'nin içi şu anda hem vatandaşlara hem vekillere, bütün kesimlere açılmış durumda.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Market'te bulacaksın.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
12: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Namaz dua demektir. Bu zat buyuruyor ki namaz mühim ibadet.

İslam dini üzere ölmezsin. Aman sakın. Bir mümin namazını güzelce eda eder. Tadiyle erkan ile kılarsa onu eğer, o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz dua eder onu kılmış olana. Der ki, Cenab-ı Allah iyilik versin sana. Nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni, muhafaza eylesin Allah da öyle seni. Düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer, güzel değil, çirkin ve siyah olur bu sefer. Melekler o namazı çıkarmazlar göklere. Namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani Hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız, peki dedi ve o eve gitti yine. Baktı devam ediyor o zat ibadetine. Şalı omuzlarının üstüne koydu tekrar. Ve çekilip bekledi namaz bitene kadar. O selam verir vermez kapandı ayağına. Dedi ki, pişman oldum. Dua et lütfen bana. Buyurdu, hiçbir şeyden haberim yoktur benim. Ben namaza durunca kendimi kaybederim. Sonra da el kaldırıp eyledi ona dua, adamın cansız eli şifa buldu bir anda.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harras Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Ben emekli bir subayım. Sizlere Harbiye'de genç bir öğrenciyken başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz 14. dönem yedek subaylar yanan eski Harbiye binasının son mezunlarıyız. O zaman topçular, piyade, levazım, muhabiri gibi bütün sınıflar aynı çatı altında eğitim görüyorduk. Sanırım 3000'e yakın mevcut bahçede bulunan yemekhaneye bir daracık kapıdan geçerek koşuyordu. Bazen izdiham öyle dayanılmaz bir hal alırdı ki öndekiler aramızda levazım var fazla yüklenmeyin diye bağırdıkça kahkahalar etrafı çınlatırdı. İşte bu sıralar bir yedek subay öğrencisi olarak Karaköy Kadıköy vapur iskelesinden çıkmak üzereydim. Vakit akşam karanlığı. Giren çıkan kalabalık herkes dirsek dirseğe omuz omuza. Tam bu sırada karşıdan gelmekte olan bir subay takıldı gözüme. Hay Allah, tam karşımdan bir subay geliyor ama rütbesini göremiyorum. Benden oldukça uzakta. Ne yapsam acaba? Şimdi selam verirsem bir türlü, selam vermezsem bir türlü. Neyse canım, o da bu kalabalıkta benden selam beklemez herhalde.
1: Delikanlı.
0: Albayım.
1: Önce şu borcun olan selamı ver bakalım.
0: Tabii albayım.
1: Güzel. Beni gördüğün halde neden selam vermedin?
0: Ben...
1: tamam. Bak, nerede olursan ol, hangi şartta bulunursan bulun, askerlikte selam kesinlikle savsaklanmaz. Bunu sakın unutma. Senin için herhangi bir ceza düşünmüyorum. Sadece bir bedduada bulunacağım. İnşallah yarın sen de subay olacaksın. Allah'tan dilerim ki sana da asların selam vermesin. Vermesin ki şu anda benden esirgediğin selamın nasıl gönül yıktığını, nasıl asabiyete sebep olduğunu anlayasın. Doğrusu sana çok gücendim. Hadi al ısmarladık.
0: Ve beni kucakladıktan sonra benim ondan esirgediğim o asker selamını vererek kalabalığın arasına daldı. Orada ne hale geldiğimi tahmin edersiniz. Ama nasıl üzüldüğümü asla. Şihlerin affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır sözünde olduğu gibi, albayımın hoşgörüsü sonucu onun bir üzüldüğüne ben 1000 üzülmüştüm. Gerçekten albayın dediği gibi zamanı geldi ve bizler de subay olduk. Bu sürede yıllar önce yaşadığım afla birlikte beddua durumunu defalarca hem de albayımı hatırlaya hatırlaya yaşadım. Ama kendim bir daha bu konuda asla ihmal yapmadım. Öyle ki bu özenim sivil hayatta bile devam etti. Hangi nedende olursa olsun sevgi, saygı ve bağlılığın nişanesiydi selam vermek. Hoşgörüye sahip olan kimseler hem mutlu hem başarılı olurlar. Maddi ve manevi kazancın başlangıç noktasında hoşgörülü olmanın şartı yer alır. Nereden bakılırsa bakılsın hoşgörünün toplumumuzda önce aileden, sonra da sokak ve okuldan başlayarak bütün kurum ve kuruluşlara hakim olmasını diliyorum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, karı koca boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Karı koca gelebilirler mi?
1: Boşandıktan sonra, yani üç talak birden vermişse, Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Nasıl evlenebilirler tekrar? O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam onu boşar veya ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Hanefi mezhebindeki çıkış yolu böyle. Fakat tam İmran Saadet-i Ebedi kitabında başka bir şey anlatılıyor. Başka bir nakil var. Orada buyuruyor ki bu kimseler Hanefi mezhebine göre dini nikah akdini yaptılar. Çünkü Hanefi mezhebinde dini nikah akdinde kadının kendisi, erkeğin kendisi, ondan sonra İki kadın bir erkek veyahut da aynı şekilde fasık olan iki erkek bile olmuş olsa bu bir akittir. Akitleri olur. Dini nikah akdi olur, sahiptir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki dini nikah akdinde kadın o mecliste olmayacak. Kadının velisi olacak. Bu babadır veya baba yoksa abidir. Ve onların da salih olması, beş vakit namazını kılması şart. İki tane erkek şahit olacak. İtikadları ehl-i sünnet itikadını olacak ve beş vakit namazını da kılmış olacak. Ve nikah akdi yapılırken tezviç, nikah kelimeleri de zikredilecek.
0: Şafii mezhebinde.
1: Şafii mezhebinde. Eğer ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa, Şafii mezhebinin şartlarını da taşımıyorsa, o zaman Şafii mezhebine göre bunlar yeniden dini nikah akdi yapıp iddet müddeti bile beklemeden, çünkü önceki nikah akitleri İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olmadığı için bunlar nikahlı görmüyor. Tamam mı? Ama bunlar önce Hanefi mezhebine göre nikah akdi yaptıkları için zina değildi. Onlarınki de meşruydu. Hemen bu şartlara riayet ederek dini nikah akdi yapılır. Fakat nikah ve talak da artık Şafii mezhebinin bildirdiklerine uyulur. Bir daha da aynı şekilde ağzına, yani boşanma lafzını almama kaydı şartıyla. Çünkü tek çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu yok.
0: Şafiler de, Şafii mezhebinde zor yani, o kadar salih Müslümanı herkes,
1: hani ben bir arkadaşa sormuştum, dedi nasıl yapıyorsunuz, dedi abi, dedi o meclise gelince şahitlere tövbe istiğfar ettiriyoruz dedi. Ha. Başka türlü zor yani.
0: Doğru, tövbe istiğfar edince tabii. Hocam, başka bir dinleyicimiz diyor ki devir iskat konusunu ben inanmıyorum demiş birisi. O ne o demiş, yani Hristiyanların günah çıkartması gibi, papazların günah çıkartması gibi.
1: Bunu biz İmmat okulundayken de söyleyenler vardı, mezhepsiz hocalar vardı ve şimdi çoğunluktalar zaten ve onları yetiştirdiği imamlar Diyanet'te de vazife aldı. Hiçbirisi iskata inanmaz.
0: Yok öyle bir şey diyorlar.
1: Yok öyle bir şey diyorlar. Ama götürsen desen ki 50 bin lira versem mi? Tabii tabii getir versem var. Falan iç ederler. Böyle de sahtekar olanlar var. Tabii inanan da var. Yani kaynaklardan okuduysa, öğrendiyse. Bir kere Hristiyanların günah çıkartmasına benzetmeleri çok çirkin, cahil olduklarını gösterir. Ne Hristiyanlığı anlamışlar ne İslamiyet'i anlamışlar.
0: Dinimize de iftiradır yani.
1: İslamiyet de iftiradır. Ve bu iftira Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Allah Teala korusun, tehlikelidir. Çünkü sünneti yapmamak tamam. Yani şey olmaz.
0: İnsan dinden çıkarmaz.
1: İnsan dinden çıkarmaz. Ama inkarı küfürdür Mustafa Bey.
0: Değil mi?
1: İnkarı küfürdür.
0: Tabii.
1: Şimdi günah geliyor, şunları işledim. Tamam diyor, Tanrı adına seni affettim. Peki iskatta böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki iskatın aslı ne? Bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin meyit için iskat diye bir bahsi var. Orada çeşitli fıkıh kitaplarından nakiller var ve hadis-i şerifte zikredilmiş. Orada zikredilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Eshab-ı Kiram'dan bir zatın annesi veya babası hastalanmış, oruç tutamamış, namaz da kılamamış. Vefat etmiş ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Tabi vefattan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor o zat Peygamber Efendimiz'e. Bu diyor benim annem babam namaz kılamadı, oruç tutamadı. Ben de onların evladıyım. Onların tutamadığı orucu ben tutuversem, kılamadıkları namazı ben kılıversem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç da tutamaz. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan olan o zat tekrar bir arzda bulunur. Hiçbir şey yapamam mı ya Resulallah? Buyururlar ki fidye ver kılmadığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için. İskat buna dayanıyor. Fidye. Her vakit namaz için 1750 gram buğday. Günlük 10,5 kilo buğday eder bu. 365 ile çarparsın. Bir senelik verilecek buğday çıkar. İskat yapılırken mesela diyelim ki 60 yaşında 30 senede bir de kameri takvime göre ilave edilir, 62 yaşında. Bu erkekse 12 yaş çıkartılır, 50 sene sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır.
0: Namaz kılmış olsa bile yapılır
1: evet,
0: mı?
1: Evet, yapılıyor. Çünkü defoludur, şudur, budur, yapılıyor bunlar. Ama buna inanan fakirle yapılır bu. İnanmayanla değil. Altınla yapılır. Çünkü buğdayla yapmak mümkün değil. Tırlar dolusu taşıman lazım. Buğday. Çünkü bir günlüğü 10,5 kilo buğday edince 365 ile çarpınca karşına bir sürü aynı şekilde rakam çıkar. 50 seneye çarpınca tırlar dolusu buğday eder. Bu ancak devirle halledilir. İnanan, bilen, 5 vakit namazını kılan, ehli sünnet itikadını olan fakir erkek Müslümanlarla yapılır. Peki bu saadeti ebediyede o kitap hazırlanırken kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o zaman buğday fiyatlarına bakıyorlar ve aynı şekilde bir senelik o buğday fiyatı 60 altın ediyormuş o zaman. Yani şimdi bazıları bakıyor mesela altın yükseldi ya.
0: 60 altın çok değil mi diyor. Ha,
1: 60 altın çok. Evet çok. Yani biz de yani onu bilen birisi orayı okurken aynı şekilde o hesabı yapıyor. Ama senelik 60 altın olarak hesap ettiğin zaman bir zararın olmaz. 7,2 ile çarpınca 400 küsur gram eder. Ve mesela diyelim ki 50 senelik bir iskat yapmak için de aşağı yukarı şöyle 20 küsur kilo altının devri yapılması lazım. Diyelim ki 3 tane fakir var. 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. Elinde de 200 gram altın var. Elinde de 200 gram altın var. Ne tuttu şimdi Cemal Yekün? 20 kilo. 20 kilo altın. 20 kilo. Bölü 200 diyorsun. 200 gram altın var ya. Orada bir rakam çıkıyor. Bu rakam bir kişiyle yaparsan devir adedini. Mesela diyelim ki 200 çıktı. Tamam mı? 200 çıktı. 200 defa merhum ve merhume falanın namazının iskatı için bu altını sana verdim. Fakir eline altın geçince onun oluyor. Alamazsın onu. İsteyemezsin de. O Allah rızası için fedakarlık yapıyor. Sana hediye ettim diyor. Sen tekrar aynı şekilde verdim. Tekrar verdim. 200 defa. Ama 3 kişi varsa o çıkan miktarı 3'e bölüyorsun. O zaman devir adedi düşüyor. Devir adedi düşüyor. Yani bir kişiyle de yapılır mı? Yapılır. Elinde diyelim 500 gram veya 1 kilo altın varsa, mesela 1 kilo altın varsa 20 kilo sen altın devireceksen 20 defa da halledersin işini.
0: Tabii.
1: Bir kişiyle de yaparsın onu. Yaptın. Oruç için o kadar gerekmez. Yani 50 sene birer gram altın düşünsen, çünkü 1750 gram undur fidyesi. Dolayısıyla birer gram altın olarak kabul etsen fazla 50 sene 50 gram altın eder. Elinde 200 gram altın var. Bir defa oruç iskatı için dersin. O sana haline ve durumuna göre, orta hallidir veya zengindir. Elinde 200 gram altın var. Mesela 5 defa devir yapsan 1 kilo eder. Hem daha fazlaysa 10 defa yaparsın. O sonra da kul ve hayvan hakları için yaparsın. Bu şartlara uygun yapılınca ve oradaki fakirler de buna inanarak kabul edince, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emri ve tavsiyesi üzerine yapılmıştır. Şartlarına uygun yapılmıştır. Ölen imanla gitmişse, şartlarına uygun bunlar da yapılmışsa Allah-u Teala dilerse bunun hatırı ve hürmetine onu affeder. Şimdi bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası efendim böyle altınla aldım verdim demekle adamın kılmadığı namazlar aynı şekilde af mı olacak? Sen yaratıcı mısın arkadaşım ya? İlah mısın? Tanrı mısın sen? Sen kimsin ki? Allah-u Teala ufak bir iyiliği bile aynı şekilde kabul edip aynı şekilde günahlarını siliyor. O gafuru rahimdir diyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Bu Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ümmetine bildirmiş olduğu sebeplerden birisidir. Aynı soruyu ben sorayım şimdi. Adam namaz kılıyor mu? Kılıyorum. Kabul oldu mu? Şimdi adam diyor ki kabul oldu. Kabul oldu mu? Garanti verebilir misin? Efendim benim kıldığım namazların hepsi kabul oldu. Şu kadar derece cennette böyle. Diyebilir misin bunu? Yok diyemezsin. Garantin var mı? Yok. Ölürken imanla gitmene garantin var mı? Yok. Peki ne diye aynı şekilde papağan gibi böyle din düşmanlarının uydurduğu, masonların, komünistlerin, mezhepsizlerin, İngilizlerin ve hatta aynı şekilde Yahudilerin uydurduğu sözü papağan gibi söylüyorsun ve kendini de aynı şekilde imanın yok ediyorsun? Allah'tan kork be. İnsan aynı şekilde oturup bir insafla tabii nasihatte bir din meyit için iskat bahsini bir okur. Anlamadıysan bir daha okursun. Sonra kendini araştırırsın. Orada kaynak da verilmiş zaten. Orada da aynı şekilde o kaynaktan da şey yaparsın. Dolayısıyla ben ölen bir kimsenin arkasından kadın olsun erkek olsun. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka iskatını yapmalı. Peki efendim iskatı oturanlara para karşılığı mı? Hayır. Zaten oturanları mesela biz yapıyoruz. Oturanlar zaten para beklentisi yok. Ama tabii mi Hazreti Tebidi kitabında buyuruyor ki bak 20 kilo altın aynı şekilde hediye ettiler. Sen bunların gönlünü almak için. Herkes durumuna göre. 500 lira veren de olur, 1000 lira veren de olur, 10 bin lira veren de olur. Sen durumuna göre. Herkes kendi durumuna göre. Yani bir söz var ya, ne verirsen elin o da gider seninle. Sen verirsen senden sonrakiler de senin için verir. Ha, sen vermezsen senden sonrakiler de sana vermezler. Bunu hiç unutma.
2: Verecek birisi çıkar mı diye bakar durursun.
1: Bakar durursun. Onun için de Seyyid Abdülhakim Erbaasizleri sık sık tekrar edermiş. Sonra talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Biz de Emer abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. Onlar da naklederdi. Neyi? Edem bulur, edem bulur, edem bulur kardeşim diye Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kabiri aynı şekilde anlatırlarmış. Sen vefat edenlerin arkasından hatim okursan, hatmi tehlil okursan, sadaka verirsen, iskatını yaptırırsan seninkini de yapan bulunur. Sana verecek olanlar da bulunur. Ama sen inkar edersen merak etme. Seni de leş gibi gömerler. Orada aa falan dersin ama derler ki geçti Borun Pazarı Süreşçi'nin iyiydi. Değil mi? Başka türlü olmaz.
2: Tam İlmihal Saadetebiliye kitabının yazmasıyla ortaya çıkmış bir şey değil ki zaten bu.
1: Ben çocukluğumda biliyordum bunu.
2: Değil mi?
1: Tabii.
2: Ya yapılıyordu, ben de şahit oldum mesela.
1: Bu
2: altı üstü falan diyorlar.
1: Altı üstü diyorlar.
2: Değişik devir diyorlar sadece.
1: Bu Cumhuriyet döneminde İmam Hatip okullarında işte sirayet eden o mezhepsizlik ve habilik virüsü sebebiyle yetiştirilen öğretmenler, din adamları bunlar yaydılar bunu. Yoksa Osmanlı ve Selçuk döneminde bu iskat yapılıyordu. Hatta dediğin gibi bizde de altı üstü yapıldı mı falan diye altı üstü devir yapıldı mı?
2: Tabii, tabii.
1: Ve hemen bir araya gelirler köyde vefat eden hemen arkasından bunu yaparlardı. Ben biliyordum onu. Ve o dönemde yer altına çekilmiş yani kurslarda yetişmiş, kendini yetiştirmiş olanlar ellerinde Osmanlı döneminde kalan ilmihal kitapları olduğu için onlar da teşvik ederler ve anlatırlardı. Şimdikilerin ellerinde mezhepsizlerin kitabı olduğu için yani her şeyi inkar ediyorlar. İcmayı inkar ettiler, ondan sonra kıyası inkar ettiler, hadis-i şerifler uydurma dediler, tek kaynak Kur'an diyorlar şimdi. Kur'an'da da meyit için iskat öyle bir şey söz konusu değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil, ikindinin iki yazılı değil, beş vakit namazın şeyler değil. Adam namaz da kılmıyor. İçki işte ona da tevil getiriyor falan. Çünkü şeyde üç tane ayet-i kerime var. Üç tane mi, iki tane mi? Birisinde içkinin faydaları da anlatılıyor. 10 sana ha 3 tane. 10 sana işte Estağfirullah la takrabu salat ve entum sikara. Sadakallahu nazim. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra tamamen zerresi de haram edildi. Adam şimdi onları ben işte sarhoşken namaz kılmıyorum. Bak ayete uyuyorum falan. Bir zamanlar öyle birisi yazdıydı bir. Dinsiz gazetelerden birisinde gördüm. İşte diyor benim diyor ahbabım var. Bodrum'a gitmiş diyor. Ne yapıyorsun diye sordum telefonda. Kur'an'a uyarak diyor içki içiyorum. Nasıl olur? Elinde bir tane bir zındık geberdi gitti bir herif vardı. Onun bir tercemesi var oradan. O ilk faydası ve zararları orada faydası da yazıyor demiş. Ben de Kur'an'a uyarak içki içiyorum. Sanki her şeye Kur'an'a uyuyor da mürted dinsiz herif. Dolayısıyla bir de deviri şeyde zekatta niye yapıyorsunuz? Devir.
2: Evet.
1: Yokuşa mı sürüyorsunuz? Ya, İslamiyet'in emri bu. Yani fıkıh kitaplarında buyuruyor ki Allah-u Teala muamelede ve ibadette altın ve gümüşü esas almıştır. Esas bildirmiştir. Şimdi kağıt paralar var. Önceki asırda, ya ben nenemlerden hatırlarım, ellerinde mesela mecidiye dedikleri paralar vardı. Gümüştü, gümüş. Onunla zekat verilir. Ondan önce altınla basılıyordu paralar. Onların derdi yoktu ki, sıkıntısı yoktu ki. Adam elindeki para zaten altın. Altınla veriyordu. Altınla verilmesi gerekir. Şimdi kıymi değeri olan kağıda basıyor, demire basıyor, alüminyuma basıyor. Onların değeri o kadar değil. Dolayısıyla tamam, bundan vereceksen kaç gram altın ediyor bu? Diyelim ki 10 gram. 10 gram altın bir fakirle devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da elindeki kağıt para veyahut da demir paralarla zekatını o zaman verebilirsin. Yok, ben altın veriyorum. O zaman no problem ya. Hiçbir problem yok. O zaman devir yapmaya da gerek yok.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

sirüs bulutları 6000 metrenin üzerinde tamamen buz kristallerinden oluşuyor. Görüntüsüyle dikkat çeken bulutlar genellikle hava değişimini veya alçak basınç sisteminin habercisi olarak biliniyor. Yetkililer bölgede olumsuz hava koşullarının sürebileceğini belirtti. Ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşlar uyarıldı.

0: Mutlu bayramlar. Hafta sonu haberleriyle sizlerle birlikteyiz, gelişmelerle. Ben Mehmet Aydın. Sıcak gelişmeler oluyor elbette. Bir önceki saatte de aktardık. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te Genel Merkez binasında vatandaşlar ve partililerle bayramlaşmaya katılacak. TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman CHP Genel Merkezi'nde takip ediyor olacak. Ve TGRT Haber muhabiri Merve Güven de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda. İlk önce genel merkeze bir uzanalım. Genel merkezdeki son durumu alalım. Sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun evinde neler yaşanıyor onu da dinleyelim.
1: CHP Genel Merkezi bahçesindeyiz ve burada mutlak mutlak kararı sonrası ikinci kez bir hareketlilik yaşanıyor. Mutlak mutlak kararı da Özgür Özel görevden alınmıştı. Yerine Genel Başkan makamına Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti ve buradaki hareketliliği hemen kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getirsin. Pazar günü bir polis müdahalesi gerçekleşmişti. Genel merkez boşaltılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze bugün ilk kez gelmesini bekliyoruz ve şurada buradaki yoğun kalabalığa dikkat çekmek istiyorum. CHP'li vatandaşlar ellerinde bayraklarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyor. Hem Türk bayraklarını görüyorum hem CHP bayraklarını görüyorum. Ayrıca bir CHP Kemal Kılıçdaroğlu afişinin de yer aldığını görüyorum. Yine CHP binasında da şimdi arınma zamanı yazılı pankartların olduğunu söyleyelim. Türk bayrağı var, Atatürk bayrağı, Atatürk'ün yer aldığı afişin asıldığını da söyleyelim. Aslında günlerdir bugüne işaret ediliyordu, bugüne dikkat çekiliyordu. 27 Mayıs'ta yani bayramın ilk günü gazetecilerle bayramlaşmıştı Kılıçdaroğlu ve bu halk buluşmasında birçok şeyi açıklayacağını söylemişti. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacağım demişti. Ben bütün gerçekleri halkına paylaşmak zorundayım ifadelerini kullanmışlardı. İşte buradaki hazırlıklar da dünden bu yana devam ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelmesini ve burada yer alan kürsüden konuşmasını bekliyoruz. Hemen kürsüyü de kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getiriyor. CHP'lilerin yoğun ilgisini görüyorsunuz. Merdivenlerdeki kürsüden vatandaşlara seslenecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve merdivenlerde CHP yazısının yer aldığı yerinde yine süslendiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in yürümek şiiriyle kürsüye gelecek ve konuşmasının sonunda da beyaz bir güvercin uçurmasını bekliyoruz. Tabii arınma zamanı yazan dövizlerle vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyorlar. Kılıçdaroğlu görselleriyle Kılıçdaroğlu'nu yine vatandaşlar bekliyorlar. Hemen seçim otobüsüne de dikkat çekmek istiyorum. Seçim otobüsünü de ekranlarınıza getirelim. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün yer aldığı fotoğraflarla seçim otobüsü de yine süslendi. Türkiye için temiz bir başlangıç yazısı yazıldı seçim otobüsünün üzerine. Aynı saatlerde, bugün aynı saatlerde Özgür Özel de Ankara İl Binası'nda vatandaşlarla bir araya gelecek ve saatler 14'ü gösterdiğinde yani şu saat 2 saat sonra, yaklaşık 2 saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu buradan CHP'li vatandaşlarla bayramlaşacak diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
0: Peki şimdi de TGRT Haber muhabiri Merve Güven Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda. Orada da ciddi bir hareketlilik var. Ne zaman çıkışı yapacağını bilmiyoruz ama saat 14'te genel merkezde olması bekleniyor diyoruz. Şimdi TGRT Haber muhabiri Merve Güven'e gidelim ve oradaki son durumu da Merve bize aktarsın.
2: Mehmet Aydın, bizler şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Hemen Mehmet Tren sizlere göstersin. Arkamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bulunuyor. Araç artık kapıya çekildi. Aracın şoförü de araçtaki yerini aldı. Dakikalar içerisinde Kılıçdaroğlu'nun size gösterdiğimiz konutundan artık çıkıp aracına gelerek genel merkeze hareket etmesini bekliyoruz bizler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu aslında mutlak butlan kararının ardından ilk kez genel merkeze gidecek. Bu yüzden aslında bu önemli bir an. Çünkü bu kararın ardından ne zaman genel merkeze gideceği en çok merak edilen konulardan biriydi. Acaba bayramda mı gidecek yoksa bayramın ardından mı gidecek? Bunlar merak ediliyordu. Ve bu geçtiğimiz hafta aslında ayın 30'una işaret edilmişti. Yani bayramın 4. günü artık genel merkeze gideceği duyurulmuştu. İşte saatler 2'yi gösterdiğinde de artık Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıllık aranın ardından yeniden genel başkan olarak partisinin genel merkezine gidecek ve burada bir bayramlaşma programı gerçekleştirecek. İlk olarak makam odasına çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Burayı otoparktan girmesini bekliyoruz bizler genel merkeze ve doğrudan makam odasına çıkacak. İlk olarak milletvekilleriyle ve partililerle bayramlaşacak. Ardından da genel merkezde az önceki yayında da gördük. Oldukça ciddi bir hazırlık var artık. Genel merkez bahçesi vatandaşlarla dolmuş durumda. İşte daha sonra bahçeye çıkıp hazırlanan alanda da yine vatandaşlarla bayramlaşıp bir açıklama yapmasını bekliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neler açıklayacak? Çünkü konuşması da oldukça merak ediliyor aslında. Tabii ki geçtiğimiz hafta diliminde yani mahkeme kararının ardından basına iki kez konuştu. Ancak genel merkezde vereceği mesajlarda oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında basınla bayramlaşmada bazı ipuçları vermişti. Özellikle ayrıntıları halkla buluşmada halkın da duyması için, partilerin duyması için anlatacağım demişti. Bilmediğiniz gerçekler var ifadelerini kullanmıştı bu sürece yönelik. Ve mahkeme kararı çıkmasaydı ağzımı açmayacaktım ancak mahkeme kararı çıktı. Artık benim de gerçekleri partililerimle paylaşmam gerekiyor. Bu noktaya geldik ifadelerini kullanmıştı. Tabii şunu da hatırlatalım aslında bu mutlak butlan süreci boyunca da iki kez Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından video paylaşmıştı ve partilerine arınalım çağrısı yapmıştı. Tabii aslında son 1,5 yılda da CHP'li belediyeye, pek çok belediyeye yolsuzluk operasyonu yapıldı. Pek çok belediye başkanı ve partili tutuklanmıştı. İşte bunların üzerine aslında Kemal Kılıçdaroğlu arınalım çağrısı yapmıştı ve aslında temiz siyaset vurgusu da yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Partiyi yeniden kurucu kodlarına döndürmemiz gerekiyor ifadelerini kullanmıştı. İşte yine bunlara yönelik aslında bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Tabii şu bilgiyi de vereyim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki dönem parti meclisi üyelerinden aslında şu anda da göreve dönecek isimlerden Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteydi. Onu konutunda ziyaret etti. Bu görüşmede de aslında bugünkü konuşmaya dair de bir metin hazırladıklarını ifade edebiliriz. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin A takımını açıklayıp açıklamayacağı da merak edilen konular arasındaydı. Bazı isimler de kamuoyuna yansımıştı. Bu isimler arasında yine Müslüm Sarı yer alıyordu.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Bayram tatili başladı, 9 günlük tatil. Bu tatilinizi önce tebrik ediyoruz. Güzel geçmesini diliyoruz. Yolda olanlar var, bizi yolda dinliyorlar. Hem bayramınız hem de tatiliniz güzel geçsin diyelim. Çocuğuyla ilk defa, bebeğiyle ilk defa tatil yapacak olanlar var. Onlar için biraz daha uzun bir hazırlık dönemi geçmiş olabilir. Tatile hazırlanıyor olabilirsiniz. Bebeğinizi de alıp belki daha önce bebeğinizle hiç karşılaşmamış aile büyükleriyle bir araya geleceksiniz. Ya da belki hamileliğin son birkaç günü içindesiniz ve bu bayram size çifte bayram olacak. Hem bayram kutlayacak hem de bebeğinize kavuşacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Dışarıda vakit geçirecek olanlara... çok sıcak havalara dikkat diyelim. Bebekle dışarıdayken biraz daha dikkatli olmak lazım. Onun konfor alanını sağlamak kolay değil. Özellikle de bir yerlere girip çıkıyorsanız, işte halaya gidelim, teyzeye gidelim, amcaya gidelim derken uyku saatlerini kaçırmamak lazım. Uykusunu tam alamayan bebek en huysuz bebektir. Hep öyle söylerler, huysuz bebek yoktur, gazı çıkmayan bebek vardır. Huysuz bebek yoktur, uykusunu alamamış bebek vardır. 2-3 temel şey var bebekleri huysuz yapan: acıkmış olması, altının kirli olması, gazının olması ve uykusunu alamamış olmak. Bu dördünü karşıladığımızda zaten bebek her ortama uyum sağlayabiliyor. Ama kimi bebekler biraz daha kendileri huzursuzlar. Yani sosyalleşmeyi sevmiyorlar, dokunulmasını sevmiyorlar, düzeninin bozulmasını sevmiyorlar. Belki de sizin bebeğiniz öyle bir çocuk. Kendi ortamının çok bozulmasını istemiyor. Büyüyene kadar biraz anlayış göstermek lazım buna. Sonra zaten yavaş yavaş o da sevdikleriyle bir arada olmanın farkına, arkadaşlarıyla bir arada olmanın farkına anlayacak. O farkın ona kazandırdıklarını görecek. Herkes kendi arkadaşını, kendi yaşıtını istiyor. Siz de biraz bu ortamları onlara sağladığınızda göreceksiniz ki o da sizin gibi gezmeyi seven bir çocuk oluvermiş. Biz bugün çok önemli iki konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi hem hamilelikte hem de bebek doğduktan sonra nasıl beslenmek gerektiği. Çünkü iki önemli unsur var. Biri anne karnındaki bebeğin sağlıklı beslenmesi. İkincisi doğduktan sonra anne sütüyle sağlıklı beslenmesi. Herkesine de dikkat etmek için bilmemiz gerekenler var. Bir diğer unsursa miyomlar. Miyomlar anne olamamanın önemli sebeplerinden biri. Eğer teşhisiniz varsa tedaviyle ilgili ne yapılacağını da bilmek lazım. Bazen basit bir operasyon, basit bir ameliyat sizi bebeğinize kavuşturabilir. Detaylar bugün Türkiye Hastanesi'ne ağırlayacağımız misafirlerimizde, programımızda, dakikalarımızda olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi evet, iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren bir başlatmak lazım.
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.

0: ay, 1,5 ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var? Atıyorum işte, örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
1: Ki zaten boşalacak daha da değil mi?
0: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için ikinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
1: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
0: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatım bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu. Çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
1: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
0: Aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
1: Hani onu hissediyoruz da değil mi? O ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
0: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
1: Bakıyorsunuz o 2 kilo 10 kilo olmuş.
0: Evet, aynen. Panik olmamak lazım.
1: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
0: ya
1: size.
0: Şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebek de anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
1: Peki.
0: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
1: bir problem
0: sonrasında da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
1: Zaten normal doğumdan sonra birkaç

0: hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz aynen ki ideal kilosuna
1: mis gibi
0: yaklaşmış. Anne adayları için programın başında da söyledik, çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın, ben sağlıklı besleneyim. Ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi, gerektiği gibi algılanıyor. Bunun öyle bir şey haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamillik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester, ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat
1: aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü kiloda kalıyor.
1: Evet, aynen öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar aldırabiliyoruz. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Sağlıklı olmadığı net bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz, bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi, alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin, emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması, bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu şeyi sağlayabiliyorsunuz, söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için, bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Yağlar çok kötü. Asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
0: Hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz, omega 6'yı nasıl sınırlayacağız, bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız, hı-hı, beslenme pişirme yöntemleri neler olacak, saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne ama, adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için gayet, hı hı, uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
1: olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani
0: mesela
1: ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda ne yapacağız biz bu? Eğer ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık durumuna göre bir beslenme programı oluşturacağız.
0: Evet.
1: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde
0: vereceğiz. Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir, hı-hı, bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz. Ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği, hı hı, ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimi 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır. Çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Ama idrar olarak habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın istiyoruz değil mi?
1: Bir hemen güzel açılmasın. Gelsin metabolizmada olaylarda bize destek versin diye yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay, kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp Eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona bir açıklık getirelim. Salata evet. Sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki evet, evet. K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız. İşte nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun. Yani hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler evet. sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak. Evet. Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
1: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, bir rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ayı alıyor.
0: Zaten 40 gün lohusalık salat evet. dediğimiz bu yüzden evet. söyleniyor.
1: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
0: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
1: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor.
0: Hani gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak yiyecekler
1: yemeyin. O nasıl geçiyor
0: yemeyin.
1: İşte yani o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var. Sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Ha, daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
0: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
1: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da ama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla
0: şekerli
1: gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Hmm. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Hmm. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
0: Doğru tercihler yani.
1: Emziklilik döneminde doğru tercih, hmm. doğru karbonhidrat tercihi almamız gerekiyor. Pirinç pilavı da karbonhidrat. Bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız. Pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum. Kalori farkından değil yani.
0: Burada aslında akıllı beslenme, akıllı tercihlerden geçiyor.
1: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil. Su iç. Ondan sonra mümkün olduğu kadar.
0: Bir de emzir zaten değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek
1: yaklaşık
0: oluyor.
1: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az. Hayır, hiç az değil. 300 kalori.
0: Hele de her gün.
1: Evet. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
0: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
1: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
0: Keyifli yani olur.
1: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Hı hı. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da sağlıyor. Gayet de güzel olur.
0: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Hı hı. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
1: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye devam etse bile 6 aydan sonra.
0: Ek gıdaya geçince.
1: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Hı hı. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil. Hı hı. Hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır. Ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Diye. Düzgün yönetilirse alınması gereken, harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
0: Son sorum anne adayları, özür dilerim anneler. Hep benim sütüm yetmiyor acaba ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
1: Tabii sütü yani sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey. Sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne örnek veriyorum şimdi tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor. Çocuk gayet güzel kilosunu alıyor.
0: Bu da aynı kilo alımı.
1: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Hı hı. Sütün kalitesi önemli. Miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun da sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük. Buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
0: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tabii. Tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
1: çok karışan oluyor ya, maalesef. Emzikli ve hamile
0: kadının karışanı çoktur.
1: Evet, çok karışan oluyor. Hı. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef Bazen zararı dokunabiliyor.
0: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
1: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
0: O da tabii artık bir tecrübeli bir bilen gibi konuşuyor
1: aynen,
0: herkes.
1: Aynen.
0: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıkla kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür Amin. Ederim sevgili
1: Nesrin Hanım. Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Türkiye sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
4: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
5: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Irmak hakeme.
6: Çok güzel ofsaydı. Çok güzel.
7: Haydi, haydi, haydi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları değil, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin evinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
4: Merhaba, hoş geldiniz Hülya Hanım. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba kesinlikle gözümüzden kaçan bir konu bu.
4: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler, hı hı, ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğine sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
3: Özellikle anne karnında gibi.
4: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde, ki bu anne karnına düştüğü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda, bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tutunduğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl ama bu 2 yılın önemi artık bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
3: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün, değil mi?
4: Kesinlikle.
3: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
4: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey ama olur da bir biberon ihtiyacı da doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
3: Hemen
4: i̇şte
3: tüketmiyor.
4: Hemen tüketmiyoruz. Evde genelde sıcak ortamlarda bulunuyorlar. Bu da işte sızmayı kolaylaştıraraktan bizim maruziyetimizi artırıyor. O yüzden biz genelde ne diyoruz, işte arıtma su kullanılabilir veya cam şişesi önerebiliriz. Arıtma su da tabii ki her arıtma su önerim, bir sürü şey var, marka var. Bunun için muhakkak onaylarına bakmalarını istiyoruz ailelerin. Acaba BPA var mı içinde? Bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarından veya damacanalardan.
3: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar kesinlikle veren başka maddeler de içermemesi gerekiyor.
4: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık, çünkü her şeyde var, ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
3: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimizde kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
4: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor çünkü... neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
3: Ondan kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
4: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
3: Erkek ne yapıyor yani, aslında nasıl çalışıyor? Biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
4: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Hmm. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Ondan dolayı BPA içeren ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerin de yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmelerine, bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
3: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın, güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
4: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su. Onayı olan arıtma su öneriyoruz.
3: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
4: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarla rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup, sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında, bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir, ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizmin sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
3: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
4: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda, ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş bisfenolün. O yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
3: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımız aslında elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim, korkutmayalım anne adaylarını da, bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastiklerin, biz damacanaları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Evet. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz. Bir daha üzerine dolum yapılıyor ve atılıyor, çarpılıyor, yerden yere, yerden alıyor, kamyona atıyor. Bu arada her çizik, tabii, ya da kırılma, çatlama bisfenol A sızmasını arttırıyor maalesef.
4: Evet arttırıyor. O yüzden zaten hani daha çok damacana suları üzerine duruyoruz veya plastik üzerine duruyoruz. Tabii %100 değil ama riskli olabileceği için gebelikte önermiyoruz.
3: Peki. Bununla beraber yine anne adayının şimdi biraz rahatlasınlar da istiyorum. Diyelim ki evlerinde bir su arıtma cihazı var. Ben suyumu arıtıyorum diyor. Gerekli kontrollerini yapıyor. Servisini çağırıyor. Düzenli bakımını da yaptırıyor. Ama arıttığı suyu yine bir plastik kapta saklıyorsa.
4: Evet, yani plastik kabın, dediğim gibi, yine bu numaralandırma sistemine bakması gerekiyor ama bizim asıl önerimiz cam şişe.
3: Demek ki evimizde bir su arıtma cihazımız varsa aynı zamanda cam bir damacanamız da olacak. O suyu saklayacağımız, evet, ya da bir sürahi.
4: Evet, yani cam güvenli olduğu için cam öneriyoruz biz de.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim İlyam, sağ olun.

0: Programın sonuna geldik. Bu hafta uzun bir tatil haftası. Pek çok kişi bulunduğu yerden başka yerlere gidecek. Kalanlar içinse yaşadığı şehirde daha sakin günler onları bekliyor. Özellikle bayramda 1-2 gün ziyaret ettikten sonra kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Bu arada yeni doğmuş bebeğiniz varsa ziyaretler konusunda biraz tedbirli olmak ve misafir kabulünde de dikkatli olmak lazım. Misafirliğe gittiğiniz evlerde de yeni doğan bebek varsa çok dokunmamak, çok öpmemek, mümkün olduğunca ortamın havalandırılmasını sağlamak önemli. Birbirimize hastalık bulaştırmayalım. Özellikle yeni doğanların bağışıklık sistemi çok düşük olur. Allah korusun, dikkatli olmak lazım. Programı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir tatil ve çok güzel bir bayram diliyorum. Bayram sonrası yeniden buluşmak üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: İlk kez genel merkeze gelmiş olacak ve pazar günü burada bir hareketlilik yaşanmıştı. Polis müdahalesiyle genel merkez boşaltılmıştı ve bugün karar sonrası ilk kez CHP genel merkezine gelmiş olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Birazdan dakikalar sonra şu an anonsları da duyuyorum. Hoş geldiniz anonslarını. Kılıçdaroğlu'nun geleceğini, içeri geleceğini ifade edelim. Vatandaşlar büyük bir heyecanla Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyorlar şu dakikalarda ve aslında bir saat sonra da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Kürsü hazır. Hemen Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazıyor. Kürsünün arkasındaki ekranda da 27 Mayıs'ta bayramın ilk günü. Gazetecilerle bayramlaşmıştı Kılıçdaroğlu ve orada soruları cevaplamıştı. Boğaz buluşmasına işaret etmişti ve birçok şeyi açıklayacağını söylemişti. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacağını ifade etmişti ama ben bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım ifadelerini kullanmıştı. Bugün işte bütün gerçekleri vatandaşlarla anlatmasını, o gerçekleri anlatmasını, nasıl bir yol izleyecek bundan sonra parti olarak onu anlatmasını bekliyoruz. Coşkulu kalabalığı kameraman arkadaşım Aziz Turan ekranlarınıza getiriyor. Yine Genel Başkan Kılıçdaroğlu yazılı pankartları görüyoruz burada. Ve Kılıçdaroğlu'nu kalabalığın beklediğini söyleyelim. Aslında ilk kez gelecek mutlak butan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze. Vatandaşların heyecanı yoğun, ilgisi yoğun. Kalabalığı ekranlarınıza getirelim tekrar ve burada yine şimdi arınma zamanı yazılı pankartın asıldığını söyleyelim. Parti binasının bayraklarla, CHP bayraklarıyla süslendiğini ifade edelim. Türk bayrağıyla, Atatürk'ün yer aldığı portrenin yer aldığı bayrakla süslendiğini söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu merdivenlerden çıkacak genel merkezin önündeki. Şu anda vatandaşların bulunduğu o merdivenlerden çıkacak ve hemen orada kameraman arkadaşım ekranlarınızı getirsin. O kürsüden halkla bayramlaşacak, önemli açıklamalar yapacak. Hemen merdivenlerin orada, şu an gözükmüyor ama CHP yazısının yer aldığı, logonun yer aldığı kısımda çiçeklerle donatılmış durumda. Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle kürsüye gelecek. Yine beyaz güvercin uçurması bekleniyor konuşmasının sonunda. Tabii çok yoğun bir kalabalık var burada şu dakikalarda. Kılıçdaroğlu'nun birazdan, dakikalar sonra genel merkezin içine girmesini bekliyoruz. Tabii Kılıçdaroğlu için özel dövizler de hazırlandı. Arınma zamanı dövizleri hazırlandı. Adalet ve liyakat vurgusu yapılıyor sık sık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görselleriyle parti süslenmiş durumda. Birazdan arkadaşım şu an kulağıma söylüyor. İçeri girdiğini söyleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İçeride şu dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve birazdan saatler 14'ü gösterdiğinde halk buluşması, halkla bayramlaşmayı gerçekleştirecek ve halkla buluşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Saatler 14'ü gösterince Kemal Kılıçdaroğlu burada önemli açıklamalar yapacak diyelim. Program için birçok ilden gelenler var. Malatya Yazıhan burada yazısını görüyorum. Hatay'ı görüyorum. Antalya'yı görüyorum. Aydın'ı görüyorum. Torbalı ilçe örgütünü görüyorum. Buca'yı görüyorum. Pankartlarla insanlar, vatandaşlar, CHP'li vatandaşların ilgisinin yoğunluğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun halk duruşması şeklinde gerçekleşeceği bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basit görüntüleri de sosyal medyaya yayınlanmıştı. Bunu da ifade edin. Kılıçdaroğlu artık bundan sonra parti olarak nasıl bir yol izleyecek? Bu konuşmasında onun da mesajını verecek. Birazdan da CHP liderinin kürsüye çıkmasını, saatler 14'ü gösterdiğinde kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Artık vatandaşları da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sabırsızlıkla Kemal Kılıçdaroğlu ne konuşacağını, ne açıklayacağını, ne mesajlar vereceğini merakla bekliyorlar. burada ilginin yoğun olduğunu ifade edelim. Hemen pankartları da görüyoruz. Yalnız değilsin, seninleyiz. Kahraman Kemal yazılı pankart bir vatandaş tarafından kaldırılıyor. Tabii CHP bayrakları ellerinde, Türk bayrakları ellerinde vatandaşların. Büyük bir heyecanla, coşkuyla bekliyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Neler açıklayacak Kemal Kılıçdaroğlu? Merak konusu. Önemli açıklamalar açıklayacağını biliyoruz. Gerçekleri anlatacağım demişti. Ve saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Ve artık buradan önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze giriş yaptı ve saatler 14'ü gösterdiğinde de önemli açıklamalar yapacak diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
5: Burcu Kahriman'a çok teşekkür edelim. İşte o kalabalık her geçen dakika daha da fazla artıyor. CHP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Arkadaşlarımız da bu anlara tanıklık ediyor ve son dakika gelişmelerini TGRT Haber izleyenleriyle an be an paylaşıyor. Burcu Kahriman anlattı. Sait arkadaşımız da şu an itibariyle CHP Genel Merkezi'nin önünde. O anlara dair son gelişmeleri de Sait bize aktaracak. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı şu an itibariyle giriş yaptı. Bir saat sonra da o konuşmasını gerçekleştirecek. Sana bırakalım sözü Sait. Söyleyeceğiz.
6: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'nin önünde hareketlilik her geçen dakika artıyor. Şu anda vatandaşlar bulunduğumuz alanları doldurdular. Şu anda evet, sloganlar da atılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde çıkıp vatandaşlara seslenecek ve mesajlar verecek. En büyük vereceği mesajlardan biri de tabii ki arınma olacak. Özellikle bilmediğiniz şeyler var, onları da anlatacağım demişti geçtiğimiz günlerde. Şu anda vatandaşlar o anları bekliyorlar artık. Her yer dolmuş durumda. Tıklım tıklım her yeri doldurdular. Hemen diğer noktaya doğru ilerlemek istiyorum kameraman arkadaşımla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği noktaya ilerlemek istiyorum. Hemen o noktada vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu, genel başkanlarını karanfillerle, güllerle karşıladılar. O noktayı da gösterelim. O noktada karanfiller yerlere atılmış durumda. Aracın üstünü adeta doldurdular ve içeriye girdiler. Evet, bulunduğumuz noktadan az önce giriş sağlandı ve artık bir dışarı çıkması ve halka seslenmesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu. Her geçen dakika vatandaşlar gelmeye devam ediyorlar. Hemen diğer noktayı da gösterelim. Kapı giriş noktasını da gösterelim. Vatandaşlar bu noktalardan içeriye doğru geliyorlar ve alanları doldurmaya devam ediyorlar. Dediğimiz gibi şu anda burası doldu. Artık dışarıya doğru vatandaşlar hareket ediyor ve dışarıda da platformlar oluşturdu aslında. Hemen arkada bulunduğumuz yerde ekranlar kuruldu. Dışarıdan, yani içeriği göremeyen vatandaşlar için dışarıdan ekranlar var. Oradan görecekler. Evet, vatandaşlar dediğimiz gibi pankartlarla genel başkanı karşıladılar. Birlikte mücadele, zafer, Ulukışla diye sloganlar atıyorlar. Pankartlar asmış durumdalar. Evet, görüyoruz, etraf dolmuş durumda. Arınma zamanı dediğimiz sloganla buradalar. Liyakat ve adalet yazıları var bulunduğumuz etrafta. Ve bayramlaşıyoruz. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ekranlara yansıtılmış durumda. İlerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkıp halka seslenmesi bekleniyor. Evet, dediğimiz gibi bu noktalar doldu, taştı. İlerleyen dakikalarda nasıl mesajlar verecek onu da sizlerle beraber bizler de göreceğiz. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım.
5: Peki, şu an itibariyle Sait Kahraman da bize oradaki son durumu aktarmış oldu. Kılıçdaroğlu genel merkeze gelmiş durumda. CHP genel merkezi başkanı sıfatıyla 2,5 yıl sonra şu an itibariyle genel merkezde karanfillerle ve güllerle karşılandı. Şu an itibariyle de artık tıklım tıklım dolan bir CHP genel merkezinin önünü görmemiz mümkün.
3: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
13: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Aygaz.
7: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
8: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: yani böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz.

Değerli dinleyiciler, geçmiş günlere şahitlik etmiş usta kalemlerden birisi de Sermet Muhtar Alus'tur. Zaman zaman sizlere Sermet Muhtar Alus'un geçmiş günleri tasvir eden hatıralarından bahsediyoruz. Bu hafta da yine onun kaleminden Sultan II. Abdülhamit devrinde erkek kıyafetleri başlıklı hatırasını nakletmek istiyoruz.

Ev içinde yazın beyaz takke, hilali gömlek, pamuk fanila, ayak bileklerinden şeritle bağlı patiska don. Hilali gömlek yani yakasız gömlek demektir. Yakası hilal şeklinde. Üstüne basma gecelik entarisi, aynı basmadan hırka giyilir. Saçı sakalı ağartıp geline damada torunlara karışmış. Hala az çok omuzdaşlığa meraklı. Yahut lahmu şahimden göbekli kırantalar laakal muhakkak 3 kulaç boyunda yün kuşak sarardı. Yani eski zamanda yaşlı başlı adamları mutlaka kuşak sardığını söylüyor. 1-200 kuruş maaşla mütekaid. Şimdiki tabirle dar gelirli. Odada pinekleyen küçük evliler öğleyi atlatır, yatsıyı savar savmaz

konuşulur. Koltuğa yan gelinip sigara tellendirilir. Az şekerli kahve höpürdetilirdi. Eylül ayı girip kestane karası fırtınası sökün etti mi? Sandıklar açılıp naftalinler silkilir. Samur, zerdava kürkler ortaya çıkarılırdı. Evveli faslı sayf, izdiyadı kuvveti germa ve zideni bağdı semum günlerinde sere serpe dolaşmaya alışan hazerat, yani yaz günlerinin en şiddetli zamanlarında sere serpe dolaşmaya alışan hazerat hazretleri, ayağını sıcak tut, başını serin, kalbini ferah tut, düşünme derin fehvasınca yün çorapları, keçe terlikleri ayaklarından eksik etmezlerdi. Gelelim sokak kıyafetine. Kudema tabakada büyük füsküllü, yani ileri gelenler, büyük füsküllü, tepesi dar, asabası geniş, boyu kısa, Aziziyevari Fes, Sultan Azizvari Fes, devrik yakalı, kolasız frenk gömleği. Yakalı gömleklere frenk gömleği denirdi. Yazın pike yelek, pike kumaşından yelek, soft ceket, daireye giderken redingot, uzun dize kadar ceket yani, yollu pantolon. Yıldız Sarayı mensupları serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un. İstanbul'un redingottan farkı şu: redingotun önü ceket gibi, değerli dinleyiciler, devrik yakalıdır. İstanbul'un yakası ise takim yakalıdır. Yani kravat gözükmez. Yıldız mensupları serçe parmak kadar yakalı İstanbul'un, buna İstanbul'un denirdi. Baharları pardesü, sokaklarda palto, ayaklarda yanları esnekli fotinle rugan kaloş. Fotin, bugünkü botlar gibi topuk kemiklerini içine alan, kenarları esnek lastikten ayakkabıdır. Rahatça ayağa giyilir çıkılır ve çok şık görünür. Bunun da üstüne rugandan kaloş geçirilir. Bugünkü manada tozluk geçirilir. Bu ayakkabıyı hem şık gösterir hem de korur. Mütevazi kişiler yağmur yağıyorsa esvabın dışına kamseleyi, zemhiri de sakoyu, kunduralına lastiği geçirirlerdi. Bunlar yağmurluk kıyafetlerdir. Dış kıyafetlerdir. Sarayın bayram alaylarına icabet ettiği, oradan avdeti mütakip hatırlı zevatı ziyarete gidildiği zaman siviller mütemayiz rütbesinden itibaren, o zaman sivil memurların da rütbesi vardı, mütemayiz rütbesinden itibaren göğsü, kol kapakları sırma işlemeli, İstanbul'unu andıran tek önlü siyah setreyi labis olurdu, giyerdi. Setre uzun ceket demektir değerli dinleyiciler. Dizlere kadar gelen cekete setre denir. Bunun eğer yakası açıksa redingot, kapalıysa İstanbul'un denirdi. Paye, balalığa, vezirliğe yükselince, yani rütbe daha yükselince, yaka, göğüs kollarının işlemeleri çoğalırdı. Vezir üniformasının torba dolusu paraya mal olduğunu işitirdik. İlmiye ricalinin, yani sarıklı cübbelilerden İstanbul, Anadolu ve Rumeli kazaskeri rütbesine nail olanların resmi urbaları yine sırmalarla nakışlıydı. Sarıklarına yeşil canfes, kordela dolarlardı. İlmiye sınıfının kıyafeti, değerli dinleyiciler, cübbe. Buna biniş denirdi. Bu biniş eğer rütbesi yükseldiyse göğsü sırmalarla süslüdür. Başındaki sarığında da bir yeşil canfesten kurdele vardır. Tabi bu yüksek rütbelilerin, düşük rütbelilerin böyle değil. Askeriyeden erkan, umera ve zabitanın üniformaları da boyuna değişirdi. Piyade, istihkam sınıfları fes, topçu ve süvari sınıfı siyah kalpak, piyadelerle süvariler iki önlü koyu lacivert setre, topçular gene koyu lacivert, üç sıra harçlı ceket, boz pantolon giyerdi. Hünkâr yaverleri, makam yaverleri göğsün soluna kordon takar, erkan-ı harpler yani kurmaylar yakalarına sırmayla erkan-ı harp, tabiplerde hekim alameti olan yılanı işletirdi. Rütbe işaretleri omuzlarda ve kollardaydı. 1900 senesinde Alman kâri, kol kapakları iyi harfli, yeni tarz elbiseler, açık gri kaput kabul edildi. Bunları dikenlerin hepsi Rıza Paşa yokuşundaydı. En meşhuru can beden yan ile altın makastı. Paşazade, bacak kadar hünkâr çavuşlarının, yaveran Hazreti Şehriyari'den, tüysüz tüssüz çağda mülazım, yüzbaşı, hatta kaymakam, miralay rütbeli küçük beylerin cici bicileri, madalyaları, nişanları göz kamaştırırdı.

Sivil gençleri ikiye ayırmak lazımdır. Bir kalem katibi, bir 200 kuruş aylıklı, kesesi yufka, boynu bükükler. 2. Konaklarda, köşklerde, yalılarda mahdum veya damat, attan, arabadan, sandaldan inmeyenler. Birinci şıktakilerin ev kıyafeti ala külli hal geçimli yaşlılardan farklı değildi. Mazruf ne kadar terü taze, çiçeği burnunda olursa olsun zarf hemen hemen aynıydı. Basma gecelik entarisi, hırka, kışın tüylü pazenden olanı, bu zümrenin ekserisi Tiring, İştayn mağazalarından veya Mahmut Paşa yokuşu hazırcılarından 7-8 mecidiyeye ceket, yelek, pantolonuyla beraber takım elbiseyi, 9-10 mecidiyeye pardesüyü, pelerinli makferlanı, paltoyu alırdı. Üstad Ahmet Rasim merhum, Şehir Mektupları adlı eserinde hazır esvapları kaç kere diline dolamış, halis ot olduklarını, tramvay beygirlerinin açlıktan sağa sola saldırırken gelip geçenlerin hartadak omuzunu, eteğini kaptığını alaylı alaylı yazmıştır. O kadarcık dünyalığı kenara koyamayanlar, Kırmızı Horoz ticarethanesinden ayda 30-40 kuruş taksitle üst baş edinir, ısmarlamaya yeltenenler köşe bucaktaki külüstür terzilere diktirir, ütülüye ütülüye, neft yağıyla sile sile, lekeciye vere vere senelerce taşırdı. İkinci şıkka dahil mehadim-i kiram ve damadan-ı zevil ihtiram, yani ileri gelenlerin damatları ve mahdumları, konağın harem bölüğünde gene gecelik, hırka, kürk ve ile gezerlerdi. Röp de şambrın, pijamanın ismini cismini bilen yoktu. Varlıklı gençlerin ev dışında, sokakta, seyir ve seyrandaki giyim kuşamlarına gelelim. Malum ya, başta fes, boyunda yalın kat, 1903 senesinden sonra alerotur 6 santim yakalık. Kravatın üstünde pırlantalı incili kravat iğnesi. Sırtta mevsime münasip, ince ve açık renk veya kalın ve koyu renk kumaştan komple kostüm. Kolda pırıl pırıl ipek astarlı pardesü. Kanunlarda, yani Aralık ve Ocak aylarında kanunlarda, yakasına samur kaplı palto. Elde eldiven, gümüş yahut altın başlı baston, ayakta sipsivri burunlu iskarpinler. Hafta arası, cumartesi ve pazartesileri Tahrirat-ı Hariciye Odası'na, istişare odasına, Ahmedi kalemine azim olunurken, yani devlet dairelerinde işe memuriyete gidilirken, fare tüyü levinli, bonjur denen jakete tay tercih edilirdi. Jakete tay, böyle önden yuvarlak gelir, arkası uzun, önü kısa ceketlere denirdi. Şimdi tek tük İngiltere'de derbi yarışlarındaki kıyafete benziyor. Beyoğlu piyasalarına çıkılırken alemlerine, mesire şıklığa pek düşkünler asortiklik hususunda begayet riayet ederdi. Mesela lacivert kostüm giyecekse kravatı, çorabı, ipekli mendili, portmoneyi, pardesüyü, şemsiyeyi, hatta mümkün olsa fesi bile lacivert intihab ederdi. Nefti faytona binmez, lacivert döşemeli kupayı koştururdu. Mahon birike ikbal buyuracaksa, koyu kestane rengindeki kostümden ve teferruatından şaşmazdı. Bu beylerin terzesini de söyleyeyim. Mir, Boker. O derece dökülüp saçılamayanlar, Leon, Vidoviç, Mendeluna'ya seyirtir. Daha ehvenini isteyen moda müptelaları, tünel pasajında kırsakallı İtalyan kırmasına, asmalı mescitte kekeme vangele, sirkeci de civelek yana başvururdu. Fes deyip de geçmeyelim. Sultan II. Mahmud'un Yeniçeriliği ilga ettikten sonra Koca Hüsrev Paşa tarafından serpuş olarak orduya teklif edilip ortaya çıkan, yüz bu kadar yıl herkesin giydiği bu meta bugün Türkiye'de tarihe karışmıştır. Bahis biraz tafsile değer. Fes'in şekli, rengi, kalıbı, taşıyanın hüviyetini ne menem kişi idüğünü tanıtır bildirirdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede genişi vükela, vüzera, rical harcıydı. Yani vekiller, bakanlar, vezirler ve ileri gelenler giyerdi. Koyu güvez, yumuşak, kulakları kaplayacak raddede geniş olanlarını. Etli canlı, demevi yül mizaç zevatın fesi tepesinde, yani böyle kanlı canlı kimselerin fesi tepesinde, Mabeyn-i Hümayun ser tabibi Mavroyeni Paşa'nın mı, yoksa Lokman-ı Zaman Zambako Paşa'nın mı tavsiyesiyle hava cereyanına elverişli, başı serin tutan üç menfecik vardı.
İleri gelenlerin fesinin tepesinde 3 tane menfez olurdu. Buradan fes ve başlık hava alırdı. Fesin nar çiçeği renklisi, padişaha sadakat ve ubudiyeti mücerrep, işgüzarlığı derkar kimselerin fesiydi. Yani padişaha sadık olduğunu göstermek vehminde olanlar nar çiçeği renkli fes giyerdi. Sanki padişah öyle bir fesi sadakat alameti kabul ediyormuş gibi. Fehim Paşa, Çerkez Mehmet Paşa, Kenan Paşa gibilerin fesi böyleydi. Böylesini taşımaya teşneler de tümen tümendi. Bazı hünkâr yaverleri, hafiyeler, saray tüfekçileri ve bekçileri böyleydi. Akçılca vişne çürüğü, seyrek kalıp gören, kuş kadar hafif fesler, mazbut gidişatlı, babali devairi ve sair nezaretlerde, yani babali dairelerinde, yani başbakanlıkta ve diğer bakanlıklarda müdür, müdür mavini, başkatip, taşra eşrafı, beldesinden kerli ferlilere hastı. Dobril püskülün tek teli kopmaması, hele alaz tarazlanmaması, şipşak yenisinin ikamesi şarttı. Yani püskülden bir tel bile kopsa hemen yeni püskül koyarlar.

0: Testlerin hepsi Avusturya malı. Ora fabrikaları mamulatıydı. Defterdar fabrikasında da yapılırlardı ama Eyüp'e giderken askeri kıtalara dağıtılır, esnaf kısmı kullanırdı. Nemse'den yani Avusturya'dan gelenlerin Türkler Avusturya'ya nemse derlerdi. Buradan gelenlerin en iyi kalitelisini Eminönü'nde Nasip, Bahçekapısı'nda Karakaş, Veznecilerde Kırımlı Mustafa satardı. 1904 yılından sonra Hasırlılar, ardından Şilik markalı Mantarlılar türedi. Kaskatı, kalıp malıp istemez, Angudi çuhası gibi ışıldar. İçine istediğin renk yaldızda koskoca damgalı atlas koydur. Hemen hepsinin üstünde 3 hava deliği mevcuttu. Şilik fesleri yalnız yüksek kaldırım başında tekke civarındaki dükkanlar satardı. Delikanlılar bu fesi kapışırlardı. Dükkanda tatlısu frengi yani Fransız, İtalyan olup da Osmanlı Devleti'nde yaşayan bura vatandaşı olanlara tatlısu frengi denirdi. Onlar sinek kaydı tıraşlı, saçları briyantin iki tezgahtar, sanki iki vikont bir hayır miras müsameresinde alışverişe fahriyen bakıyor. Ağızlarında cigara, gözleri karşıya rastlayan şapka atölyesinin fındıkçı çıraklarında. Vapur dumanı, sıfır numara dar Beyoğlu kalıplı fesi omuzdaşlar giyer, mutlaka sol kaşa yıkar yani kabadayılar manasına, zülüflerini dışarı taşırırlardı. Arkalarında omuzdan ilikli mintan, bellerinde ucu sarkık kuşak, fiyakalarına afili afili yürüyüşlerine payan olmazdı. At sürücüsü, kundura boyacısı kabilinden ayak takımının fesi, güneşten solmuş, yağıştan büzülmüş, limon kabuğuna dönmüş olurdu. Püskül müskül arama bu feslerde. Sıcaktan börtülse, zırıl zırıl ter dökülse, fes kapıya yapışık, yerinden kımıldatılmazdı. Amirlerin, mafevklerin, büyüklerin yanına onsuz çıkmak hürmetsizlikti. Edepten bir behrelik nasipsizlikti. Aldırış etmeyenler derhal zılgıtı yerdi. 1907 Haziran'ında Mektebi Hukuk'un tahriri hukuku idare imtihanında, yazılı hukuk idare hukuk imtihanında akla kara seçilirken talebeden biri dalgınlıkla fesini yanına koyduğu için az kalsın dershaneden palas pandıras atılacak, kaydı terkin edilecekti. Yani kaydı silinecekti. Fesin başta olması o kadar ehemmiyetliydi. Evet değerli dinleyiciler, Sermet Muhtar Alus'un hatıraları bu kadar. Şarkta hakikaten kıyafet bir rütbe, içtimai, mevki, yaş sembolüydü. Kişiler kıyafetleriyle, giydikleriyle ölçülürlerdi. Bu sebeple herkes bulunduğu mevkinin, yaşın ve mesleki icapların istikametinde kıyafet giyerdi. Evet, ev kıyafeti umumiyetle değerli dinleyiciler entariydi. Yakın zamana kadar entari bizim vazgeçilmez kıyafetimiz olmuştu. Kerli ferli vezirler, beyler, paşalar, kıyafetine çok ehemmiyet veren mahdumlar, damatlar eve geldikleri zaman hemen üzerlerine entariyi geçiriverirlerdi. Yazın basmadan, kışın pazenden entari en rahat kıyafetti. Bu kıyafetle oturulur, kalkılır, namaz kılınır, yatılırdı. Hatta akşamları herkesin devam ettiği bir kahve olurdu. Camiye bu entariyle gidilir. Camiden çıkıp da herkes akranlarının, emsallerinin toplandığı kahvehanelere, kıraathanelere de yine bu entariyle giderlerdi. Şu kadar ki entarinin üstüne mutlaka bir yelek, bir aba, bir harmani, bir üstlük giymek adetti. Dal entariyle dışarı çıkmak ancak yangınlara mahsus bir keyfiyetti. Onun dışında mutlaka sırta bir şey giyilirdi. Entari İttihat ve Terakki devrine kadar giyildi değerli dinleyiciler. İttihat ve Terakki başa geldikten sonra İstanbul sınırları içinde entariyle gezilmesini yasakladı. Bu zamanda entari meftunları bir müddet daha entari giymeye devam ettiler. Polisler entari giyenleri sokaklarda kovaladılar. Daha sonra entari tümden yasaklandı ve entari dostları cemiyeti kuruldu. Zamanın ileri gelen edipleri, devlet adamları, entelektüelleri bu entari dostları cemiyetine girdiler. Hatta işlerinde Fransız ve İngilizler de bulunuyordu. O zamanlar evde pijama giymek ecnebilere mahsus bir keyfiyetti değerli dinleyiciler. Her ne kadar pijama ismi Farsça olsa bile, payı camiden, ayak elbisesinden gelse bile ecdadımız yakın zamana kadar hep evde entariyle dolaşmış ve entariyle yatmışlardı. Hatta entari yasağında Şair Hüseyin Siret'in entari hakkında Mersiyevari bir şiiri meşhurdur. Mezarımda cesedim gülümser, entari giyerse türbedarım, entarisiz öksüz kaldı Üsküdar'ım diye bir şiiri vardır. Türkülere ve şiirlere de geçmişti bu entari. Tabii dışarıda normal zamanlarda entari giyilemeyeceği için değerli dinleyiciler, herkes mevkiine mahsus kıyafetler giyerdi. Sermet Muhtar merhumun da işaret ettiği gibi resmi görevi olanlar mutlaka resmi görevlerinin icabı olan üniforma veya yarı üniformalarını giyerlerdi. Subaylar için bu üniforma, resmi devlet memurları için redingot veya İstanbul'un ilmiye ricali için cübbe ve sarık idi. Bunun dışındaki sivil halkta bulunduğu mevkiye göre kıyafet giyerlerdi. Bir memuriyeti olmayanlar umumiyetle altta çakşır ve şalvar, belde mutlaka kuşak ve üstte hilali gömlek. Bu gömlek türlü renklerde ve hatta desenli ve çiçekli de olabilirdi. Üste mutlaka yelek. Yelek ecdadımızın vazgeçmediği bir kıyafettir. Adı üstünde yelek, yele karşı koruyan. Yaz, kış üste mutlaka yelek bulunurdu. Ceket giymeseler bile mutlaka yaz, kış üzerlerinde bir yelek bulunurdu. Yelek hem iç organları serinden, rüzgardan, ceryandan korur, hem kıyafete bir şıklık, giyene bir ağırbaşlılık katar, ceplerine muhtelif eşyalar, mühür gibi, tütün gibi, bozuk para gibi konurdu. Eğer hava serinse mutlaka bir üstlük. Bu üstlük cübbe, yelek, kısa kollu çuhadan salta olabilirdi. Ama Sultanahmet devrinde artık ceket taammüm etmiş, yayılmıştı. Bunlardan da umumiyetle dizlere kadar uzun olanları veya göbek altına kadar uzananları adetti. Ceket her zaman ağırbaşlı, şık giyinmenin bir ölçüsü olarak günümüze kadar devam etmiştir. Başta yalnız fes değil değerli dinleyiciler. Memurlar mutlaka dal fes, bunlara dal fes denirdi. Fakat esnaf ve köylü takımı dal fesin üstüne mutlaka ince bir sarık sarardı renkli kumaştan. Buna avani sarık denirdi. Cumhuriyet'in ilanına ve Cumhuriyet'in ilanından sonra fesin kaldırılmasına kadar abani sarık adeti devam etmiştir. İlmiye ricalinden olanlar mutlaka kırmızı fesin üzerine beyaz, tertemiz, muntazam fes sarmışlardır. O zamandan bu zamana kırmızı fes ve beyaz sarık ilmiye ricalinin alameti olmuştur.
1: Reklamlar.
2: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
3: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
2: 40 bin mi?
3: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best, best, best Allianz'dır. Best, best, best Allianz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sular çoktan kararmış, yatsı ezanı okunmuş, pırıl pırıl yıldızları parlayan, beyaz benekli lacivert atlas kumaşlar gibi tertemiz bulutsuz bir gök. Bayazıt'ta, Serasker Kapısı Meydanı'nda, askeri bando mutat nöbet havasını vurmuş. Arada bir, uzaklardan araba gürültüleri, at ayağı patırtıları, köpek dalaşmaları, yakınlardan beşikteki sibyanlara söylenen firaklı firaklı ninniler duyuluyor. O aralık derinden derine bir güm sesi kulaklara erişir. Önce farkına varılmaz. Fasılalı olarak tekrarlanan gümler yediği bulunca kesilir. Bu gümbürtüler Vani köyünün İcadiye tepesinden atılan top sesleridir. İstanbul halkı derhal telaşa düşer. Yangın mı acaba? Çeneler işler. Top bop değil ayon. Bitişiklerin zümbül bacı kömürlük kapısını kapamaya uğraşıyor. Hayır hanım anne, mühürdarın damadı kör kütüp kalkıp kalkıp yere yuvarlanıyor galiba. Sarhoş Nikoli bu saatte gelir mi hiç? Saat 4'ü 5'i bulsun bakalım. Komşu Salim Efendi odun kırdı mutlaka. Yarın çamaşır yıkayacaklar muhakkak. Evet böyle konuşurlar. Aradan 5-10 dakika geçer. Sokağın köşesindeki tahini boyalı konağın önünden bir nara kopar. Ait bekçi. Artık kimse de şüphe kalmazdı. Köşklü sesi. Evet yangın var. Gene herkes helecanda. Nerede acaba? Çocuklar koşun üst katın pencerelerine. Kızıllık görülüyor mu? Ateş ne tarafta? Çoluk çocuk yukarıyı boylar. Müjdeyi getirirler. Görünürde kızıllık mızıllık yok. Oh oh hele şükür. Ama bir kere de tahta boştan kuleye bakın. Fener 4 mü 2 mi? Biraderin evceğizi Eyüp Sultan'da, kaynanamınki Kasımpaşa'da yanıp kül olmasın zavallılar.

Beyazıt ve Galata yangın kulelerinde gece gündüz etrafı kollamaya memur, bu işte saç ağartmış, pişkinleşmiş nöbetçiler beklerdi. Şehrin hangi canibinde duman, alev görseler derhal semtini, mevkiini kestirir, gece kuleye fenerler, gündüz yuvarlak kırmızı sepetler asarlardı. 4 tanesi İstanbul içine, 2 tanesi deniz aşırı yere, yani Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Boğaziçi yakasında İdüğün'e alametti. Hemen kulelerden ap al ceketli, sağ elinde sokak köpeklerinden korunmak için harbi, sol elinde geceleyin ışık versin diye muşamba fener bulunan köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Köşklüler yangınları haber veren kule görevlilerine verilen isim. Köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Polis merkezlerinin, karakolların her ay bir beyaz mecidiye avait aldıkları büyük konakların kapısında narayı atarlar. Yangının semtini bildirirler. Yolda gelip geçenler bunlara rastladı mı, uğurlar ola hemşerim diyerek haberi alır. Zinhar ateş nerede suali sorulmaz. Zira ananeye göre küfretmekle müsavidir. Köşklü bu söze bir küfür sallayıp ağzının payını verirdi. Vakitlerden gece ise %99 Kürt olan mahalle bekçileri ayaklanırlar. Yangın var filan yerde diye kah sıtma görmemiş gür, kah güvercin tersi yemiş gibi kısık sesle avaz avaz dangıl dungul bağırtıyı basarlar. Neydiğini anlayabilirsen anla, karine ile keşfedebilirsen et. O zamanki itfaiye tabur tabur cihet-i askeriyeye yahut bahriyeye merbuttu. Yani askeriye veya deniz kuvvetlerine bağlıydı. Bunların amiri Macarlı Ferik Kont Ziçini Paşa, tersane silah endaz ve itfaiye kumandanı Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den ve gene Ferikan'dan Mehmet Paşa'ydı. Komutan Ziçini Paşa amir idi ve Mehmet Paşa tersanenin silah atıcılarının ve itfaiyenin kumandanıydı. Ziçini Paşa asilzadeydi. Babasının Nemçe devletinde, yani Avusturya devletinde nazırlıkları Macar kültürüne yardımından dolayı da Peşte Fen Akademisi önünde heykeli vardı. Oğlu da Macar parlamentosunda azalık ettikten sonra İmparator Franz Joseph'in tavsiyesiyle Osmanlı hizmetine girdi. Kibar, dürüst, etliye sütliye karışmaz, herkese sevilen emektar bir şahıs idi. İtfaiye efradının başına sahtiyan enselikli tasları geçirten, bellerine kancalı kayışları, baltaları bağlatan odur. Kendi de aynı kıyafette Taksim'deki Topçu Kışlası'nın talimhanesinde talimler yaptırır, yaşlılığına, göbekliliğine, nikris illetine müptelalığına rağmen her yangın çıkışında mayyetiyle beraber orada soluğu alırdı. İtfaiye grupları harekete koyulunca tulumba, hortumlar, portatif merdiven, kazma kürek dolu arabayı çeken kadanaların peşinden nefercikler tabana kuvvet, dil bir karış dışarıda koşarlar, borazan çavuşlarının yanık yanık borusu ortalığa yayılır, ne de ciğergaha

Bütün nezaretlerin yani bakanlıkların bilhassa Bab-ı Zaptiye'nin, gümrüğün o devirde adedi ona varan belediye dairelerinin yangına karşı az çok tertibatı ve Kürtlerden teşekkül eden tulumbacıları bulunurdu. Belli başlı mahallelerin tulumba sandıkları, hepsinin ayrı ayrı ağası, reisi, takım takım omuzdaşı ve muayyen kahvehaneleri mevcuttu. Mahalle omuzdaşları, çarşı pazarda esnaflık, ayak satıcılığı, eşya taşımak gibi hamallık, at ve beygir sürücülüğü, kundura boyacılığı, seyyar suculuk, şerbetçilik filan ederek alınlarının teriyle geçinirler, yangın zuhurunu duyar duymaz hemen işi gücü bırakıp sandıklarının başına seyirtirlerdi. Bir nevi kulüp, bir nevi hobi gibi. Her tulumba sandığı atlı, eli kırbaçlı bir ağa, tabanları yağlayacak gene kamçılı bir reis idaresinde, fenerci, hortumcu, borucu dörder dörder takımlardan mürekkepti. Takımların muşlu, delibaş, kepenci, ortanca, çaylak, apiko, hızır gibi atları olurdu. Reisin dediği dedik, çaldığı düdüktü ama tulumba kaldırılacağı sırada sözüne karşı koyan yok değildi. Mesela Amuşlu, omuzdayın sandığı emrini dayamış, muşlulardan ikisi meydanda yok. Yerine Çember Rıza ile Badi Hüsnü'yü kavança etmiş. Sırık Ömer'le Deve Cemal çemkiriyorlar. İnsaf bereyizciyim, Çember de Badi de Kara Mürsel sepeti gibi. Onlarla nasıl alırız biz? Bu kabil çekişmeler hayrı uzar. Nihayet uyuşulup tırıs tutulurdu. Aksaray, Şehzadebaşı, Bayazıt, Eminönü, Köprü, Galata gibi kalabalık yerlerde reis avucunu sandığa vurup al kepenci diye takım değiştirir. Naracı coşarak çıngır çıngır narayı basardı. Karada aslan, deryada kaptan, var mı bize yan bakan? Yaman gelir, yaman gider, şahin gibi uçar cerrah paşa köleleri. Aksaray Karakolu'nun önü, Bayezid Meydanı, Yeni Cami merdivenleri, Karaköy, Galatasaray, Dört Yol Ağzı tulumba seyircileriyle dopdolu. Gençliğinden beri omuzdaşlığa meraklı, bıyığı sakalı kırlaştığı halde hala hevesi kursağında, devairde yani devlet dairelerine müdürlük, müdür mavinliği, başkatiplik payesine ermiş bazı zevat, kaşla göz arasında odalarından usulcacık sıvışır, civar kıraathanelerin cadde üstündeki pencerelerine kapağı atar, yazın toz toprağında, kışın çamurunda, yalın ayak, başı kabak koşan tosunları vecd ile, coşkuyla seyre koyulurlardı. Hatta delikanlı katipler içinde pantolonunun altından dolma dizliği, ceketinin cebinden keçe külahı eksik etmeyen, odacıya beni sorarlarsa bir kıtır at ağacığım diyerek tüyenler de vardı.

İstanbul yakasının Cerrahpaşalı, Aksaray, Kadırga, karşı tarafın Çeşme Meydanı, Boğazkesen, Firuza tulumbaları meşhurdu. Cerrahpaşa'nın şöhreti eski reis 12'lerden Mektepli Raşit, Aksaray'ınki gene 12'lerden Kadayıfçı Arif, Kadırga'nınki Atmaca İbrahim'den dolayıydı. Çeşme Meydanlılara gelince vaktiyle 12'lere elebaşlık eden Arap Abdullah'tan, Firuzağlıların sandığında düdük bulunduğundan, Boğaz kesenlerinde reisi yedi bela Arap Reyhan'dan ötürü şöhreti vardı. Tatavla yani Kurtuluş, Dolapdere, Papaz Köprüsü, Samatya, Sulu Manastır, Kumkapı, Balat, Hasköy gibi Rum, Ermeni ve Yahudi yatağı semtlerin tulumbacıları Palikarya, Ahbar, Andalavizo güruhundandı. Yukarıda sayılan namlı takımlar 10-12 hatta daha fazlayı bulur, 40-50 kişiye varır, bazen 70'i aşardı.

Köşklerden yangın haberini duyan sandık ihvanları lahzada kahvehanelerine şitap eder, gelir, alel acele urbalarını fırlatıp sandık başına üşüşürler. Hepsi alesta. Hava durgun, rüzgarsız, poyraz, gün doğusu karayel esmiyor. Ateş etrafı sarmayıp çabuk söndürülmüş. İtfaiye bile dönmüş. Omuzdaşların gene orayı bir kere boylamaları hem dededen kalma adet hem fiyaka icabıydı. Faraza yangın Fındıklı'nın Molla Bayırı'nda yahut Beşiktaş'ın Serence Bey yokuşunda, İstanbul'un ta öbür ucundaki Şehremeni, Mevlana Kapı, Koca Mustafa Paşa, Et Yemez Tulumbacaları oralara kadar tabanı yağlardı. Gerek gidişte gerek dönüşte mütemadiyen arkayı kolaçan etmek, dikiz etmek şarttı. Arkadan başka sandık geliyor mu? Şayet geliyor da yetişecek gibi ise geridekilere sandığı kaptırmak haritada yazılı. Bu zuhurat tosunluğa, racona, fiyakaya aykırı idüğünden kurt dingili koşuşu bir kat daha hızlaştırılır, yıldırım gibi gidilir. Eğer kovalayanlar yaklaşırsa dananın kuyruğu kopar çıngar çıkardı. Öndeki ve arkadakiler sandıkları kenara bırakır bırakmaz sille tokat, yumruklarla icabında yerden topladıkları taşlarla tulumbanın baska kolları, usturpalarıyla birbirlerine girerlerdi. Alt olanlar süklüm püklüm köşeye, bucağa kirişi kırardı. Büyükçe bir yangın zuhurunda merkez ve birinci fırkayı Humayun kumandanı Paşa, Zaptiye Nazırı, Beyoğlu Mutasarrıfı, Ateş Anadolu kıyısında ise Üsküdar Mutasarrıfı, itfaiye kumandanları, polis ser komiserleri mutlaka hazır bulunurdu. Kalabalık birikip de içtima vaki olur, ondan sonra da neler olur neler olmaz diye hükümet burada mutlaka ileri gelen kimselerden bir kontrol memuru da bulundururdu. Mevsim yaz, Ağustos'un kestane karası fırtınası hüküm ferma. Şiddetli bir keşişleme esiyor. Patlıcan kızartılırken tava devrilip ateş patlak vermiş. Rüzgar adeta körüklüyor. Ortalık çayır çayır yanmada. Terkos'un ana musluklarından katre akmıyor. Ya borularda tamirat yapıldığından ya da semtin yüksekliği dolayısıyla kumpanya su salamıyor. Sakalar kırbalarla, etraf halkı gaz tenekeleriyle kırk çeşmeden, sarnıçlardan, kuyulardan su taşıyor. Mahallelerin tulumbalarına boşaltılınca 2-3 basışta tükenirdi bu sular. Bereket versin itfaiyenin kancalarına, kazmalarına, halatlarına. Mehmetçikler temel direklerine yüklenerek kav gibi evleri alaşağı eder. Bazen yangın çabucak basılır. Ekseriye sağa sola kol salar. Ümmet-i Muhammed viranelere yığdığı pılı pırtıların başucunda Rablerine sığınır. Aylarca camilerde, mescitlerde barınırdı.

Konaklar, konak yavruları, eflake ser çekmiş yangın duvarlı, üstelik sigortalı. Hak kıran kafesleri ise Allah'ın sigortasına emanet. Ateş civarda kıpkızıl yongalar, kızgın çiviler mütemadiyen yağıyor. Hane sahipleri icap eden tertibatı almaktan geri kalmazlardı. Konağın, evin ateşe müteveccih yüzünün üst katına derhal hilye-i şerif levhası asılırdı. Ve abdestini tazeleyen dini bütün bir kişi salaten tüncina duasını tekrarlayıp tekrarlardı. Üfler, çatıya adamlar çıkartılır, kova kova su yetiştirilir, boyuna kiremitlere dökülür ıslak kilimler serilirdi. Yeri gelmişken hilye-i saadet Hazreti Peygamber'in hilyesini, sima-i şerifini anlatan bir levhadır. Eskiden bütün evlerde bu levha bulunur, evleri her türlü beladan ve bilhassa yangından koruduğuna inanılırdı. Varlıklılar mevcut tulumba sandıklarından birinin reisiyle uyuşup baba ocağını sağ selamet kurtarmaya muvaffak olurlarsa besiri bir koç ve ayrıca 15-20 mecidiye bahşiş adarlardı. Hemen damı boylayan omuzdaşlar canla başla çalışır, peşkeşi hak ederlerdi. Yangın süre dursun, hazır ve nazır zevattan hemen hükümete haber ulaştıran ulaştırana. Lehül hamd vel minne, harik müşkil hitam olmak üzeredir. Marzi-i şahanelerine münafiç bir halat vuka gelmediğini tebşir ederim ilahir. Müterakim kesanın kâfesini dağıttık. İtfaiye efradı şecaat nihad humayunları begayet cansiparane bezli gayrete devamdalar. Ertesi günü gazetelerde şu tevcihat görülürdü. Yaver Ekrem Müşir Devletli Felanca Paşa Hazretleri'ne murassa iftar nişanı zişanı ihsan buyurulmuştur. Zaptiye Nazırı Meali Mezahiri Devletli Felanca Paşa Hazretleri'ne murassa Osmani, Beyoğlu Mutasarrıfı Atifetli Felanca Beyefendi Hazretleri'ne tebdilen birinci rütbe mecidi ithal kılınmıştır. Bunlar yangında gösterdikleri efendim gayret ve bezli cesaret sebebiyle taltif edilirlerdi. Bu da yangınların bir an önce söndürülmesine vesile olurdu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Eğer kesinlikle gideceklerse gitmeyi değil kovulmayı tercih edeceklerdir. Kovularak, ihraç edilerek, mağduriyet algısı oluşturarak yeni partilerine bir biz gitmedik, biz baba ocağına sahip çıktık. Ancak biz kovulduk, geldiler, intikam aldılar. İntikam aldılar, bizi dışarı attılar. Biz de maalesef yeni parti kurmak zorunda kaldık diyerek yeni bir partileri için meşruiyet zemini oluşturmaya çalışacaklardır. Burada neden gitmiyorlar sorusuna verilecek aslında iki cevap bu.
4: Evet, şimdi bundan sonraki süreç tabii çok önemli olacak. Özgür Özel grup başkanı seçtirdi kendisini. Kemal Bey yazı yazdı. Meclis başkanlığına bu seçimin geçersiz olduğunu söyledi. Ardından işte bugün toplantı yapıyorlar. Alternatif bir bayramlaşma programı. Yine salı günü grupları iptal ettim dedi. Ben ikinci bir karara kadar grup yapmayacağım dedi ama Murat Emir açıklama yaptı. Biz yapacağız grubu diyor. Yani şöyle bir tablo çıkıyor sanki ortaya. Sen katılır mısın? Parti içinde başka bir parti varmış gibi. Bir muhalefet hareketi değil de parti içinde bir parti.
3: Paralel parti gibi.
4: Evet. Hem bunlar hem de dün bir saatlik Ekrem İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinden bilmiyorum sızan kulisler var mı sana ama yani bundan sonra direnişe devam ederler parti içinde yoksa hızla bir ayrışma yaşar mıyız?
3: Fatih Adık, dün senin analizin çok önemliydi Medya Kritik'te. Dedin ya bu kadar uzun görüşmede sadece direnin, biz arkanızdayız, ben de her türlü desteği veririm konuşması olmaz. Direneceksen nasıl direneceğin, direnmeyip ayrı parti kuracaksan partinin adı ne olacak, yöntemi ne olacak, yönetimi ne olacak, yani detaylı bir konuşma olduğu yönünde tahminler var. Ancak sızan kulis yok. Şöyle, ben özellikle Ekrem Bey'e veya eski genel merkez çevrelerine de sordum, Özgür Özel çevrelerine de sordum. Gerçekten bugün Özgür Özel'in aslında Güven Park'ın orada yapacağı konuşmada bazı tüyolar alabileceğimizi herkes söyledi. Ancak bu paralel genel başkanlık, paralel genel merkez yapısından çok haklısın. Burada şöyle de bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışmayı tabana yaymaya çalışan bir Özgür Özel yönetimi de var. CHP'likten koparıp yeni partiye ısındırma. Farkındaysan Memleket Partisi de olmadı. Türkiye Değişim Partisi de olmadı. Daha önce işte 2000'li yılların başındaki kopuşlarda olmadı. CHP'den kopuşlar hep başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sefer önce tabanı koparıp sonra partiyi kurmak yönünde bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu burada tabii ki ana dinamo. Tabii ki ana karar verici. Tabii ki ana yönlendirici. Buradaki artık kimsenin bir beysi yok. Burada artık kimsenin yok ya Ekrem Bey aslında öyle değil diyecek durumu da yok. Ben az önce burada muhalif televizyonlarda çalışan gazeteci arkadaşlarla da rastlaştık. Ya bana şunu söyledi bir tanesi. Alanı görmeye gelmişler. Buradan Güven Park'a geçtiler. Bana şunu söyledi. Ya Özgür Özel ya bu duruma gelmeyebilirdi. Ancak Ekrem İmamoğlu'ndan siyaseten kopamaz. Çünkü genel başkanlığa gelişi Ekrem İmamoğlu sayesinde.
4: Evet.
3: Ya bunu muhalif gazeteciler söylüyor. Bunu muhalefet ekranlarında çalışan temsilci olan gazeteciler söylüyor. Bunu sadece biz söylesek, TGRT Haber söylese derler ki işte yanlışlar böyle söylüyor.
4: Evet.
3: Ancak böyle bir şey yok. Şimdi senin verdiğin kulislerde bir tane yanlış çıkmıyor. Senin anlattığın haberlerde bir tane dezenformasyon yok. Ancak bunları anlattığın için Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kanadı büyük bir linç kampanyası yürütüyor. Ancak kendileri karşıdaki mavi binanın çatısına sabah 9.30'da adam çıkarıp fotoğraf çekiyor. Burada da 5-6 kişi dizayn yapıyor. Sağ solu güzel diyor.
4: Fotoğrafı çekmiş midir şimdi? Adını söyleyelim yani bize.
3: Ya bizim TV diyecektim de Şaban abi de söylemek de istemiyorum. Ancak bunlar doğru şeyler değil. Bugün Güven Park'ta kalabalık. Evet. Kabul edelim. Güven Park'ta kalabalık ama burası da çok kalabalık. Burada içeride yer kalmadı. Dışarıda da yer kalmadı. Basın tribünündeyiz. Hareket edemiyoruz. Gürkan Acır'a çarpmamak için zor duruyorum. Bütün neredeyse bütün televizyonlar burada. Çünkü 2,5 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu belki de CHP'nin son yıllardaki en önemli konuşması için burada.
4: Evet. Evet Gürkan, seni dinlendirdik biraz.
5: Evet. Evet. Şimdi Kızılay'dan da haberler alıyoruz.
4: Kızılay'da var mı?
5: Yani orada belediye başkanlarından gelen var mı diye bilgiler almaya çalıştım. Ama şu anda teyit edemediğimiz bilgiler var. Tabii şimdi orası Kızılay. Toplanma alanı. Ankara'nın merkezi diye bilinen bir yer. Dolayısıyla orada normal insan kalabalığı da var. Orası da bura kadar bir kalabalık olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz tabii tam rakamları. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda Ankara'da çifte bayramlaşma var. Onu söyleyebiliriz. Hem burada Söğüt Özü'nde hem de şehrin merkezi olarak kabul edilen Kızılay'da CHP İl Başkanlığı'nda akşam mutlaka değerlendirmeler yapılacaktır. Orası mı kalabalıktı, burası mı kalabalıktı? Ama bunun çok önemi yok. Neden? Çünkü burada Kılıçdaroğlu'nun bütün bu medya lincine, bütün bu sosyal medya hakaretlerine, kampanyalarına rağmen burada 2,5 yıllık aradan sonra arkasında belediye olmadan, il başkanlığı olmadan, ilçe başkanlığı olmadan ve milletvekillerinin bir kısmının da tedirgin bakışları arasında burada bu kalabalığı toplamak hakikaten bence Kemal Kılıçdaroğlu için önemli bir yeni başlangıç denilebilir. Senle aradık taradık belediye başkanı bulamadık. Yani iki tane belediye...
4: Arıyoruz yok yani.
5: Evet, bir tane Murat Paşa'yı gördük. Belki göremediğimiz bir iki tane daha vardır ama yani neticede göze batan, Türkiye'de tanınan, bilinen belediye başkanı kimseyi göremedik burada. Zaman içerisinde onların tavrı ne olacak çok merak ediyoruz. Zaman içerisinde onlar bugün burada bulunmayıp yarın öbür gün buraya gelecekler mi? Onu da göreceğiz tabii. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir dönüm noktasında. Ben şunu gördüm. Bugün Kemal Bey başlangıç için yeterli bir şeyi aldı, motivasyonu aldı.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele kılçık

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı'nın kurban hizmetlerinden bahsedeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı'nın da çok yoğun bir dönemi var şu anda. Kurban faaliyetleri devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında kurban hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bugün sizden vakfın kurban hazırlıklarını dinlemek istiyoruz. Hem de bağışçılar kurban vekaleti vermek isterlerse nasıl verebilirler, nerelerde kurban kesilecek, fiyatlar ne merkezde, genel olarak bilgilendirmenizi istirham edeceğiz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi tabii önce kurban bir ibadettir.
0: Evet.
1: Kurban Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah-u Teala'yı hoşnut ve razı etmek için kesilir.
0: Evet.
1: Yoksa efendime söyleyeyim, et bayramı değildir kurban bayramı.
0: Gösteriş için veya et
1: gösteriş
0: için.
1: Gösteriş için, et için kesilmez. İbadet maksadıyla kesilir. Ha, ibadet maksadıyla kesilince dinimizdeki hükmü nedir sorusu aklımıza gelir değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi dinimize göre akil olacak, bali olacak, yani buluğa ermiş olacak kadın ve erkek, bunlardan ihtiyacından fazla nisaba malik malı veya parası varsa kurban kesmesi Hanefi mezhebinde vaciptir.
0: Vacip.
1: Alper Bey muhakkak kesmesi lazım. Evet. Kesmezse günaha girer. İhtiyaç eşyasından başka malı ve parası olanın denildi değil mi bir üst cümlede?
0: Evet.
1: Bu şu demektir. İhtiyaç eşyası nedir derseniz oturacak evidir. İlla ev olması şart değildir. Yani ev sahibi olması şart değildir. Evin kendisinin olması şart değildir. Kira ile tuttuysa o şartı yerine getiriyor demektir. Tamam.
0: Kirayla sokacak bir evin içindeyse
1: kirayla oturabilecek evin varsa veya bir ev satın almışsa tamam.
0: Bu şartı sağlamış olur.
1: Bu evin eşyası ihtiyaç eşyasıdır. Bir de 3 kat elbisesi ihtiyaç eşyasıdır.
0: Evet.
1: 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyası değildir. İşte bu nisap tutarı 96 gram altındır efendim. Yani Hanefi mezhebinde 96 gram altındır. Başka mezheplerde farklıdır. Ama bizim ülkemizin çoğunluğu Hanefi mezhebinde olduğu için 96 gram altındır nisap. Bu tutardan fazla mala sahip ise veya bu tutara ulaşmış ise burada bir sene beklenmez. Zilhicce yani kurban kesileceği zaman efendim zengin olmuş ise üzerine vacip olur hemen. Zekatta bir sene beklemesi lazım, evet. Alper Bey. Kurbanda bir sene beklemesi lazım değil. Ayrıca mesela oturduğu evden başka evi var. Yatırım için almış. Dursun lazım olur filan diye. Zekat nisabının hesabında o aldığı eve satma niyetiyle almadıysa şey düşmez. Zekat nisabına dahil edilmez. Ama kurbanın özelliği var. Kurban bayramında yani kurban nisabının hesabında dahil edilir Alper Bey. Bu önemli bir şey.
0: Evet. Püf tamam. Noktası ayrıntı.
1: Tabii kurban kesen bildirildiğine göre kitaplarda yazdığına göre kendini cehennem ateşinden azat etmiş oluyor. Hür etmiş oluyor. Yine sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyurmuşlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri iki kurban keserdi. Birisini kendisi için keserdi, bir diğerinde ümmeti için keserdi. Allah Allah. Zaten Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri hani Miracı filan anlatmıştık. Allah-u Teala buyuruyor dile benden ne dilersin diye. Ümmetimi dilerim ya Rabbi diyor. Evet. Ümmeti, vah ümmeti, ümmeti, vah ümmeti. Acap o günahkar ümmetlerimin hali ne ola? Allah-u Teala'dan ümmetini diliyor.
0: Evet.
1: Ümmetine şefaat etmesi için izin verilmesini talep ediyor. Yani Efendimiz bizleri bu şekilde düşünmüş, bizleri dert edinmiş, biz günahkar ümmetini ve bize kurban kesmiş bizim için.
0: Evet.
1: Bizim de sevgili peygamberimiz için aleyhisselam kessek ne olur sanki?
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmaz, çok güzel olur,
0: çok güzel
1: değil
0: olur.
1: Mi? Evet.
0: Kurban parasını sadaka olarak verse, insanlar kurban kesmese, parasını sadaka olarak verse öyle olur mu? O şekilde kurban şartı yerine gelmiş olur mu?
1: Efendim, yani kurban kesmek şarttır. Yani kanın akması lazımdır. O şekilde sadaka vermiş olur.
0: Ama kurban yerine gelmez.
1: Kurban ibadeti yerine gelmez.
0: Evet.
1: Kurbanın, yani kendi kafana göre ben kurbanımı kesmedim, fakire sadaka verdim.

0: Yaygın bir uygulama var. Karı kocalar birbirlerine mesela diyorlar ki bu sene sen kes, seneye ben keseyim. Yani karısı kocası birbirine böyle diyor. Birinin kesmesi yeterli oluyor mu karı kocadan, yoksa ikisi de nisaba malikse ikisinin de mi kesmesi lazım?
1: Şimdi efendim, mükellef şahıstır. Siz hukukçusunuz.
0: Evet.
1: Bizden hukuku çok iyi
0: Estağfurullah.
1: bilirsiniz. Gerçekten de şahıstır, mükellef.
0: Hı.
1: Yani ibadeti yerine getirmesi gereken kişi şahsın kendisidir. Ev mükellef olmaz. Eve işte kurban girsin. Evin kurbanı olsun. Bir kurban işte eve keselim hiç olmazsa. Böyle bir şey yok. Anladınız mı demek
0: Evet,
1: istediğimi?
0: evet.
1: Yani kadın da çalışabilir.
0: Zengin olabilir.
1: Zengin olabilir. Babasından, annesinden
0: Mal
1: miras
0: kalmış
1: kalmış
0: olabilir.
1: olabilir. Kocasının ona hediye ettiği paraları biriktirmiştir. Zengin olmuştur, nisaba ulaşmıştır. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Zengin olabilir.
0: Ona da vacip olmuştur
1: Ha,
0: kurban.
1: ona da vacip olmuştur. Vacip olmuşsa onun da kesmesi lazım. Kocası nisaba malikse kocasının da kesmesi
0: Yani
1: lazım.
0: kim nisaba malikse onun
1: Evet.
0: kesmesi lazım.
1: O kadar. Yani şu olabilir yani. Erkek veya kadın bakarlar ya, birisinin malı 70 gram altın, ötekisinin malı var 30 gram altın. Mesela 40 gram altın ihtiyacından fazla. Ya hiç olmazsa kurban kesme sevabına kavuşalım diye birisi birisine hediye edebilir o sahip olduğu altını. Kadın kocasına, kocası karısına hediye edebilir.
0: Evet.
1: Ederse birisi zengin olur. Bir sene bekleme şartı yok ya burada.
0: Hemen kesmesi lazım.
1: Kurbanını bayramda kesmesi
0: Evet.
1: lazım. İşte bu kadar basit. Efendime söyleyeyim, evin kurbanı olmaz. Şahıs mükelleftir. Şahsın mükellefiyeti vardır. İbadeti yerine getirmesi gereken zengin olan şahıstır. Yani nisaba malik olan şahıstır.
0: Kimin üzerine vacipse onun
1: Evet.
0: kesmesi lazım. Birinin kesmesi kurtarmaz.
1: İkisi de zenginse ikisinin
0: İkisinin
1: de
0: de
1: kesmesi
0: kesmesi lazım.
1: vaciptir
0: Evet.
1: efendim. Evet. Kurtulamazlar yani.
0: Malum devlet emeklilere ikramiye veriyor bayramlarda. Hem
1: Evet.
0: Ramazan bayramında veriyor, hem Kurban bayramında
1: Tabii.
0: veriyor. Mesela Kurban bayramında verilen ikramiye ile kurban alıp kesebilir mi emekli?
1: Elbette kesebilir. Hiçbir mahsuru yok. Devlet ona zaten bayram hediyesi olarak veriyor. Emeklilere veriyor o bayram ikramiyesini. O artık o emeklinindir. İstediği yere harcayabilir, istediği yere tasarruf edebilir. Mesela o parayla efendim üstüne de biraz katarak, misal bizim vakfımıza kurban vekaletini verebilir. Bizi vekil eder, bizim vakıf görevlisini vekil eder. Bizim görevli olan kardeşlerimiz Asya'da, yani Afganistan'da filan veya Afrika'da, Uganda'da, Çat'ta filan keserler vekaleten.
0: Evet.
1: Etini de dağıtırlar
0: İhtiyaç
1: ihtiyaç
0: sahiplerine.
1: sahiplerine. Böylece hem vacip olan kurban kesme sevabını yerine getirmiş olur, hem de kurbanını kestiği gibi kurbanının etini de fakire fukaraya, garibe gurabaya dağıtılmış olur, sadaka vermiş olur. Onun namına dağıtıyoruz zaten.
0: Her yönüyle çok sevap
1: Evet,
0: kazanmış olur.
1: çifte sevap
0: Evet,
1: efendim.
0: evet.
1: Hem vacip kurban kesme ibadeti sevabı var, hem de eti, çünkü et yemeyecek yani.
0: Evet.
1: Eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bir sevap da oradan alacak. Sadaka sevabı alacak. İki tane sevap var yani Alper Bey.
0: Evet. Şimdi siz deyince eti sadaka olarak dağıtmış olduğu için ayrı bir sevap kazanıyor.
1: Evet.
0: Oradan hareketle soruyorum. Et için kurban kesmek caiz midir? Yani et için vekalet verilir mi? Hisseye girilir mi?
1: Efendim şöyle, ilk girizgahta da arz ettim, anlattık. Kurban dedik bir ibadettir. Değil mi? Bir ibadettir. Allahu Teala'nın emridir. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam tatbikatıdır. Kendisi bizzat kesmiştir. Ümmetine de demiştir, kurbanlar böyle kesilir. Siz de kurbanlarınızı böyle kesin.

0: Ve ondan öğrendiğimiz şekilde biz yüzyıllardır kurban kesiyoruz efendim. Kesiyoruz. Sadece et elde etmek maksadıyla, bu niyetle kurban kesenin, hayvan kesenin kurbanı olmaz.
1: Kabul olmaz.
0: Kabul olmaz. Yani şimdi Allah rızası için kesilir. Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, kesmeye niyet ettim demesi lazım.
1: Evet.
0: Veyahut da bir başkasını vekil tayin
1: Vekil tayin
0: etmesi
1: etmesi
0: lazım.
1: lazım.
0: Sadece et ihtiyacı maksadıyla. Mesela büyükbaş hayvan 7 hisseye kadar
1: Evet.
0: kurban oluyor Alper Bey. Büyükbaş hayvan
1: 7 kişi girebiliyor
0: 7
1: yani.
0: kişi girebiliyor. Tam 7 kişi. Bu 7 kişiden bir tanesini biliyorsunuz. Sadece et elde etmek maksadıyla. Yani Allahu Teala'nın rızası filan umurunda değil adamın. Et elde etmek maksadıyla hisseye girdiyse, diğer hissedarlar da bunu biliyorsa, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Fıkıh kitaplarında böyle
1: Evet.
0: yazıyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Sen Allah rızası için kes, Allahu Teala et de ihsan eder sana.
1: Tabii ki.
0: Değil mi efendim?
1: Elbette.
0: Yani dolayısıyla ben bizim vakfımızın görevlisine kurban vekaleti vermelerini bu bakımdan da tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz Alper Bey? Çünkü vekaletini vakfın görevlileri vasıtasıyla bize bağışlarsa biz onu mesela yurt dışında kesiyoruz. Asya'da kesiyoruz, Afganistan'da kesiyoruz. Ülkelerden birinde kesiyoruz, kıtalardan birinde. Kestiğimiz zaman yetiyi İstanbul'a getirip de veya Ankara'ya getirip de o vekaleti verene al şunu da sen ye demiyoruz.
1: Mümkün değil.
0: Hiçbir umudu yok et geleceğine
1: Evet.
0: dair. O verdiği vekaletten mütevellit. O eti olduğu gibi Afrika'da, Asya'da, garip kurabaya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla etin gelme ihtimali sıfır şeye, Türkiye'ye. Hiç yok böyle bir şey. Orada zaten dağıtılıyor. Dolayısıyla et için kesme, öyle bir niyet etme ihtimali bile yok.
1: Evet, o risk minimize olmuş oluyor
0: Sıfır
1: yani.
0: oluyor
1: Sıfır
0: ya.
1: oluyor yani.
0: Sıfır
1: Evet.
0: oluyor. Öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Onun için sadece et elde etmek niyetiyle kurban kesilmez. Allahu Teala'nın rızası için Kurban Bayramı'nda kes diye emredildiği için, ibadet olduğu için kurban kesilir.
1: Evet.
0: Ama Efendimizin de adetiydi, kendin kesiyorsan ne yaparsın? Üçte birini yemine bırakırsın, değil mi?
1: Evet.
0: Üçte birini komşularına dağıtırsın. Üçte birini de akrabana dağıtırsın, değil mi?
1: Evet.
0: Veya ihtiyaç sahiplerine dağıtırsın. Yani dolayısıyla o ayrı bir hadise ama yine de dağıtıyorsun çoğunu.
1: Elbette.
0: Hatta Peygamber Efendimizin hanımefendisi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Bizim de annemiz o.
1: Evet.
0: Hazreti Ayşe'yi Sıddıka derler radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kızıdır,
1: Kızı.
0: kerimesidir. Onun için Hazreti Ayşe'yi Sıddıka derler. Sıddıka denilmesinin sebebi Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı olması, kerimesi olması hasebiyledir, sebebiyledir. Şimdi Efendimiz dışarıdan eve gelmişler. Ya Ayşe buyurmuş sevgili peygamberimiz. Kurbanın etlerini ne yaptın? Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Etlerin hepsini dağıttım. Sadece kürek kemiğini bize bıraktım. Demiş. Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm buyurmuşlar. Ve demişler ki, buyurmuşlar ki, ya Ayşe, o dağıttıkların bizim oldu. Efendimiz de kürek kemiğinin etini çok severmiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kürek kemiği haricinde bütün dağıttıkların bizim oldu. Ebedi verdin onları.
1: Tabi.
0: Efendime söyleyeyim, Allahu Teala'ya
1: Allah rızası
0: verdin.
1: için.
0: Allahu Teala sevabını sana lütfedecek, ihsan edecek. O manada efendim buyuruyor ve söylüyor. Evet.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İzleyenlerimiz de merak ediyordur, dinleyenlerimiz. Fiyatlar belli oldu mu?
0: Fiyatlar tabii belli oldu, belli olmaz mı? Şimdi hem yurt içinde kesiyoruz, hem yurt dışında kesiyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban hisse vekalet bedeli 5500 liradır. Yani dolayısıyla çok pahalı değil, bilakis ehven bir fiyat. Bu fiyata, bu bedele vacip olan kurban ibadetini yerine getirmiş olacak.
1: Evet.
0: Kim? Vatandaş.
1: Vatandaş.
0: Ya şimdi mesela ben şöyle bakıyorum, yurt içinde çok çok daha pahalı. Ya kes kesebildiğin kadar işte. Yani fiyatlar tabii ne kadar makul. Hatta 7 hisseye kadar büyükbaş hayvan kurban oluyor. 7 hisseye ayrılabiliyor. Şimdi kendisi ne vaciptir? Oldu bak, vacip 1. Hanımefendisine vaciptir 2.
1: 2.
0: Babası sağdır vaciptir 3. Anası sağdır vaciptir 4. Kayınpederi sağdır, kayınpederinden vekalet alır 5.
1: 5.
0: Kayınvalidesinden vekalet alır 6. Allah hayırlı ömür versin hepsine.
1: Hepsine.
0: Yahu bir tane de dedik ya sevgili peygamberimiz için. Efendimiz için aleyhisselam.
1: 7.
0: Onun için kes 7.
1: Tamamlandı işte bir
0: evet,
1: hayvanın bütün
0: tek
1: hisseleri.
0: Bir videoda bütün hepsini, hepinizin adı vekalet verilirken, kesilirken çıksın, görün. Vekaletler okunurken ve kasaba vekalet, vekil olan arkadaş umumi vekaleti nedeniyle, hasebiyle, sebebiyle kasaba vekalet verirken nasıl vekalet veriyor görün. Hep beraber ailecek izleyin, seyredin.
1: Çok güzel olur.
0: Yani olmaz mı? Veya kendisi için keser, hanımefendisi için keser, oğlu vardır, oğlu için akika kesmemiştir, 2 tane akika keser. Kızı için, kızı vardır, akika kesmemiştir, bir tane de onun için keser. Kaç etti? 4 etti herhalde, değil mi?
1: Yok. 5 etti.
0: 5 mi etti? 5 tane etti. Kaldı 2 tane. Halası sağsa, hala ya senin kurbanını ne yaptın? Vekaleti ver bana da ben yurt dışına göndereyim der. Halası için keser. Bir de eniştesi için keser veya teyzesi için keser. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Veya ölmüş dedesini çok seviyordur. Ölmüş babaannesini çok seviyordur. Sevabı onların ruhlarına gönderilmek üzere mevta kurbanı derler.
1: Evet.
0: He? Keser
1: mümkün
0: ya.
1: Mümkün yani, evet.
0: Yani kesmek lazım.
1: Elbette.
0: Efendim ruhlarına nurdan tabaklar içerisinde bunlar gider. Oğlunun akikası, kızının akikası, oğlunu derler ki o akıtılan kanın kanı efendim çocuğun kanına bedeldir. Eti etine bedeldir. Kemiği kemiğine bedeldir derler.
1: Derler, evet.
0: Allah-u Teala muhafaza eder onları.
1: Evet.
0: Kazalardan, belalardan korur.
1: Hı hı.
0: Yani kesilebilir. Yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Çok ucuz yurt
1: dışı.
0: Yani istediği kadar kestirebilir. Hatta ben tavsiye ediyorum. Tek bir hayvanda 7 hisseyi alsın o izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Tek bir video gönderelim. Efendim beraberce ailece
1: kesilmiş olsun. Evet.
0: İzlesinler. Efendim hatıra olarak saklasınlar.
1: Evet.
0: Çocuklarına da göstersinler. Ne kadar güzel değil
1: çok
0: mi efendim?
1: Çok güzel olur gerçekten.
0: Evet. Tabii bu yurt dışı idi. Yurt içi de, yurt içinde de nerelerde kesiyoruz? Yurtlarımızın bulunduğu
1: öğrenci
0: şehirlerde,
1: bulunduğu
0: öğrenci yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz Alper Bey. Tabii fiyatları onun biraz da Türkiye'de biraz pahalı,
1: evet.
0: Efendim. Şöyle büyükbaş hayvan yurt içi hisse vekalet bedeli 18 bin liradır efendim. Yurt içinde de fiyatlarımız böyle. İsterlerse yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesebiliriz. Videosunu göndeririz. Kendileri de izlerler, bakarlar. Artık nasıl arzu ederlerse, nasıl heves ederlerse Efendim birisi çok ucuz, birisi bayağı biraz pahalı.
1: Biraz fiyatlı, evet.
0: Evet. Biraz peki, fiyatlı. Parası olana fiyatlı değil aslında.
1: Değil aslında.
0: O parası da, olmayan aynen. Öyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yer olarak belirlendi mi? Hangi ülkelerde, nerelerde
3: tabii,
2: kesim yapılacak
3: yani,
2: yurt dışında?
3: İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin fazla vakitlerini almayalım. Şöyle arz edeyim ben size. Asya'da bir Afrika'da kesiyoruz.
2: İki kıtada.
3: İki kıtada kesiyoruz. Mesela birkaç ülkeyi sayayım. Çat'ta
2: buyurun.
3: Kesiyoruz.
2: Afrika'da Çat'ta.
3: Evet. Afrika'da yine mesela Uganda'da iki noktada kesiyoruz. Alper Bey.
2: İki farklı şehirde değil. Uganda'da.
3: Evet. Çat'ta da öyle birkaç bölgede kesiyoruz. Şeyde Afganistan'da kesiyoruz, Asya'da. Efendim oralarda çünkü külliyelerimiz, yani Kur'an-ı Kerim kurslarımız, medreselerimiz var. Ayrıca şeyde kesiyoruz, Hindistan'da kesiyoruz. Yani efendim yurt dışında Afrika'da ve Asya'da kesiyoruz. Yurt içinde de yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz efendim.
2: Bu kurbanlıklar tabii arkadaşlar önceden gitti, bunları evet. Seçtiler, aldılar. Nasıl seçiyorsunuz? Hangi vasıflara dikkat ediyorsunuz kurbanlıkları alırken İhlas Vakfı olarak?
3: Tabii. Şimdi Alper Bey şöyle yapıyoruz. Eğer büyükbaş hayvan alacaksak, seçeceksek hayvanın şartı var. 2 yaşını geçmiş olması lazım.
2: Evet, büyükbaş hayvanda 2
3: evet,
2: yaş.
3: Büyükbaş hayvan 2 yaşını geçmiş olması lazım. Şayet 2 yaşını geçmemişse kurban olmaz Alper Bey. Ya çok önemli bu. Kurban olmaz. 2 yaşını geçmemiş hayvan, büyükbaş hayvan kurban edilemez. Nasıl tespit edeceksin 2 yaşını doldurduğunu? Şöyle tespit ediyoruz. Allah-u Teala büyükbaş hayvanı, sığırı, mandayı öyle yaratmış ki 2 yaşını doldurduğu zaman, doldurduktan bir hafta sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra alt çeneden 2 dişi düşüyor, önden 2 dişi. Alt çeneden bu 2 düşen öndeki 2 diş yerine daha büyük kazma gibi diş çıkıyor. İşte buna Anadolu'da ya kapak atmak derler ya kapak açmak derler.
2: Evet.
3: Kapağını açmış mı, kapağını atmış mı diye birbirlerine sorarlar. Buradan anlarsınız büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını. Mesela biz 2 kere gönderiyoruz yurt dışına arkadaşlarımızı. Yurt dışında daha önceden telefon açıyoruz. 2 yaşını doldurmuş şu kadar hayvan kaç liradan bize verirsin? Efendim veya kaç dolardan verirsin şu kadar fiyatla? Tamam, güzel. Ayır o zaman bize, 2 yaşını doldurmuş olsun. Gösterişli olsun filan filan, böyle telefonla söylüyoruz. Sonra adam da diyor ki ayırıyorum diyor, sürü sahipleri var, ayırıyorlar efendim. Tabii biz onlarla bu telefon konuşmamızda iktifa etmiyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, bakıyorlar. Bütün o bizim için ayırdıkları hayvanların dişlerine bakıyorlar.
2: Tek tek muayenesi yapılıyor,
3: evet.
2: Yani değil mi?
3: Açıyorlar, bakıyorlar. 2 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı? Yani kapak atmış mı, atmamış mı? Sonra kuyruklarına bakıyorlar. Kuyruğu kopuksa o da kurban olmaz Alper Bey. Gözü körse o da kurban olmaz.
2: Bu vasıflarının da olması lazım.
3: Evet, bu
2: yani.
3: Vasıflarının da olması lazım. Efendim topal hayvan yürüyemiyor. O da kurban olmaz. Hatta böyle bir gönderiyoruz, küpe taktırıyoruz filan.
2: Belirleniyor,
3: seçiliyor. Veya işaret koyuyoruz, boyuyoruz. Sonra kurbandan önce tekrar gidiyoruz. Arkadaşlarımız bir daha kontrol ediyorlar. Dişi var mı yok mu öyle ya, bu zaman zarfında değiştirmiş olabilir. Tabii. Sürü sahibi şu olabilir, bu olabilir. O hayvan ölmüştür, yerine başka bir hayvan koymuştur. Yani bir daha kontrol ediyoruz. Çifte kontrol. Hı hı. Kesmeden önce de kontrol ediyoruz. Dolayısıyla 2 yaşını doldurmamış hayvanı asla ve kat'a kurban etmiyoruz. Hatta arkadaşlar, gözü kör mü değil mi? Gözü açık. Anlayamazsın ki. Elleriyle şöyle sallıyorlar. Eğer refleks verirse hayvan, ha bu kör
2: o
3: değil.
2: O zaman kör olmadığı anlaşılıyor.
3: Efendim diyorlar. O hayvanı ayırıyorlar. Yani muhakkak ve muhakkak bu kontrolü yapıyoruz efendim. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin gönülleri ferah olsun. Gönülleri ferah olsun. Yeni yapmıyoruz biz bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Hatta ben bu göreve seçildiğim zaman mütevelliyet başkanlığına, Kurban Bayramı'ndan önce söylediğim şey, tek bir tane kapak atmamış hayvan kesmeyeceksiniz. Kurbanlık şartları haiz olmayan tek bir hayvanı kesmeyeceksiniz. Çünkü bu bizim üzerimizde emanettir. Vebaldir kesmezsek.
2: Evet.
3: Allah muhafaza etsin. Muhakkak şartlara uygun hayvanı kesmiş olmamız lazım. Yani vatandaşa ne yüzle bakarız?
2: Evet.
3: Yani dünyada belki vatandaşı Allah korusun, vatandaş bir şey demez filan ama yevmi kıyamette
2: ahirette
3: Allah-u Teala sorar hesabını. Allah korusun.
2: Bağışçılar.
3: O veballe biz gidemeyiz efendim.
2: Tabii, kurbanını evet. Emanet ediyorlar İhlas
3: Tabii.
2: Vakfına.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Ha şeyde de onu da söyleyeyim.
2: Buyurun.
3: Küçükbaş hayvandaki hükmü de, küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Ama kuzudur. 6 ayını doldurmuştur. Anasıyla yan yana koyunca anasını andırıyorsa, Anadolu'da öyle derler, andırmak ne demek yani, anasına benzemek gibi bir şey herhalde.
2: Gösterişli yani değil mi?
3: Efendim, anası kadar boyu varsa, anası kadar eti varsa 6 aylık kuzunun, o kurban olur. Kuzuda ama.
2: Evet.
3: Yani koyunda.
2: Evet.
3: Anladınız? Yani demek ki küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım. Evet.
2: Bu kurbanlar kesilirken dinimizin emrettiği kurala göre Bismillahirrahmanirrahim demesi evet. lazım kesen kasabın.
3: Doğru.
2: Yurt dışında bulduğunuz kasaplar bu hususa riayet ediyorlar mı? Sizin bu konuda özel bir çalışmanız oluyor mu?
3: Tabii. Şöyle yapıyoruz efendim. Giden ekiplerimiz muhakkak ve muhakkak o yani kurban kesecek olan kasaplarla önceden anlaşıyorlar zaten. Efendim o kasaplar zaten işin ehli insanlar, bilen insanlar. Bunlara Bismillahirrahmanirrahim dedirtiyorlar.
2: Yani talim ettiriyorlar.
3: Bunu muhakkak söylemeniz lazım. Yani Arabi'yi bilenler, Kur'an-ı Kerim'i güzel tecvitle okuyanlar filan o H harfini söyleyebiliyor da Bismillahirrahmanirrahim H'yi çıkartması lazım.
2: Evet.
3: Çıkartmazsa olmaz. Bunu birçok sefer söyletiyorlar. Söyleyemeyecek olan varsa, yani söylemekte problemi olan varsa söyletiyorlar, öğretiyorlar. Ondan sonra cevaz veriyorlar onu kurban kesmesine. Eğer söyleyemiyorsa, dili dönmüyorsa ona kestirmiyorlar Alper Bey. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bu söylenmezse zaten Bismillahirrahmanirrahim lafzı söylenmezse
2: leş olur.
3: Leş olur hayvan efendim. Yenmez yani, Allah korusun.
2: Allah korusun.
3: Evet.
2: Etler kesildikten sonra o ülkelerde kimlere dağıtıyorsunuz? Nasıl bir dağıtım süreci oluyor?
3: Tabii. Mesela Çat'ta bizim medreselerimiz var, inşa ettiğimiz. Buralarda dağıtıyoruz.
2: Öğrencilerin kaldığı,
3: evet,
2: değil mi?
3: Yetimlerin kaldığı yatılı yerlerimiz de var. Gündüzcü, yani nehari, eskilerin tabiriyle.
2: Leyli değil, nehari.
3: Evet, yatılıya leyli derdi eskiler.
2: Evet, gündüzcüye de nehari.
3: Nehari derlerdi. Leyli olan medreselerimiz de var. Nehari olan, sadece gündüzcü olan medreselerimiz de var. Zaten o bulundukları köyün içerisinde medreselerimiz köye yakın yapıyoruz. O köydeki Müslüman ailelere dağıtıyoruz. O çocuklara dağıtıyoruz. Leyli mekteplerde kazanlar kuruyoruz. O şeylere yedirtiyoruz. Hani yatılı kalan çocuklara yediriyoruz. Bu şekilde fakire fukaraya dağıtıyoruz. Zaten Afganistan'da bir sürü külliyemiz var malum. Orada kestiklerimizi o külliyelerimizdeki o yavrularımıza yediriyoruz. Efendim o külliyelerimizin medresesinde, Kur'an-ı Kerim kursunda eğitmenlik yapan, öğretmenlik yapan, çocuklara okuma öğreten o mollalara, müderrislere, onlara dağıtıyoruz. Köyün fakirine, fukarasına dağıtıyoruz. Yani senede bir kere et yemiş oluyorlar. Hatta bir kardeşimiz var. Yıllar önce Uganda'ya gitmiş. O anlatıyor. Kurban kesimine nezaret ediyor. Bir adam bir şeyi kapmış kurban kesim mahallinden. Nasıl kaçıyor böyle? Arkasından askerler, asker de gelip muhafaza ediyor yağma çıkmasın diye. Askerler koşmuşlar. Meğersem bir büyükbaş hayvanın kuyruğunu almış, onunla kaçıyor. Kuyruktan ne kadar et çıkar? Ama çok lezzetlidir ha kuyruk eti. Onu almış, götürüyor yani. İhtiyaç sahibi olmasa evet. O kuyruğu alır mı?
2: Kaçar mı yani? Evet.
3: Evet, kaçar mı bir de?
2: Evet.
3: Almaz zaten.
2: Yani İhlas evet. Vakfı'nın kestiği hayvanların evet. etleri ihtiyaç sahiplerine yerine ulaşıyor.
3: Tabii. Sonra Afganistan'da yurtlarımızda da var Alper Bey. Şıbırgan'da 2 tane var. Mezar-ı Şerif'te 2 tane var. Faryab vilayetinde var. Ondan sonra Kabil'de var. Yani Afganistan'ın baş şehri. Bunlar yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Buralarda da
2: o çocukların et ihtiyacı da bu şekilde evet, karşılanmış evet. oluyor.
3: Onlara da yediriyoruz evet. efendim. Böyle.
2: İhlas Vakfı'nın bağışçılar İhlas Vakfı'na vekaletlerini vermek isterlerse tabii. özellikle şimdi bizi dinleyenler, izleyenler İhlas Vakfı'na vekalet vermek için ne yapmaları lazım? Nereyi aramaları lazım?
3: Vallahi efendim iki yolla verebilirler. Bunlardan bir tanesi online web sitesi yoluyla, bir diğeri de telefon yoluyla ulaşıp vekalet verebilirler. Yani web sitesi yoluyla nasıl? Web sitesinde girecek, arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa zaten çıkar. Alper mi?
2: Evet, internette.
3: Girecek şeye, siteye girdikten sonra bağış yap butonuna tıklayacak, kurban sekmesine tıklayacak. Tamam, orada yurt dışı kurban hissesini kesecek. Efendim hangi kurban? İşte vacip olan bayram kurbanı misal. Evet. Efendim çıktı, ona tıklayacak. Hemen bir tane vekalet formu çıkıyor otomatik olarak. O vekalet formunu dolduracak. Vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim.
2: Orada vakıf böyle görevlilerin yazıyor. İsimleri
3: vakıf
2: yazıyor
3: orada. Vakıf görevlilerin isimleri. Bu görevliler de yurt dışına gidecek olanlar. Evet. Ve yurt içinde kesecek olanlar da var. Falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim. Bu yazıyı okuyacak, tıklayacak, işaretleyecek. Ondan sonra para yatırma işi başlayacak.
2: Evet.
3: Önce vekalet dolduracak.
2: Önce vekalet.
3: Bakın enteresan. Önce parayı al. Ondan sonra vekaleti doldur. Böyle değil.
2: Çünkü vekaletsiz kurban kesilmez.
3: Kesilmez evet. Kendisi kesse olur.
2: Tabii. Kendisi kesse olur ama bir kuruma kestiriyorsa vekalet vermesi lazım. İhlas Vakfı'nın en çok dikkat ettiği hususlardan birisi de bu değil
3: evet.
2: mi?
3: İhlas Vakfı'nın görevlisine verecek vekaleti. Evet. Tamam efendim. Bu şekilde vekalet verebilir. Diyelim ki annesinin babasının hani vacip kurbanını verecek. O zaman da şöyle diyecek, annesinden babasından vekalet alacak.
2: Önce kendisini bir vekil ettirecek.
3: Anneciğim, vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, bu hususta etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkasında vekil, umum vekil tayin etmeye, yetkili olmak üzere beni umum vekil tayin ettin mi anneciğim? Sadece ettim diyecek anası. Ettim dedi mi vekaleti verdi. Umuvekil de oldu ya. Artık, babasıysa babasının aynısını söyleyecek.
2: Artık,
3: babacığım vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya ve bu hususlarda başkalarını da umuvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni vekil tayin ettin mi, umuvekil tayin ettin mi babacığım diyecek. Babası da derse ki ettim. İhtiyardır mesela. Evet. Ettim, tamam, etti, bitti. Vekaleti aldı.
2: Artık kendisi İhlas Vakfı'na onların adına vekalet verebilir.
3: Ha, verebilir. Umuvekili oldum, evet. Babam felanın.
2: Annem.
3: Umuvekili oldum, annem felanın. Vacip olan bayram kurbanını orada çıkacak yani. Tabii. Dolduracak, almaya, aldırmaya, kestirmeye, kestirmeye falan filan. Etin derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falanı umuvekil tayin ettim. Evet.
2: Bu şekilde vekalet işlemi gerçekleşmiş
3: olur. Öbür türlü de şöyle oluyor efendim. Kendi kurbanını kesecekse, vacip kurbanını, hiçbir problem yok. Arıyor telefonla. Telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Burayı arayacak. Karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine ben kurban vekaleti vereceğim diyecek. Tamam dedikten sonra şey isteyecek ondan. İhlas Vakfı'nın banka IBAN hesap numarasını isteyecek. Tamam. Veyahut da başka yerden öğrenmiştir IBAN numarasını. Vakfın ama hesabını, şahıs hesabı falan değil.
2: Yok, evet.
3: İhlas Vakfı'nın hesabı. O hesaba kurban bedelini gönderecek. Hatta dekontunu da oradan şey yapabilir, indirebilir yani. Gönderdiği paranın dekontunu. Ondan sonra arayacak işte bu telefon numarasını. Aradıktan sonra karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine diyecek ki ben parayı yatırdım kardeşim. İstersen sana dekontunu da gönderebilirim. Adım da şudur.
2: Evet.
3: Vacip olan bayram kurbanımı vereceğim. O zaman bizim telefondaki şahıs diyecek ki adın neydi filan. Filan diyecek. Filan abi, filan amca, filan dayı, falan teyze, her neyse. Vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umumi vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni, ben filanı adını da söyleyecek, umumi vekil tayin ettim mi? Seni umuvekil tayin ettim diyecek. Bitti. Parayı da yatırmış, vekalet de verdi. O arkadaş sadece kaydedecek onu.
2: Adını soyadını yazacak.
3: Bitecek iş.
2: Evet.
3: Öbürünü zaten şeyden veriyor.
2: İnternetten veriyor. O zaten veriyor. Kaydoluyor.
3: Tamam. Yine bir problem yok Alper Bey. Yani bu şekilde gayet kolay vekaleti bize verebilir. Eğer bir başkasının kurbanını verecekse o başkasından, halasından, amcasından, dayısından, arkadaşından, kardeşinden, abisinden, ninesinden, babaannesinden, dedesinden, büyük babasından vekalet alması lazım. Parasını büyük babasından, babasından almasa da olur. Kendi cebinden koysa da olur. Vekalet verdikten sonra kendisi para yatırsa da, parasını hani hisse bedelini kendisi yatırsa da olur Alper Bey.
2: Tabii ki.
3: İlla ondan alması şart değil.
2: Tabii.
3: Anladın?
2: O kendi aralarında hallederler artık. He,
3: gayet kolay yani. Biz bekliyoruz efendim.
2: Evet.
3: Vatandaşlarımızın
2: şeyler, kurbanlar kesildikten sonra videoda gönderiyorsunuz değil mi?
3: Elbette.
2: Bağışçılara.
3: Ama şimdi şöyle, üçüncü dünya ülkelerinde kesiyoruz.
2: Afrika, Asya.
3: Evet, üçüncü dünya ülkeleri. İnternet her zaman olamıyor Alper Bey. Olamadığı için mesela Çat'ta öyle bir yerde kesiyoruz ki efendim elektrik yok.
2: Yani
3: çölün ortası.
2: Evet.
3: Kabilelerin oturduğu.
2: Elektriğin olmadığı yerde internet nasıl olacak?
3: Mülteci kampların olduğu yerler. Efendim burada kesiyoruz. İtini de dağıtıyoruz gerçek ihtiyaç sahiplerine. Elektrik yok. Arkadaşlar videoya alırken bile sıcaktan, bir de çok sıcak, telefonları şişiyor Alper Bey.
2: Kapanıyor belki.
3: Evet. Ya hususi jeneratör götürüyorlar oraya. Vantilatör çalışsın diye. Anladın mı?
2: Serinletsin diye.
3: Serinletsin yani. Diye. Yani o telefonu oraya koyuyorlar. Öyle tekrar çalışmasını temin ediyorlar. Çok zor yani. Çok zor şartlar altında. Tabii 3-4 gün sonra, bir hafta sonra efendim 3-4 gün sonra gittikleri zaman
2: şehir merkezine geldiklerinde
3: ilk işleri zaten bu videoları İstanbul'a göndermek.
2: Vakıf merkezine ulaştırıyorlar.
3: Vakıf merkezimize göndermek oluyor. Arkadaşlar da tekrar kontrol ediyorlar ve bağışçıya kurban kesim videosunu gönderiyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar kurban bağışı yapan bağışçılarımızın hepsine kurban videolarını senelerdir gönderiyoruz Alper Bey. Bu benim 5. seneye giriyorum. Yani hepsini gönderdik elhamdülillah.
2: Çok güzel.
3: Göndermemezlik hiç yapmadık.
2: Evet. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz.
3: Estağfurullah.
2: Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'nın kurban hizmetleri bu şekilde bağışçılar kurbanlarını gönül rahatlığıyla verebilirler vekaletlerini.
3: Evet.
2: Ondan sonra da videosu telefonlarına gelir, izlerler.
3: O kadar.
2: O kadar.
3: Bu kadar basit.
2: Evet. Sağ olun, ağzınıza
3: sağlık.
2: Siz sağ
3: de sağ olun efendim.
2: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zaman şu konuşulmuştu. Ya FETÖ'nün etkin oldu. Bunu nereden görüyoruz Fatih, biliyor musun? Yani bu sosyal medya denilen illet var ya, or sosyal medyada ya günaydın yazıyorsun, iyi bayramlar diyorsun, herkes mutlu, huzurlu, güvenli bir bayram yaşasın diyorsun. Altına 2000-2100 tane troll hesaptan tweet geliyor. Bak 80-100 tane şey var, bunlar makul olabilir. Tepkili olabilir, sevebilir, bizi onaylayabilir, bizi eleştirebilir. Ama 2100 tane mesaj bir tweetin altına ve bakıyoruz. Almanya menşeli, bakıyoruz Hindistan menşeli, bakıyoruz Amerika'dan atılmış. Bunlar nereden atılıyor? Bunlar kimler atıyor? Bunlar hangi akıl atıyor? Bunlar sadece Özgür Özel ve arkadaşlarının işi değil. Bunlar bazı yurt dışındaki hesaplar, onları kontrol eden troll merkezleri var. Bu merkezlerinde kimle ilintili olduğunu tahmin etmek zor değil. Biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak gibi geliyor. Şimdi Kemal Bey'e ilk fırsatta bunu soracağız. Kimi kastettiniz efendim diyeceğiz. Kimi kastettiniz?
3: Bence kimi kastediyor?
4: Şöyle, FETÖ'cü hesaplar kimlere destek oluyor? Onların ne kadar iltisakı ve irtibatı var onları bilmiyorum ama kimlere destek oldukları belli.
3: Kemal Bey'e olmadıkları kesin yani.
4: Kemal Bey'e olmadıkları kesin. Ve hatta yani 2023 döneminde de hem kurultay döneminde Kemal Bey'e karşı bir aşırı propaganda döndürüldü. Hem de 2023 döneminde böyle yani garip garip tipler Kemal Bey'in kampanyasını baltalamaya yönelik işler de yaptı. Ancak o tabii seçim dönemiydi. O kutupların çok net bir şekilde ayrıldığı, içerideki destekçilerin ne kadar destekçi olduğunun bilinmediği, köstekçilerin ne kadar köstekçi olduğunun bilinmediği bir dönemdi ve bir seçim atmosferiydi. Ancak kurultay atmosferinde bu çok daha netleşti. Ancak Kemal Bey bugün ben çok geç keşfettim diyerek FETÖ kısmından ziyade bir de şeyi gündeme getirdi. Hani ya pavyon masaları, kurultayda vesaire, bunların tamamı ve hırsızlar kelimesini kullanarak vereceği mücadelenin ilk emarelerini bize gösterdi.
3: Evet. Sevgili seyirciler, TGRT Haber olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayınlarımızı burada noktalıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi konuşmasını az önce ekranlarınıza getirdik. Hırsızlar dedi, FETÖ vurgusu yaptı, bunların hepsini temizleyeceğim dedi. Sevgili Gürkan Acır, sevgili Hasan Basri Akdemir'le beraber akşam yine bu mesajları Taksim Meydanı'nda Ankara'dan aktarmayı sürdüreceğiz ama şimdi yayına kısa bir ara veriyoruz. Biraz yukarı çıkıp daha neler var onları öğrenmemiz lazım. Kemal Bey'den ve diğer kurmaylardan da biraz daha bilgi toplayıp akşam size taze bilgileri aktarmamız lazım. Bundan sonra tekrar akşam evlerinize misafir olacağız. Yeniden görüşünceye kadar sözü İstanbul'a bırakıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
5: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleri başlıyor. Tabii ki gündemimiz CHP. CHP'de yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldukça önemliydi. Neler söyledi? Hemen bakalım. 2,5 yıl sonra partisine döndü Kemal Kılıçdaroğlu. İlk kez kürsüye çıktı. Özgür Özel'i hedef aldı. Baba ocağında rüşvet olur mu diye sordu. Aynı zamanda FETÖ ajanlarını, partiye sızanları fark edemediği için de özür diledi. İzleyelim.
6: Adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Da yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Aylak'ın, Erdem'in ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasi savunanların partisidir. Kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: Tabii gün boyu bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz bir haftada olduğu gibi az sonra Mehmet Ali Kulat, kamuoyu araştırmacısı bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine 2,5 yıl sonra genel merkeze gelişinde yaptığı açıklamalar vardı. Partililere seslenirken Özgür Özel'in partisi pavyon masalarında meze oldu dedi. Özgür Özel'in bunu yaptığını söyledi. Hesap soracağım dedi Kılıçdaroğlu. En yakın zamanda da kurultaya gideceğiz dedi.
6: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.
5: Evet, kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat şu anda uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Kendisiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşacağız. Mehmet Ali Bey, öncelikle hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, hayırlı bayramlar diliyorum.
5: Teşekkürler efendim, size de öyle. Yani yaklaşık bir haftadır CHP'deki bu müthiş hareketliliği zaten takip ediyoruz. TGRT Haber izleyicilerine aktarıyoruz ve bugün de artık son noktasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitti ve partililerle buluştu. Orada tüm millete seslendi ve çok kritik başlıklar vardı açıklamalarında. Önce işin FETÖ artıkları dediği kısımla konuşalım. Yani FETÖ'nün ajanlarını tespit edemedim, özür dilerim dedi. Önce bununla başlayalım. Bu cümleden ne çıkarmamız gerekiyor? Kimleri işaret ediyordu? Sonrasında değerlendirmelerimiz olacak.
7: Okan Bey, önce böyle önemli gelişmelerin olduğu dönemlerde bazı medya grupları tarih boyunca böyle, yani siyasi tarihimiz açısından söylüyorum, öne çıkar. Bu dönemde de TGRT bu anlamda çok kıymetli bir sınav verdi.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Bayram heyecanı Teknosa'da. Culture SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Namaz dua demektir. Bu zat buyuruyor ki namaz mühim ibadet. Tadil-i erkan ile kılmalı onu elbet. Resulullah buyurdu. 60 yıl bir Müslüman 5 vakit namazını kılmış da muntazam, kabul olmamış ise namazlardan hiçbiri tam yapmamış demektir. Rükû ve secdeleri. Namaz kılan birini gördü bir evliya zat. Rükû ve secdeleri tam yapmıyordu fakat. Yanına yaklaşarak buyurdu. Böyle olmaz. Sen ne kadar zamandır kılarsın böyle namaz? 40 senedir deyince buyurdu. Ey Müslüman! Sen namaz kılmamışsın öyleyse bunca zaman. Eğer bu haldeyken ölürsen bugün yarın, İslam dini üzere ölmezsin. Aman sakın! Bir mü'min namazını güzelce eda eder, tadil-i erkan ile kılarsa onu eğer, o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz dua eder onu kılmış olana, der ki, Cenab-ı Allah, İyilik versin sana. Nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni, muhafaza eylesin Allah da öyle seni. Düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer, güzel değil, çirkin ve siyah olur bu sefer. Melekler o namazı çıkarmazlar göklere. Namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani Hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız, peki dedi,

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur.

Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu Said-i Harraz Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve, "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harraz Hazretleri, "Hayır bilmiyorum." deyince, deli dedi ki, "Deli ona derler ki,
attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve kârını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: Ben emekli bir subayım. Sizlere Harbiye'de genç bir öğrenciyken başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz 14. dönem yedek subaylar, yanan eski Harbiye binasının son mezunlarıyız. O zaman topçular, piyade, levazım, muhabire gibi bütün sınıflar aynı çatı altında eğitim görüyorduk. Sanırım 3000'e yakın mevcut bahçede bulunan yemekhaneye bir daracık kapıdan geçerek koşuyordu. Bazen izdiham öyle dayanılmaz bir hal alırdı ki öndekiler "Aramızda levazım var, fazla yüklenmeyin" diye bağırdıkça kahkahalar etrafı çınlatırdı. İşte bu sıralar bir yedek subay öğrencisi olarak Karaköy Kadıköy vapur iskelesinden çıkmak üzereydim. Vakit akşam karanlığı. Giren çıkan kalabalık, herkes dirsek dirseğe, omuz omuza. Tam bu sırada karşıdan gelmekte olan bir subay takıldı gözüme. Hay Allah, tam karşımdan bir subay geliyor ama rütbesini göremiyorum. Benden oldukça uzakta. Ne yapsam acaba? Şimdi selam verirsem bir türlü, selam vermezsem bir türlü. Neyse canım, o da bu kalabalıkta benden selam beklemez herhalde.
1: Delikanlı.
0: Albayım.
1: Önce şu borcun olan selamı ver bakalım.
0: Tabii, tabii albayım.
1: Güzel. Beni gördüğün halde neden selam vermedin?
0: Ben...
1: tamam. Bak, nerede olursan ol, hangi şartta bulunursan bulun, askerlikte selam kesinlikle savsaklanmaz. Bunu sakın unutma. Senin için herhangi bir ceza düşünmüyorum. Sadece bir bedduada bulunacağım. İnşallah yarın sen de subay olacaksın. Allah'tan dilerim ki sana da asların selam vermesin. Vermesin ki şu anda benden esirgediğin selamın nasıl gönül yıktığını, nasıl asabiyete sebep olduğunu anlayasın. Doğrusu sana çok gücendim. Hadi al, ısmarladık.
0: Ve beni kucakladıktan sonra benim ondan esirgediğim o asker selamını vererek kalabalığın arasına daldı. Orada ne hale geldiğimi tahmin edersiniz. Ama nasıl üzüldüğümü asla. Şihlerin "affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır" sözünde olduğu gibi, albayımın hoşgörüsü sonucu onun bir üzüldüğüne ben bin üzülmüştüm. Gerçekten albayın dediği gibi zamanı geldi ve bizler de subay olduk. Bu sürede yıllar önce yaşadığım afla birlikte beddua durumunu defalarca, hem de albayımı hatırlaya hatırlaya yaşadım. Ama kendim bir daha bu konuda asla ihmal yapmadım. Öyle ki bu özenim sivil hayatta bile devam etti. Hangi nedende olursa olsun sevgi, saygı ve bağlılığın nişanesiydi selam vermek. Hoşgörüye sahip olan kimseler hem mutlu hem başarılı olurlar. Maddi ve manevi kazancın başlangıç noktasında hoşgörülü olmanın şartı yer alır. Nereden bakılırsa bakılsın hoşgörünün toplumumuzda önce aileden, sonra da sokak ve okuldan başlayarak bütün kurum ve kuruluşlara hakim olmasını diliyorum.

Erenler önünde kemer.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, karı koca boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Karı bir araya koca gelebilirler mi?
1: Boşandıktan böyle sonra, yani üç talak birden vermişse, Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Nasıl evlenebilirler tekrar? O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam onu boşar veya ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Hanefi mezhebindeki çıkış yolu böyle. Fakat tam İmran Saadet-i Ebedi kitabında başka bir şey anlatılıyor. Başka bir nakil var. Orada buyuruyor ki bu kimseler Hanefi mezhebine göre dini nikah akdini yaptılar. Çünkü Hanefi mezhebinde dini nikah akdinde kadının kendisi, erkeğin kendisi, ondan sonra İki kadın bir erkek veyahut da aynı şekilde fasık olan iki erkek bile olmuş olsa bu bir akittir. Akitleri olur. Dini nikah akdi olur, sahiptir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki dini nikah akdinde kadın o mecliste olmayacak. Kadının velisi olacak. Bu babadır veya baba yoksa abidir. Ve onların da salih olması, beş vakit namazını kılması şart. İki tane erkek şahit olacak. İtikadları ehl-i sünnet itikadını olacak ve beş vakit namazını da kılmış olacak. Ve nikah akdi yapılırken tezviç, nikah kelimeleri de zikredilecek.
0: Şafii mezhebinde.
1: Şafii mezhebinde. Eğer ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa, Şafii mezhebinin şartlarını da taşımıyorsa, o zaman Şafii mezhebine göre bunlar yeniden dini nikah akdi yapıp iddet müddeti bile beklemeden, çünkü önceki nikah akitleri İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olmadığı için bunlar nikahlı görmüyor. Tamam mı? Ama bunlar önce Hanefi mezhebine göre nikah akdi yaptıkları için zina değildi. Onlarınki de meşruydu. Hemen bu şartlara riayet ederek dini nikah akdi yapılır. Fakat nikah ve talak artık Şafii mezhebinin bildirdiklerine uyulur. Bir daha da aynı şekilde ağzına, yani boşanma lafzını almama kaydı şartıyla. Çünkü tek çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu yok.
0: Şafiler de, Şafii mezhebinde zor yani, o kadar salih Müslümanı herkes,
1: hani ben bir arkadaşa sormuştum, dedi nasıl yapıyorsunuz, dedi abi, dedi o meclise gelince şahitlere tövbe istiğfar ettiriyoruz dedi. Başka türlü zor yani.
0: Doğru, tövbe istiğfar edince tabi hocam. Başka bir dinleyicimiz diyor ki devir iskat konusunu ben inanmıyorum demiş birisi. O ne o demiş, yani Hristiyanların günah çıkartması gibi, papazların günah çıkartması gibi.
1: Bunu biz imamat okumdayken de söyleyenler vardı, mezhepsiz hocalar vardı ve şimdi çoğunluktalar zaten ve onların yetiştirdiği imamlar Diyanet'te de vazife aldı, hiçbirisi iskata inanmaz.
0: Yok öyle bir şey diyorlar.
1: Yok öyle bir şey diyorlar. Ama götürsen desen ki 50 bin lira versem, tabii tabii getir versem var falan iç ederler. Böyle de sahtekar olanlar var. Tabii inanan da var. Yani kaynaklarından okuduysa, öğrendiyse. Bir kere Hristiyanların günah çıkartmasına benzetmeleri çok çirkin, cahil olduklarını gösterir. Ne Hristiyanlığı anlamışlar, ne İslamiyet'i anlamışlar.
0: Dinimize de iftiradır yani.
1: İslamiyet de iftiradır. Ve bu iftira Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Allah Teala korusun, tehlikelidir. Çünkü sünneti yapmamak tamam. Yani şey olmaz.
0: İnsan dinden çıkarmaz.
1: İnsanı dinden çıkarmaz. Ama inkarı küfürdür Mustafa abi.
0: Değil mi?
1: İnkarı küfürdür.
0: Tabii.
1: Şimdi günah geliyor, şunlar şunlar işledim. Tamam diyor, Tanrı adına seni affettim. Peki iskatta böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki iskatın aslı ne? Bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin meyit için iskat diye bir bahsi var. Orada çeşitli fıkıh kitaplarından nakiller var ve hadis-i şerifte zikredilmiş. Orada zikredilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Eshab-ı Kiram'dan bir zatın annesi veya babası hastalanmış, oruç tutamamış, namaz da kılamamış, vefat etmiş ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Tabi vefattan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor o zat Peygamber Efendimiz'e, bu diyor benim annem babam namaz kılamadı, oruç tutamadı, ben de onların evladıyım. Onların tutamadığı orucu ben tutuversem, kılamadıkları namazı ben kılıversem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyururlar ki, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç da tutamaz. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan olan o zat tekrar bir arzda bulunur. Hiçbir şey yapamam mı ya Resulallah? Buyururlar ki fidye ver kılmadığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için. İskat buna dayanıyor. Fidye. Her vakit namaz için 1750 gram buğday. Şeyde günlük 10,5 kilo buğday eder bu. 365'te çarparsın. Bir senelik verilecek buğday çıkar. Şimdi iskat yapılırken mesela diyelim ki 60 yaşında 30 senede bir de kameri takvime göre ilave edilir, 62 yaşında. Bu erkekse 12 yaş çıkartılır, 50 sene sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır.
2: Namaz kılmış olsa bile yapılır
1: evet,
2: mı?
1: Evet, yapılıyor. Çünkü defoludur, şudur, budur, yapılıyor bunlar. Ama buna inanan fakirle yapılır bu. İnanmayanla değil. Altınla yapılır. Çünkü buğdayla yapmak mümkün değil. Tırlar dolusu şey taşıman lazım. Buğday. Çünkü bir günlüğü 10,5 kilo un buğday edince 365'le çarpınca karşına bir sürü aynı şekilde rakam çıkar. 50 seneye çarpınca tırlar dolusu buğday eder. Bu ancak devirle halledilir. İnanan, bilen, beş vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadını olan fakir erkek Müslümanlarla yapılır. Peki bu saadeti ebediyede o kitap hazırlanırken kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o zaman buğday fiyatlarına bakıyorlar ve aynı şekilde bir senelik o buğday fiyatı 60 altın ediyormuş o zaman. Yani şimdi bazıları bakıyor mesela altın yükseldi ya.
2: 60 altın çok değil mi diyor.
1: 60 altın çok. Evet çok. Yani biz de yani onu bilen birisi orayı okurken aynı şekilde o hesabı yapıyor. Ama senelik 60 altın olarak hesap ettiğin zaman bir zararın olmaz. 7,2 ile çarpınca 400 küsur gram eder. Ve mesela diyelim ki 50 senelik bir iskat yapmak için de aşağı yukarı şöyle 20 küsur kilo altının devri yapılması lazım. Diyelim ki 3 tane fakir var. 5 vakit namazını kılan. Ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. Elinde de 200 gram altın var. Elinde de 200 gram altın var. Ne tuttu şimdi Ceman Yekün? 20 kilo. 20 kilo altın. 20 kilo. Böyle 200 diyorsun. 200 gram altın var ya. Orada bir rakam çıkıyor. Bu rakam bir kişiyle yaparsan devir adedini. Mesela diyelim ki 200 çıktı. Tamam mı? 200 çıktı. 200 defa merhum veya merhume falanın namazının iskatı için bu altını sana verdim. Fakir eline altın geçince onun oluyor. Alamazsın onu. İsteyemezsin de. O Allah rızası için fedakarlık yapıyor. Sana hediye ettim diyor. Sen tekrar aynı şekilde verdim. Tekrar verdim. 200 defa. Ama 3 kişi varsa o çıkan miktarı 3'e bölüyorsun. O zaman devir adedi düşüyor. Devir adedi düşüyor. Yani bir kişiyle de yapılır mı? Yapılır. Elinde diyelim 500 gram veya 1 kilo altın varsa, mesela 1 kilo altın varsa 20 kilo sen altın devireceksen 20 defa da halledersin işini.
2: Tabii.
1: Bir kişiyle de yaparsın onu. Yaptın. Oruç için o kadar gerekmez. Yani 50 sene birer gram altın düşünsen, çünkü 1750 gram undur fidyesi. Dolayısıyla birer gram altın olarak kabul etsen fazla 50 sene 50 gram altın eder. Elinde 200 gram altın var. Bir defa oruç ıskatı için dersin. Ondan sonra haline ve durumuna göre, orta hallidir veya zengindir. Elinde 200 gram altın var. Mesela 5 defa devir yapsan 1 kilo eder. Hem daha fazlaysa işte 10 defa yaparsın. Ondan sonra da kul ve hayvan hakları için yaparsın. Bu şartlara uygun yapılınca ve oradaki fakirler de buna inanarak kabul edince, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emri ve tavsiyesi üzerine yapılmıştır. Şartlarına uygun yapılmıştır. Ölen imanla gitmişse, şartlarına uygun bunlar da yapılmışsa Allah Teala dilerse bunun hatırı ve hürmetine onu affeder. Şimdi bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası efendim işte böyle altınla aldım verdim demekle adamın kılmadığı namazlar aynı şekilde af mı olacak? Sen yaratıcı mısın arkadaşım ya? İlah mısın? Tanrı mısın sen? Sen kimsin ki? Allah-u Teala ufak bir iyiliği bile aynı şekilde kabul edip aynı şekilde günahlarını siliyor. O gafurur rahimdir diyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Bu Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ümmetine bildirmiş olduğu sebeplerden birisidir. Aynı soruyu ben sorayım şimdi. Adam namaz kılıyor mu? Kılıyor. Kabul oldu mu? Şimdi adam diyor ki kabul oldu. Kabul oldu mu? Garanti verebilir misin? Efendim benim kıldığım namazların hepsi kabul oldu. Şu kadar derece cennette böyle. Diyebilir misin bunu? Yok diyemezsin. Garantin var mı? Yok. Ölürken imanla gitmene garantin var mı? Yok. Peki ne diye aynı şekilde papağan gibi böyle din düşmanlarının uydurduğu, masonların, komünistlerin, mezhepsizlerin, İngilizlerin ve hatta aynı şekilde Yahudilerin uydurduğu sözü papağan gibi söylüyorsun ve kendini de aynı şekilde imanını yok ediyorsun? Allah'tan kork be. İnsan aynı şekilde oturup bir insafla tabi mesaette bir din meyit için iskat bahsini bir okur. Anlamadıysan bir daha okursun. Sonra kendini araştırırsın. Orada kaynak da verilmiş zaten. Orada da aynı şekilde o kaynaktan da şey yaparsın. Dolayısıyla ben ölen bir kimsenin arkasından kadın olsun erkek olsun. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka iskatını yapmalı. Peki efendim iskatı oturanlara para karşılığı? Hayır. Zaten oturanları mesela biz yapıyoruz, oturanlar zaten para beklentisi yok. Ama tabi mesela bir kitabında buyuruyor ki bak 20 kilo altın aynı şekilde hediye ettiler. Sen bunların gönlünü almak için. Herkes durumuna göre. 500 lira veren de olur, 1000 lira veren de olur, 10 bin lira veren de olur. Sen durumuna göre. Herkes kendi durumuna göre. Yani bir söz var ya, ne verirsen elin o da gider seninle. Sen verirsen senden sonrakiler de senin için verir. Sen vermezsen senden sonrakiler de sana vermezler. Bunu hiç unutma.
2: Verecek birisi çıkar mı diye bakar durursun.
1: Bakar durursun. Onun için de Seyyid Abdülhakim Erbaasizleri sık sık tekrar edermiş. Sonra talebesi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Biz de Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. Onlardan naklederdi. Neyi? Eden bulur, eden bulur, eden bulur kardeşim diye Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kabiri aynı şekilde anlatırlarmış. Sen vefat edenlerin arkasından hatim okursan, hatmi tehlil okursan, sadaka verirsen, iskatını yaptırırsan, seninkini de yapan bulunur. Sana verecek olanlar da bulunur. Ama sen inkar edersen merak etme, seni de leş gibi gömerler. Orada aa falan dersin ama derler ki geçti Borun Pazarı Süreyya'nın ideye. Değil mi? Başka türlü olmaz.
2: Tam İlmi Saadet'e kitabının yazmasıyla ortaya çıkmış bir şey değil ki zaten bu.
1: Ben çocukluğumda biliyordum bunu.
2: Değil mi?
1: Tabii. Ya
2: yapılıyordu, ben de şahit oldum mesela.
1: Bu
2: altı üstü falan diyorlar.
1: Altı üstü diyorlar.
2: Değişik devir diyorlar sadece.
1: Bu Cumhuriyet döneminde İmam Hatip okullarında işte sirayet eden o mezhepsizlik ve habilik virüsü sebebiyle yetiştirilen öğretmenler, din adamları bunlar yaydılar bunu. Yoksa Osmanlı ve Selçuklu döneminde bu iskat yapılıyordu. Hatta dediğin gibi bizde de altı üstü yapıldı mı falan diye altı üstü devir yapıldı mı?
2: Tabii, tabii.
1: Ve hemen bir araya gelirler köyde vefat eden hemen arkasından bunu yaparlardı. Ben biliyordum onu. Ve o dönemde yer altına çekilmiş yani kurslarda yetişmiş, kendini yetiştirmiş olanlar ellerinde Osmanlı döneminde kalan ilmihal kitapları olduğu için onlar da teşvik ederler ve anlatırlardı. Şimdikilerin ellerinde mezhepsizlerin kitabı olduğu için yani her şeyi inkar ediyorlar. İcmayı inkar ettiler, ondan sonra kıyası inkar ettiler, hadis-i şerifler uydurma dediler, tek kaynak Kur'an diyorlar şimdi. Kur'an'da da meyit için iskat öyle bir şey söz konusu değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil, ikindinin iki yazılı değil, beş vakit namazın şeyler değil. Adam namazda kılmıyor, içki işte ona da tevil getiriyor falan. Çünkü şeyde üç tane ayet-i kerime var. Üç tane mi, iki tane mi? Birisinde içkinin faydaları da anlatılıyor. 10 sana, ha 3 tane. 10 sana işte Estağfirullah, la takrabu salat ve entüm sikara. Sadakullahu nazim. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra tamamen zerresi de haram edildi. Adam şimdi onları ben işte sarhoşken namaz kılmıyorum bak ayete uyuyorum falan. Bir zamanlar öyle birisi yazdıydı bir. Dinsiz gazetelerden birisinde gördüm. İşte diyor benim diyor ahbabım var Bodrum'a gitmiş diyor. Ne yapıyorsun diye sordum telefonda. Kur'an'a uyarak diyor içki içiyorum. Nasıl olur? Elinde bir tane bir zındık geberdi gitti bir herif vardı. Onun bir tercemesi var oradan o ilk faydası ve zararları. Orada faydası da yazıyor demiş. Ben de Kur'an'a uyarak içki içiyorum. Sanki her şeye Kur'an'a uyuyor da mürted dinsiz herif. Dolayısıyla bir de deviri şeyde Zekatta niye yapıyorsunuz? Devir.
2: Evet.
1: Yokuşa mı sürüyorsunuz? Ya, İslamiyet'in emri bu. Yani fıkıh kitaplarında buyuruyor ki Allah-u Teala muamelede ve ibadette altın ve gümüşü esas almıştır. Esas bildirmiştir. Şimdi kağıt paralar var. Önceki asırda, ya ben nenemlerden hatırlarım, ellerinde mesela mecidiye dedikleri paralar vardı. Gümüştü, gümüş. Onunla zekat verilir. Ondan önce altınla basılıyordu paralar. Onların derdi yoktu ki, sıkıntısı yoktu ki. Adam elindeki para zaten altın, altından veriyordu. Altından verilmesi gerekir. Şimdi kıymi değeri olan kağıda basıyor, demire basıyor, alüminyuma basıyor. Onların değeri o kadar değil. Dolayısıyla tamam, bundan vereceksen kaç gram altın ediyor bu? Diyelim ki 10 gram. 10 gram altın bir fakirle devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da elindeki kağıt para veyahut da demir paralarla zekatını o zaman verebilirsin. Yok, ben altın veriyorum. O zaman no problem ya. Hiçbir problem yok. O zaman devir yapmaya da gerek yok.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiyememiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan...
1: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberleri kaldığı yerden devam ediyor. 2,5 yıl sonra partisine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kürsüye çıktı. Baba ocağında rüşvet olur mu diye sordu. Kılıçdaroğlu FETÖ ajanlarını, partiye sızanları fark edemediği için özür diledi.
1: Adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Da yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasi savunanların partisidir. Kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze tekrar gitti, partililere seslendi. Partinin pavyon masalarında meze yapıldığını söyledi. Herkesten hesap soracağım diyen Kılıçdaroğlu en yakın zamanda da kurultaya gideceklerini belirtti.
1: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partilerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, CHP'de son dönemde yaşananları iki hukukçu konuğumuzla konuşacağız. Hem avukat Hadi Dündar hem de avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle birlikte uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim her iki konuğuma da.
2: Hoş bulduk Hayırlı Yayınlar.
3: Merhabalar Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hadi Bey hemen sizinle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kısa özetini de izledik. Uzun uzun da zaten izlemiştik. Önce kısa bir değerlendirme alayım, sonrasında sorularım olacak.
2: Teşekkür ederim Okan Bey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına bakıldığında aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçten sonraki yol haritasını ve içerisinde daha doğrusu destekçilerinin Sayın Özgür Özel'in hangi politikalarına karşı geldiklerini de net bir şekilde ifade etti. Birincisi ve en önemli husus şu bekleniyordu. Sayın Kılıçdaroğlu bütün bu olaylar olurken neden bir aksiyon almadı? Onun için çıkıp bir özür dileme durumu söz konusu oldu. Onları fark edemediğini söyledi. Eğer fark edip onlarla ilgili bir işlem yapmadığından dolayı da bir özür dileme merasimi gerçekleştirdi. Çünkü FETÖ artıklarının siyasi parti içerisinde olduğu, yine aynı zamanda yolsuzluk ve şaibelerle karşı karşıya kalan şahısları da siyasi partiden uzaklaştırmadığı, hızlı aksiyon almadığı ile ilgili de seçmenden bir özür dilemeyi gerçekleştirdi. Diğer taraftan tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri net bir şekilde aktarma durumu söz konusu oldu. Da şöyleydi: arınma kelimesinin içeriğini doldurdu artık. Direkt isimler vererek de doldurdu. Çünkü baba ocağında rüşvet olur mu sözü çok şey barındırmakta. Yine aynı zamanda özellikle Özkan Yalım dosyasından bahsetti. Yani etik dışı hareketler, ahlak dışı hareketlerin olduğu, yine kamu malının kendi kişisel menfaatleri, kendi kişisel zenginleşmeleri için harcandığına değindi. Bunlarla yol yürümek baba ocağında hangi kitapta yazar diye söyledi. Diğer taraftan bir sürü belediye ile ilgili olan yolsuzluklar var. Özellikle Manavgat'taki baklava kutularının içerisinde rüşvet alma görüntülerinden bahsederek bir rüşvet, bir yolsuzluk, bir şaibe durumunu baba ocağı buna destek mi çıkar, bunu kabul eder mi diye cümleler sarf etti. Bu çok önemli bir husustu. Çünkü bugüne kadar hep arınma kelimesini duyuyorduk, fakat bu arınmanın içerisinde neler olduğunu görmemiştik. Ancak bu aşamadan sonra bu arınmanın içerisinde nelerin olduğunu görebiliriz ve özellikle belediye başkanları, tutuklu olan belediye başkanları, yine yolsuzluk veya da şaibeyle anılmış olan şahısların da siyasi parti bünyesinde barınmayacağını, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da o şahısların disipline sevk etme süreçlerini görme durumumuz söz konusu olacak. Tabii burada en önemli hususlardan bir tanesi özellikle FETÖ artığından bahsettiği, yani sınır ötesinden bir desteğin olduğu, FETÖ'nün istekleri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edildiğini ima etti. Bu ileriki günlerde üzerinde en çok konuşacağımız konu olacak. Evet, burada FETÖ'cüler kimi destekledi, nasıl destekledi, hangi eylemleri gerçekleştirdiler? Türkiye'nin en büyük muhalefet partisini, ana muhalefet partisini nasıl dizayn etmeye çalıştılar? Sayın Kılıçdaroğlu ileriki günlerde bunun içerisinde iyice açabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bir temiz siyasetten bahsetti. Hı hı. Baba ocağından, rüşvetten, yolsuzluktan, yolsuzluğun arkasında durmaması gerektiğinden bahsetti. Ve ahlaklı bir siyasetin yürütülmesi gerektiğinden bahsetti. Peki Sayın Özgür Özel tarafına geçtiğimizde, orada da Sayın Özel'in konuşmalarının içerisinde biz neyi gördük? Hızlı bir şekilde bir kurultayın yapılması talebi söz konusuydu. O da şu cümleyi kullandı: bizim belediye başkanlarımızı ihraç edecekmiş, yazıklar olsun diye bir cümle kullandı. Demek ki halen Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının bu yolsuzluk ya da şaibeyle karışmış olan iddialarla en azından isimleri anılan belediye başkanlarının arkasında durduğunu ve onların bir suç işlemediğini, onların bir siyasi bir dava olduğu tezini ileri sürmektedir. Fakat biz şunu net bir şekilde gördük. Özkan Yalım dosyasında Özkan Yalım'ın kendi ifadeleri var. Burada nasıl yolsuzluk yapıldığını, nasıl kamu parasının kendi kişisel menfaatleri için harcandığını, yine nasıl kendi kişisel arzu ve istekleri için genç kızları kamu personeli olarak gösterip ya da başka belediyelerde işe koyup kendi kişisel menfaati için kullandıklarını gördük. Diğer taraftan Muhittin Böcek dosyası var. O dosyanın içerisinde yine aynı şekilde ifadeler söz konusu. Aziz İhsan Aktaş dosyasındaki ifadeler ve etkin pişmanlıktan faydalanan şahıslar var. O belediyelerin içerisindeki o çürümüşlüğü ortaya döken ifadeler var. Yine İBB dosyasının içerisinde biliyorsunuz ki 80'e yakın etkin pişmanlıktan faydalanan şahıs var. Bu şahısların verdiği ifadeler mahkeme huzurunda da aynı ifadeleri tekrarlayıp o şahısların yüzüne baka baka o yolsuzlukların nasıl yapıldığını, nasıl işte orada insanlardan rüşvet veya irtikap suçunun işlendiğine dair ifadeleri söz konusu oldu. Bütün bunlara rağmen Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının halen bu tip siyaseti bırakmadığını, onların arkasında durduğunu ve seçmeni bu böyle bir mağdur edebiyatı, mağduru oynayarak bu mağdur edebiyatıyla kendi seçmenini ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Burada bir başarı da elde ediyor mu? Evet, kısa sürede bir başarı elde edilebiliyor. Fakat uzun vadede bunun değişme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Onu da nereden görüyoruz? Dikkat ederseniz Okan Bey, önceki dönemde şöyle bir durum söz konusu olmuştu. Saraçhane mitingleri yapıldı. Polisle seçmen karşı karşıya getirildi. Polislere işte baltalarla saldırıldı. Asitler döküldü. Eylemler yapıldı. Boykotlar yapıldı. Yerli ve milli ürünler boykot edildi. Böyle bir ortamda yapılan anketlerde Sayın Özgür Özel'in oylarının 4-5 puan yükseldiği anketler ortaya çıktı. Fakat o aradan uzun bir süre geçtikten sonra, bunlar çünkü kısa vadeli olan durumlar, bunun üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra anketlerde 5-6 puan aşağıya inme durumları söz konusu oldu.

0: süre sonra seçmenin daha şeffaf, daha rahat, daha berrak bir zihinle olayları analiz etme durumu söz konusu olabilir. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün destekleyenler sadece temiz siyaset isteyenler. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nu bugün desteklemeye gidenlerin hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki haksızlıkları, yolsuzlukları, şaibeye karışanlara destek verilmemesi gerektiğini söylediler. Burada bir iktidara yürümek, tabii ki her siyasi parti iktidara yürümek isteyecektir. Fakat iktidara yürümek isterken de her yolun mübah olmadığını gösteren bir kitle vardı orada. Yani şunu söylüyorlar. Biz tabii ki iktidar olmak istiyoruz fakat yolsuzlukla iktidar olmak istemiyoruz. Çalarak, hırsızlık yaparak, rüşvet vererek, rüşvet alarak, irtikap suçunu işleyerek ya da ihaleye fesat karıştırarak bir iktidar olma hayalimiz söz konusu değil. Önce arınma, önce temizleme, önce temiz bir siyaset. Bu temiz siyasetten sonra iktidar yürüyüşünün olması gerekiyor. Onun için biz ileriki günlerde tabii ki seçmenin buradaki fikrini, tavrını daha net görme fırsatımız olacaktır. Fakat bugün seçmenin hangi lideri destekleyeceğini söylemek biraz zor olacaktır. Ancak
1: Anladım.
0: burada kesin bir kuralı önümüze koydu mu? Şunu koydu. Sayın Özgür Özel ve destekçilerinin Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine aykırı hareket ettikleri, paralel bir bayramlaşma durumunu ortaya koydukları, bu aşamadan sonra herkesin kendi safını belirlediği ve kendi safını belirledikten sonra da siyasi politikalar doğrultusunda da ayrı partilerde bir siyaset süreci görme durumumuz söz konusu olacak. Fakat Sayın Özgür Özel ve arkadaşları bu mağduriyeti biraz artırarak, biraz dozunu artırarak ayrılmayı seçiyorlar ki en azından seçmeni kendi yanlarında konsolide edebilsin diye. Kusura bakmayın biraz uzattım.
1: Ya estağfurullah. Cüneyt Bey, size de o zaman bir kısa genel değerlendirme alalım. Siz neler söylersiniz hem bugün yaşananlarla ilgili hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert açıklamalarıyla alakalı, ardından yine özel sorularım da olacak.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadı. O ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
5: Unutulmaz. Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
6: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
7: Hayat sana sınırlar koyar. Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahve içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık koy.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle karşınızdayız. Ben Faruk Salt. Sizlere bu programı sunmaya çalışacağım. Ana kumandada Burcu Turan arkadaşım yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey. Mehmet Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız görmeyeli?
1: Hamdolsun sizlerle beraber olmak büyük keyif. Evet. Dinleyicilerimize sizler vasıtasıyla sesleniyor olmak da büyük keyif. Bu vesileyle ben de bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizin programlarınız gerçekten büyük bir beğeni topluyor. TGRT FM dinleyicileri tarafından bunu bilmenizi isterim.
1: Sağ olun, var olun. Ben de TGRT FM dinleyicisini çok önemsiyorum. Çünkü herhangi bir radyo dinleyicisi gibi hemen tüketme odaklı dinlemiyorlar. Dinlediklerini anlama, hayatını uygulama, oradan hayatını zenginleştirme üzerine dinliyorlar. O yüzden ben de buraya gelmeyi, burada konuşuyor olmayı, TGRT dinleyicisiyle iletişim kurabilmeyi çok çok önemsiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimiz adına. Evet, kıymetli hocam, bugün sizinle ne konuşacağız, ne sohbet edeceğiz? Oynar gibi yaşamak dediniz değil
1: evet,
0: mi efendim?
1: Evet.
0: Oyun oynar gibi, yani evet. Oynar gibi derken evet. Oyun oynar evet. Gibi yaşamak. Evet. İnsan oyun oynarken keyif alır.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu onun hayatına bir güzellik katar. Oyun oynarken tabii oyun oynamanın da zararlı, faydalı tarafları var mutlaka. Hı hı. Her şeyde olduğu gibi. Yani insana fayda sağlayacaksa bir oyun değil mi efendim?
1: Evet.
0: Güzel. Yoksa efendim zamanı öldürmek içinse çok kötü.
1: Tabii.
0: Evet, o hiç hoş değil. Hı hı. Ama insanın değerlerine bir katkıda bulunacaksa, hı hı. efendim onun moralini yükseltecekse, hoş vakitler geçirebilecekse o zaman deniyor. Evet. Hı
1: hı. Oynar gibi yaşamayı ben özellikle şunun için söyledim. İki tane maksadım vardı. Bir tanesi, insan oyun oynarken sıkılmaz. Oyun oynayacağı zamanı dört gözle bekler. Oyun oynamaktan keyif alır. Oyun eşittir genelde pozitif imajlarla, pozitif kelimelerle doludur. Ama baktığımızda yaşamakla alakalı özellikle son dönemlerde insanların çok ciddi zorlandığını görüyoruz. Hayatı sıkıcı, hayatı çekilmez, hayatı bunaltıcı olarak görebiliyorlar. İntihara başvuranlar olabiliyor, depresyona girebilenler oluyor. Veya hayatı büyük gibi üzerine taşıyıp hiç mutlu olamayacağına inanan insanlar oluyor. Dolayısıyla bugün oynar gibi yaşamayı söylerken ben bir anlamda şunu kastediyorum. Nasıl yaşarsak, neye dikkat edersek oyun oynar gibi keyif aldığımız gibi yaşarken de böyle keyifler alabiliriz. Oynarken nasıl mutlu oluruz? Yaşarken de böyle mutlu olabileceğiz. Oynamayı nasıl dört gözle bekliyoruz? Yaşamayı da, yaşıyor olabilmeyi de keyifle dört gözle tadını çıkarta çıkarta gerçekleştirebileceğiz. Bir vermek istediğim mesaj bu. Bunu nasıl yapabiliriz'in üzerinde durmak istiyorum. Bir diğer mesaj da oynarken insanlar oldukça ciddiler. Bakıyorsunuz kahvede insanlar kağıt oynuyorlar. İnanılmaz bir ciddiyet. Kimse müdahalesini istemiyor. Bütün konsantrasyonunu ona veriyor. Veya gençleri, çocukları görüyoruz. Bilgisayar oyunları oynuyorlar. Bilgisayar oyunlarını oynarken büyük bir ciddiyetle vakit ayırıyorlar, emek veriyorlar, gayret ediyorlar, heyecanlanıyorlar, duygusal yatırım yapıyorlar, o oyunun fanı oluyorlar, tarafını tutuyorlar vesaire. Büyük bir ciddiyetle o oyuna bakıyorlar. Biz de hayatı nasıl bu kadar, en az oyun kadar ciddi yaşarız. Normalde oyun eşittir ciddiyet, çok yan yana gelmez. Ama esasında oyunda insanlar çok ciddi olarak oyun oynuyorlar. Yaşarken biz ne kadar ciddi yaşamamız lazım, ne kadar dikkatli yaşamamız lazım ki başarılı olalım, oyun oynarken başarılı olduğumuz gibi. Bunu da üzerinde durmak isterim ben.
0: Evet, ben girişte birazcık söylemeye çalıştım ama sizin esas bir psikolog olarak nasıl ifade edersiniz? Oyun oynamak nedir? Niçin insanlar oyun oynarlar?
1: Hı hı.
0: Gerçi konumuzun biraz dışında ama
1: evet.
0: Bunu açıklayarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii. Yani bir gerçek dünya var, bir hayali dünya var. İnsanın hayali dünyası gerçek dünyasından daha zengin. Bazen gerçek dünya o hayali dünyayı anlamaya, yaşamaya veya zenginleştirmeye yetmeyebiliyor. O zaman insanlar oyun üzerinden bazı şeyleri anlamaya veya yaşamaya çalışıyorlar. Tabii bunun en ideal formu çocukluk zamanıdır. Yani çocukluk zamanında

0: insanlar oyun oynayarak hayatı öğrenirler. Gerçek dünyanın provasını yaparlar. Gerçek dünyaya sığdıramadıkları şeyleri o hayali dünyalarına, oyun dünyasına sığdırmaya çalışırlar. Dolayısıyla çocukluk döneminde oyunun öğretici bir yanı vardır, eğitici bir yanı vardır. Ama ilerleyen zamanlarda üç tane şey varsa oyunla alakalı orada bir sıkıntı var. O da nedir? Bir, oynadığımız oyun hayatımızı kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? Yani ben bu oyunu oynayarak yapmam gereken sorumlulukları daha mı iyi yerine getiriyorum, yoksa daha mı zorlaştırıyor sorumluluklarımı ihmal etmeme, yapmam gerekenleri yapmama mani mi oluyor? Bir, bunu soracağız. İkincisi, hayatımızı zenginleştiriyor mu, fakirleştiriyor mu? Ben bu oyun sayesinde yeni beceriler geliştiriyorum, yeni şeyler öğreniyorum ve böylece hayatım daha zengin hale mi geliyor, yoksa hayatım daha mı fakir hale geliyor? Buna bir bakmam lazım. Yani bazı oyunlar vardır, hakikaten insana yeni bilgi, beceriler kazandırır. Dolayısıyla insan oynar, oynadıkça öğrenir, öğrendiklerini de hayatta uygular. Bu iyi bir şeydir. Ama bazı oyun vardır, insanı yeni bir şeyler öğretmediği gibi normalde yaptığı şeylerden de alıkoyar onu. Sosyal ilişkilerinden alıkoyar, kendi yaptığı işinden alıkoyar, öğrendiklerini unutmasına sebep olur, yeni bir şeyler okumasına, öğrenmesine, bilmesine, yapmasına mani olur. Burada sıkıntı var. Bunu da sormamız gerekiyor.
1: Hele bir de kumar gibi, kumar gibi, oynamak
0: o
1: gibi.
0: O hepten zararlı. Onları zaten hiç oyun olarak saymıyoruz. Burada bunun çok iyi sözünü ettiniz. Üzerinde durmak isterim. Şu anda kumar gibi kötü alışkanlıkları oyun kisvesi altında gündeme getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de böyledir, dünyada da böyledir. Halbuki bizim kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı net bir tavrımız var. Kumar oyun değildir. Kumar kötü alışkanlıktır.
1: Evet, dilimize öyle yerleşmiş.
0: Yani halen kumar de oynamak çalışıyorlar. Gibi, evet. Tabii. Kumar oynamayı halen, mesela kumar demiyor, bahis diyor. Kumar demiyor, iddia diyor. Buna benzer şeyler söyleyerek bildiğimiz kumarı, zararlı olan, kötü alışkanlık olan, ocakları söndüren, insanları perişan eden kumarı, hastalık olan kumarı bir oyun gibi, bir eğlence gibi farklı farklı isimler altında insanlara sunmaya, gençlere avlamaya çalışıyorlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onu zaten, kumarı hiç biz oyun olarak almıyoruz. Evet. Zaten bu kıstasların hiçbirine de uymaz oyun. Yani şey, kumar. Ne diyoruz biz oyunda? Hayatı genişletecek diyoruz. Ne diyoruz? Hayatı zenginleştirecek diyoruz. Ne diyoruz? Hayatı yaşamaya mani olmayacak diyoruz. Bilakis hayatı daha güzel yaşamaya, daha derin yaşamaya sebep olacak diyoruz. Kumar bunların hiçbirine uymaz. O yüzden hiç kumarı konuşmayız bile. Onun dışındaki oyunlardan bahsedersek, işte bilgisayar oyunu olur, bizim klasik kültürümüzdeki satranç olur veya benzeri oyunlar
1: dama
0: olur,
1: gibi falan.
0: Dama gibi şeyler olur. Böyle bir oyun varsa onu kıstaslara sokarız. Kumarı zaten kıstasa sokmayız.
1: Hemen yine belirtmekte herhalde yarar var. Bazı yerlerde işte kağıt oyunları var, tavla gibi oyunlar var. Bunları da efendim küçük parayla oynuyoruz. Çayına kahvesine oynuyoruz.
0: Asla kabul edilebilir değil.
1: Tabii. Kabul edilemez.
0: Asla kabul edilemez.
1: Evet, yani paranın küçüğü de büyüğü de tabii. olmaz. Hepsi tabii. kötü diyoruz. Evet.
0: Hepsi başlangıcıdır ve masum bir şekilde başlıyor gibi gözükür. Basit gibi başlıyor gözükür ama maalesef devamı çok iyi gelmiyor.
1: Evet. Çocukların da var yine böyle kumar oyunu var gibi, sokak oyunları var mesela.
0: Evet.
1: Parayla yapıyorlar bu işi mesela. Bu çok basit, belki gazoz kapaklarıyla bilmem işte bir zamanlar çikletlerin içerisinden çıkan
0: kağıtlarla falan oluyordu.
1: Evet, böyle plastik kartlar oluyor vesaire, bunlarla da oynuyorlar. Bunların hepsinde herhalde yine kumarın içerisine
0: çok mesafede yaklaşmak lazım. Yani çocuklara bu anlamda hangi oyunları oynuyorlar, onları iyi öğretmek, iyi belletmek lazım. Tabii çocuklar maalesef şu anda şey yapmıyorlar, oyunları da oynamıyorlar, bilgisayar üzerinden birçok şeyi oynuyorlar. Ama şu anda sıkıntılı olan şey online bahis oyunları diye geçiyor. Online bildiğimiz kumar. Gençler çok ciddi olarak yakalanıyorlar ve baktığımızda gençlerin çokça girdiği sitelere, işte çokça takip ettiği, çok gençler tarafından ziyaret edilen sitelere sıklıkla bunların reklamları veriliyor. Gençler tıklayıp bir şekilde bu sıkıntıya bulaşsınlar diye, maalesef çok da bulaşan genç olabiliyor. O yüzden anne babaların çok ciddi farkındalık sahibi olması lazım bu konuyla alakalı. Gençleri muhafaza etmeye çalışmaları lazım.
1: İnternet üzerinde.
0: İnternet üzerinden oyunlar konusunda, ki diğerlerinden daha yaygın.
1: Evet.
0: Şu anda.
1: Evet hocam, konumuza devam eder misiniz?
0: Olur, memnuniyetle. Şimdi tabii bu oynar gibi yaşamak konusuyla alakalı ben bir gençle yaptığım çalışmayı anlatmak isterim. O yüzden oynar gibi yaşamak dedim ama o gençle yaptığım çalışmayı anlatmadan önce gençlik üzerinde biraz durmakta fayda var. Gençlikten şu sebeple bahsetmek istiyorum. Herkes için gençlik güzel bir dönem. Herkes bir şekilde genç olmak istiyor. Gençlik övülen bir dönem oluyor. Hem kültürde böyledir, hem edebiyatta böyledir, hem toplumun algılayışında böyledir. Gençlik güzel bir dönemdir.
1: Çağdır.
0: Çağdır vesaire. Evet. Peki biz ne bilirsek, ne yaparsak gençlik geçmez. Gençlik bizde kalır. Ona dikkat etmemiz lazım. Şu anda çünkü ciddi bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığıyla alakalı iki tane şeyi söylemek isterim. Bunlardan birincisi, şu soruyu bir kendimize soralım. Bu soru bizim için çok çok kritik, önemli bir soru. Ve hayattaki duruşumuzu, davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştirmesi gereken bir soru. Soru şu: kaç yaşında olduğunuzu bilmeseydiniz, kaç yaşında olurdunuz?
1: Evet, ama dünyayı tanıyan, bilen birisi olarak, değil mi?
0: Yani yaşayan birisi olarak.
1: Yaşayan birisi olarak.
0: Yani yaşayan birisi olarak. Çünkü bir tane kronolojik takvim var.
1: Evet.
0: Doğduğunuz andan itibaren işliyor. Siz bir şey yapsanız da işliyor, bir şey yapmasanız da işliyor.
1: Evet.
0: Herkes için işliyor ve size bağlı olarak işlemiyor. Dolayısıyla sizinle alakalı bireysel olarak baktığımızda objektif bir değerlendirme yapması mümkün değil. O her halükarda işliyor.
1: Evet.
0: Bize şu an yaş olarak gelen şey, yaş olarak söylediğimiz şey, bu takvim esasında biz değiliz. Bizim o takvimden biraz bağımsız olabilmemiz lazım. Bu anlamda baktığımızda farklı farklı yaşlar var. Bu takvimin işlediği kronolojik yaş. Bir de biyolojik yaş var mesela.
1: Evet.
0: Biyolojik yaş, acaba bedenim kaç yaşında? Beden yaşıyla takvim yaşı aynı olacak diye bir şey yok. Ama maalesef biz takvim yaşına çok aldandığımız için beden yaşımıza çok yatırım yapmıyoruz, öncelemiyoruz. O yüzden de bakıyorsunuz, beden yaşına dikkat eden insanlar takvim yaşları 70 bile olsa takvim yaşında 50 olan insanlar kadar dinç, sağlıklı, hareketli olabiliyorlar. Ama beden yaşına dikkat etmeyip takvim yaşına takılan insanlar 50 yaşında kendilerini yaşlı, işi bitirmiş hissedip 70 yaşındaki vücuda sahip olabiliyorlar. Çünkü beden yaşına hiç yatırım yapmamışlar. Bu anlamda beden yaşı, biyolojik yaş dediğimiz meseleyi bir gündemimize almamız lazım. Ben biyolojik olarak, beden olarak kaç yaşında hissediyorum, kaç yaşındayım?
1: Evet.
0: Ve bu yaşımı ilerletmemek için, belki geriletmek için, daha genç bir biyolojik yaşa sahip olmak için bedenimin hakkını nasıl vermem lazım? Çünkü insani olarak da, İslami olarak da, bizim kültürümüze baktığımızda da, inancımıza da baktığımızda, hem de insani taraftan da baktığımızda, bu vücudumuza iyi bakma sorumluluğumuz var. Çünkü bizim değil bu, emanet. Ve yeri geldiği zaman teslim edeceğiz. Teslim ederken de iyi bakmış olarak, hakkını vermiş olarak teslim etmemiz lazım. Bu anlamda vücudumuzun hakkı nedir? Onu vererek ancak biyolojik yaşımızı doğru bir yerde tutabiliriz. Vücudumuzun hakkını vermezsek, kötüye kullanırsak, iyi bakmazsak, o zaman emaneti doğru şekilde değerlendirmemiş oluruz. Biyolojik yaşımız da o zaman ilerler. O yüzden ısrarla üzerinde durmak istediğim bu konu, biyolojik yaşla kronolojik yaşı birbirine karıştırmayalım. Kronolojik yaş bizden bağımsız derler, ona kontrol edemeyiz. Ne yaparsak yapalım, 70 yaşında gösteriyorsa takvim, 70 yaşındayızdır.
1: Evet.
0: Ama bedenimize gerektiği gibi sahip çıkar, hakkını verirsek, bu emaneti doğru bir şekilde korursak, o zaman biyolojik yaşımız, bedenimizin yaşı, takvim yaşımız 70 olsa bile 70 yaşında olmak zorunda değildir. Hı-hı. Bir diğer mesele psikolojik yaş meselesi.
1: Psikolojik yaş dediniz. Peki bir de akıl yaşı gibi bir şey
0: var. Var.
1: Var değil mi?
0: Ondan da bahsedeceğim.
1: Ondan da. İyi,
0: tabii.
1: Güzel.
0: Psikolojik yaş meselesi, insanın hayallerini ve hedeflerini ne kadar koruduğuyla alakalı bir meseledir. Yani halen bir insan plan yapmaya, hayal kurmaya, hedefler oluşturmaya devam ediyor mu? Kendini nasıl hissediyor? Yeterli hissediyor mu? Yetersiz hissediyor mu? Kendini hayatta nasıl konumlandırıyor? Bununla alakalı yaş meselesidir. Bu konuda çok güzel bir söz var, benim dikkatimi çeken, çok da paylaşmaya çalıştığım fırsat buldukça. Benjamin Franklin'in bir sözü.
1: Evet.
0: Diyor ki insanların çoğu 25 yaşında ödürler, 75 yaşında gömülürler diyor. Yani 25 yaşında çoğu. Bir insan çoğu diyor. Evet, önemli bir şey. Hakikaten de baktığımızda 25 yaşında insan üniversiteyi bitirmiş oluyor, hayata bir şekilde atılmış oluyor, evlenmiş vesaire oluyor belki. Ama bakıyorsunuz hayallerini bırakmış. 20 yaşında kurduğu, 17-18 yaşında kurduğu hayallerini, ümitlerini, heyecanlarını bırakmış. Realist düşünme anlamında böyle kısıtlı, dar bir hayata saplanmış ve kendiyle alakalı, insanlarla alakalı, dünyayla alakalı çok böyle iyimser değil, ümit var değil, hayaller kurmuyor, bir şeyler yapmaya çalışmıyor. Bir şekilde ruhunu öldürmüş, kalbini öldürmüş. Bu çok tehlikeli bir şey. Niçin? Çünkü insan ruhunu ve kalbini öldürdüğü zaman, heyecanlarını, hedeflerini öldürdüğü zaman, o zaman yaşayan bir beden, makine haline geliyor. O da zaten bittiğinde 75 yaşında gömülüyor. Yunus Emre diyor ya, Yunus öldü diyorlar. Yunus öldü diye sela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Yani bir insan heyecanını öldürmediği zaman, hayallerini öldürmediği zaman, Allah'a olan aşkını öldürmediği zaman ve bedeni ölse bile o ölmez.
1: Evet.
0: Ama onu öldürdüğü zaman beden yaşasa bile o insan yaşamıyordur esasında. O yüzden ruhu öldürmemeye çalışmak lazım. Ruhu beslemeye çalışmak lazım. Ruhu öldürmemek için, ruhu beslemek için insanın kendini nasıl hissettiği, kaç yaşında hissettiği, heyecanlarına, ümitlerine, hayallerine nasıl baktığı çok kritik öneme sahip. Kaç yaşında gelirsek gelelim, hani bizde çok meşhur bir söz vardır ya, yaş yetmiş iş bitmiş gibi sözler söylerler. Bitmemiş efendim. Allah ömür verdiyse, nefes verdiyse benim bu dünyadaki vazifem devam ediyor. Benim hala bir gayretim olacak, hala bir heyecanım olacak, hala bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu dünyayı güzelleştirmek anlamında, dünyadaki vazifemi doğru yapabilmek anlamında. Çünkü bu dünyada bizim daha iyi bir insan olmak, insanlara faydalı olmak anlamında bir vazifemiz var. O yüzden işte hayallerimizi, heyecanlarımızı öldürmememiz lazım. Psikolojik yaşı da kronolojik yaştan ayırmak lazım. Yani 70 yaşında olabilir bir insan, 80 yaşında olabilir. Asla ve asla bir şey yapmamak için mazeret değil. Allah rahmet eylesin Halil İnalcık Hoca, geçen aylarda vefat etti. Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir tarihçiydi, çok önemli bir bilim insanıydı. Hocayla 3 sene önce röportaj yapıyorlar. 100 yaşında vefat etti hoca, o zaman 97 yaşındaydı. Röportaj yapan diyor ki, hocanın evine girdim diyor. 3 masada 3 ayrı çalışma var, 3 tane proje götürüyor hoca.
1: Evet.
0: Ve demiş ki, Allah'a şükrediyorum, bana çok ömür verdi. Birçok şeyi de gördüm, birçok şeyde muvaffak oldum. Bunun için çok çok şükrediyorum. Ama Allah'tan 3 yıl daha yaşamak istiyorum ki şu projelerimi bitireyim. Yani Allah bana 3 yıl daha ömür versin, şu projelerimi bitireyim, yarım kalmasın diye. 97 yaşına gelmiş bir insan halen üretmeye devam ediyor, halen bir şeyler ortaya koymaya devam ediyor. Bu çok önemli bir ders. Baktığımızda mesela Mimar Sinan bizim
1: tarihimiz
0: için... Benim
1: de aklıma o gelmişti, evet, siz konuşurken.
0: Evet, çok evet. Önemli bir Koca insandır. Sinan. Koca Sinan. Ama baktığımızda eserlerini 60 yaşından sonra ortaya koymuş.
1: Ki o dönemlerde 60 yaşın üzerinde yaşayan insan sayısı az.
0: Evet, o yaş ömrü ortalaması düşük.
1: Çok düşük o yıllarda.
0: Çok düşük.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda Sinan Selimiye'yi 82 yaşında bitiriyor. 82 yaşında halen şantiyede olan, inşaatın içinde olan, caminin yapımında olan bir insandan bahsediyorsunuz.
1: Hem de ustalık eserim diyor Selimiye, evet, için malum. Evet. Demek ki tam usta oldum diyor artık yani.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii. Dolayısıyla yaşın ilerlemesi acziyeti, zayıflığı, kuvvetsizliği, bir şeyleri bırakmayı, ümitsizliğe kapılmayı falan getirmemeli. Bilakis yaşın ilerlemesi daha rafine ürün çıkarmayı beraberinde getirmeyi. Bu kadar tecrübe, bu kadar bilgi boşa mı gidecek? Tam ürün çıkarma zamanı esasında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla psikolojik yaşla alakalı olarak bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Hayattan emekli olunmaz. Ben emekli oldum, elime etiğimi çekeyim, bir şey yapmayayım, benden artık bir şey olmaz. Kimse kaç yaşında olursa olsun dememeli. Yaş ilerledikçe insan daha güzel, daha verimli, daha olgun ürünler koyma imkanına sahiptir. Çünkü ona göre tecrübesi, bilgisi, birikimi vardır. O yüzden de psikolojik yaşı mutlaka kronolojik yaştan bağımsız düşünmek lazım. Bir insan kendini 70 yaşında hissediyorsa, kronolojik yaşı 70 yaşındaysa geçmiş olsun. Kronolojik yaşı 70 yaşında olsa bile kendini 30 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında hissedebilmesi lazım. Hayal, hedef, heyecan anlamında.
1: Evet. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ı aklıma getirdim. O da muhteşem Süleyman malum. Evet. Osmanlı padişahları içerisinde en çok isim yapmışlardan, önde gelenlerden birisi. Malum son seferinde atın üzerinde gidiyor. Devletin gücünü temsilen ordusunun başında, atının üzerinde görünüyor. Ama yine Osmanlı padişahları içerisinde en çok yaşayanlardan.
0: Evet.
1: Belki birincisidir, bilemiyorum şu anda hepsinin yaşını tam. Ve o şekilde de malum son seferinde, evet, seferdeyken.
0: Kaç yaşında o zaman?
1: 70 küsür.
0: 70 küsür yaşında hala at üzerinde zorlu, evet, seferlere çıkıyor yani.
1: Yani.
0: O yüzden o psikolojik yaşı canlı tutmak, diri tutmak çok çok önemli.
1: Evet. Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim efendim uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
11: Elli yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
7: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
8: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
9: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Evet, bugünkü sohbetimiz oynar gibi yaşamak dedik başlangıçta hocam. Oynar gibi yaşamak ve yaşlardan söz ettiğiniz insanların işte efendim takvim yaşı dediniz, biyolojik yaş dediniz, psikolojik yaş dediniz.
2: Evet.
1: Başka hangi tür yaşlar var?
2: Efendim bir de sosyal yaş var.
1: Sosyal yaş.
2: Sosyal yaş toplum içerisinde ne kadar bulunduğumuz, sosyal ilişkilerimize dair ne kadar sorumluluk aldığımızla alakalı, sosyal rollerimizi ne kadar sürdürdüğümüzle alakalı yaştır. Yine bunda da asla ve asla kronolojik yaşa, takvim yaşına takılmayıp toplumsal yaşam anlamında toplumun içerisinde yer almaya, yeni ilişkiler kurmaya, yeni insanlar tanımaya, toplumun içerisinde aktif sorumluluklar almaya dikkat etmek lazım. Bu anlamda bu dönemin en büyük talihsizliklerinden bir tanesi genç nesil yaşlılardan buluşamadıkları için, bir araya gelemedikleri için, aynı ortamlarda bulunamadıkları için bilgi, birikim, tecrübe alamıyor. Yani yaşlılar yaşanmışlıklarını, tecrübelerini genç nesle aktaramıyorlar. Çünkü gençliğe çok inanılmaz bir vurgu var ama takvim yaşı anlamında gençliğe. O yüzden yaşlılar bıraksınlar gitsinler, evlerine kapansınlar vesaire gibi bir algılayış olabiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani sosyal rol anlamında, sosyal yaş anlamında takvim yaşından tamamen bağımsız düşünmemiz lazım. Bir insan kaç yaşında olursa olsun toplumsal anlamda rol aldığı zaman, toplumsal anlamda sorumluluk aldığı zaman, toplumsal anlamda toplumdaki insanlarla ilişki kurmaya, alışveriş yapmaya devam ettiği sürece o insan gençtir ve genç olarak kalmaya devam etmek durumundadır. Maalesef işte kronolojik yaşa takılma yüzünden yine insanlar bu tür sorumlulukları bırakabiliyorlar. Toplumsal sorumluluklarını bırakabiliyorlar. Benim yaşım artık kemale erdi vesaire diye. Yaş kemale erdiyse ne kadar güzel, işte tam tecrübe aktaracak zaman, tam gençlerin, yola yeni çıkanların sizden istifade edecekleri zaman asla sosyal rollerden vazgeçmemek lazım. Bu sosyal rolleri nasıl sınıflandırıyoruz? İşte aile içindeki sosyal roller. Yani dede olarak sosyal rol. Çok önemli bir rol.
1: Evet.
2: Babaanne olarak, anneanne olarak sosyal rol. Bunu hakkıyla yerine getirmek lazım. Yani dede demek sadece bayramda el öptüren insan demek değildir. Haftada bir torunlarını gören insan demek değildir. Anneanne demek sadece bayramda el öptüren insan demek değildir. Dede demek torununa değer aktaran, düşünce aktaran, kültür aktaran, görgü aktaran, birikim aktaran, bilgi aktaran insandır. O yüzden bu sosyal rollerin hakkı ne kadar verilirse insan o kadar genç kalır, ne kadar hakkı verilmezse o kadar ileri gitmiş, yaşlanmış, dünyayla irtibatını belki kesmiş bir insan olur. Rollerin hakkını vermek lazım. Bir diğer mesele işte dede olarak var olmak, anne baba olarak var olmak. Yani çocuğumuz kaç yaşına gelirse gelsin biz anne babasıyız. Dolayısıyla onun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ona destek olmamız çok çok önemli. Bilgimizle destek olmamız önemli, tecrübemizle destek olmamız önemli. Emeğimizle de destek olabiliriz, yardımımızla da destek olabiliriz. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Dayı olarak var olmamız, amca olarak var olmamız, dediğim gibi kaç yaşına gelirse gelsin. Yani yeğenimiz 40-50 yaşında olabilir. Halen biz ona dayı olarak sahip çıkmak durumundayız. Teyze olarak sahip çıkmak durumundayız. Destek olmak durumundayız. Bizim teyzeliğimiz değişmedi. Teyze 40 yaşından sonra olmaz diye bir şey yok. Dayı 50 yaşından sonra olmaz diye bir şey yok. Halen dayı dayıdır, teyze teyzedir yani.
1: Evet.
2: Veya toplumda faydalı bir insan olma sorumluluğu, sosyal sorumluluk. Yani ben toplumun bir üyesiyim. Topluma ne aktarıyorum? Topluma ne veriyorum? İnsanlar benden nasıl faydalanıyor? Komşumla nasıl ilişki kuruyorum? Bir tane dostumuz vardı, çok dikkatimi çekmişti. Yaşını almış çok tecrübeli bir bey. Demişti ki ben insan tanımaktan yoruldum artık, kimseyle tanışmak istemiyorum demişti.
1: Evet.
2: Yani bir insan kimseyle tanışmak istemiyorsa hakikaten o insan sosyal olarak bitmiştir. Gitmemesi lazım. Yeni insanlarla tanışmaya, yeni insanlardan bir şeyler almaya, yeni insanlara bir şeyler vermeye açık olmamız lazım. Bu anlamda da yine ısrarla üzerinde durmakta fayda var. Sosyal yaşı takvim yaşından ayıralım. Takvim yaşımız kaç söylüyorsa söylesin, biz sosyal olarak yaşımızı, genç olup olmadığımızı, kendi sosyal sorumluluk alma, sosyal rol alma, sosyal vazife yapma durumumuza göre değerlendirelim ve asla bundan kaçınmayalım. Bir diğer mesele, siz de demin üzerinde durdunuz, zihin yaşı meselesi, akıl yaşı meselesi. Akıl yaşı. O zihin yaşı meselesi de yine takvim yaşından bağımsız olarak bir insan öğrenmeye ve öğretmeye devam ettiği sürece devam eder. Yani bir insan öğrenmeyi bitirdiği zaman yaşı 25 de olsa zihin yaşı anlamında çok çok ileridedir. Ama bir insan öğrenmeye ve öğretmeye devam ettiği sürece takvim yaşı 80 de söylese o insanın zihin yaşı 80 olacak diye bir şey yok. 20 olabilir, 25 olabilir. Yeter ki ona yatırım yapmış, onu beslemeye devam etmiş olur.
1: Evet, sadece öğretmeye mi yoksa kendisi de öğrenmeye?
2: Öğrenmeye ve öğretmeye dedim.
1: Tamam.
2: Hem öğrenme hem öğretme. İkisi de olacak.
1: Evet.
2: Yani bir yandan besleyecek, bir yandan verecek. Bu ikisi olduktan sonra takvim yaşı kaç gösterirse gösterse önemli değil. Şimdi burada belki süreci nasıl yürütmemiz gerekiyor? Bu 4 tane yaştan bahsettik. Bu 4 yaşı nasıl canlı tutabiliriz de alakalı 3 tane maddeye dikkat etsek çok faydalı olur. Sosyal yaşımız, zihin yaşımız, psikolojik yaşımız ve biyolojik yaşımız için 3 tane şeye dikkat edersek bu yaşlarımız genç kalır, diri kalır, aktif kalır, verimli kalır. Nedir bunlar? Birincisi dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Yani kaldırabileceğinden fazla yük yüklememeye, zaman zaman dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Mesela psikolojik yaş anlamında ruhumuzu dinlendirmeyi bilmemiz lazım.
1: Burada ruh derken esas kastettiğiniz nedir? Çünkü gerçek ruhtan söz etmiyorsunuz.
2: Tabii ki. Psikolojik yapımızı, psikolojik sistemimizi dinlendirmeye dikkat edeceğiz.
1: Evet.
2: Yani bizim kendi kendimiz dediğimiz yapımızı nasıl rahatlatırız?
1: Veya
2: nasıl
1: maneviyatımızı...
2: Maneviyatımız
1: ahlaki kelimeler boyutta. Yetmiyor tam.
2: Yetmiyor tabii ifade etmeye.
1: Evet.
2: Psikolojik yapımızı dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Bir diğer mesele dinlendirmekle alakalı zihnimizi dinlendirmeye dikkat edeceğiz. Yani sindirmeye dikkat edeceğiz. Öğrendiklerimizi, anladıklarımızı, düşündüklerimizi. İlişki olarak da ilişkilerimizi sindirmeye dikkat edeceğiz. Yani mesela çok insan var, bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir. Sindirebileceğimizden, ilişki kurabileceğimizden, ilişkimiz derinleştirebileceğimizden daha fazla insan tanıyoruz.
1: Evet.
2: Telefonlarımızda binlerce telefon numarası var ama bu insanlarla ilişki anlamında derinleşmemişiz. Bu kadar insan var, bu ilişkiyi sindiremiyoruz. Sindirmek için vakit ayıracağız, hakkını vermek için vakit ayıracağız. Bu anlamda dinlendirme meselesi önemli. Vücudu da tabii biyolojik olarak dinlendirmek önemli. İkinci olarak beslemeye çok dikkat edeceğiz. Düzenli olarak beslemeye. Yani psikolojik yapımızı beslemeye çok önem vereceğiz. Sosyal ilişkilerimizi beslemeye çok önem vereceğiz. Zihnimizi yeni şeyler öğrenerek devamlı düzenli beslemeye çok çok dikkat edeceğiz. Besleme kesildiği an hayatiyette kesilir. Besleme kesilmeyecek, beslenme kesilmeyecek. Nasıl vücudu aç bıraktığımızda sıkıntı oluyorsa, psikolojik yapımızı da aç bıraktığımızda heyecan anlamında, hedef anlamında, ideal anlamında sıkıntı olur. Sosyal yapımızı aç bıraktığımızda, kimseyle irtibat kurmadık, inzivaya çekildik, konuşmuyoruz, etmiyoruz, vermiyoruz, almıyoruz, orada da sıkıntı olur. Zihinsel yapımızı da aç bıraktığımızda sıkıntı olur. Yeni bir şey öğrenmiyoruz. Benim öğrendiğim bana yeter. Veya öğrendiğim benim gereksiz malumat bilgiler, bu da sıkıntı. Dolayısıyla ikinci olarak dikkat etmemiz gereken şey düzenli beslemeye dikkat edeceğiz ki bu 4 yaş genç diri kalabilsin. Üçüncü olarak yine dikkat etmemiz gereken şey hastalıklardan korumaya çalışmak. Nasıl bedenimizi hastalıklardan korumaya çalışıyoruz? Kirli, pisli, mikroplu ortamlardan uzak duruyoruz veya yiyeceklerden uzak duruyoruz. Psikolojik yapımız için de sosyal yapımız için de, zihinsel yapımız için de kirli, paslı ortamlardan, insanlardan, durumlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Bu neye denk geliyor? Psikolojik yapı olarak baktığımızda,
1: evet,
2: hastalıklı olan, mikroplu olan şey ne olabilir? Özür dilerim. Kötü alışkanlıklar olabilir.
1: Evet.
2: Veya kötü hasletler olabilir. Kıskançlık olabilir, hırs olabilir, dedikodu olabilir. Bu tür şeyler yapıyı hasta eder ve içten içe bitirir. Çökertir. Evet. O yüzden psikolojik yapı anlamında ucu bucağı olmayan hırslardan, anlamsız hırslardan, anlamsız heyecanlardan, anlamsız zevklerden uzak durmaya çalışmak lazım. Sıkıntılı, hastalıklı insanlardan uzak durmaya çalışmak lazım. Çünkü büyükler ne derler? Hal saridir derler. Hal hale geçer. Yani bir insanın kötü hali öteki insana geçer.
1: Bulaşıcıdır.
2: Bir insanın iyi hali öteki insana geçer. Bulaşıcıdır. Dolayısıyla baktık ki psikolojik yapı anlamında sıkıntılı bir insan var karşımızda. Ona mesafe koymak zorundayız ki bize bulaşmasın. Kendimizi, psikolojik yapımızı sağlıklı tutabilmek için. Bakıyoruz mesela kışın insanlar mikrop kapıyorlar. Diyorlar ki aman sarılmayalım, mikrop bulaşmasın, hastalık bulaşmasın diyorlar.
1: Evet.
2: Yani o grip bulaşmasın diye gösterdiğimiz hassasiyeti ahlaki hastalıklar, psikolojik hastalıklar bulaşmasın diye göstermeye gayret etmemiz lazım. Çünkü umutsuz, hayalsiz, heyecansız, sıkıntılı insanların bir şekilde halleri bize bulaşır. O noktada dikkatli olmamız lazım. Sosyal yapı anlamında gereksiz insanlar, bize faydası olmayan, bizden ne bir şey öğrenecek ne bizim bir şey öğreteceğimiz insanlar, alışveriş yapamayacağımız insanlar, para anlamında değil illa, ilişki anlamında, bilgi anlamında, kültür anlamında alışveriş yapamayacağımız insanlar hayatımızda olmasa da olur. Bu da bir sosyal yapımızı mikroplardan korumanın bir yoludur. Zihinsel yapı anlamında çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesidir bu. Gereksiz bilgilerden zihnimizi uzak tutmak. Zehirli bilgilerden zihnimizi uzak tutmak.
1: Evet.
2: Anlamsız bilgilerden zihnimizi uzak tutmak. Bugün en çok sıkıntı çektiğimiz konular bunlar. Yani bir sürü şey biliyoruz, her gün bir sürü şey öğreniyoruz, her gün bir sürü şey duyuyoruz ama acaba duyduğumuz, öğrendiğimiz, bildiğimiz şeyler bize ne kadar faydalı şeyler? Ne kadar anlamlı bizim için? Bizim hayatımızda ne kadar önemli şeyler? Bir süzgeçten muhakkak geçirmemiz lazım ki evet, zihnimiz hastalanmasın. Boş yere yük yüklemiş oluyoruz ona. Evet.
1: İnsan olarak bize lazım olanları.
2: Lazım olan ya da doğru olan bilgilerin peşine düşmek lazım.
1: Evet.
2: Bakıyorsunuz insanlar yanlış bilgilere doğru gibi inanıyorlar ve onları yayıyorlar. Bununla alakalı maalesef internet üzerinden de, televizyonlardan da, bazen gazetelerden de inanılmaz yanlış bilgiler geliyor, yayılıyor. Bu yanlış bilgilere bizi inanıyoruz, onu yayıyoruz ama neticede bu yanlış bilgi bir sürü insanın hayatını karartabiliyor.
1: Maalesef.
2: Bir sürü insana zarar verebiliyor. O yüzden evet, özellikle hassas dönemlerde çok dikkatli olmamız lazım. Doğruluğundan emin olmadığımız bilgiyi, hakikatini bilmediğimiz bilgiyi taşımamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir hadis-i şerif var. Bütün hadis-i şerifler önemlidir de bu konuyla alakalı hep göz önünde bulundurmamız gereken bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki bir insana günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor.
1: Evet.
2: Yani başka hiçbir şey yapmasın insan, bütün ibadetlerini yerine getirmiş olsun, her halükarda hiç günahsız bir insan olsun ama her duyduğunu söylesin, görmese bile, hakikatini bilmese bile her şeyi anlatsın, aktarsın, yaysın, bu insana günah olarak yeter. Çünkü illaki duyduklarımız arasında gıybetler olur, yalanlar olur, yanlışlar olur, iftiralar olur vesaire.
1: Evet.
2: Çok dikkatli süzmemiz gerekiyor zihinsel sağlığımızı korumak için.
1: Evet. Bu noktada hani biraz önce dediniz ya efendim, işte büyüklerin, dedelerin, ninelerin, dayıların, amcaların efendim rolleri var.
2: Evet.
1: Onların kültür aktarımları var.
2: Evet.
1: Babaannemden bir kültür aktarımı böyle şimdi aklıma geldi siz söyleyince.
2: Hı,
1: birisi dışarıdan bir söz getirdiğinde işte falanca bilmem şöyle yapmış.
2: Hı hı.
1: Kötü bir şeyden söz ediliyor tabii. Hı hı. Susun bakayım diyordu babaannem.
2: Yani.
1: Susun bakayım. Kim görmüş, kim biliyor ki efendim bu lafı getirdiniz. Susun, konuşmayın bakayım.
2: Hı hı.
1: Diyordu ve yani, kesip atıyordu.
2: Tabii.
1: Acaba bugün günümüzde var mı bunlar?
2: İşte olur işte, inşallah anlatacağız. İnşallah. Mesela siz ne güzel anlattınız bu ahlakı, bu tavrı.
1: Evet.
2: Biz de öğrendik bundan, bu şekilde yapmaya gayret edelim. Radyoda dinleyicilerimiz bunu öğrendi, bu şekilde yapmaya gayret edelim. Çünkü maalesef insan kaybetmek çok kolay, insan kazanmak çok zor. Afrika kabilelerinden bir tanesinde şöyle bir adet varmış. Bir insan yanlış bir şey yaptığında bütün kabile halkı toplanıp bir daire çizerlermiş. O yanlış yapan insanı da ortaya koyarlarmış. Ve herkes ona onunla alakalı bildiği güzel bir huyunu anlatırmış. Güzel bir yaşantısını anlatırmış.
1: Evet.
2: Birisi dermiş ki bir gün bana bu şöyle bir iyilik yapmıştı. Ötekisi dermiş ki ya şunun şöyle güzel bir özelliği var, ben bunu biliyorum. Ötekisi dermiş ki bir gün bana şöyle yardım etmişti. Bunları anlatırlar ve şu mesajı verirler. Bu yanlışı yapmış olabilirsin. Ama sen bu insan değilsin, böyle bir insan değilsin. Hmm. Dolayısıyla bunu bırak artık. Bunu bir daha yapma. Ne güzel bir ders değil mi?
1: Evet.
2: Normalde bu yanlışı yaptın, tamam, seninle bütün irtibatımızı kesiyoruz. Ben onu anlatıyorum, o onu anlatıyor, o onu anlatıyor. Ve herkes diyor ki ne kadar kötü bir adam diyor, ne kadar yanlış şeyler yaptı diyor. O insanı kaybettik, o insanı yanlışını tekrar tekrar yapmaya mahkum etmiş olduk. Dolayısıyla doğru olan şey insanın, hele yanlışsa bilgi, hele abartılmışsa, hele yanlış anlaşılma gibi bir durum söz konusuysa, illaki uzak durmak lazım. Bununla alakalı çok güzel bir hikaye var. Onu da paylaşmak isterim müsaadeniz olursa.
1: Buyurun efendim.
2: Bir tane öğrenci bir gün okula gelirken bakmış ki öğretmeni manavın önünde elmaları seçiyor. Ondan sonra parasını vermeden gidiyor. Ve okula yayıyor. Bizim öğretmen manavdan elma çaldı. Aldı elmaları, parasını vermedi. Bize o kadar ahlaklı olun diyor. Kendisi manavdan elma çalıyor diyor. Adamın bir şekilde öğretmenin kulağına gidiyor. Araştırıyor, karıştırıyor. Bu çocuğun yaptığını buluyor. Diyor ki yarın diyor sabah ben buluşur musun diyor. Sabahleyin buluşuyorlar. Öğretmen okula giderken beraberce manava uğruyor. Diyor ki günaydın, işte hayırlı sabahlar. Ben diyor akşam dönerken getirdiğiniz elmalardan alacağım. Bir kilo alacağım, parasını alın diyor. Her sabah öyle yaparmış. Sabah geçerken uğrarmış, akşam gelen elmadan seçip alır gidermiş. Ondan sonra da okula gidiyor. Dönüşte manava uğruyor. Tekrar çocukla buluşuyorlar okulun çıkışında. Manava uğruyor. Elmaları alıyor. Gidiyor. Çocuk anlıyor ki bunun parasını vermiş. Ha, o anda görmemiş ama sabah vermiş adam.
1: Peşin peşin ödemiş.
2: Peşin peşin ödemiş. Her zamanki alışkanlığı bu yıllar yılı. Çok üzülmüş. Hocam demiş, çok özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Bilmiyordum böyle olduğunu demiş. Demiş benden özür diliyorsun ama bak sana anlatacaklarım daha bitmedi. Yarın benle top sahasında buluş demiş. Top sahasında buluşmuşlar. Hocanın elinde tüyden bir yastık. İçinde tüy, kuş tüyü olan bir yastık var. Hoca yastığın ağzını kesmiş ve yastığı sallamaya başlamış. Tüyler uçuşmuş, uçuşmuş. Rüzgar aldı, almış, götürmüş tüyleri.
1: Evet, her biri bir tarafa.
2: Her biri bir tarafa, binlerce tüy. Hoca demiş ki topla bakalım şimdi bu tüyleri demiş. Hangi birini toplayacaksın? Hepsini topladığına emin olsam bile görmediğin, bilmediğin uzaklara uçmuş bir sürü tüy olacak. Yine illaki onlar orada adı kalacak. Dolayısıyla benim sana anlatmak istediğim şey şu demiş. Kesinlikle emin olmadığın bir şeyi bir insanla alakalı söyleme. Çünkü sen ne kadar sonradan hakikatini öğrensen, özür dilesen ve bir şekilde ulaştığın insanlara anlatmaya çalışsan bile senin düşündüğünden çok daha uzaklara gidebilir, toparlanamaz noktalara gidebilir demiş. Dolayısıyla
1: evet,
2: bizim bu konuda
1: mümkün olmayan,
2: telafisi mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir demiş. Bizim bu konuda ciddi bir ahlakımız, duruşumuz, tavrımız olması lazım. Hem bizim için, hem toplumumuz için, insanımız için. Bilmediğimiz bilginin peşine düşmeyeceğiz. Bilmediğimiz sözü yayma konusunda çok çok dikkatli olacağız. Zihnimize her şeyi sokmayacağız, her bilgiyi sokmayacağız. Kulağımızdan her şeye girmeyecek, gözümüzden her şeye girmeyecek, dilimize her şey gelmeyecek. Bizim kültürümüzde ne kadar sözler var diyorlar, ne kadar güzel sözler var. Mesela büyükler diyorlar ki bin düşün bir konuş diyorlar. Yani evet. Çünkü sözün bir kıymeti var. Yine büyüklerin sözleri diyorlar ki konuşana kadar söz senin esirindir. Konuştuktan sonra sen onun esirin olursun.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ne konuştuğumuza çok dikkat etmemiz lazım. Ama ne konuştuğumuza dikkat edebilmek için, çünkü kabın içinde ne varsa dışına o sızar. Söz kabın içindekini gösterir. Dolayısıyla kabın içinin sağlam olması lazım ki kabın dışında doğru şeyler sızsın. Yani dilimize doğru şeyler gelsin. Kabın içinde doğru şeyler olması için de kabın içini dolduran kaynakları düzeltmek lazım. Kabın içini dolduran kaynaklar ne? Ne gördüğümüz, ne duyduğumuz. Bir insan gördüğüne dikkat etmezse, duyduğuna dikkat etmezse illaki o kap kirlenir. O kap kirlendiği için de dışarıya yanlış sözler, yanlış ifadeler, zararlı sözler, zararlı ifadeler çıkabilir. O yüzden kabı kirletmemeye, gönlü temiz tutmaya, bunun için de kulaklara, gözlere filtre koymaya çok çok dikkat edeceğiz. Bunları niçin söyledik? Toparlamam gerekirse kısaca şunun için söyledik. Takvim yaşına bağlı kalmayalım. Bizim takvim yaşından başka 4 tane daha yaşımız var.
1: Evet.
2: Biyolojik yaşımız var, bedenimizin yaşı. Psikolojik yaşımız var, psikolojik yapımızın yaşı. Sosyal yaşımız var, sosyal gelişimimizin, işlevselliğimizin yaşı. Ve zihinsel yaşımız var, zihinsel yapımızın, aklımızın yaşı.
1: Evet.
2: Bunlara ne kadar iyi bakarsak, ne kadar yatırım yaparsak, ne kadar güzel dinlendirir, hastalıklardan korur ve doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde beslersek bunlar o kadar genç kalır. Ama bunlara ne kadar yatırım yapmazsak kronolojik yaşımıza mahkum oluruz. Hatta bazen önünde bile gidebiliriz. Yani takvim yaşımız 70 yaşındadır ama bizim yaşımız 80, akıl yaşımız 80 yaşındadır. Psikolojik yaşımız 90 yaşındadır. Biyolojik yaşımız 100 yaşındadır. Sıkıntı olur. O yüzden takvim yaşına bağlı kalmadan biyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel yaşımıza ayrı ayrı yatırım yapıp onlara bakmak, onları doğru beslemek, hastalıklardan korumak zorundayız.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle efendim oynar gibi yaşamak mevzunu konuşuyoruz efendim. Oynar gibi yaşamak. Bir kısa aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.
3: TGRT FM Haber.
4: Bu arınmalar yapıldıktan sonra bir kongreye gidilmesi daha doğru olacaktır diye ben de düşünüyorum.
5: Anladım. Peki bu arınmaların süreci bir hayli uzun mu sürer, yoksa kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu eline ipleri alıp bunu hemen halledebilir mi? Ya da bu arınma süreci çok da sakin geçebilir mi? Mümkün mü bu?
4: Şimdi onu değerlendirebilmek için konuşmanın metin başlıklarına, yani alt başlıklarına bakmak gerekiyor. Alt başlıklarda neleri söylüyor? İşte FETÖ artıklarından arınma. Onun akabinde hırsızlık ve yolsuzluklardan arınma.
5: Rüşvet.
4: Onun akabinde rüşvetten arınma. Bu arınmalardan bahsediyor. Zannediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bazı saptamalarını da yapmış bulundu. Hatta bir olgunluk göstererek öz eleştiride bulundu ve şunları söyledi. Ben bunları fark edemediğim için sizlerden özür dilerim dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki yol haritası belliyse bu süreçler çok uzun sürmeyecektir. Aslında bunu kestirebiliriz. Ama çok yumuşak geçişler mi olur derseniz onu da çok zannetmiyorum. Çünkü eş zamanlı olarak Sayın Özgür Özel'in, Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel'in de konuşmalarını dinledim ben. Anladığım kadarıyla parti içerisinde bir çift başlılık durumu söz konusu olmaya devam edecek. Herhangi bir şekilde uzlaşıda bulunulamamış. İlerleyen günlerde bulunulması temennimizdir bu arada. Hani demokrasinin güzel hatıralarıdır bu hatıralar. Fakat yani onun bir adresi var. Onu çok geçmemek lazım. O geçildiği takdirde bu çift başlılık artık bazı bölünmelere doğru gider. İşte yeni partiden bahsediyorlar. Bazı bölünmelere doğru gider. O da CHP'ye aslında zarar verebilir. Yani böyle bir okuma yapma durumu söz konusu. Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu konuyla alakalı bir demeçte bulundu. Şunu söyledi. Sayın Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşıp partiyi kongreye götürmesi yönünde bir tavsiyede bulundu. Yani bunun daha demokratik bir adım olacağını, Türkiye siyasi tarihi açısından daha demokratik bir adım olacağını söyledi. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'nin bu görüşüne katılarak CHP içerisindeki bu problemin bu şekilde sonlanması taraftarıyım yani.
5: Anladım. Şimdi bugün Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeyken kimsenin yuhalanmasına, büyük tepkiler gösterilmesine de izin vermedi. Aslında az önce dediğiniz gibi bir hayli büyüklük gösterdi ama Özgür Özel tarafının daha agresif hareketlerinin olduğu zaten malum ortada. Özellikle CHP genel merkezinde çıkan olaylarda bunu çok net gördük. Yarın öbür gün bu agresifliğe karşı bu sakinliği ne kadar koruyabilir Kemal Kılıçdaroğlu ve artık isim vererek farklı konuşmalarda isim vere vere ilerleyebilir mi?
4: Aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sakinliği koruması genel başkanlığına ve partiye büyük bir menfaat getirecektir. Neden? Ben mesela Cumhuriyet Halk Partili değilim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını gerçekten takdir ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz eleştirmesini yapması gereken durumlar var. Yani dışarıya herhangi bir şekilde bir siyasi manevra yapmadan önce içeride halletmesi gereken durumlar olduğuna inanıyorum. Uzun zamandır da bu böyle ve hani bu soruşturma bu mutlak mutlak kararının temeli de bazı soruşturma dosyaları ya, bunları da geçen yayınlarda ben izah etmiştim. Bunlarla alakalı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arınma dediği süreç aslında bence partinin genel başkanının ilk önce bu eğilimde hareket etmesi gerekiyor. Bakın Sayın Özgür Özel'in ağzından genel başkanlığı sırasında böyle bir talep ya da böyle bir irade duymadım. Sayın Özgür Özel bunların hepsinin işte kumpas dosyaları olduğunu vesaire, bunlarla ilgili bir siyaset izleme durumunda kaldı ya da bunu yakın çevresinde kurmayları tarafından hareket manevrası olarak gördü ama bundan ziyade bu kadar delil ışığında, yani somut deliller var, soruşturma dosyaları devam ediyor.
5: İtiraflar var.
4: Kararının verilmesi, Tabii mutlak butlan kararının verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu soruşturma. En büyüğü de bu soruşturmalar. Burada alınan ifadeler, burada verilen beyanlar ve somut deliller ışığında CHP ile ilgili böyle bir karar verildi. Acaba CHP'nin önce kendi bahçesini temizleyip ondan sonra dış siyasete yönelmesi daha doğru olur diye ben düşünüyordum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün tam bunlarla ilgili konuşmalar yaptı. Aslında belki seçmeni yanıltmış olabilir. Yani CHP seçmenini yanıltmış olabilir ama beni çok yanıltmadı. Neden? Akla izah bir durumda bir hareket manevrası çizerse eğer kendi siyasi geleceği içinde CHP'nin siyasi geleceği içinde çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Onun için bu sükut ortamının içerisinde daha iktidarlı adımlar atması gerektiği tavsiyesini verebilirim ben.
5: Ama bahçede bir hayli dolu, temizlenmesi de uzun sürecek, değil mi?
4: Yani maalesef öyle duruyor. Şu anki soruşturmalar bize bunları gösteriyor. Bir önceki yayında daha önce bununla ilgili verilmiş bir karar var mı yok mu diye bir soru gelmişti. Onunla alakalı İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği İstanbul Kongresi'nin iptali ve kayyum atanması durumu işte Sayın Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı olması. Bunlar somut deliller ışığında gerçekleşen olaylardı. Akabinde gene birçok soruşturma gördük. Soruşturmalar zannediyorum 2025 yılının Ocak ayından beri devam ediyor. O şey Ocak ya da Şubat ayında ilk soruşturma başladı. Aziz İhsan Aktaş dosyasıyla. Ondan beridir CHP'li belediyelere yönelik bu soruşturmalar devam ediyor. Ve hani bu geçtiğimiz 1,5 yılı aşkın sürede ciddi adımlar atılmış durumda, ciddi somut deliller elde edilmiş durumda, tutuklu yargılamalar fazlalıkla devam ediyor. Bunları göz önüne alarak evet bunun ciddi uzun bir süreç olabileceğini söyleyebiliriz. Ama bunu şu çerçevede konuşmak lazım Okan Bey. Masumiyet karinesini elden bırakmayarak benim savunduğum görüş bu görüştür. Yani bu ilkeyi temel benimserim hukukta. Masumiyet karinesi uyarınca evet yargılanabilirsiniz, tutuklu da yargılanıyor olabilirsiniz. Ama kimse mahkumiyeti ispatlanana kadar suçlu sayılamaz, masum sayılmak zorundadır. Bu süreç içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi belki üyeliklerini askıya alabilir delegelerin, belki buna alakalı yeni bir metot geliştirebilir. Süreç bittikten sonra aklanan delegelerin hepsinin partiye iadesi koşuluyla bunlar hepsi çözüm yöntemi aslında. Ama mevcut haliyle bir kurultaya gitmek bir önceki bu 38. olan genel kuruldan ne farkı olacağını ben de anlayabilmiş değilim. Hani her ne kadar Özgür Özel tarafı bir an önce kurultaya gidelim, bir an önce tekrar seçim yapalım diyor olsa da hiçbir şey değişmeden CHP'de bir daha seçime kurultaya gitmesi sonuç olarak neyi değiştirecek ya da temelleri sağlamı olmayan bu yapı bir daha inşa edildiği zaman ne kadar daha demokratik olabilir? Onu da tabii sormak gerekir yani. Vatandaş olarak, yurttaş olarak ben bu soruları soruyorum.
5: Peki, çok kısa son bir sorum var. Bugün itibariyle Özgür Özel'i bekleyen hukuki zorluklar nelerdir?
4: Özgür Özel'i bekleyen hukuki zorluklar anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşma yöntemi olarak şöyle bir talepte bulunmuş. Biz Yargıtay başvuru sürecimizi askıya yani iptal edelim, feragat edelim Yargıtay başvurumuzdan. Kararı kesinleştirip bir an önce kurultaya gidelim diye. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bu şekilde kabul etmemesi gayet normal. Öncelikle kendileri hukukçulara soracağını, bunu avukatlarla danışacağını izah etmiş ama kendisinin bunu bu şekilde kabul etmemesi gayet doğal bir şey. Çünkü niye diye soracak olursanız her ne kadar Yargıtay başvurusundan feragat edilip mevcut karar mutlak mutlak kararı kesinleşmiş olsa da parti içerisindeki bu az önce bahsettiğim sıkıntılı süreçler devam ettiği sürece ya da işte bazı delegelerin şaibeli oyları sebebiyle işin bu noktaya geldiğini düşünülerek bunlarla alakalı hukuki çözümler bulunmadığı sürece Özgür Özel genel başkan olsa bile tekrar gene ciddi problemler yaşayacağını ben düşünüyorum. Bu şaibeler ışığında şey bu şaibeler etrafında hani ne kadar demokratik bir toplum adına bir adım atabilir? Onlar ciddi soru işaretleri.
5: Peki avukat Mertcan Nacar, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
5: Sağ olun efendim. Şimdi devam edeceğiz efendim. Bir yol durumuna bakacağız. Biliyorsunuz artık bayram tatili bitmek üzere. Peki şu anda trafikte durum nasıl? Bir hep birlikte bakalım, görüntüler ekranlara geliyor efendim. Nereler buralar? Öncelikle Düzce, Çankırı, Kocaeli, buralardan Bolu aynı zamanda görüntüleri görüyorsunuz. Şimdi Bolu'da bir hayli yoğunluk söz konusu. Özellikle İstanbul-Ankara arası bir geçiş güzergahı Bolu. Şu anda İstanbul yönünde bir hayli yoğunluk var. Kocaeli'nde de İstanbul'a girişlerde Şu anda son durumu görüyorsunuz. Araçlar çok ağır ağır ilerliyor. Burası Kocaeli'de Bekirdere rampası ve İstanbul istikametindeki yoğunluğu görüyorsunuz. Çankırı'da şu anda gidiş geliş iki yolda da büyük bir boşluk var ama Düzce'de yine İstanbul'a girişte görüyorsunuz ki bir hayli yoğunluk söz konusu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir yoğunluk var ve bu Bolu Dağı çıkışı, hemen Bolu Dağı viyadüklerinin çıkışından itibaren bu yoğunluk söz konusu İstanbul'a kadar. Sinirci, Gölyaka gişeleri, Gümüşova rampalarında da trafik akıcı yoğunlukta devam ediyor. Şu anda yollarda durum bu şekilde. Tabii ilerleyen saatlerde yarın daha da kalabalık olacaktır yol. Onu da zaten aktaracağız. Mayıs ayının sonunda yurt iki ayrı mevsim birden yaşadı. Akdeniz'de güneşli hava kasıp kavururken Kastamonu, Ardahan ve Tokat'ta kar vardı. Kimi karın çilesini çekti, kimi de güneşin keyfini çıkardı.
6: Bir tarafta kar, diğer tarafta güneş. Yurt iki mevsimi birden yaşadı.
7: Buraya gelmiş yani. Herkes kendi keyfinde, neşesinde. Huzur var, insanların içi rahat.
6: Türkiye'nin farklı noktaları, farklı mevsimleri yaşamaya devam ediyor. Tokat, Ardahan ve Kastamonu'da o illerden sadece üçü. Burası Kastamonu. Şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, Mayıs ayında yaylaları beyaza bürüdü. Tokat da farklı değildi. Kentin 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Ve Ardahan, kar yağışı ve tipi Sahara geçidinde hayatı felç etti. Bazı araçlar mahsur kalırken çok sayıda tır ilerleyemedi. Mayıs ayında kar esareti çekenler kadar güneşin keyfini çıkaranlar da vardı. Antalya'da o illerden biriydi. Kentte hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken nem oranı ise %74 oldu. Durumu fırsat bilenler Konyaaltı sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
7: Buraya gelmiş yani. Herkes kendi keyfinde, neşesinde. Huzur var, insanların içi rahat.
6: Sahile gelen vatandaşların bazıları denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi, bazıları ise çimlerin üzerinde piknik yapmayı tercih etti. Aydın'da da benzer bir manzara vardı. Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen tatilciler koylarda serinledi. Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.
5: Bahar serinliği yerini Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklara bırakıyor. Hafta ortasından itibaren Türkiye genelinde termometreler hızla yükselecek ve yaz havası resmen başlayacak. Peki hangi ilde sıcaklık kaç dereceye ulaşacak? İzleyelim.
6: Bahardı, serinlikti derken Türkiye, Kuzey Afrika'dan gelen o meşhur kavurucu hava dalgasına hafta ortasından itibaren teslim oluyor. Sıcaklıklar ne zaman artacak? Bugün hava kaç derece? Milyonların merak ettiği soruların yanıtı geldi. Meteorolojinin güncel haritası tabloyu ortaya koydu. İstanbul hafta sonuna 26 derece ile giriyor. Pazar günü kısa süreli yağmur var. Ama asıl sıcaklar yeni haftada geliyor. Salı ve çarşamba günü sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Kentte yaz havası hakim olacak. Ege şeridi ise yaza girdi bile. Cumartesi günü İzmir ve Aydın'da 29 derece olan sıcaklıklar pazar günü 32'ye, hafta ortası çarşamba günü ise tam 34 dereceye vuracak. Akdeniz'de 27-29 derece bandında sıcak hava dalgası yüksek nemle birlikte etkili olacak. Güneydoğu'da geri kalmayacak. Orada da sıcaklıklar hafta ortasında 33 dereceyi görecek. Ankara 24-25 derecelerle bu dalgayı biraz daha sakin karşılayacak. Karadeniz sahil şeridinde serinlik 18-21 derece arasında devam edecek. Erzurum Kars hattında ise geceleri hala buz kesse de çarşamba günü orada da kış resmen bitecek.
3: TGRT FM Haber.
8: Ücretli reklamlar.
9: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle oynar gibi yaşamak üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde zihin, akıl yaşından söz ettik ve her duyulan, her söyleneni aklımıza getirmememiz yahut işte başkalarına da nakletmememizi, evet, değil mi, söylemiştik. Evet. Burada aklıma bir şey geldi benim. Merakı

0: Şaşırmaktır. İnsan şaşırmak ister, merak eder. Burada insan şaşırma duygusunu, merak duygusunu yönetmezse tecessüs olur. Evet. Casuslukla aynı kelimeden gelir. Hı-hı. Kim ne yapmış? O nereye gitmiş? Bu nereye gitmiş? O ona ne demiş? Bu buna ne demiş?
1: Dinimizin yasakladığı,
0: bir şey. Tecessüs tabii, evet, bizim dinimizde de ahlakımızda da yeri olmayan bir şeydir. Dedikodunun değişik versiyonu bugün haber bültenlerinde veya sosyal medyada ağırlıklı olarak gördüğümüz şey tecessüs. O ona ne demiş? Bu buna ne yapmış? O ona nasıl cevap vermiş? Vesaire gibi hiçbir faydası olmayan şeylerin hikayesi.
1: Birçok zararı olan işte.
0: Birçok zararı olan, toplumu kemiren şeylerden bir tanesi. Peki doğrusu ne? Doğrusu tefekkür. Tefekkür de merak sonucu ortaya çıkar.
1: O da güzel. Tabii, o güzel.
0: Merak eder. O harikulade bir şey. Yönetirsek, yani fıtratımızda merak duygusu, şaşırma duygusu var ya, onu biz yönetiyoruz, tefekkür oluyor. Neyi tefekkür ediyoruz? Ya diyoruz, bu kainat nasıl yaratılmış? Bizden başka dünyada neler var? Göklerde, yıldızlarda, ay nasıl işliyor, nasıl büyüyor, nasıl devam ediyor?
1: Muntazamlık,
0: intizam nasıl? Veya insan yukarı da bakabilir, aşağı da bakabilir, yere de bakabilir.
1: Evet.
0: Veya hiçbir yere bakmaz, kendine bakabilir. Şu vücuduna bakabilir, eline bakabilir, ayağına bakabilir.
1: Evet.
0: Bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi olarak söylenir. İnsanlara hayreti kaybettiler derler. Hayret etmiyor. Her şey olağan geliyor. Her şey basit geliyor. Halbuki insanın konuşuyor olabilmesi olağanüstü bir şeydir. Yani insan doğduğunda hiçbir şey yapamazken bir iki sene içerisinde kelimeleri o dilde konuşuyor olabilmesi, duyduğunu söze dökebiliyor olması, düşünce diye bir şeylerin karşı tarafa ifade edebilmesi ve karşı tarafın bunu anlayabilmesi harikulade bir şeydir.
1: Evet.
0: Bu nasıl oluyor? Bunu bir düşünsün insan. Şu damarlarımız, şu kanımız nasıl oluyor? Bir düşünsün insan.
1: Evet.
0: Bakın, dünyanın 1/3'ü su bildiğimiz. Denizler var.
1: Evet.
0: Denizlerin %70'i halen keşfedilmemiş.
1: Evet.
0: Bilmiyoruz ne var.
1: %70'i
0: bilmiyoruz. Merak edeceksek, düşüneceksek, araştıracaksak, zaman ayıracaksak buna zaman ayıralım. Bize daha lazım. Bize faydası var.
1: Evet.
0: Ama o ona bunu demiş, o bana şunu demiş. O bizi ilgilendirmez. Bize lazım değil, hatta zararı var. Ben Nasrettin Hoca becerisi diyorum buna. Nasrettin Hoca'ya malum, birisi geliyor diyor ki, hocam diyor, sizin eve de bir tepsi gidiyor diyor. Bana ne diyor hoca? Bir tepsi baklava gidiyor diyor. Bana ne diyor hoca? Sineve gidiyor diyor ama diyor. Sana ne o zaman diyor. Yani benimle ilgiliyse sana ne? Seninle ilgiliyse bana ne? Yani benimle alakalı bir şey yoksa, benim yapacağım bir şey yoksa bana ne? Yani ben ne yapayım? Niye söylüyorsun bunu,
1: evet,
0: bana? Aristo'nun çok güzel bir hikayesi var bununla alakalı. Bir tane öğrencisi gözüne girmek için geliyor. Efendim diyor, bir şey söyleyeceğim size diyor. Bir dakika diyor, seni üçlü filtreden geçireceğim diyor. Hı. Nedir efendim üçlü filtre diyor. Bir diyor, söylediğin şeyi sen gördün mü? Yok efendim diyor, ben duydum diyor. İki diyor, söylediğin şey benle mi alakalı diyor. Yok diyor, sizinle alakalı değil diyor. Peki üç diyor, söyleyeceğin şey bana faydalı mı diyor. Yani direkt bir faydası yok diyor. O zaman söyleme diyor.
1: Evet.
0: Hiç. O zaman söyleme, lazım değil. Yani zihnimde kapasitesi var zihnimin benim. Boş yere yer kaplamasın. Çünkü ben onu sokarsam faydasız şeyi, faydalı şeyi sokamam. Gerçek, evet, şeyi, doğru şeyi, benimle ilgili olan şeyi sokamam. O yüzden biraz gündemimizi dikkatli yoğurmak zorundayız. Dikkatli şekilde işlemek zorundayız. Öbür türlü tecessüslerle ömrümüz geçiyor da bir şeyi tefekkür edecek imkanımız olmuyor. Hıp hızlı yaşıyoruz, kendimizi kaybediyoruz. Bir tane söz var çok güzel, diyor ki, kendinden kaçıyorsun ama ya döndüğünde kendini bulamazsan ne yapacaksın diyor. Ya hiç geri dönemezsen ne yapacaksın diyor. Kendimizle alakalı bir gündemimizin olması lazım. Bu gündemi de dikkatli bir şekilde yönetmemiz lazım. Dikkatli yönetmenin en önemli adımlarından bir tanesi, bize lazım olmayan bilginin, bize faydası olmayan bilginin, doğru olmayan bilginin peşine düşmemek, uzak durmaya çalışmak. Çünkü, evet, zararlı bu.
1: Evet.
0: Yani nasıl bu dönemde obezite çok konuşuluyor ya.
1: Evet.
0: İnsanlar obez olmak istemiyorlar. Niye? Zararlı.
1: Tabii.
0: Yani bir sürü hastalığın pençesine atıyor insanı.
1: Evet.
0: Aynı bunun gibi gereksiz bilgi insanı zihnen obez yapıyor. Ve bir sürü hastalığa sebep oluyor. İnsanlar midelerine mikroplu gıda sokmuyorlar. İşte temiz olsun, organik olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyorlar.
1: Evet.
0: Aynı bunun gibi organik bilgiye ihtiyacımız var. Temiz bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü nasıl mikroplu gıda, organik olmayan gıda midemizi, bedenimizi hasta yapıyorsa, zihnimizi de

0: doğru olmayan kirlenmiş bilgi hasta yapar. O yüzden ciddi olarak hassasiyet göstermemiz lazım bu zihnimizle ve duygularımızla olan ilişkilerimize.
1: Evet.
0: Başkasının yönetmesine izin vermeyeceğiz, biz yöneteceğiz bunu.
1: Evet, gelelim oynar gibi yaşamaya.
0: Evet, evet, evet, konumuz oydu. Oynar gibi yaşamak meselesine gelelim.
1: Doğrusu, aslında hep onu anlatıyoruz.
0: Evet, hep bu konunun etrafında konuştuklarımız ama esas bu konuyu gündeme getirme sebebime gelirsek şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Çok öğretici bir süreç oldu benim için. Dinleyicilerimizle özellikle bunu paylaşmak istedim. Geçen aylarda bir danışan geldi bana. Bir üniversite öğrencisi, bir genç. Bilgisayar oyunu oynuyor. Çok fazla bilgisayar oyunu oynuyor. Günde 10-15 saat kadar bilgisayar oyunu oynuyor.
1: Uykunun dışında bütün vakti öyle geçiyor.
0: Aynen öyle. Bütün vaktini oyun oynayarak geçiriyor. Ve ailesi bu durumdan çok müşteki. Kendisi de bu durumdan müşteki. Yani o kadar müşteki ki gelecekle alakalı bir soru sorduğunuzda bana öyle sorular sormayın, düşünmek bile istemiyorum diyor. Çünkü biliyor ki bu şekilde devam ederse 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra çok iyi gitmeyecek durumlar. Ama bırakacak gücü de kudret de yok, nasıl bırakacağını da bilmiyor. Bu şekilde geldi bana. Şimdi benim takip ettiğim bir terapi ekolü var. Naratif terapi ekolü diye bir ekoldür. İki tane temel ölçüsü vardır. Bir tanesi der ki problemin ne olduğunu bilmiyorsan hastaya sor, o sana söyler der. Çünkü o problemiyle alakalı çok tecrübelidir der. İkincisi klasik kalıplara göre yaklaşma. Klasik kalıptan farklı bir şekilde, klasik kalıbı yıkarak yaklaştır. Bu da önemli bir ölçü. Şimdi ben bu danışana şöyle yaklaştım. Normalde şöyle klasik yaklaşım şudur. Bilgisayar bağımlısısın sen, oyun bağımlısısın. Seni tedavi etmemiz lazım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım der.
1: Evet.
0: Ben bu şekilde yaklaşmadım. Ben bir dedim ki...
1: İkinci yolu tercih ettim.
0: İkinci yolu tercih ettim. Dedim ki... bana bir anlat bakalım. O, en iyi o biliyor ya. Sen nasıl oyun oynuyorsun dedim. Ne oyun oynuyorsun? Kaç seneden beri oynuyorsun? Ne kadar vaktin alıyor? Bu oyunda ne kadar iyisin dedim. Anlattı. Dedi ki ben o bilgisayar oyunu oynuyorum. Bir seneden beri şu oyunu oynuyorum. Günde 10-15 saat kadar oynuyorum. Ne kadar iyisin? Yani iyiyim dedi. Tamam dedim, bunun bir ölçüsü yok mu? Var dedi, ki bu oyunlar puan falan kazanıyorsun. Ne kadar iyi oynuyorsun? Şöyle dedi ki ben dedi interaktif oynuyorum. Yani dünya çapında binlerce insanla aynı anda oyun oynuyorum. Ve ne zaman oynasam ilk ona giriyorum. Binlerce insan içerisinde, on binlerce insan içerisinde ilk ona giriyorum. Dedim çok güzel bir başarı. Bravo, yani bir noktaya gelmişsin. Demek ki iyisin. Birinci bölümü tamamladık. Tanımladı bana durumunu.
1: Evet.
0: İkinci bölümde klasik yaklaşım dışında yaklaşmam lazım. Kırmam lazım o yaklaşımı. Dedim ki burada bir başarın var senin. Bu başarını nasıl kazandın, bana anlatır mısın? Normalde kimse ona başarı diye yaklaşmıyor. Herkes yanlış diye, kötü diye yaklaşıyor. Bir şaşırdı, yani ben oyun oynuyorum, başarılı oluyorum dedi. Tamam dedim. Her oyun oynayan başarılı olamıyor. Sen ayrı bir şey yapıyorsun burada. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum dedi. Dedim gel bir düşünelim. Yani oyun oynarken dikkat ettiğin şeyler neler? Nasıl ilk ona giriyorsun? İlk ona girmek kolay bir şey değil. Bir anlat bana dedim. Düşündük. Neticede 5 tane çok önemli şey söyledi bana. Dedi ki
1: oyunla alakalı.
0: Ben bu 5 şeye dikkat ediyorum. Neticede oyunda binlerce insan içerisinde, on binlerce insan içerisinde, dünyanın her yerinden oynayan, her eğitim düzeyindeki, her zeka düzeyindeki insanın önüne geçiyorum. 5 tane şey çok önemli dedi. Ve bu 5 şey hakikaten de insanı başarıya götürür. Hangi noktada uygulanırsa uygulansın. Bizim onunla konuştuğumuz şey, oyundaki başarını hayata transfer et. Oyunda başarılı olmak için bu 5 şeyi kullanmışsın ya, bu 5 şeyi hayatta da kullansan başarılı olursun. Ben bugün dinleyicilerimizle bu 5 şeyi paylaşmak isterim. Çünkü bu 5 maddeye o gencin bana öğrettiği, o gencin başarısını borçlu olduğu bu 5 maddeye biz gerçek hayatımızda ne yapmak istiyorsak isteyelim, dikkat edersek biz de başarılı olacağız.
1: Evet.
0: Bu 5 maddenin birincisi, dedi ki oyun oynayan arkadaşımız, bir dedi ben bu oyunu yıllardan beri oynadığım için bir tecrübem var, yaşanmışlığım var dedi. Ve neticede ben bu oyunla alakalı ne yapmamam, nerede bulunmamam, kimle oynamamam gerektiğini biliyorum dedi. Hemen bunu gerçek hayata transfer edelim. Biz yaşıyorsak bu yaşamak bize bir tecrübe getiriyor ister istemez. Ve bize bazı şeyleri öğretiyor. Nerede bulunmak bize faydalıdır? Kimle olmak bize faydalıdır? Ne yapmak bize faydalıdır?
1: Belki bir de ne zaman?
0: Ne zaman yapmamız faydalıdır? Bunu da sorabiliriz.
1: Evet.
0: Bu dört tane soruyu geçmiş yaşantılarımızdan doğru bir şekilde cevaplandırmamız mümkün. Geçmişte yanlış bile yapmış olsak, nerede olursak, kimle olursak, ne yaparsak, ne zaman yaparsak yanlış yaparızı bu tecrübe bize söyler. Dolayısıyla biz de kendi kendimize şunu soralım. Kaç yaşında olursak olalım? 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında. Geçmişten bugüne biriken tecrübemiz bize ne söylüyor? Ne yapmışız bize faydalı olmuş? Onu yapmaya devam edelim.
1: Evet.
0: Ne yapmışız bize zararlı olmuş? Onu yapmayı halen yapıyorsak hemen bırakalım.
1: Terk edelim.
0: Kimle beraber olmak bize iyi gelmiş? Onlarla beraber olmak için fırsat kollayalım. Kimle beraber olmak bize zarar getirmiş? Onlarla beraber olmayı hemen bırakalım. Ne yapmamız faydalı olmuş? Onu yapmaya devam edelim. Ne yapmamız zararlı olmuş? Onu yapmayı bırakalım. Nerede olmamız bize faydalı olmuş? Orada olmaya devam edelim. Nerede olmamız bize zarar vermiş? Oraya gitmeyi bırakalım.
1: Evet.
0: Bunlar bizim kendi hayatımızda bizatihi yaşayarak öğrendiğimiz şeyler. Bu yaşayarak öğrenmeyi geri plana atmayalım. Tekrar tekrar gündemimize getirelim ve yaşadıklarımızdan bir şey çıkarmaya çalışalım. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. Gün görmüş diye bir söz. Gün görmüş.
1: Gün görmüş insan.
0: Gün görmüş insan. Ve bu gün görmüş kelimesi insanla kullanılır. Bakın ne dediniz? Gün görmüş insan dediniz. Gün görmüş kedi yoktur.
1: Evet.
0: Gün görmüş köpek de yoktur. Niye? Köpeğin gün görmüş olup olmaması onu değiştirmez. Yaşıyor olması, bugün bir gün daha fazla yaşıyor olması onu değiştirmez. Yaşadığından bir şey öğrenmez köpek. İnsan öğrenir. Gün görmüş olmak insana bilgelik verir, tecrübe kazandırır. Gün görmüş insana saygı duyulur. Niye? Gün görmüş olmak onu daha olgun bir insan yapar. Daha güzel bir insan yapar. Daha dikkatli bir insan yapar. Dolayısıyla bizim gün görüyor olmamız, yaşıyor olmamız, her yeni günü bitirişimiz bizi daha iyi bir insan yapması lazım.
1: Evet.
0: Düne göre, geçen aya göre, geçen seneye göre daha faydalı, daha iyi, daha güzel, daha dikkatli bir insan olmamız lazım ki insan gibi yaşıyor olabilirim. Çünkü insan gün görüyor, gün görmüş oluyor. Öbür türlü kedi de yaşıyor, kuş da yaşıyor, köpek de yaşıyor, böcek de yaşıyor ve yaşamaları bunlara bir şey öğretmiyor. Biz insanız, bize öğretmesi lazım. Dolayısıyla hayatta başarılı olmamız için birinci maddemiz tecrübemize çok önem vereceğiz. Tecrübemizin ne olduğunu ortaya koyacağız ve o tecrübemizden uygulamalar çıkaracağız. İkinci madde dedi ki ben dedi bilgisayar oyununda başarılı olmak için iyi bir teknik altyapıya sahip olmam lazım dedi. Ne kadar iyi oyuncu olursam olayım, bilgisayarım yavaşsa ya da internet hızım yavaşsa karşıdaki beni vurur öldürür, dolayısıyla ben yenilirim dedi. Peki dolayısıyla teknik altyapı önemli. Peki gerçek hayatta teknik altyapı nedir? Üç şeydir. Bilgidir, beceridir, belgedir. Üç belge.
1: Belge, evet.
0: Üç tane şeye ihtiyacım var. Benim o zaman bu delikanlıyla ben konuştum. Senin hayatta başarılı olmak için teknik altyapı olarak hangi bilgilere ihtiyacın var? Neyi bilmen, neyi öğrenmen gerekiyor? Hangi becerilere ihtiyacın var? Ve hangi belgelere ihtiyacın var? Yani 10 yaşında bir delikanlı için üniversitede okuyor. Üniversiteyi bitirmesi önemli hayatta başarılı olması için.
1: Evet.
0: O belge önemli. Ama yetiyor mu? Yetmiyor.
1: Evet.
0: Onun ötesinde becerilere sahip olması lazım. Mesela örnek veriyorum. Uluslararası ilişkiler alanında okuyan bir insansa onun mutlaka yabancı dil becerisine sahip olması lazım. Bir tane de değil hem de. İki tane, üç tane yabancı dil becerisine sahip olması lazım. Ya da toplumlarla alakalı bilgiye sahip olması lazım. Kültürlerle alakalı bilgiye sahip olması lazım.
1: Ülkeler görmesi
0: ülkeler
1: lazım.
0: Ülkeler görmesi lazım. Yani
1: onların yaşayışlarının içerisinde bulunması lazım.
0: Bulunması lazım. Bunlar onun başarılı olması için sahip olması gereken teknik altyapı. Başka bir iş yapsa onunla alakalı bilgi, belge, beceriye sahip olması lazım. Dolayısıyla biz de kendimizi konumlandırdığımızda hayatta kaç yaşında olursak olalım, illaki sahip olmamız gereken bilgiler var. İllaki sahip olmamız gereken beceriler var. İllaki sahip olmamız gereken belgeler var. Onları kazanmaya, onların peşine düşmeye dikkat edelim. Maalesef insanlar belli bir yaştan sonra belge almayı çok önemsemiyorlar. Yani ben üniversite mezunuyum, ne yapacağım belgeyi diyor. Halbuki bir insan 70 yaşında da olsa bir kursa gidip o öğrendiğini belgeleyebilir. Problem yok. Evet. Belge hayranı olalım, belge peşine koşalım diye söylemiyorum. Ama öğrendiğimizi kanıtlayacak, ispatlayacak şeylere de sahip olmamız önemli. Ya da belli becerilere sahip olmayı önemsemiyorlar. Ben artık bir şey öğrenemem diyor. Benden geçti diyor. Gençlere bıraktık biz bu işleri diyor. Çok yanlış sözler bunlar.
1: Evet.
0: İnsan nefes alıp verdiği sürece geçmez. İlla ki yeni bir şeyler öğrenebilir. Bilgi anlamında da öyle, beceri anlamında da öyle. O yüzden teknik altyapı olarak dikkat etmemiz gereken önemli 3 tane şey var. Kaç yaşında olursak olalım, daha başarılı, daha mutlu, daha anlamlı bir hayat yaşamamız için sahip olmamız gereken bilgiler var, beceriler var, belgeler var. Bunları tespit edeceğiz. Oturacağız, yazacağız. Dedim ya, oyunu ciddiye alıyor bu çocuk, bunun üzerine düşüyor. Biz de hayatı ciddiye alacağız, bunun üzerine düşeceğiz. Diyeceğiz ki benim hangi bilgilere sahip olmam gerekiyor? Onu öğrenmek için nasıl bir plan yapacağım? Hangi becerilere sahip olmam gerekiyor? Hangi belgelere sahip olmam gerekiyor? Hayatı ciddiye almak budur. Öbür türlü şunu istiyorum. Herkes bir şeyler istiyor. Ama neyi, niçin istiyorsun, nasıl yapacaksın belli değil. Sıkıntı. O yüzden bu ikinci maddeye de dikkat etmek lazım. Teknik altyapı önemli. Üçüncü olarak dedi ki arkadaşımız, ben dedi oyun oynarken dikkatimi veriyorum dedi. Bütün dikkatimi veriyorum. O anda telefon çalmış. Önemsemiyorum, bakmıyorum dedi. Kapı çalmış, bakmıyorum kapıya dedi. Beni çağırmışlar, gitmiyorum dedi. Pencere açıkmış, yağmur yağıyormuş, kar yağıyormuş, hiç beni ilgilendirmiyor. Ben oyun oynarken oyun oynuyorum, başka bir şey yapmıyorum dedi.
1: Dikkatini oyunun dışına dağıtmıyorum.
0: Dikkatimi oyunun dışına dağıtmıyorum dedi. Ciddiye alıyor oyun oynamayı. Şimdi biz de hayatta maalesef dikkat vermemiz gereken insanlara, dikkat vermemiz gereken işlere, dikkat vermemiz gereken ilişkilere hakkıyla dikkat vermediğimiz için çok problem yaşıyoruz. O yüzden bir bakalım kendimize, hangi insanlara bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Hangi işlere bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Hangi ilişkilere bizim dikkat vermemiz gerekiyor? Maalesef neredeysek orada değiliz. Buradaysak aklımız başka bir yerde. Oradaysak aklımız burada. Birisiyleyken aklımız başka bir insanda. O insanlayken aklımız bu insanda.
1: Evet.
0: Halbuki doğru olan ne? Doğru olan kimle berabersek o insanla beraber olabilmemiz. Ne iş yapıyorsak o işin üzerinde kalabilmemiz. O işe dikkat verebilmemiz. Dikkatsiz yaşanan bir hayat başarısız olmaya mahkumdur. O yüzden dikkat etmemiz, dikkat vererek yaşamamız çok çok önemli.
1: Evet. Bir ara daha verelim.
0: Olur memnun.
1: Ve son bölümde beraber olalım inşallah. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle oynar gibi yaşamak üzerine sohbet ediyoruz efendim. Programımızın son bölümünde beraber olmak dileğiyle bir kısa ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Oynar gibi yaşamak üzerine sohbet ediyoruz değerli dinleyiciler. Evet, üçüncü bölümde hocam bir danışanınızın, size danışanın oyuncu diyelim değil mi?
0: Evet, çok oyun oynayan,
1: oyun bağımlısı bir gencin kendisinden öğrenmek istediğiniz problemlerini, tecrübe dediniz, teknik altyapı dediniz. Ve üçüncü dikkat dediniz.
0: Evet, başarı sırlarını konuştuk onunla. Çünkü oyunda çok başarılı. Dedik ki o başarılarını, oyundaki başarını gerçek hayata adapte etmek için, gerçek hayatta da bunları uygulamak için senin uyguladığın, senin başarılı olduğun bir sistem. Bir ortaya çıkartalım. Hangi faktörler seni oyunda başarılı yaptı? Aynı faktörleri gerçek hayatta da uygulayalım dedim.
1: Evet.
0: Beş tane şey söyledi. Üçünü konuştuk. Birincisi tecrübeydi. Yani geçmişten bugüne oyunla alakalı tecrübelerimi kullanıyorum, başarılı oluyorum dedi. Biz dedik ki insan geçmişten bugüne hayatta öğrendiklerini kullanırsa başarılı olur. İkincisi teknik altyapı dedi. Yani bilgisayarımın hızı, internetimin hızı fazla olursa ben başarılı oluyorum dedi. Bizim de gerçek hayatta teknik altyapımız olursa daha hızlı hareket edip daha başarılı olmamız mümkün. O teknik altyapı içinde hepimizin kendimize özel, kendi hayatımız, hedeflerimizle alakalı belli belge, bilgi, becerilere ihtiyacımız var. Onlara sahip olmayı önemseyelim. Onların peşinde çalışalım diye konuştuk. Üçüncüsü de dikkat dedik. Yani bu arkadaşımız oyuna bütün dikkatini veriyor. Biz de yaşarken dikkat vermemiz gereken insanlara, işlere, ilişkilere bütün dikkatimizi verelim diye konuştuk. Bununla alakalı ben bir hikaye paylaşmak isterim. Tolstoy'un çok güzel bir hikayesi vardır. Üç soru diye bir hikayedir. Hikaye şöyle. Zamanın bir tanesinde bir kral aklına takılmış ki bir sürü kral var, ölüp gidiyorlar. Ben de ölüp gideceğim. Ve belki ölüp gitmeden önce krallığımı da elimden alacaklar. Nasıl öleceğimi bilemiyorum. Zelil bir şekilde, mahkum bir şekilde ölebilirim. Büyük sıkıntı. Ben ne yaparsam, neyi bilirsem bu krallığım elimden alınmaz. Ve çok başarılı, mutlu, güzel bir hayat yaşamış olurum diye düşünür.
1: Ve güzel bir şekilde
0: ölürüm. Sonra demiş ki ben 3 tane sorunun cevabını bilirsem kimse benim krallığımı elimden alamaz, kimse beni mağlup edemez. Bu 3 soru şu: dünyadaki en önemli insan kim? Dünyadaki en önemli zaman ne zaman? Dünyadaki en önemli iş ne?
1: Evet.
0: Demiş ki dünyadaki en önemli insanı tanırsam tamam demiş, beni kimse mağlup edemez. Dünyadaki en önemli zamanı bilirsem o zaman dikkatli olurum, beni kimse yenemez demiş. Dünyadaki önemli işi de bilirsem onu yaparım, beni kimse yenemez demiş. Neticede bu üç sorunun cevabını bulmak için dünya kadar bilginle görüşmüş. Bir sürü krallığındaki ne kadar bilgili insan, alim insan, tecrübeli insan varsa çağırmış. Onların hepsini sormuş fakat cevapların hiçbiri onu tatmin etmemiş. En son inzivadaki bir bilgini söylemişler. Ama demişler o senin ayağına gelmez, sen onun ayağına gideceksin. Kral da tebdili kıyafet bu inzivadaki bilginin yanına gitmiş. İnzivadaki bilgin, hikaye uzun.
1: Buna bu Tolstoy anlatıyor
0: değil mi? Tolstoy anlatıyor.
1: Evet.
0: Hikaye uzun, bu inzivadaki bilgin bu kralı bayağı yanında tutmuş, süründürmüş. Bir sürü burnunu sürtecek işler yaptırmış. Ama neticede yaşatarak 3 tane sorunun cevabını öğrenmesini sağlamış. Cevaplar şu: 1- Dünyadaki en önemli zaman şu andır. Çünkü geçmişe geri dönemeyiz. Yarının da bundan sonraki zamanda gelip geleceğini bilemeyiz.
1: Yani ölürsün.
0: Ölürsün.
1: Biter.
0: Tabii bir dakika sonramızı bilmiyoruz.
1: Tabii.
0: Bir gün sonramızı bilmiyoruz. Nasıl olacağımızı da bilmiyoruz. Ama şu an
1: yaşıyoruz.
0: Sahip olduğumuz bir an var. Bir zaman var. Nasıl olduğumuzu biliyoruz. Şu ana sahibiz. Bu sahip olduğumuz zamanın kıymetini bilmemiz lazım. En önemli zaman bu zaman çünkü. Ötekiler bizim değil, bilmiyoruz. Dünyadaki en önemli insan şu an kimle berabersek o. Çünkü geçmişte görüştüğümüzde bir daha görüşüp görüşmeyeceğimizi bilmiyoruz. Bundan sonra tanışacağımız insanlarla tanışacak mıyız, tanışmayacak mıyız bilmiyoruz. Tanıdığımız insanlar ama yanımızda olmayan insanlar, o an hiçbir şey yapamayız onlarla alakalı. Ama şu an yanımızda olan her kim varsa o insan dünyadaki en önemli insandır. Çünkü onunla bir ilişki kurabilir, bir alışveriş yapabiliriz. Ben ona bir şey verebilirim, o bana bir şey verebilir. O benden bir şey alabilir, ben ondan bir şey alabilirim. En önemli insan bu insan. Bu mümkün. Ötekiler mümkün değil.
1: Evet. onunla irtibat halindesin şu an.
0: Tabii. Ötekilerle yok bağlantı.
1: Evet.
0: Üçüncü olarak dünyadaki en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanı ölse de yaşatan, ömrüne ömür katan, her anlamda mutlu eden şey insana iyilik yapmaktır. İnsana iyilik yaraşır, görse de ikrah, mazlumların yardımcısıdır Hazreti Allah diye, yanlış hatırlamıyorsam böyle güzel, evet, bir söz var. İnsan hakikaten ikrah da görse iyilik yapmak yarışır. Tolstoy da der ki insanın yaratılış gayesi zaten iyilik yapmaktır der. Dolayısıyla bu dikkatli olmak meselesiyle alakalı, dünyadaki en önemli zamanımızla alakalı dikkatli olalım. Şu an dünyadaki en önemli zamanımız.
1: Evet.
0: Dünyadaki en önemli insanla alakalı dikkatli olalım. Kimin yanındaysak o insan dünyanın en önemli insanı.
1: Veya kimlerle berabersek.
0: Kimlerle berabersek. Evet. Dünyadaki önemli işte ilgili dikkatli olalım. Elimizden geldiğince iyilik yapmaya, faydalı olmaya gayret edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak iyilik anlamında, zarar vermemek de bir iyiliktir.
1: Evet.
0: Yani dedikoduyla, hakaretle veya imayla veya birisini incitici sözle zarar vermemek de bir iyiliktir.
1: Evet. Hatta şöyle deniyor, kimseye iyilik yapmak mecburiyetinde değilsin ama kimseye kötülük yapmaya da hakkın yok.
0: Evet. Evet. Kötülük yapmamak mecburiyetindeyiz.
1: Evet, kötülük yani, yapmamak mecburiyet.
0: İyilik yapmak hadi biraz tercih ama evet, kötülük yapmamak mecburiyettir. O yüzden çok dikkatli olmak bu anlamda zorundayız. Bakın örnek verdiğimiz arkadaşımız, üniversite öğrencisi, bize şu an ders veren arkadaşımız, okşamaya bütün dikkatimizi vereceğiz. Beraber olduğumuz insanlara bütün dikkatimizi vereceğiz. Maalesef insanlar, bakıyorum bir araya geliyorlar, dostlar, arkadaşlar, eşler, çoluk çocuk akşam bir araya geliyor insan ailesiyle veya arkadaşları da buluşuyor bir araya geliyor veya işte bir araya geliyor. Fakat karşısında insan var, onun gözleri telefonda, başka bir şeyle ilgileniyor, orada değil. Ama dünyanın en önemli insanını kaçırıyorsun şu anda. Ya dünyanın en önemli işini kaçırıyorsun. Çünkü o insana kötülük yapıyorsun, saygı göstermiyorsun, değer vermiyorsun o insana. O insanın senden saygı görmeye, değer görmeye ihtiyacı var. Berabersiniz çünkü. O yüzden hayatı dikkatli yaşamak, hayatta başarılı ve mutlu olmanın en önemli adımlarından bir tanesidir. Hayatı dikkatli yaşamak demek, dünyanın en önemli insanına, dünyanın en önemli işine, dünyanın en önemli zamanına hakkını vermek demektir. Bununla dikkat edersek birçok kapı bize açılacak, dikkat etmezsek birçok kapı bize kapanacak. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken başarılı olmanın sırları olarak arkadaşımızın bize öğrettiği şu: dinlenme. Evet. Diyor ki arkadaşımız, ben diyor geceliğin iyi uyumadıysam, az uyuduysam, düzgün uyuyamadıysam o zaman online oynamıyorum. Çünkü derecem düşüyor, başarısız oluyorum. Bilgisayarla oynuyorum diyor. Bunu hesap ediyor. Ve başarılı olmak için, iyi oynamak için iyi uyumaya dikkat ediyorum diyor. Hakikaten de insanın dinlenmeye dikkat etmesi bu anlamda çok önemli. Demin yaşları konuşurken gündeme geldi. Önemine binaen tekrar gündeme getireyim.
1: Evet.
0: İnsan bedenini düzgün bir şekilde dinlendirmeye ve sağlık tutmaya mecbur. Ne kadar dinlendirirse, ne kadar sağlık tutarsa o kadar başarılı olacak. Mutlu olacak. Anlamlı bir hayat yaşayacak. İnsan psikolojik yapısını dinlendirmeye ve hastalıklardan korumaya mecbur. Çünkü ne kadar dinlendirebilir ve hastalıktan korursa o kadar mutlu, başarılı, anlamlı bir hayat yaşayacak. İnsan zihinsel yapısını dinlendirmeye ve hastalıklardan korumaya mecbur. Çünkü ne kadar zihinsel yapısını hastalıklardan korur ve dinlendirirse o kadar mutlu, başarılı, anlamlı bir hayat yaşamış olacak. O yüzden dinlenme meselesi de çok fazla dikkat etmediğimiz ama çok önemli bir diğer meselelerden bir tanesi. Son olarak da strateji yapıyorum dedi. Yani oyuna başlamadan önce şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şöyle gideceğim, şu silahla gideceğim, bu malzemeyle gideceğim vesaire diye,
1: oyunla
0: şu yolu kullanacağım diye strateji yapıyorum diyor. Hepimizin hayatla alakalı bir stratejisi olması lazım. Yani ben yaşıyorum. Allah bana bir ömür vermiş. Bu dünyaya gelmişim. Ahmet olarak gelmişim, Mehmet olarak gelmişim, Ayşe olarak gelmişim, Fatma olarak gelmişim ama bir varlığım var, bir ömrüm var. Hepimizin bir yeteneği var. Yapabileceği bir şeyler var. Gidebileceği bir yerler var.
1: Evet.
0: Allah kimseyi boşa yaratmamış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben bu ömrümü geçirirken nasıl geçireceğim? Nereye gideceğim? Neler yapmış olacağım? Yaşıyor olmaklığım bana neleri başaracak, ne bırakacağım arkamda?

0: Yani son nefesim vermeden önce arkama geriye dönüp baktığımda ne bırakmış olacağım? Bu insan buradan geçti gitti de ne bıraktı da geçti gitti. Yani yaprak da soluyor, insan da ölüyor. Yaprağın solması gibi mi olacak insanın yaşaması? Kedinin ölmesi gibi, köpeğin ölmesi gibi mi olacak insanın ölmesi? Bunun bir farkının olması lazım. O yüzden anlamlı yaşamak meselesini çok çok vurguluyorum ben. Bir insan anlamlı yaşarsa yaprağın solması gibi gitmez o. Kedinin ölmesi gibi gitmez o. Ölümünün bir ağırlığı olur. Bugün takvim yapraklarına bakıyoruz. Diyor ki şu alimin ölümü 1199. Ya 1000 sene olmuş. Niye bana hala hatırlatıyorsun? Ama öyle bir hayat yaşamış ki 1000 sene sonra bile kayıp bu adamın gitmesi. Bu adamın bu dünyada olmaması 1000 sene sonra bile hatırlanacak bir kayıp.
1: Evet.
0: Yaşayacaksa insan böyle yaşamaya gayret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de hayatla alakalı bir stratejimizin olması lazım. Bu dünyada bize bir ömür verilmiş, yeteneğimiz var, kabiliyetimiz var, imkanımız var herkesin kendine göre. Bu çerçevede, bu imkanla, bu kabiliyetle, bu yetenekle, bu ömürle ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Bugün nereye gideceğim? Bu hafta nereye gideceğim? Bu ay nereye gideceğim? Bu yıl nereye gideceğim? 5 sene sonra nereye gideceğim? Bugün ne iyilik yapacağım? Hangi güzel işleri başaracağım? Kimin yüzünü güldüreceğim? Nasıl varlığımı anlamlandıracağım? Yaşıyor olmaklığım bu dünyada nasıl bir fark yaratacak? Bu ay ne olacak? Bu yıl ne olacak? Biraz kendi hayatımla alakalı strateji geliştirmek zorundayım. Maalesef bizler, çok insanda görüyorum, şöyle bir hata yapıyoruz. Diziler üzerinden başka insanların hayatlarını, başka insanların hayat stratejilerini izliyoruz. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı, dizide böyle oldu falan. Ama yok öyle bir şey. O bir kurgu.
1: Evet.
0: Ama o kurguyu seyretmekten kendi hayatlarımızı ıskalayan, kendi hayatlarımızı ihmal eden insanlar oluyoruz. O yüzden ben dinleyicilerimize ısrarla bir şeyi tavsiye ederim. Ne olur önlerine bir kağıt kalem alsınlar ve yazsınlar. Bu 5 maddeyi yazsınlar. Bir desinler. Bu hayat bana ne öğretti?
1: Tecrübe.
0: Tecrübe. Ne tecrübem var benim? Ne öğrendim? Kimle beraber olmam lazım? Kimle beraber olmamam lazım? Ne işler yapmam lazım? Ne işler yapmamam lazım? Nereye gitmem lazım? Nereye gitmemem lazım? Bunları bir yazsınlar oturup. Ona göre kendilerine not düşüp düzenli olarak o notu okusunlar. İkinci madde olarak yine yazsınlar, desinler ki benim teknik altyapı olarak nelere sahip olmam lazım? Hangi bilgilere sahip olmam lazım? Çok bilgiye gerek yok. Temel bilgi anlamında nelere sahip olmam lazım? Hangi becerilere sahip olmam lazım? Hangi belgelere sahip olmam lazım? Nasıl olur? Bunları yazsınlar. Üçüncü olarak nelere dikkat etmem lazım? Kimlere dikkat etmem lazım? Hangi işe dikkat etmem lazım? Dikkatimi dağıtan faktörler neler? Onlardan nasıl kurtulurum? Dikkatimi yoğunlaştırmama mani olan faktörler neler? Onları nasıl kenarda bırakırım? Bunları da yazsınlar.
1: Evet.
0: Dördüncü olarak ben zihnimi, ben psikolojik yapımı, ben bedenimi nasıl dinlendiriyorum? Nasıl dinlendirmem lazım? Mesela zihnimi nasıl dinlendireceğim? Ne yaparak dinlendireceğim? Psikolojik yapımı nasıl dinlendireceğim? Bedenimi nasıl dinlendireceğim? Ne zaman dinlendireceğim? Bunlarla alakalı bir disipline sahip olmamız lazım. Dikkatli yaşamak, hayatı doğru yaşamak bu. Beşincisi de strateji, hayatla alakalı benim nasıl bir stratejim var? Nereye gitmek istiyorum? Ne hızla gitmek istiyorum? Nasıl gitmek istiyorum? Ona da bir bakmam lazım. Öbür türlü insan yapay gündemlerin esiri olur. Yapay mutlulukların, yapay mutsuzlukların esiri olur. Bakarsınız bazı insan vardır, bir sürü şeyini kaybetmiştir ama sapasağlam ayaktadır. Bazı insan vardır, hava yağmurlu diye depresyona girer. Hava kapalı diye depresyona girer. Niye? Çünkü bir tanesi sapasağlam sebeplerle hayata tutunmuş ve yaşamayı ciddiye alıyor. Ama ötekisi yaşıyor olmayı ciddiye almıyor. Yaşıyor olmayı ciddiye almayan insanın
1: yaşadığının farkında değil.
0: Yaşadığın belki farkında değil. Yaşıyor olmayı ciddiye almayan ya da yaşadığının farkında olmayan bir insanın varlığıyla yokluğu fark etmez. O zaman boşa geldik. Çünkü çok önemli bir şey var. Yine insanın hayatını anlamlandırmasıyla alakalı üzerinde durmamız gerekiyor belki. Biz bu hayattan hesap vereceğiz. Bizim inancımız bu.
1: Evet.
0: Yaptığımızdan hesap vereceğiz. Yapmadığımızdan hesap vereceğiz. Bildiğimizden hesap vereceğiz. Bilmediğimizden hesap vereceğiz. Dolayısıyla bu hayatı doğru bir şekilde, dikkatli bir şekilde, anlamlı bir şekilde yaşamaya biz mecburuz. Zaten psikoloji de bunu söylüyor. Diyor ki insan diyor hayatının son döneminde geriye dönüp bakar diyor. Geriye dönüp baktığında anlamlı bir hayat yaşamışsa bütünlük içerisinde huzurlu mutlu bir şekilde bu dünyaya gözlerini yumar diyor. Ama hiçbir şey yoksa arkada anlamsız bir şekilde yaşamışsa o zaman son anında bile mutsuz, huzursuz, iç rahatlığı olmadan bu dünyadan göçer gider diyor.
1: Evet.
0: O yüzden hepimiz için önemli bir dönüm noktası olabilir bu bilgiler. Bir dönüm noktası yapalım. Diyelim ki bu dünyada yaşıyorum, daha dikkatli, daha hassas, daha güzel bir hayat, daha anlamlı, daha güçlü, daha faydalı bir hayat yaşayacağım. Nasıl yaşayacağım? İşte bu beş maddeye dikkat ederek yaşayacağım deseler çok faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: İnsanın kulağına en yakın, dudağına en yakın kulak kendi kulağıymış. Benim de bu söylediklerimi en önce ben duyuyorum. En önce ben dikkatli olayım. Ondan sonra da kim dikkatli olmak istiyorsa, kim faydalanmak istiyorsa bu tavsiyelerden, bu beş maddeden arkadaşımızın bize öğrettiği faydalanmış olsun diye diliyorum. Evet.
1: Bir danışanın öğrettikleri.
0: Evet, değil mi? Evet, tabii normalde danışana danışmanın öğretmesi beklenir. Ben evet. Danışandan öğrendiklerimi dinleyicilerimize anlattım.
1: Evet, gerçekten enteresan. Yine şeyi hatırlıyorum hep, Yunus Emre'yi hatırlıyorum. Onun o güzel sözünü. İnsanız tabii, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır buyuruyorlar.
0: Evet.
1: O büyük insan, evet. O güzel evet. İnsan. Evet, her şeyin başı kendimizi tanımak, bilmek, değil mi efendim?
0: Evet.
1: Ondan sonra ona göre hareket etmek diyoruz.
0: Evet, evet.
1: Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz bu güzel bilgilerden dolayı.
0: Estağfurullah.
1: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamız programının daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt, bu programı sizlere takdim etmeye çalıştım. Ana kumandada arkadaşımız Burcu Turan görev aldı. Konuğum bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi, MEVA Psikoterapi Merkezi Koordinatörü, uzman klinik psikolog Mehmet Dinç Bey'di. Bir başka programda bir başka misafirimle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Kimle patladı? Kimine göre Washington'dan uzaylı dosyaları için tarihi bir mesaj, kimilerine göre kamuoyunun duygularıyla oynayan tehlikeli bir propaganda. Beyaz Saray ise tartışmayı büyüten bu imanın arka planına dair net bir açıklama yapmış değil.

0: İyi akşamlar, iyi bayramlar. 30 Mayıs Cumartesi akşamında ben Alper Altun, akşam haberlerinde gelişmelerle karşınızdayız sevgili seyirciler. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne yeniden CHP Genel Başkanı olarak döndü Kemal Kılıçdaroğlu. CHP içindeki FETÖ artıklarını göremedim dedi. CHP'lilerden helallik istedi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları.
1: Genel Başkanımız! Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: CHP'ye sızan FETÖ'cüleri fark edemediğini söyledi. Özür diledi, helallik istedi. İsim vermeden Özgür Özel'e ahlaksızlık ve yolsuzluğa bulaşanlara zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ama en çok da FETÖ itirafı ses getirdi. Bu yüzden kürsüden helallik istedi.
1: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: CHP'deki yozlaşmayı da konuşmasında tescilledi. Hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı deşifre etti.
1: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur.
2: Kemal Kılıçdaroğlu milletten ve CHP'lilerden özürlerini ard arda sıraladı. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum dedi.
1: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şimdi kendisine ne yapacaksın diye soranlara da çok net bir cevap verdi.
1: Bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
2: Kılıçdaroğlu arınma vurgusu yaptı. Rüşvetçileri, hırsızları CHP'den atacağı mesajı verdi.
1: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: Sevgili seyirciler, sokak köpeği sorunu çözülüyor. Konuya ilişkin son gelişmelere dair açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
3: Buçuk yaşındaki Hasan. Sırt bölgesi, kalça bölgesi tamamen yenmiş. Çocuğumuz resmen yenilmiş. Daha 2,5 yaşında. 5 tane köpeğin saldırısına uğramış.
2: Sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanmasını öngören yasa 2 yıl önce çıktı. Ancak köpek saldırılarının ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı olaya el attı. Belediyelerin hızlanması sağlandı. O hızlanma rakamlara da yansıdı.
4: Artık birilerinin bunlara dur demesi lazım. Evlat babaları canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş sokak köpeklerine ilişkin yeni yol haritasını ve son durumu açıkladı.
5: Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Şehirlerimizde güvenlik, sağlık, merhamet ve düzen aynı anda tesis edilsin.
6: Yeleğimi tuttular, sırtımdan çıkarttılar. Ayağımdan, terliğimden, kolumdan, kolumluğu parçalan.
7: Bu olmasaydı kendimi düşünemiyorum. Daha farklı bir boyutlarda olabilirdi bu iş.
2: Bakan Çiftçi, gıda atıklarından besin üretim üniteleri kurulduğunu da belirtti. Günde 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton köpek maması ürettiklerini dile getirdi. Hayvan sağlığı ve refahını uluslararası ölçülere uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceklerini de ifade etti.
0: Adalet Bakanlığı elektronik tebligat sistemini hayata geçiriyor. İşte sistemin avantajları.
2: Banka teminat mektupları dijitalleşiyor. Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Böylece fiziki belge kullanımı azalacak, kağıt israfının önüne geçilecek. Teminat mektuplarının kaybolması veya zarar görmesi riski ortadan kaldırılacak, işlem güvenliği artırılacak.
8: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Adalet Bakanlığı Türkiye Bankalar Birliği ile işbirliği yaptı. Artık hukuk mahkemeleri ve icra dairelerine sunulan banka teminat mektuplarında standart şablona geçilecek. O şablonlar UYAP sistemine entegrasyona hazır hale getirildi. Elektronik teminat mektubu sistemi de uygulamaya girecek. Böylece mahkemeler ve icra dairelerinde işlem süreçleri dijital ortamda daha etkin yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokrasi azalacak, mahkemeler arasındaki uygulama farklılıkları ortadan kalkacak.
9: Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
2: Düzenleme ile teminat mektupları kabulüne ilişkin tereddütler giderilecek. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Ayrıca alacaklıların hak kaybı yaşaması da önlenecek.
0: Sevgili seyirciler, polis memuru Aydın Üyenarık İstanbul Tuzla'da görevi başındayken 7 ay önce trafik kazası geçirmişti. 7 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ne yazık ki polis memuru Üyenarık şehit oldu.
2: 7 aydır yaşam mücadelesini sürdürüyordu. Umutlar yaşaması yönündeydi ama olmadı. Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. 1 Kasım 2025, polis memuru Aydın Üyenarık İstanbul Tuzla'da görevdeyken trafik kazası geçirdi. Ağır yaralandı. Hastanede tedavi görüyordu. 7 aydır yaşam savaşını sürdürüyordu. Ne yazık ki kötü haber geldi. Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. Şehit polisin Türk bayrağını sarılı naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Resmi tören düzenlendi.
10: Şerefli hatırası geride bize mazi olarak kaldı. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
2: Törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı törenden sonra cenaze namazı için memleketi Ceyhan'a uğurlandı.
0: Kurban Bayramı'nın son günü de geride kaldı sevgili seyirciler. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu başladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
11: Kurban Bayramı'nın sonuna gelinmesiyle birlikte milyonlarca tatilci dönüş yoluna geçti. Günlerdir memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde bayramın tadını çıkaran tatilciler evlerine dönmek için yollara düştü. Kocaeli'de uzun araç kuyrukları oluştu. Kuzey Marmara ve Tem otoyollarının Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik arttı. Tem otoyolu ve D100 karayolunun Bolu geçişinde de trafik yoğunluğu kilometrelerce uzadı. Valilikten yapılan açıklamada 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat gece 1'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin İstanbul istikametine geçişleri yasaklandı. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Karabük'ün kemikli rampalarında da zaman zaman araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik adeta durma noktasına geldi. Düzce'de de D100 karayolunun Kaynaşlı geçişinde uzun araç kuyrukları görüntülendi. Bayramın coşkusu yerini yavaş yavaş 43 ilin kesiştiği nokta Kilit Kavşak Kırıkkale'den geçen hüzünlü dönüşlere bıraktı. Özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu arttı. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde durdu.
0: Bayram artık geride kaldı. Kurbanlıklar kesildi. Kurban pazarlarındaki hareketlilik yerini toplanmaya bıraktı ama son günde de özellikle küçükbaş hayvanlar için pazarlıklar devam etti.
12: Geride kaldı. Kurban Bayramı'nın son güne gelindiğinde artık kurban pazarlarındaki görüntü toplanan çadırlar oldu.
13: ...270'e yakın hayvan getirdik. Şu an elimizde 50-60'a yakın hayvanlarımız kaldı.
14: Toplayacağız eşyamızı, memlekete gideceğiz.
12: Yani artık çadırlar yavaş yavaş toplanıyor. Kurban satış ve kesim işlemi tamamlanan noktalardaysa temizlik işlemleri yapılıyor.
13: Alan aldı.
15: İhtiyacı olanlara falan dağıtacağız.
12: Bahçeli Evler Çoban Çeşme Kurban Pazarı'nda hem küçükbaş hem büyükbaş için 138 çadır kurulmuştu. O çadırlarda büyükbaşlardan kalan 5 çadır oldu. Küçükbaşlarda ise 5'in üzerinde çadırda hayvan hala var.
13: 5 çadır getirdim, 107 tane. Şu anda 6 tane kaldı. Kimse gelmez artık. Küçükbaş gider abla da. Yani büyükbaş artık bitti.
16: 180 tane getirmiştik, sattık, 5 tane kaldı. 350 hayvan getirdik, burada 10 tane kaldı.
12: Küçükbaşlarda, boş kalmayan çadırlarda, Kurban Bayramı'nın son gününde de pazarlıklar devam etti. El sıkışacaktınız tam.
13: Valla fiyatlar pahalı.
17: Bir 20 tanem falan kaldı. Nasip olursa alacağız. Bizi üzme ama son gün.
18: Sen fiyatını söyle, ben de bir fiyatım var.
17: 27 lira.
18: Olmaz.
17: Kaç para diyorsun?
18: Olmaz.
17: Tamam,
18: olmaz.
17: Sen.
18: Başka yere
17: tamam, 25 lira ben
18: olmaz.
17: Götür.
18: Abi kurban olan.
17: Hayırlı olsun. Pazarlık bu hayvanı normalde 27-28 bin liraya satmam lazım.
13: Pazarlık sünnettir. 19 bin liraya aldık bunu.
16: 19'a kurbanlık yok da ama verdik.
12: Son gün olunca böyle.
16: Son gün.
12: Bu çadırda ilk geldiğimizde 5 koyun kalmıştı kurbanlık. Şu an görüyorum ki 3 kaldı.
16: 3 tane kaldı, evet. 3'ü de gidecek.
12: 22'den başlıyor 30'a kadar.
16: 22'den 30'a kadar sattık yani.
2: Kurban Bayramı sonrası üreticinin elinde kalan kurbanlıklar için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı.
17: Boş döneceğiz tabii ki de inşallah. Tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum.
12: Allah kabul etsin.
17: Allah razı olsun.
0: Bayramı tatil fırsatı olarak görenlerden kimi deniz kenarını seçti, kimi memleketin yolunu tuttu. Ama bazıları vardı ki aynı zamanda geçmiş medeniyetlere yolculuk yaparcasına Güneydoğu'ya akın etti.
2: Kültür, inanç ve tarih. Bu bayram Güneydoğu'da iğne atsan yere düşmedi.
19: Muhakkak bir kere en azından gelip bu tarihi dokuyu görmelerini öneririm.
2: Rotanın en hareketli durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ydı. İnanç turizminin göz bebeği Balıklı Göl yerleşkesinde adım atacak yer kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar kutsal balıklara yem attı, dualar etti, güzel havanın tadını çıkardı.
20: Geçen sene gelmiştim, yine geldim. Burayı ziyaret etmeye.
2: Urfa'ya gelenlerin bir sonraki durağı ise hemen yanı başlarındaki tarihin sıfır noktası oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki 12 bin yıllık Göbekli Tepe, bayram boyunca yerli ve yabancı binlerce misafiri hayran bıraktı.
21: Biz Isparta'dan geldik. Göbekli Tepe'yi çok beğendik.
2: Medeniyetlerin izini süren tatilciler Batman Hasan Keyfi de es geçmedi.
22: Güzel şehir yani doğasıyla, kültürüyle çok güzel bir şehir.
23: Bence çok güzel, görülmeye değer.
2: Ve final, 2206 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'nın mirası Nemrut Dağı. Bayram boyunca her gün tam 3000 kişi güneşin gökyüzündeki o muazzam vedasını izlemek için zirveye tırmandı. Amerika'dan gelen de oradaydı, Antalya'dan gelen de.
1: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
0: Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar Akyaka ilçesinde özellikle evlerin çatılarını uçurduğu büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
2: Kars'ta aniden bastıran fırtına Akyaka'ya bağlı Karahan ve Duraklı köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar evlerin çatılarını söktü. Çatılar üzerlerinde bulunan güneş enerjisi panelleriyle metrelerce uzağa savruldu.
3: Eşimle beraber kayınvalidemizi ziyarete gelmiştim. Şiddetli rüzgar yüzünden çatı uçtu. Bayağı bir maddi hasar var. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Bir el atmalarını istiyoruz. Bayağı bir ciddi bir maddi kaybımız var.
2: Fırtına çatıları uçururken evlerin duvarları da çatladı. Uçan çatıların kalan bölümleri binaya zarar vermesin diye traktörle destek sağlandı.
4: Kuvvetli bir rüzgar geldi. Önce salladı. Kuvvetlenen rüzgar nihayetinde çatıyı savurarak söktü ve yuvarladı böyle. Topardı yerinden, bu hale getirdi.
2: Kimsenin yaralanmadığı fırtınada birden fazla bina zarar gördü. Vatandaşlar hasar tespit çalışmalarının yapılarak zararlarının karşılanmasını istedi.
0: Sevgili seyirciler, Avrupa kıtası ise Mayıs ayının son haftasında olağanüstü bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Pek çok ülkede kırmızı alarm verildi.
2: Dünya genelinde daha önce görülmemiş bir sıcaklık artışı yaşanıyor. Özellikle Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji verilerine göre bazı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerine çıktı. Fransa'nın başkenti Paris dahil birçok bölgede turuncu alarm ilan edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı okullarda eğitim ara verildi. Uzmanlar bu seviyedeki sıcaklıkların iklim değişikliğinin etkisiyle daha sık yaşanmaya başladığı uyarısında bulundu. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Avrupa, küresel ısınmadan en hızlı etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler ise önümüzdeki 5 yılın insanlık tarihinin en sıcak dönemi olabileceği uyarısını yaptı.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya yaklaştıkça ipler geriliyor. İran Keşm Adası'nda bir düşman drone'unu düşürdüklerini açıkladı.
2: ABD ile İran hattında gerilim en üst seviyeye çıktı. Dünyanın nefesini tutup beklediği açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.
5: Hello everyone. Thank you very much.
2: ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkes için anlaştığı açıklanmıştı. Ancak anlaşma için Trump'ın nihai onayı bekleniyordu.
5: Big two days, I have to say.
2: Trump kritik açıklamasında Hürmüz Boğazı derhal açılmalı. İran için nihai kararı vereceğim dedi.
1: Hürmüz Boğazı her iki yönde de kısıtlama olmaksızın geçiş ücreti alınmadan derhal açılmalıdır. Mayınlar varsa imha edilecektir. Çok daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai kararı vermek üzere toplanacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
2: Trump'ın sözünü ettiği toplantı Beyaz Saray'daki durum odasında gerçekleşti ve 2 saat sürdü. Ancak ABD basını toplantıdan İran'a dair bir karar çıkmadığını duyurdu. Durum odasındaki toplantı saatinde Basra Körfezi'nde yine silahlar patladı. İran basını Keşm Adası'nda hava savunma sisteminin aktif konuma geldiğini, bir düşman drone'unun düşürüldüğünü duyurdu. Basın sahile düşmüş hava aracı parçalarının görüntülerini yayınladı. Ayrıca ABD basını bir İran füzesinin isabet ettiği Kuveyt'teki El Salem üssünde 5 ABD'linin yaralandığını duyurdu. Basra'daki sıcak gelişmelerle ilgili iki ülkeden de bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Şimdi gözler bir kez daha Trump'ın sözünü ettiği nihai karardı.
0: İsrail ile Lübnan'sa bir kez daha ateşkes için masaya oturdu. Görüşmeler 9 saat sürdü ama İsrail'in talepleri dolayısıyla sonuçsuz kaldı.
2: Terör devleti İsrail, Lübnan'da kalıcı ateşkes umutlarını boşa çıkardı. Lübnan hükümetiyle ABD'de yapılan ateşkes görüşmeleri gerginliğe sahne oldu.

0: Basına göre İsrail tarafı Hizbullah'a dair veriler ve haritalar sunup istihbarat talep etti. Lübnan'ın ise nihai olarak İsrail'in taleplerini ateşkese dönük askeri değil, siyasi talepler olarak nitelendirip maddeleri veto etti. Provokatör İsrail Başbakanı Netanyahu 25 Mayıs'ta Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.
1: Tekrar Türkiye gündemine dönelim. Araba fiyatına sigorta bedeli olmaz diye tepki gösterdi. Kaskolarla ve yüksek ücretlerle ilgili olarak açıklamalar TESK Başkanı Bennevi Palandöken'den geldi.
2: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor. Ödeyemiyor.
0: Araba fiyatına sigorta bedeli olmaz diye tepki gösterdi. Bunun sigortadan kaçışa yol açtığına işaret etti.
2: Trafikte 34 milyon araç var. Sadece 7 milyon aracın ne kaskosu ne de zorunlu trafik sigortası var. Sadece 9 milyon aracında kaskosu var.
0: TESK Başkanı Bendevi Palandöken araç sigortalarındaki tabloyu verilerde ortaya koydu. Sigorta rakamlarındaki artışın enflasyonla uyumlu olmadığına dikkati çekti.
2: Buna göre bir norm birliği sağlanıp keyfe bırakılmaması lazım. Yani enflasyon rakamları uygun bir rakam değil.
0: Palandöken her 5 araçtan birinde kasko ve zorunlu trafik sigortası olmadığını vurguladı.
2: Trafik sigortasını yaptırmayan 7 milyon sadece araç var. Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunun çözülmesiyle ilgili de mutlak ve mutlak bir düzeltmeye ihtiyaç var.
1: SGK'nın bazı EYT dosyalarını yeniden incelemeye hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Ayrıntılar haberimizde.
0: EYT'liler için yeni inceleme iddiası. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bayram sonrası bazı emeklilik dosyalarını yeniden mercek altına alacağı öne sürüldü.
3: Hiç kimse bakmıyor. 67 yaşındayım. Ben nerede ki? Beni kim işarlı ki?
0: Özellikle 18 yaşından küçükken anne ya da babasına ait iş yerlerinde sigortalı gösterilenlerin dosyalarının inceleneceği belirtiliyor. Denetimlerde geçersiz sayılan sigortalılık süreleri prim günlerinden düşülebilecek. Bu durumun bazı emeklilerin iptaline yol açabileceği ifade ediliyor.
3: İlaç almaya gittim. Vermedi ilaç. Dedi ki senin sigortan iptal olmuş.
0: SGK'nın açıkladığı verilere göre son 5 yılda 12.209 kişinin emekliliği iptal edildi. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde ödenen emekli maaşlarının geri istenebileceği de belirtiliyor. İddialar sadece EYT'lilerde değil, diğer emekliler arasında da endişeye neden oldu.
1: Engellilerin eski hükümlerin istihdama katılımına yönelik projeler genişliyor. Bu kapsamdaki projelere 420 milyon liralık destek sağlandı.
0: Engelli ve eski hükümlüye istihdam kapısı aralanıyor. Dezavantajlı gruplara 420 milyon liralık destek verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dezavantajlı gruplar için destekli istihdam projesi başlattı. Yeni modelin en dikkat çekici yanı iş koçu uygulaması. Otizmli, Down sendromlu ya da serebral palsili engelli bireylere çalışma hayatında yer alabilmeleri için profesyonel destek sağlanıyor. İş koçları onların yol arkadaşına dönüşüyor.
4: Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
0: Proje kapsamında engelli bireylerin ücret giderleri desteklenirken işverenlere iş koçu maliyetleri için ek katkı sunuluyor. Ayrıca iş yerlerinin engelliler için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yapılacak fiziki düzenlemelerde finansman desteği kapsamına alınıyor.
5: 2002'den bugüne kadar 82.626 engellinin atamasıyla kamuda engelli istihdamında tam 15 kat artış sağladık.
0: Bu büyük sosyal dönüşümün finansmanı bütçeden değil, işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor. Böylece cezalar dezavantajlı vatandaşlar için yeni bir umut kapısına dönüşüyor.
1: Amerikan trafik polisinden eşi görülmemiş bir trafik cezası ülkede en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

0: Bir Amerikan trafik polisi ceza kesmede adeta haksızlık rekoru kırdı. Sosyal medyada viral olan polis kamerası görüntüsünde polis engelli bir kadın sürücüyü durduruyor. Gerekçesi ise kadının araç kullanırken sağ eliyle telefon tuttuğu iddiası. Polis Kathleen Thomas adlı kadın sürücüye sağ elinle telefon tutar vaziyette yanımdan geçtin diyor. Ancak kadın sonunda dayanamıyor. Sağ kolunu kaldırıp elinin olmadığını gösteriyor. Buna rağmen beklenen olmuyor. Şubat ayında gerçekleştiği açıklanan olayda polis yine de kadına ceza kesiyor. Ancak neyse ki bir polis şefinin daha sonra cezayı itiraz ettiği ortaya çıktı. İtiraz üzerine haksız cezanın mahkeme tarafından iptal edildiği açıklandı. Olay sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Çok sayıda kullanıcı polis memurunun kötü niyetli olduğunu savundu.
1: Uganda'da Ebola salgınıyla ilgili endişe giderek büyüyor. Ülkedeki son duruma bakalım şimdi.
0: Uganda'da dünyayı tedirgin eden Ebola vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı başkent Kampala'da tespit edilen iki yeni vakanın Kongo vatandaşları olduğunu ve toplam sayının 9'a ulaştığını duyurdu. Vakalardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık ekipleri hastalarla temas etmiş olabileceği düşünülen kişileri yakın takibe aldı. Başkentte ve sınır geçiş noktalarında gözetim artırıldı. Yetkililer komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artan enfeksiyonların salgının yayılma riskini yükselttiğini belirtiyor. Uganda resmi sınır kapılarını kapatırken kontrolsüz geçişlerin virüsün yayılmasında risk oluşturduğu ifade ediliyor. Uzmanlarsa bazı Ebola türlerinde yaygın bir aşının bulunmamasının erken tespit ve izolasyonu kritik hale getirdiğine dikkat çekiyor. Sağlık otoriteleri vatandaşlara belirtileri erken bildirme ve hızlı şekilde sağlık kuruluşlarına başvurma çağrısı yapıyor.
1: Mekke-i Mükerreme'de milyonlarca mümin için hem bayram sevinci hem de hacı olma sevinci yaşandı. İşte orada, o kutsal topraklarda yaşananlar.
0: Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Müzdelife'den Cemarat'a doğru başlayan yürüyüş sadece 3 kilometrelik bir mesafe değil, asırlardır süren bir teslimiyet yolculuğu. Omuz omuza, yürek yüreğe yürüyen hacı adaylarının dudaklarında tekbir, gönüllerinde ise sadece tek bir dua var: Rabbin rızasına ermek. Burası Mina. Binlerce yıl önce Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmeye götürüldüğü bu topraklarda Hazreti İbrahim'in şeytana karşı gösterdiği o kararlı duruş bugün milyonların dilinde ve yüreğinde yeniden canlanıyor. Küçük, orta ve büyük cemrelere yedişer taş atan hacılar aslında sadece temsili şeytanı değil, nefislerini, korkularını, zaaflarını, dünyaya ait tüm bağımlılıklarını taşlıyor. Hac menasikleri arasında en hareketli anlar hiç şüphesiz şeytan taşlama esnasında yaşanıyor. Kalabalığın arasında kimi gözyaşları içinde, kimi heyecanla, kimi gülümseyerek taş atıyor. Her bir taşta içten yükselen bir niyaz, sessizce edilen bir af duası gizli. Cemerat bölgesinde kimi hacıların ilginç hareketleri, farklı taş atma şekilleri objektiflere yansırken bu anlar hem gülümseten hem de düşündüren kareler olarak hafızalara kazınıyor. Şeytan taşlamanın ardından hacılar yeniden Kabe'ye doğru yola düşüyor. Haccın üçüncü farzı olan ziyaret tavafını ve sayını eda eden müminler artık hacı ünvanını almanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. Kimi Kabe'ye bakarken gözyaşlarını tutamıyor, kimi ellerini semaya açıp yıllardır sakladığı dualarını döküyor. Bir ömür beklenen an, bugüne nasip olanlar için kelimelere sığmayan bir şükür sebebi. Mina'dan Müzdelife'den, Arafat'tan geçen bu kutsal yolculuğun sonunda geriye tavaf halkaları, cemrelere atılan taşlar ve semaya yükselen dualar kalıyor. Bu yıl hac farizasını yerine getiren milyonlarca mümin artık hayatlarının geri kalanına hacı ünvanıyla devam edecek.
1: Schengen vizesi almak birçok vatandaş için zorlu bir sürece dönüşüyor yıllardır. Ama bugünlerde bırakın vizeyi, randevu tarihi almak için bile 1000 euro vermeyi gözden çıkaranlar var.
2: Boş. Redmi'ye.
0: Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce kişi vize hayali kuruyor.
3: Bana yine bir ay mı vermişler?
0: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Schengen vizesinde yaşanan randevu krizine dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerinde Türkiye 1.268.376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Ret oranı %14,6 seviyesinde gerçekleşti.
3: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
0: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Türkiye Schengen vizesine en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Ancak randevu sorunu giderek büyüyor.
4: Yok sende.
0: Schengen vizesi almak çileye dönüştü. Randevu bulmak zor, sonuçlarsa belirsiz. Malta, Polonya ve İsveç, Türkiye vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan ise en fazla vize veren ülke oldu. Özellikle İtalya ve Fransa için vize başvurularında ciddi düşüş yaşandı.
5: Gerçekten çıkmadı.
0: TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, randevu bulamayan başvuru sahiplerinin sayısının bilinmediğini belirtti. Vize kotalarının artırılması gerekirken aksine daraltıldığını söyledi.
5: İyi, Altay.
0: İddiaya göre sınırlı sayıda açılan randevular bot hesaplar tarafından saniyeler içinde alınıyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500 hatta 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor.
2: Boş.
1: İstanbul'un fethi aynı gurur ve heyecanla tam 573 yıldır kutlanıyor. Kentin, mega kentin tarihi simgeleri de bu kutlama ve yıl dönümü vesilesiyle adeta bir görsel şölene dönüştü.

0: Tam 573 yıl önce genç bir padişahın inancıyla surları yıkılan, peygamber müjdesiyle taçlanan Aziz İstanbul. Bugün o büyük fethin yıl dönümünde bir kez daha gururla şahlanıyor. Şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktası, çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethi 573 yaşında. Mega kent Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin yazdığı o büyük destanın yıl dönümünü muhteşem bir görsel şölenle kutladı. İstanbul Valiliği İletişim Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğünde düzenlenen kutlamaların adresi tarihi yapılardı. Galata Kulesi, Yedi Kule Surları ve Rumeli Hisarı Ön Kulesi özel olarak hazırlanan video mapping ve lazer gösterileriyle aydınlatıldı. Fetih ruhunu yaşatmak ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan gösterilerde Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki o ünlü tablosu tarihi duvarlara yansıtıldı. Galata Kulesi üzerine İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun 1453 yazılırken tüm simge binalar ve asırlık surlar şanlı Türk bayrağıyla süslendi. Görsel şöleni izlemek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist meydanları doldurdu. Vatandaşlar o görkemli anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
1: Harikaydı her şey, çok güzel, çok muazzam.
0: İstanbul 573 yıl önceki o büyük gururu ışıklar ve alkışlar eşiğinde bir kez daha yaşadı.
2: Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyi plajları arasında yer aldı.
0: Türkiye'nin gözde tatil noktalarından Kaputaş plajı Avrupa'nın en iyileri arasında.
3: Çok kalabalık ama muhteşem bir yer.
0: Antalya'nın Kaş ilçesindeki plaj, Avrupa'nın en iyi plajları 2026 listesinde 9. sırada yer aldı. Turkuaz rengi denizi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken plaj, Türkiye'den listeye giren tek nokta oldu.
4: 3 renk oluşuyor, turkuaz, mavi ve yeşil zaman zaman. Muhteşem bir koy.
0: Turizmciler bu başarının bölgenin tanıtımına ve ziyaretçi sayısına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.
4: Kaputaş plajımız bölgemizde bulunan en güzel plajlardan bir tanesi. Bu yılda yine dünyanın en güzel plajları listesinde yerini aldı. Yıllardır süregelen bir dönemde zaten Kaputaş plajı her dönem dünyanın en iyi plajları arasında yer alıyordu. Türkiye'de sadece Kaputaş plajı yer aldı bu arada. Kaputaş artık Kaş'ın dünyaya açılan vizyonu oldu.
0: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kaş'ta yoğunluk yaşanıyor. Konaklama tesislerinde doluluk oranı %100'e ulaşmış durumda.
4: Ayrıca şu anda Kurban Bayramı tatilindeyiz. İlçemizde yaklaşık bir haftadır %100 doluluk oranına ulaştık.
0: Dünyaca ünlü plaj, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.
3: Deniziyle, plajıyla, havasıyla mükemmel bir plaj. Mavinin her tonunu görebileceğiniz bir deniz.
2: Kısa bir aradan sonra gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.

0: Zamanın Sandukasında.
1: Tesip Sanatı. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünemeyen tesip, yazının giysisi olarak kabul edilir. Süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılır. Altın ve lacivert tesip sanatın uyumlu iki rengidir. Altınlamak, altınla süslemek anlamına gelen tesip, resim sanatının bir kolu olup, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmalarını, hat, levha ve albümlerini, ferman, tuğra ve cilt kapaklarını süsleme sanatıdır. Tesip sanatının ayrıca tekstilde de uygulandığı görülmektedir. Tesipte kullanılan boyalar guaş ve plaka boyalardır. Altınsa ezilip jelatinle suyla karıştırılarak kullanılır.

önüne gelen işlevi yazı süslemesi ve yazının giysisi olarak kabul edilen tesip sanatında süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılmış, değişen beğeni ve okullara rağmen altın ve lacivert uyumu her dönemde ortak nokta olmuştur. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünülemeyen tesip sanatının uygulandığı el yazmalarının başında Kur'an-ı Kerimler ve dua kitapları gelir. Yazma eserlerde en önemli süslemeler eserin zahriye denilen tanıtım sayfalarında yer alır. Zahriye, kitabın adı, yazarı ve sunulduğu şahsı belirten madalyonların kitabın kime ait olduğunu gösteren temellük kitabesinin bulunduğu tesipli ya da boş bırakılan ilk sayfadır. Genellikle tek sayfa, fakat özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda bazen karşılıklı çift sayfa şeklinde düzenlenen zahriye sayfaları kimi zaman da yazısız bırakılıp tamamıyla tesiplenmiştir.

Zahriye'den hemen sonra gelen ve metnin başladığı serlevha sayfaları tek olabildikleri gibi özellikle Kur'an-ı Kerimlerde çift sayfa şeklindedirler. Serlevhalarda tesip metni içine alacak şekilde üstünde düz, taç ya da mihrap şeklinde olabilir. Bu çeşit serlevhalara başlık adı da verilir. El yazması Kur'an ve diğer eserlerin süslendiği sure ve bölüm başlarına serberk adı verilir. Bu süslemelerin ortasına çoğu zaman altın üzerine beyaz boyayla surenin ya da metnin adı yazılır. Yine sevgili dinleyicilerimiz, sayfa kenarlarında bulunan ve gül şeklinde benzerliği nedeniyle hizip gülü, secde gülü, vakıf gülü, cüz gülü, aşer gülü ve sure gülü diye adlandırılan rozet şeklinde özellikle Kur'an'ların durulacak ya da secde edilecek ayetleri hizasında bulunan süslemeler bir sayfada bir tane olabildikleri gibi 6 tane de olabilirlerdi. Kur'an ve diğer yazma eserlerde bir ayet ve cümlenin bittiğini gösteren nokta ya da duraklar da tesiplenmiş ve şekillerine göre çeşitli isimler almışlardır. Geometrik şekilde olanlarına mücevher nokta, 6 köşeli olanlarına şeşhane nokta, 5 yapraklı olanlarına penç veya pençberk, 3 yapraklı olanlarına da serberk adı verilir. Bir el yazması kitapta tesiplenen son sayfa, eserin, hattatının ve yazılış tarihinin bulunduğu hatime veya bitiş sayfasıdır. Bu sayfadaki tesip diğer sayfalara oranla daha hafiftir.

Minyatürlü el yazmalarında minyatürlü bölümler cetvel içerisine alınıp dış kenarları tesiplenmiştir. Türk minyatürlerini İran minyatürlerinden ayıran bir özellik, Türk minyatürlerinin kenarlarında hiçbir zaman dolu ve ağır bir tesipin olmayışıdır. Türk sanatkarları gerektiği zaman bunun yerine hafif bir halkar veya zerefşan, yani altın serpme uygulamayı tercih etmişlerdir. Minyatürdeki giysi, örtü, duvar ve çadır süslemesi gibi ayrıntılarda yine çoğu zaman tesiplenmiştir. Tesip sanatının yazma kitaplarından sonra en çok kullanıldığı alan hüsnü hat, levha ve albümleridir. 18. yüzyıldan bu yana levha yazmacılığı büyük ölçüde gelişmiş ve tesip sanatının en çok kullanıldığı alan olmuştur. Levha üzerindeki şeklin yazıların etrafına çoğu zaman açık ya da koyu renk zemin üzerine sırf altınla halkar tarzı uygulandığı gibi silme tesipler de yapılmıştır.

Yine sevgili dinleyicilerimiz, cilt kapakları tesip sanatının uygulandığı önemli bir alandır. 15. yüzyıldan sonra rastlanan cilt kapakları süslemeciliğinde deri üzerine halkar veya naturalist çiçek buketi ve motiflerinin uygulandığı şüküfe tarzı en çok kullanılan süsleme tarzı olmuştur. Türklerde tesip sanatı Uygur Türklerine kadar uzanırsa da bugün elimizdeki en erken örnekler 12. ve 13. yüzyıl Selçuklu eserlerinde bulunur. Bu dönemin motif ve desenleri sade ve basittir. Hatayi ve hayvan kökenli olduğu tahmin edilen Rumi motiflerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı Osmanlı erken dönemi ve 15. yüzyılda tesipte büyük bir gelişmeyle başlar. Bunda sanata ve sanatçıya değer veren Fatih Sultan Mehmet Han'ın önemli bir rolü vardır. Dönemin yine ana renkleri altın, lacivert ve mavidir. Bu renklere ek olarak beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerde uyum içerisinde kullanılmıştır. 15. yüzyılın en önemli müzehibi saray nakkaşı Baba Nakkaş'tır. VI. yüzyıl başlarında 2. Bayezid döneminde motif ve desenlerdeki uyum 16. yüzyılın ikinci yarısı yani Kanuni Sultan Süleyman devrine hazırlık niteliğini taşır. Yine ana renkler altın ve laciverttir. Rumi ve Hatayi motifleri daha çok incelenmiş ve çeşitlenmiştir. Bulut motifleri kullanılmaya başlanmıştır yine bu dönemde. Hasan bin Abdullah dönemin en önemli tesip sanatçısıdır. Kanuni döneminde diğer sanat kollarında olduğu gibi tesipte de altın dönemi başlar. Klasik motiflerin büyük bir ustalıkla kullanılmasının yanı sıra dönemin en önemli müsehibi karamemiyle lale, gül, karanfil, sümbül, selvi ve buna benzer bahar dalı gibi bahçe, çiçek bitkilerin ilk süsleme sanatlarında tanındığı döneme aittir. Kanuni döneminin diğer bir önemli üslubu da Şah kulu tarafından tanıtılan saz yolu üslubudur. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tesipte batı etkisi görülür. Çiçek buketleriyle naturalist bir üslubun başladığı ve 18. yüzyıl sonlarına kadar süren bu dönemin en ünlü tesip sanatçısı Ali Üsküdari'dir. Mekke ve Medine tasvirleri de işte bu tesiplere ait dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

0: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
1: Bugün sizlere HPV'li
2: belli yöntemler var.
1: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
2: Doğum sonrası yapılan
1: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
2: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
3: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere eklem hastalıklarında artroskopik cerrahiden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Tarık Şener bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Nilüfer Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uzun bir ara vermiştik değil mi hocam?
1: Evet.
0: Pandemidir, hastalıklardır.
1: Aynen.
0: Çok şükür birlikteyiz tekrar.
1: Memnun oldum. Tekrar sizleri gördüm, arkadaşları gördüm.
0: Bizler de hocam. Hocam bugün konumuz çok önemli.
1: Evet.
0: Artroskopi nedir hocam? Avantajları nelerdir?
1: Artroskopi kelime manası olarak şöyle söyleyeyim. Artro eklem demek. Yani vücuttaki kemiklerin bağlantı yerleri, işte dizler, ayaklar gibi eklem yerleri demek. Skop da malum görmek demek. İkisinin birleşimiyle oluşan bir kelime. Tabii insanlar, daha doğrusu cerrahlar, doktorlar eklemlerin içinde ne olduğunu ancak açarak görebiliyorlardı eskiden. Yani birçok ameliyatı biz açarak, dizi açarak, işte kalçayı açarak, ayak bileğini açarak işlem yapıyordu. Ve bazen oradaki küçük bir işlem için bütün eklemi açmak gerekiyordu. Teknolojik ilerlemelerden sonra bu skopi cihazları, skop cihazları, kameralar, işte soğuk ışık kaynakları gibi bir takım özellikler geliştirdikten sonra yaklaşık 40 yıldır filan eklemlere, artık eklem ameliyatlarının çoğunda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Artroskopinin temelinde eklem içerisine giren ince bir boru, ucunda muhtelif optikli sistemleri, o ekrana bağlı oluyor. Bir alanda ufak bir delikten eklem içerisine giriyoruz, orayı görüyoruz. Sonra ikinci bir delikten de yine özel aletlerle, ince küçük aletlerle ekranda görerek ameliyatlar yapıyoruz. Artroskopik cerrahi
0: aslında
1: temelde
0: daha bu. Minimale indi değil mi hocam?
1: Kesinlikle çok büyük avantajları var, evet. Açık ameliyata göre. İşte dediğimiz gibi bir kere çok büyük kesi yapmıyorsunuz. Artı açarak bile göremeyeceğiniz bazı bölgeleri o optik vasıtasıyla küçük köşelere girebiliyorsunuz. Çok daha etkili bir işlem yapmış oluyorsunuz. Ameliyat süresi azalıyor ve en önemlisi de hastanın ameliyat sonrasında duyduğu rahatsızlıklar, işte ağrılar, efendime söyleyeyim hareket kısıtlığı gibi şeyler oluşmuyor. Çoğu zaman hiç fizik tedavi bile yapmaya gerek kalmadan hastalar şifa buluyorlar yani.
0: Evet. Peki hocam, artroskopik cerrahi hangi eklem hastalıklarında yapıyorsunuz daha fazla?
1: Şimdi en çok diz ekleminde kullanıyoruz. Omuz da son yıllarda iyice yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Ayak bileği ve kalça bölgesinde de kullanılıyor. Aslında el bileği bölgesinde de kullanılıyor. Onlar biraz daha spesifik, o işte uğraşan arkadaşların yaptığı şeyler ama genellikle en yaygın diz, omuz, biraz da ayak bileği diyelim. Kalça artroskopisi son zamanlarda gelişiyor. Ama bizim böyle en çok netice aldığımız eklemler diz ve omuz eklemleri.
0: Peki hocam, hastalar size hangi şikayetlerle geliyorlar? En sonunda siz artroskopi cerrahi yapıyorsunuz.
1: Şimdi tabii bölgeye göre değişiyor.
0: Değişiyor.
1: Diz bölgesinden başlarsak genelde bir işte diz ağrısı, dizde takılma hissi, düşme, çarpma gibi olaylar, ağrı, diz ağrısı ve işte hareket kısıtlılığı şikayetiyle geliyor. Sonrasında biz değerlendirme yapıyoruz, muayene ediyoruz. Muayene sonrasında eğer orada bir yırtık düşünürsek, zedelenme düşünürsek MR istiyoruz genellikle. MR tetkiki de bizim için çok faydalı oluyor. Orada dizin içerisindeki özel yapıları, menisküsleri, bağları MR'da görebiliyoruz. Bunlar da eğer lezyon varsa yırtık oluyor genellikle. Veya başka bir takım patolojiler, kıkırdak patolojisi varsa da o zaman diz için ameliyata karar veriyoruz. Artroskopik ameliyata karar veriyoruz. Omuz bölgesinde de aynı şekilde hasta bazen ani bir düşme, bazen zorlayıcı hareketler sonrasında omuz ağrısı
0: geliyor. Özellikle sporcularda yapabiliyor musunuz bu cerrahi müdahaleyi?
1: Tabii sporcularda çok daha önemli artroskopik cerrahi. Çünkü sporcularda ne kadar az keserseniz, ne kadar az işlem yaparsanız onun spor hayatı açısından çok önemli. Yani eskiden bir menisküsü olan birisi, eski futbolcular futbolu bırakırlardı menisküsü olan bir hasta. Ama şimdi menisküslerin yırtıkları onarılabiliyor, dikilebiliyor. Efendim, dolayısıyla çapraz bağ yırtıkları mutlaka bıraktırırdı sporu. Onlar kapalı ameliyatta artroskopik olarak yapıldığı için hem neticeleri iyi oluyor hem de zaman kaybetmeden çok çabuk rehabilitasyona olduğu için de tekrar spora aynı seviyede aşağı yukarı devam etmeleri mümkün oluyor.
0: Hocam, aslında şunu da söyleyebilir miyiz? Bütün ekleme hastalıklarında son aşamada artroskopik cerrahi kullanabiliyor musunuz? Her hastaya
1: hemen
0: uygun mu?
1: Şöyle tabii her hastaya demeyelim ama yani böyle çok ileri safhalarda, mesela dizdeki kireçlenmeler çok ileri safhalarda, artık orada artroskopik cerrahi kullanamıyorsunuz. O zaman dizi açıp protez ameliyatı yapmak gerekiyor. Ama protez ameliyatı gibi, kırık ameliyatı gibi ameliyatlar haricinde diz ve omuzdaki birçok ameliyatı artroskopik olarak yapabiliyoruz.
0: Ameliyat sonrası da hasta hiçbir şey hissetmiyor dediniz değil mi hocam? Daha önce
1: çok az ağrı oluyor tabii, yani neticede ağrının birçoğu.
0: Çünkü eskiden hocam çok duyardık, dizde ameliyat olduktan sonra çok ağrıları olurdu hastaların.
1: Tabii eklem yerleri zaten hassastır. Eklemin mesela bir kapsülü vardır. Yani eklemi biz bir kapalı bir kutu gibi düşünün, bir balon gibi. Zarını kesip tekrar dikerseniz o kapsül, ciddi manada hem ağrılı hem de eski elastikiyetine kavuşması çok zor oluyor. Ama bir delikten girmekle takdir edersiniz oradaki hasar çok az oluyor. Dolayısıyla artık artroskopik cerrahi bu diz ve omuz ameliyatlarında bizim altın standart dediğimiz yöntem yani. Bütün dünyada yaygın olarak artroskopik yöntem kullanılıyor.
0: Peki hiç hocam komplikasyonla karşılaştığınız hastalar oldu mu?
1: Şimdi artroskopinin bir avantajı da tabii enfeksiyon gibi, işte pıhtı gibi komplikasyonların en az olan ameliyat türü olması. Yani artroskopik ameliyatları zaten biz eklemin içerisinde sıvıyla doldurup devamlı yıkama halinde ameliyat yaptığımız için, ameliyat süresi kısa olduğu için ve dışarıyla çok temas olmadığı için enfeksiyon riski çok çok az. Yani binde bir civarında diyelim. Benim çok şükür şimdiye kadar öyle artroskopik cerrahi 20 yıldır yapıyorum. Enfeksiyon, ciddi bir enfeksiyon görmedim. Çünkü dediğim gibi sıvı şey ortamda, ama açık ameliyatlarda tabii enfeksiyon riski artroskopik cerrahiye göre fazla. Bir de daha sınırlı alanda çalıştığınız için, işte damar sinir yaralanmaları da görerek girdiğiniz için, ekranda yaptığınız için daha az oluyor. Dolayısıyla komplikasyon oranı da en düşük ameliyatlar.
0: En düşük ameliyatlardan bir tanesi. Hocam o zaman konu açılmışken ben hemen konudan konuya da geçmek istiyorum. Hocam öncelikle dizde ağrı neden kaynaklanır?
1: Şimdi diz ağrısı eklemi oluşturan kıkırdakların ve oradaki bağların, içerideki menisküslerin bir probleminden dolayı kaynaklanır. Yani durduk yerde diz ağrısı olmaz. Bizim artroskopik cerrahiyle yaklaştığımız hastalardan girecek olursak, diz ekleminin kıkırdaklarının arasında, eklem arasında menisküs denen, böyle hilal gibi eski musluk çontaları vardır, onlara benzer şekilde bir yapılar var. Bu menisküsler dizin içerisinde eklemle beraber hareket ediyorlar ve iki kıkırdağın birbirine çarpmasına engel oluyorlar. Bu menisküsleri de bazen ani bir hareketle dönme esnasında yırtık olabiliyor. O zaman menisküs şikayeti olan hasta bize ağrı, dizinde takılma, dizini oynatmada zorluk, merdiven inip çıkmada zorluk şikayetleriyle geliyor. Bazen özellikle futbolcularda diz görüyorsunuzdur maçlarda. Dizi döndü, dönüyor hastanın. Dönüyor, bir anda
0: evet,
1: ciddi bir problem oluşuyor. O da sık gördüğümüz bir şey. Ona da ön çapraz bağ var. Dizin içerisinde iki tane bağ var. Öne ve arkaya kaymasına engel olacak şekilde. Ön çapraz bağ futbolcularda çoğu veya başka sporlarda oluyor bazen. Kopuyor. Ön çapraz bağ da maalesef koptuktan sonra çok kendi başına iyileşemiyor. Kemikten ayrıldığı için. Vücutta birçok doku aslında kendi onarabiliyor zedelenmelerde, ama menisküs dokusunda yeteri kadar kan damarı veya onarımı yetmiyor, kan damarları kıkırdak yapıda olduğu için. Bazı dokular da kemikten koparak ayrıldığı için, mesela dizdeki bu ön çapraz bağ gibi, omuzdaki bazı kaslar gibi, onları vücut tekrardan oraya kemiğe yapıştıramıyor. Dolayısıyla biz ameliyatla yine o çapraz bağı yerine yeni bir bağ oluşturuyoruz. Yine endoskopik yöntemle, artroskopik olarak çapraz bağ yaralanmalarında da çok kullandığımız bir yöntem artroskopi, onunla yapıyoruz. Orada dizin iç kısmından o kopan bağın yerine yeni bir bağ kas parçası alıp onu dizin içerisine yine artroskopik yöntemle kapı olarak monte ediyoruz.
0: Yine hastanın kendi kaslarından değil mi
1: kendi
0: hocam?
1: Kasından, evet, kendi kasından alıyoruz. O kası dizin içerisinde, tendon diyoruz biz ona. Dizin içerisindeki aynı ön çapraz bağın yerine aynı şekilde bağ oluşturuyoruz ve onu üst taraf kemik ve alt taraf kemiğe yine kapalı yöntemle, yani dizi açmadan yerleştiriyoruz. Yeni bir bağ oluşmuş oluyor. Hastalığı hemen harekete başlıyor. Tabii futbolcularda bir 3 hafta kadar, 3-4 hafta baston kullandırıyoruz. Destek bastonu. Sonrasında da hareketler, koşular. Sporcularda tekrar spora dönmesi, iyice oranın güçlenmesi bir 4-5 ay olabiliyor. O yüzden ön çapraz bağ yaralanmaları sporcuların, futbolcuların filan biraz korkulu rüyasıdır.
0: Kâvusu, evet hocam.
1: Ama iyi tarafı, çapraz bağ ameliyatlarından sonra da hastalar iyi bir geçmiş bir ameliyatla, başarılı bir ameliyattan sonra kaslarını da güçlendirerek yine aynı seviyede spora
0: devam edebiliyorlar sporlarına.
1: Dönebiliyorlar, evet.
0: Hocam halk dilinde çok fazla duyuyoruz. Dizde işte suyun bitti.
1: Evet.
0: İşte hani dizde bazı uygulanan da iğneler vardır. Bu nedir hocam? Neden kaynaklanıyor?
1: Şimdi demin söylediğim gibi eklem yerleri, kemiğin birbirine temas ettiği yerler bir kıkırdak yüzeyle kaplıdır.
0: Evet.
1: Porselen gibi düşünelim. O kıkırdak yüzey 3-4 milimetre kalınlığında ve eklemin üzerini sarar. Ve karşılıklı temas hep bu kıkırdak yüzeyler üzerindedir. Dizin içerisinde çok az bir miktarda da onu yağlayacak gibi adeta bir diz sıvısı da vardır. Aslında o sıvının bitmesinden ziyade o kıkırdakların dökülmesi söz konusu oluyor. Nasıl iki tane porseleni birbirine sürtseniz çizilir porselen. Hı hı. Yer yer dökülmeler oluşur. Kıkırdak problemleri de o şekilde oluşuyor. Biraz fazla kilolu hastada ani hareketler, çarpmalar sonrasında ve yıllar geçtikçe hemen hemen hepimizde o kıkırdaklar yavaş yavaş yavaş çizilerek yumuşuyor.
0: Yaş ilerledikçe mi aslında hocam ortaya da
1: yaş
0: çıkıyor?
1: Yaş önemli faktör ama evet. Kilo daha önemli bir önemli faktör. Yani mesela bazen bakıyoruz işte 50 yaşında bir kilolu hastanın dizi 80 yaşında bir zayıf hastanın dizinden daha kötü olabiliyor. Yani burada kıkırdak olarak dizin yapısı, dizin anatomik problemleri bazen kıkırdak aşınmasını arttırabiliyor. İşte geçirilen kazalar, dize olan çarpmalar, bacak eğrilikleri bunlar ama temel olarak kilo ve kiloyla beraber çok aşırı zorlamalar. O yüzden bizde çok Türkiye'de hanımlar, bilhassa hanımlarda çok yıllar geçti biraz kilo oluyor bizim hanımlar biliyorsunuz. Bir de devamlı hareket halindeler. Evde işte eğiliyorlar, kalkıyorlar, zorluyorlar. Bazı yerlerde bağda bahçede çalışıyorlar. Bu zaman içerisinde diz kıkırdaklarını aşındırıp döküyor. İşte o kıkırdağın dökülmesi biraz aslında eskiden daha çok kireçlenme diye tabir edilirdi. Şimdi o anlaşılsın diye de hani dizin suyu yani bir şekilde kıkırdağ aslında bozulmuş oluyor. Kıkırdak dökülmesi problem.
0: Peki bu yapılan iğneler hocam neyi?
1: Şimdi yapılan iğneler şöyle tabii biz bu kıkırdağı iyileştirmek istiyoruz, isteriz aslında. Yani nasıl bir bütün dokular bozulduğu zaman iyileşme şansı olabilir diye kıkırdakta maalesef iyileştirme yolunu daha bulamadık. Yani o dökülen kıkırdağı olduğu gibi yerine o çok çalışmalar var. Mesela kıkırdak hücreleri üretilip kıkırdak nakli yapılabiliyor. Ama onlar daha çok lokal alanlarda. Yani birkaç santimetre karelik alanı o yapılabiliyor. Ama genel manada dizin bütün kıkırdaklarında birçok bölgesinde yaygın bir aşınma varsa dediğim gibi bunu tam tedavi edemiyoruz. Ama bununla ilgili arayışlar sürüyor. Bu iğneler de onlardan bir tanesi aslında. Yani bu dizin içerisindeki sıvıya benzer bir şekilde viskozitesi yüksek maddeler genellikle. Dizin o eklem boşluğuna veriyoruz, enjekte ediyoruz. Bunlar oradaki eklemi bir şekilde bir nevi adeta yağlamış oluyor ve
0: biraz ağrıyı hafifletiyor mu aslında?
1: Ağrıyı hafifletiyor. Evet, her hastada değil tabii. Çok değişik versiyonları var piyasada. Yani belki 50 çeşit marka var. Birçok ürün var. Onlardan bir tane bazıları diğer hekim uygun gördüğünü eklem içerisine yapıyor. Bir seans, iki seans, üç seans yapılanlar var. Bu şekilde tedaviden fayda görüp hani dizin iyice bozulmasını, iyice bozulduğu zamanki protez ameliyatını geciktirmek için bunu uyguladığımız hastalar çok. Yani hasta daha dizinden ve daha iyi verim olabiliyor. İyice bozulmamış. O sıvılardan yapıyoruz eklem içerisine. Bazen ağrılı oluyor iğne sonrasında ama hastanın netice itibariyle rahatlayıp memnun olan hastalar da çok oluyor.
0: Peki hocam diz protez ameliyatlarını en çok kimlere uyguluyorsunuz?
1: Şimdi diz iyice bozulursa yani artık kıkırdak dökülür, kemik kemiğe temas etmeye başlarsa hastada tabii şiddetli ağrı oluyor. Bundan dolayı hasta önce çömelip kalkmaları, merdiveni çıkmaları kaybediyor. Sonrasında da düz yürürken ağrıları oluşuyor. Bazı hastalarda artık gece ağrıları bile oluşmaya başlıyor. Bu dönemde artık kıkırdağı tedavi edemediğimiz için demin söylediğim gibi o zaman diz protezi ameliyatları, kurtarıcı ameliyatlar oluyor. Bu tarzda hani genellikle böyle 60 yaş üzerinde yapmayı tercih ediyoruz biz. Daha erken hastalara biraz direnmeyi tavsiye ediyoruz. 55-60 yaşından sonra daha rahat yapıyoruz. Bunda da hani protezin daha sonra 20-30 yıl sonra problem çıkarma riski oluşabiliyor bazen. Onun için olabildiği kadar geç yapıyoruz. Ama bazen daha erken yaşta çok kötü dizler oluyor. Onları da protez ameliyatı yapıp hastayı rahatlatıp bir an önce normale yürüyüşe kavuşturmak da gerekebiliyor. İşte o türlü hastalarda protez için efendim söyleyeyim ameliyatı hazır dediğimiz hastalara bir protez uygulanıyor. Uyguluyoruz. Hasta ameliyatı o da çok ağır bir ameliyat değil eskisi gibi. Yani bir saatlik bir ameliyatla hastanın dizini yüzeylerini değiştiriyoruz. Protez koyuyoruz. Ve hasta ameliyat sonrasında erkenden mobilize olup ağrılarından kurtulup mutlu oluyor. Tabii artroskopik
0: ameliyat. Peki hocam ilerleyen zamanlarda protezden sonra hareketleri kısıtlanıyor mu hastanın?
1: O gibi protezden sonra aslında hemen hemen birçok hastada protez öncesinde ne hareket varsa aynısı kalıyor. Yani hatta birçok hastaya protez öncesindeki yapamadığı hareketleri yapar hale geliyor. Mesela bacakları eğri, katlayamayan hastanın bacaklarına biz hastaya genellikle bir 90-110 derece arası fleksiyon yani dizini bükebilme ve ağrısız yürümeyi vaat ediyoruz. Onun haricinde tam diz üstü oturmaya çok vaat edemiyoruz. O mümkün olmayabilir ama onun haricinde merdivenip çıkma, işte yürüme, çarşı pazar gezme, yapılabiliyor hastalarda. O yüzden evden çıkamayıp ağrıdan dolayı evden çıkamayan birçok hasta bu ameliyattan sonra çarşı pazar dolaşıyor.
0: Normal hayatına dönebiliyor.
1: Tabii,
0: aslında.
1: Ötürü hastalar da genellikle bize dua ediyorlar.
0: Evet. Ne güzel hocam, ne mutlu size. Peki hocam, aynı anda iki dizi de yapabiliyor musunuz, diz protezi?
1: Tabii, aynı anda hastanın genel durumu müsaitse. Yani biz onu dahiliye uzmanımızla, kardiyoloji uzmanımızla, anestezi uzmanımızla görüşüyoruz. Onlar eğer bir sakınca yok derlerse iki dizi de bozuksa hastanın, ikisini de aynı anda yapıyoruz, peş peşe aynı ameliyat esnasında yapıyoruz. Bu da bir bakıma bazı hastalarda daha iyi oluyor. Çünkü hastanın bacak eğriliği varsa bilhassa, mesela bir bacağı eğri, bir bacağı düz olmuyor ameliyat sonrasında, biraz yürüyüşte zorlanıyor. Bir de tek seferde hasta o sıkıntıya bir daha girmek istemiyor. O yüzden bilateral diyoruz biz. Yani ikisini aynı anda yaptığımız ameliyatlar çok oluyor.
0: Sonrasında hocam çok ağrı çekiyor mu hasta protezlerden?
1: İki şöyle tabii, bu ameliyat artroskopide nasıl kapalı ameliyat esnasında az ağrı oluyorsa, burada da bahsettiğimiz bütün işleri yapıyoruz. Yani dizi açıyoruz, kemikleri kesiyoruz. Orada yani yapılabilecek her şeyi yapıyoruz aslında hastamız acımasızca. Ama sonrasında tabii ki hasta bir takım ağrı duymaması mümkün değil. Ağrı duyuyor.
0: İllaki olacak, evet.
1: Ama onun için biz hastanede yatırıyoruz hastayı 3-4 gün kadar. Dolayısıyla hastane şartlarında, bugün yaptığım bir hasta vardı mesela, gelirken uğradım, ağrısı vardı.
0: Evet.
1: Yani ona bir takım şeyler, böyle yeşil reçeteli yazılan işte ağrı kesiciler diyelim. Özel ilaçlar yapıyoruz. O şekilde zaten, ama aynı gün ayağa kaldırıyoruz hastayı. İlk bir gün biraz ağrılı oluyor. İlk birkaç gün içerisinde o ağrılar toparlıyor. Bazen hala sebebini bilemediğimiz 2-3 ay süren ameliyat sonrası ağrılar oluşuyor. Oluyor. Onlar için de özel ilaçlarımız var. Onları kullandırıyoruz. Ama çok hani baş edilmeyecek ağrılar değil yani.
0: Değil. En çok da hocam görmüş olduğunuz zaten ilerleyen yaşlarda çok fazla kilolularda.
1: Diz öyle tabii ki, diz öyle. Değil mesela mi? Hani diğer eklemlerde mesela omuzdaki problemlerde şey yok. Yani bir kilo problemi yok. Çünkü ne kadar ağırlık binerse dizlere. Hani sırtınıza bir 20-30 kiloluk çuval almışsınız. Evet. 20-30 kilo fazla almışsınız. Dizler aynı için şekilde, değişen bir şey yok. Yani o dolayısıyla o ağırlık eğilip kalkmayla beraber oradaki kırdakları, demin bahsettiğim porselen gibi bölgeleri çok zorluyor yani. Evet. O yüzden diz ve kalça için, hatta ayak problemleri için kilo çok önemli bizim açımızdan.
0: Evet hocam. Hocam hazır omuz ağrılarından bahsetmişken, dilerseniz biraz omuz ağrılarına da değinelim.
1: Tamam.
0: Omuz ağrılarında hangi operasyonlar yapıyorsunuz hocam?
1: Şimdi omuz ağrılarında da en çok yine artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Hatta çoğu zaman şu anda artroskopik cerrahi kullanıyoruz. Omuzda yıllar içerisinde özellikle kolu, omuz eklemi biraz daha farklı bir eklem. Omuzu çok daha çok kasın olduğu ve kasla bağlı vücudumuza bir eklem, her türlü hareketi yapabilmeye müsait. Yani 360 derece döndürebiliyoruz. Evet. Burada da kaslarla ilgili sıkıntılar oluşuyor daha çok. Yani orada bir bağ, menisküs bağı falan yok ama kaslar ve kapsül tutuyor. Bu durumda mesela omuz çıkıkları oluşabiliyor. Tekrarlayan omuz çıkıkları oluşuyor. Bazen özellikle gençlerde. Biraz daha böyle 50 yaş civarına gelince kolu kaldıran kas, biz rotator kılıf diyoruz. O kasların zedelenmesi ve yırtıkları oluşuyor. Bir düşmeyle veya tekrarlayan hareketlerle. O zaman hasta biraz omuzunda işte gittikçe artan bir ağrı.
0: Ağrı hissediyor.
1: Hareket kısıtlılığı, üstüne yatamamak ve o ağrı bazen çok şiddetli olabiliyor. O tür şikayetlerle geliyor. Orada biz muayenemizi yaptıktan sonra yine MR değerlendirmesi, MR için, omuz hastalıkları için çok önemli. Orada tanı koymaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en çok rastladığımız bizim impingement, sürtünme sendromu dediğimiz.
0: Nedir hocam?
1: Bu kolu kaldıran kasların geçtiği bir kanal var orada. Köprücük kemiği ile omuz kemiği arasında bir kanal var. Kolu kaldıran kaslar o kanal içerisinde geçiyor. Üç ayrı kas var orada geçen ve normalde o kaygan bir şekilde geçiyor. Bunlar zedelenirse, zorlanırsa veya düşmelerle veya yıllar içerisinde çok kullanmaya bağlı veya şeker hastalığı gibi kolaylaştırıcı faktörler de varsa, bunlar zedeleniyor ve şişiyorlar. Şişince, ödemlenince o kanal içerisinden geçememeye başlıyorlar. Zorlanıyorlar, ağrılı yapıyorlar ve ağrılı bir omuz oluşuyor. Biz bazen de burası artık zedelendikten sonra yırtılıyor, kemikten kopuyor.
0: Evet hocam.
1: Kemikten koparsa o zaman hemen ameliyat ediyoruz. Yani çünkü bir daha yerine yerleşemeyeceği için. Onu da aynı şekilde artroskopik olarak yapabiliyoruz. Yani hastayı uyuttuktan sonra omuzun içerisine yine ince bir delikten artroskopla girip onu ekranda görerek, sonra diğer bir ya da iki delik daha açarak oradaki yırtık alanı görüyoruz. Oradaki yapışıklıklar oluyor bazen omuzda. Özellikle donmuş omuz dediğimiz durumla görüyor bazı hastalarda. Şu kadardan fazla oynatamıyor.
0: Evet hocam.
1: Orada artroskopik olarak girip, eskiden mesela bunlar ciddi problemlerdi. Şimdi artroskopik olarak girip oradaki yapışıklıkları, özel yakıcı aletlerimiz var. Artrokeri gibi. O yakıcı aletlerle girerek oradaki yapışıklıkları temizliyoruz. Dolayısıyla kolu daha ameliyat esnasında açılı hale getiriyoruz. Sonrasında da o kaslardaki yırtıkları da yine özel aletlerimiz var, özel dikiş aletleri var. Kemiğin içerisine minik çapalar koyup o aletleri yine aletlerle kemiği, omuz kemiğine dikiyoruz. Dolayısıyla o kanalı da genişletiyoruz. Dolayısıyla oradaki hareket rahatlıyor ve rahatlıyor. Hastanın ağrısı geçiyor. Omuzda biraz tabii takibi biraz daha diz kadar rahat olmayabiliyor.
0: Hı hı. Peki hasta hocam nelere dikkat etmesi gerekiyor bu durumda?
1: Şimdi ameliyat sonrasında hasta bizim bir programımız oluyor. Ona göre hareketlerini ayarlıyor. Birçok zaman bu yırtığın iyileşmesi için bir dönem böyle yastık, özel yastıklı kol askıları kullanıyoruz bir süre. Ondan sonrasında yavaş yavaş belli hareketleri hastaya öneriyoruz. O hareketlerden sonra o yavaş yavaş bazen fizik tedaviden yardım alıyoruz. Onları güçlendirmek için. Bazen bizim takibimizde uygulanan hastaları takip ederek düzeltiyoruz. Hasta bizim genellikle çok, yani zaten yara problemi olmuyor kapalı olduğu için. Bir hafta içinde yarası iyileşiyor. Harekete başlıyor ama kontrollü hareket ettiriyoruz. Yani bir anda çünkü orada kaynamayı beklememiz lazım geliyor. Yani kasın kemiğe yapışmasını beklememiz gerekiyor. Dikişe çok fazla güvenemiyor. Esas olan oradaki iyileşmenin tamamlanması gerekiyor.
0: Peki hocam, omuz ağrılarında biz hangi ağrılardan daha çok korkmalıyız? Kendi kendimize yapabilir miyiz bu muayeneyi?
1: Omuz ağrısında tabii en önemli şey, yani kolu kaldırıp kaldıramam. Omuzun hareketidir aslında bizim de en çok baktığımız şey. Normal hareket arkını, yani diğer kolumuzda yaptığımız hareketi öbür kolumuzda da yapabiliyor muyuz? Önemli olan o. Yani mesela yana açma esnasında en çok ilk belirtileri budur. Yani yana açma esnasında hasta ağrılıyor.
0: Bu sinir sıkışması diye tabir edilen şey de hocam kaynaklanır mı? Genelde elde.
1: Bu eldeki belirtiler. Sinir sıkışmasını gibi ama biraz daha farklı tabii. Burada sıkışan kaslar. Yani kaslar kayamıyor o kanal içerisinden. O hareketlerle beraber hareket marjını değerlendirebilir. Arkaya elini mesela enseye götürebilmek ve arkaya götürebilmek çok olur. Mesela bizde hasta bazen işte kullanamıyorum, çamaşırımı bağlayamıyorum gibi şikayetlerle çok geliyor hastalar. O şekilde fark ediyor veya ağrıyla geliyorlar yani.
0: Peki hocam, biraz kalça protezlerinden de bahsetmenizi istiyorum. Eskiye nazaran şu anda teknoloji çok gelişti. Aynı minimal teknikler kullanıyor musunuz kalça protezlerinde de?
1: Şimdi protezlerde önemli olan o aksı düzgün bir şekilde protezi koymak. Minimal cerrahi orada biraz denendi ama çok da fazla başarılı olmadı. Çünkü kalça bölgesi biraz kalın bir bölge. Orada koyduğumuz protez ince bir protez. Dolayısıyla orada yine standart. Hani miktar, mümkün olduğu kadar az açarak mesela 15 santim kadar, 10 santim, 15 santim arası açarak kalça protez ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça protezi de bizim ülkemizde sık ve bel ağrısı da karışır. Bazen birçok hastalar kalça ağrısı bele doğru

0: fiyatına benziyor. Daha yeni teknolojik ürünler var.
1: Evet,
0: yani eskisine göre. Eskiden mesela çimento ile tutturulurdu kalça protezleri. Şimdi direkt kemiğe çaktığımız, kemiğe kaynayan daha emniyetli protezler var. Yani üst yıllar geçtikçe üst versiyon protezler çıkıyor. Dolayısıyla bunun ne faydası oluyor? Hem ameliyatı kolaylaştırıyor bizim açımızdan, hem hastayı rahatlatıyor, hem de protez uzun yıllar dayanmaya başlıyor. Mesela bir çimentolu protez 10-15 yıl sonra sorun çıkarırken şu andaki versiyonlar 25-30 yıl rahatlıkla dayanabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu protezleri kullanıyoruz. Yani yeni versiyon protezleri kullanıyoruz.
1: Peki hocam, ilerleyen yaşlarda özellikle yaşlılarda kalça çıkıklığı çok fazla görülüyor. Ya düşmeden dolayı kaynaklanıyor, ya namaz kılarken kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Bu gibi durumlarda hani ilerleyen yaşlardaki kişilere protez yapıyor musunuz hocam?
0: Tabii şöyle, kalçalı kireçlenmelerinde de protez yaptığımız gibi, özellikle sizin dediğiniz gibi yaşlılarda basit bir düşmeyle kalça kırıkları çok oluyor. Yani kemik erimesi, işte osteoporoz dediğimiz durum yaşla beraber arttığı için basit bir ayağın takılmasıyla, hatta bazen sanki yürürken bir anda çatladığı veya kırıldığı oluyor kalçaların. Onlarda da kalçadaki kırık bölgesine göre ameliyatlarımız var. Yapılabilirse tabii hastayı hemencik erken yürütmek gibi bir avantajı olduğu için, yapılabilecek bölgedeyse kırık, o zaman kalça protez ameliyatını yapıyoruz ve kırılmış parçayı alıp yerine protez koyduğumuz zaman hasta direkt olarak yürüyor. Biraz daha aşağı bölgelerde protez kullanmak sıkıntılı olabileceği için, o zaman işte vidayla, çiviyle, çivileme ameliyatlar yapıyoruz kalça kırıklarında. Kalça kırıkları da bu arada ciddi, önemli bir halk problemi.
1: Evet,
0: bizim
1: hocam.
0: Şimdi yaşlı nüfusumuz artıyor. Yani 65 yaş üzerine, daha önceden yaşlı, şimdi 80 yaş üzeri yaşlı diyoruz. Ona rağmen bu yaşlı nüfusumuz bizim nüfus yapımız sebebiyle oran olarak çok artıyor. Mesela bir 10 yılda neredeyse ikiye katlanıyor yaşlı nüfusumuz. Yani 10 yıl öncesinde diyelim ki 1 milyon yaşlı nüfusumuz varsa, şimdi 2 milyon var.
1: 2 milyon var.
0: Dolayısıyla o yaşlı nüfus arttıkça bu tür yaşa bağlı problemler artıyor. Hem kireçlenmeler artıyor, yani kalça ve diz kireçlenmeleri artıyor eklemlerde. Hem de osteoporozdan dolayı kalça kırıklarımız artıyor. Veya herhangi
1: bu tedavi
0: bir
1: sürecini daha da çok uzatıyor aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman da yaşlılar için?
0: Tabii, yani şimdi en iyi şey hekimlik koruyucu hekimlik. Evet. Yani eke düşmemektir. Yani eski bizim Faruk Bey vardır, baş hekimimiz, tanırsınız.
1: Evet hocam.
0: Der ki yaşlılar düşmeyecek ve üşütmeyecek.
1: Yani,
0: tamam.
1: Evet.
0: Yani üşütünce problem olduğu gibi düşünce de ciddi problem oluyor. Çünkü o kalça kırıkları bazen hastanın, yaşlı da hasta olduğu için, bütün sistemini alt üst ediyor ve ciddi manada hastanın hayatı
1: tehlikeli
0: hale geliyor. Yatağa bağlı kalabiliyor. İşte genel durumu bozulabiliyor, bir anda derinleşebiliyor ve hasta kaybı da olabiliyor netice itibariyle. Dolayısıyla hani o konu açılmışken de söyleyelim. Mesela yaşlılarda evin içindeki düzenleme çok önemli. Yani mesela halının kenarına takılmaması lazım yaşlının evde yürürken.
1: Aslında çocuk gibi değil mi hocam,
0: yani,
1: onlar da?
0: Yani
1: dikkat etmek de gerekiyor.
0: Yani kendilerine ait bir sistem kurması lazım. Şimdi çocuklara göre herkes bir sistem kuruyor. Herkesin hoşuna gidiyor.
1: Doğru.
0: Evde çocuk olduğu zaman işte aman düşmesin, çarpmasın filan. Ama tabii yaşlılara çocuk kadar ihtimam maalesef genellikle gösterilmiyor. Dolayısıyla hastaların kendilerinin de bilinçli olması gerekiyor. Ve evdekiler de ona yardımcı olup hani ayağının takılacağı, düşebileceği ortamlardan uzak tutmak gerekiyor. Bir, onun bir ev dizaynını veya işte evdeki mesela gibi en basit halı döşemesi, halının kenarına takılıp düşebiliyor ve birçok şey alt üst oluyor o zaman yani. Ona uygun olması lazım.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: İzleyenlerimize çocukluk çağından itibaren hareketli ve spor yapar olmalarını tercih öneririm. Çünkü kemikler ve kaslar çocukluk çağından itibaren gelişiyor. 20-25'li yaşlardan sonra hepimizde yavaş yavaş kemikler zayıflıyor. Dolayısıyla ondan, bir de aman işte kazalardan, trafik kazalarından, düşmelerden sakınmalarını öneririm. Çünkü hayat kalitesini çok etkiliyor ve daha hayatı kalitesiz hale getiriyor.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Hocam dışarıdan takviye, kolajen takviyesi almamız ne kadar doğru?
0: Şöyle, kolajen denen şey aslında vücudum eklemlerdeki kıkırdaklarda veya cilt altındaki değişik yerlerde vücutta kullandığımız bir şey. Kendi endojen kolajenimiz var. Dolayısıyla kolajen alınabilir.
1: Alınabilir.
0: Yani bir zararı yok diye herkes öyle söylüyor. Biz de ona katılıyoruz. Kolajen alınabilir. Yani ama birçok doğru beslenen birisinde de çok da fazla ihtiyaç var mıdır, o tartışılır. Tamam. Yani sağlıklı birinde de. Ama biz mesela aşınması olan, problemi olan hastalara takviye kolajen öneriyoruz. Ama her bölgedekiler biraz birbirinden farklılık gösteriyor. İşte eklemdeki, yüzdeki birbirinden farklı diyelim. Ama biz genel olarak kolajen kullanırız.
1: Kullanabiliriz. Yani kemik sağlığımız için daha önemli değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: Yani

0: İşte bizim eskiler biliyorsun hani kemik çorbaları, işte kelle paçalar, şunlar bunlar, evet. Kolajen yoğun içeceklerdi, işkembe çorbası filan. Eskiden onlar varmış, şimdi onları yiyemeyenler var. İşte kolajen takviyesi.
1: Kolajenle de destekleyebiliyoruz aslında. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet sevgili izleyiciler, Tarık Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diyabete bağlı görme sorunlarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz sağlığı hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdin Ceylan bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
5: Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum.
4: Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Konumuz çok önemli bir konu ama konumuza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
5: Ben operatör doktor Erdin Ceylan. 2003 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzmanlık belgemi aldım. 2017 yılından itibaren de Türkiye Hastanesi Göz Kliniği'nde göz doktoru olarak çalışmaktayım.
4: Harika. Başarılarınız daim olsun diyelim.
5: Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah.
4: Evet hocam, toplumda en yaygın görülen hastalıklardan bir tanesi diyabet. Diğer adıyla da şeker hastalığı.
5: Evet.
4: Peki gözlerimizde hangi problemlere yol açıyor? Hangi hastalıklara?
5: Diyabetik retinopati dediğimiz çok geniş kapsamlı bir hastalıktır şekere bağlı göz problemleri. Hatta dünyada önlenebilir körlüğün en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani diyabete bağlı eğer hastalarımız kan şekerlerine dikkat ederlerse, düzenli doktorlarına muayene olurlarsa bu körlük önlenebilir. Hiçbir şey, yani çok basit bir gözün önündeki uçuşmadan tutun da birkaç kadran görme kaybından total körlüğe kadar giden çok geniş yelpazede bir hastalık. Diyabete bağlı önce tabii nasıl problemler olabiliyor onu belki konuşmak lazım. Çünkü bildiğiniz gibi diyabet vücudumuzdaki kan şekerinin yüksek olması.
4: Evet hocam.
5: Şimdi bu yüksekliğe bağlı olarak bütün damarlarda olduğu gibi gözdeki damarlarda da bir akışkanlık problemi oluyor. Bu akışkanlığa bağlı olarak da gözün, tabii göz damarları çok ince. Hı hı. Gözün bazı bölgelerindeki damarlarda tıkanıklıklar, kanamalar ve sızıntılar meydana geliyor. Ve tıkanan yerlerde ne yazık ki tamamen doku yok oluyor, ölüyor.
4: Hı.
5: Ve oradan vücut da kendine farklı damarlar yürütmeye başlıyor. Şimdi bizim tabii burada yapmamız gereken bu görme kaybını engel olmak için bir kere hastalarımızı alıyoruz. Önce tabii kaç gördüklerine bakıyoruz ve böyle damlalar damlatarak, böyle çok fazla hasta onu sevmez. Yarım saat beklerler, iki saat böyle yakın hiç göremezler çünkü. Çok önemli bir muayene. Muhakkak kan şekeri hastaları, yani diyabetik hastaların muhakkak hepsinin 6 ayda bir bu şekilde muayene olması gerekir. Genelde bundan ne yazık ki bazen kaçabiliyor hastalar. Damlatarak gözün retinasına bakıyoruz. Çünkü bu tamamen gözün retinasını tutan bir hastalık.
4: Hı hı.
5: Orada işte kanamalar var mı? Gözün merkezinde bir ödem, bir sızıntı var mı? Bunlara bakıyoruz. Ve buna birçok test yaparak, alet yaparak tanılarını koyuyoruz ve buna bağlı olarak da tedavi yöntemleri geliştirebiliyoruz.
4: Hı hı. Peki hangi testleri yapıyorsunuz hocam öncelikle?
5: İlk başta gelişmiş olarak bir optik koherans tomografi dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihaza bakarak gözün merkezinde bir sıvı toplanması var mı ona bakıyoruz. Çünkü eğer bir sıvı toplanması varsa totale yakın bir görme kaybı olabilir.
4: Hı hı.
5: Bazen koldan bir ilaç veriyoruz, anjiyo diyoruz buna. Gözün damarlarında bir sızıntı var mı? O damarlarda bir tıkanma var mı? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anladıktan sonra da mesela bir sızıntı, bir tıkanma varsa o ölü yerlere böyle punto şeklinde lazerliyoruz.
4: Evet hocam.
5: Punto şeklinde lazerliyoruz. Ya da gözün içerisinde bu ödem varsa gözün içerisine iğne yapıyoruz. O ödemin azalması için tamamen yapıyoruz.
4: Hı hı.
5: Ve tabii çok kötü bir kan şekeri regülasyonu varsa hastanın, yani çok düzenli muayenelere gitmiyorsa ya da bu lazer aşamasını kaybetmişse, bu iğne aşamasını kaybetmişse cerrahi yöntemler bile yapmak zorunda kalabiliyoruz.
4: Yapmak zorunda olsunuz, evet.
5: Ve çok ağır cerrahi yöntemler oluyor tabii. Yani evet. Oraya gelmeden hastayı yakalayıp bunları yaparak iyileştirmek lazım.
4: Evet, yani erken teşhis aslında en
5: çok
4: önemlisi
5: önemli.
4: Değil
5: yani
4: mi hocam?
5: Yani diyabet önlenebilir bir körlük çünkü. Gerçekten hastalar eğer düzenli takiplerine giderlerse bunları tamamen engel olabiliyoruz.
4: Peki ne kadar aralıklarla gelmeleri gerekiyor hocam? Özellikle diyabet hastalarının.
5: Normalde 6 ayda bir muhakkak, zaten genelde dahiliye hekimi arkadaşlarımız yönlendiriyorlar ama 6 ayda bir düzenli olarak bu şekilde görmemiz gerekiyor periyotlarla.
4: Peki belirtileri neler hocam hastada? En çok nelerle karşılaşıyorsunuz?
5: Tabii hastaların düzenli periyotlara gelmeyen hastalarda en fazla karşılaştığımız problem görme kaybı. Mesela hastalar bazen işte üst yarıyı görmüyorum, alt yarıyı görmüyorum, İşte baktığımda sağ tarafı görmüyorum şeklinde geliyorlar. En çok tabii direkt olarak görme kaybı. Çünkü bir kanama oluşuyor ve bu kanamaya bağlı olarak bir görme kaybına yol açıyor. Ve bazen de merkezi hiç görmüyorum, etrafı görebiliyorum diyebiliyorlar. Tabii o da gözün merkezde bir ödem olduğunu gösteriyor, bir sıvı toplanması olduğunu gösteriyor.
3: Peki hocam, ilerleyen yaşlarda mı görünüyor bu demiş oldunuz aslında?
5: Şimdi genelde tabii...
3: Erken yaşlarda da görüyor musunuz?
5: Tabii genelde diyabetleri en çok ilerleyen yaşlarda gördüğümüz hastalıklar, ama tip 1 diyabetli hastalarda çok daha erken tabii görebiliyoruz.
3: Görebiliyorsunuz.
5: Çok daha erken, çünkü tip 1 diyabete bağlı gözdeki patoloji çok daha progresif, yani hızlı ve kötü ilerler. Ama genelde ilerleyen yaşlarda, 60 yaş üstü hastalarda görüyoruz.
3: Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri neler? Şu anda uygulamış olduğunuz yeni bir sistem geldi mi yeni teknolojiyle birlikte?
5: Ya diyabette en temel, yani altın standart diyeceğimiz yöntem, damar tıkanıklığını tespit ettiğimiz orayı lazerlemek. Çünkü bunu lazerlediğimizde artık oradan bir kanama olmuyor ve hastanın görme kaybını olmayacağını garanti altına almış oluyoruz. Bu en temel yöntem. Çok fazla yeni gelişmiş iğneler var. Yani çok her günde bununla ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Çünkü diyabet hastalarının en çok zorlanmış olduğu şey, gözün merkezinde bir ödem olduğunda bir tamamen bir görme kaybı oluyor. Ve her ay belki gözüne iğne yaptırmak zorunda kalıyorlar.
3: Evet.
5: Çünkü bu ilaçların etkileri yaklaşık 4-6 hafta sürüyor. Tabii uzun bir, onlar için yorucu bir dönem oluyor. O yüzden lazer en önemli yöntem. Yani buraya gelmeden, bu iğne yapmaya gelmeden lazer dediğimiz zaman hastaların çok büyük bir kusuru.
3: Aslında hocam baktığınız zaman en son aşamada siz artık iğneye geçiyorsunuz değil
5: evet,
3: mi?
5: Yani evet, yani daha ileriki aşamalarda geçiyoruz. İğnelere rağmen, genelde eskiye göre çok daha az görüyoruz tabii bunu. İğnelere rağmen ilerleyen durumlarda gözün içinde retina bölgesinde yırtıklar olabiliyor. Çünkü o yeni gelişen damarlar gözdeki retina tabakasını, o bir ağsı tabaka, yırtarak tamamen körlüğe, total bir körlüğe yol açabiliyor.
3: Tamamen tabii deforme olabiliyor aslında bu durumda.
5: O durumda artık cerrahi acil, çünkü acil yapmak gerekiyor. Çünkü retina dekolmanı dediğimiz olay acil bir durum. Retinaya, diyabete bağlı yırtıklar çok da progresif, hızlı ilerliyor ne yazık ki.
3: Evet. Bunun önünde peki hocam hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yapmış olduğunuz tedavilerde, yapmış olduğunuz operasyonlarda.
5: Ya, normalde en önemli şey, hastanın en büyük görevi takiplerine düzenli ve zamanında gelmek. Çünkü kan şekeri ne kadar düzey standart giderse, olması gereken gibi giderse, bunların çoğunluğunu tamamen yok edebiliriz. Ama diyabet tabii kronik bir hastalık olduğu için bir yerden sonra hastalarımızın takibinde biraz zayıflama fark ediyoruz. Çünkü her ay iğne olmak çok zor geliyor. Tabii ki onun yaratmış olduğu bazı tabii huzursuzluklar, ağrılar çok zor geliyor. Yani en önemli şey tamamen takip. Eğer takibe dikkat edilirse, yani günümüzde diyabete bağlı körlük tamamen yok olabilir.
3: Yapmış olduğunuz iğne hocam ağrılı, kanamalı bir yöntem mi? Nasıl bir yöntem?
5: Çok minik bir kanama oluyor. Tabii gözün içine bir iğne yapıyoruz.
3: Evet.
5: Sadece 200 saat bir hastada hafif bir batma, yanma, ağrı hissedebiliyor. Yoksa çok yan etkisi hemen hemen yok diyebileceğimiz bir iğne.
3: Hocam şunu mu anlıyoruz? Aslında biz diyabetik hastalarda daha fazla her seferinde yaptırmalı. Ömür boyunca yaptıracaklar mı bu tedavi şekillerini? Sürekli iğne mi yaptırması gerekecek? Lazerden sonra tamamen ortadan kalkacak mı?
5: Buradaki en önemli şey şu. Kan şekerlerine dikkat ettikleri zaman bu iğne sayıları düşecek ve tamamen yok olacak. En önemli şey her zaman, yani hala kan şekerinin düzenli gitmesi. En önemli şey bu.
3: Bu aslında biraz yedikleriyle de alakalı olabilir değil mi hocam?
5: Yedikleri,
3: yani beslenme de önemli.
5: Genetik yatkınlıkları
3: zaten,
5: ne yazık ki beslenme. Tabii.
3: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Vitrektomi nasıl bir ameliyattır?
5: Vitrektomi bir mikro cerrahi ameliyatı. Gözün içerisine 3 tane tüple giriliyor. Böyle küçük tüplerle bir mikroskop altında. İşte hasarlı bölge önce tespit ediliyor. Diyelim bir yırtık oluştu. Diyabette diyelim yırtık olabilir. Diyabet dışında da yırtıklar olabiliyor çünkü. Bir yırtık oluştu. O yırtıklı bölgenin altına bir sıvı girer ne yazık ki. O sıvı oradan alınıyor. O yırtıklı bölge düzleştiriliyor. Böyle ameliyat sırasındaki lazerle etrafı tamamen punto şeklinde yırtığın ağzı dikiliyor. Ve ondan sonra orada bir kan varsa, hemoroji varsa oradan tamamen temizlenen mikro cerrahi bir yöntem. Evet. Çok gelişmiş bir mikro cerrahi yöntem.
3: Peki bütün göz hastalıklarında kullanıyor musunuz hocam bu tekniği?
5: Ya, vitrektomi sadece retina hastalıklarında kullanılabilen bir yöntem. Tabii işte diyabete bağlı retina yırtıkları olabiliyor. Darbeye bağlı retina dekolmanın da olabiliyor. Sadece retina hastalıklarında kullanılan bir yöntem.
3: Peki hocam, hazır konu açılmışken o zaman biraz retina yırtıklarından da bahsedelim. Neden kaynaklanıyor hocam en çok retina yırtıkları?
5: Retina yırtıklarının en büyük sebebi genetik yatkınlık. Mesela yüksek miyoplarda. İşte 8 numara, 9 numara, 10 numara yüksek miyop hastalarımız var. Bir darbe alabiliyorlar, çok ağır kaldırabiliyorlar. Böyle uçuşan başta bir cisimler görmeye başlıyorlar. O uçuşan cisimler daha sonra böyle siyah nokta şeklinde böyle büyüyor. yukarıdan aşağı böyle kar yağıyormuş gibi geliyor. Hı-hı. Böyle gözünün önünde şimşekler çakıyor. En fazla yüksek miyoplarda görebiliyoruz. Hı-hı. Diyabete bağlı yırtıklarda görebiliyoruz. Ondan ne bileyim daha çok işte bir travma.
3: Travma.
5: Yani gözüne bir darbe gelebilir. İşte ne bileyim spor yaparken bir herhangi bir cisim gelebilir. En çok bunlarda görüyoruz.
3: Evet hocam. Yine aynı şekilde yapmış olduğunuz lazerle de bu tedavileri yapabiliyorsunuz.
5: Engel olunabiliyor. Vitrektomi cerrahisi engel olunabiliyor.
3: Evet hocam. Hocam ben şimdi sizi hazır sormuşken konudan konuya geçeceğim ama sarı noktadan da biraz bahsetmenizi istiyorum. Sarı nokta ilerleyen yaşlarda çok fazla görülüyor diye biliyoruz. Nedir hocam? Neden kaynaklanır?
5: Sarı noktanın en temel şeyi tabii ki dediğiniz gibi ileri yaş. Zaten hani senin makülo dejenerasyonu dediğimiz şey yaşa bağlı kaynaklanan bir şey. Tabii genetik yatkınlık ve beslenme de çok etkili. Hı. İşte sigara negatif faktör, yani ilerleyen bir faktör. İşte daha çok protein ağırlıklı beslenme negatif faktör. Hı. Daha çok işte sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Ama temel faktör tabii ki yaş. Yaşa bağlı olarak gözün merkezindeki hücrelerde bir kayıp meydana geliyor. Ne yazık ki bu var olan kaybı geri döndürmek gibi bir şansımız yok.
3: Evet hocam.
5: Hastalık çünkü ilerleyen bir hastalık. Hı hı. Bu hastalarda genelde iki tip sarı nokta hastalığı oluyor. İşte kuru tip ve yaş tip diyoruz. Kuru tip olanlarda daha çok beslenmesine dikkat edecek. Bazen bir vitamin takviyeleri veriyoruz hastaya. Böyle kareli kağıtlar veririz biz onlara. Hı hı. Böyle punto şeklinde böyle siyanürdüne beyaz. Bunlara bakmalarını söyleriz. İşte orada çizgilerde eğiklik görebilirler. Hı hı. Bu eğiklik arttığında acaba yaşa mı dönüyor şeklinde bakarız. Onları çok daha sık görüyoruz. Yani bir ay, iki ay, üç ay, üç ay hiç geçmiyoruz. Çünkü hı hı. gözün merkezini tutan bir hastalıktır. Gözün merkezini tutan hastalıklarda üç ayda bir en geç takip etmek gerekiyor.
3: Gerekiyor.
5: Çünkü yaşa döndüğünde hemen iğne tedavisi yapmak gerekiyor. Çünkü o yaş halde durduğunda hücre kaybı çok daha fazla ilerliyor. Hemen iğne tedavileri yapmamız gerekiyor. İğne tedavileriyle o yaş olan durumu kuru tipe çeviriyoruz. Ve böylece görmelerinde bir artma sağlayabiliyoruz. Ne yazık ki ilerleyen bir hastalık ama tamamen yok etme şansımızı bulamıyoruz. Evet. Mesela sarı nokta hastalığında o yüzden diyabet çok daha önemli mesela diyoruz. Bir cerrahi yöntemle hastalığı yok edebiliyoruz ya da lazerle. Ama sarı nokta hastalığında böyle bir elimizde cerrahi bir yöntem yok. Hı-hı. Şu an sadece iğnelerle hasarı azaltmaya çalışıyoruz.
3: Azaltmaya çalışıyorsunuz. Evet hocam. Peki hocam ne gibi belirtiler veriyor hastaya?
5: Sarı nokta hastalarında yavaş bir görme kaybı olur.
3: Hı-hı.
5: Yani
3: o sinsice aslında ilerliyor.
5: Sinsi bir hastalık. O yüzden daha çok 60 yaş üstündeki hastalarımızın her sene periyodik kronik bir hastalığı olmasa bile muayeneye gelmesini isteriz. Çünkü yani hepimizde bu var. Şimdi görmemizin azaldığını çok bariz bir hale gelince ne yazık ki anlayabiliyoruz.
3: Evet maalesef.
5: Hani bazen özellikle bir ileriki yaş hastalığı olduğu için işte hasta ilk başta bunu acaba bir gözlük numaram mı arttı? Olarak değerlendiriyor. Evet. Haklı olarak. Acaba kataraktı mı başlıyor diye düşünüyor. Tabii bunlar tedavisi çok daha mümkün bir hastalık ama sarı noktada tabii ki bu ilk akla gelmiyor. Bir kere bir görme azlığı ama yavaş bir görme azlığı başlıyor. Gözün merkezini tutan bir hastalık olduğu için genelde hastalar baktıklarında ortayı çok iyi göremediklerini ama etrafı çok iyi gördüklerini düşünüyorlar. Hı hı. Karanlıkta daha az görmeye başlıyorlar. Yakınları çok daha yakın görmede çok daha fazla zorlanıyorlar. Hı hı. Tabii bu bulguların çoğu da yaşla beraber olduğu için tabii ki bir daha çok hani bir
3: gözlük kullanımı da var
5: gözlük
3: zaten.
5: Gözlük kullanımına biraz sayıyorlar. O yüzden hı hı. aslında hiçbir şey olmasa bile 60 yaş sonrası her sene bir retina doktoru tarafından muayene olmaları gerekiyor. Ama zaten bütün göz uzmanı arkadaşlarımız da zaten gözün retinasına artık bakıyorlar standart zaten.
3: Evet. Peki hocam şunu da soracağım. Vitamin desteği işe yarıyor mu sarı nokta hastalığında?
5: Tabii çok önemli. Yani vitamin desteği çok önemli. Özellikle lutein, zeaksantin gibi birçok vitaminde hastalığın progresyonunu ilerleme hızını çok yavaşlatıyor.
3: Yavaşlatıyor.
5: Yavaşlatıyor ama en önemli faktörlerden biri de ama sigara. Sigara çok hızlı bir şekilde hastalığın ilerlemesine yol açıyor.
3: Evet hocam. Peki vitamin desteğinden hocam kastımız bu. Dışarıdan vitamin takviyeleri mi
5: daha
3: yoksa?
5: Daha çok biz hastalarımıza reçete ediyoruz bunları.
3: Reçete ediyorsunuz.
5: Sadece göz için özel üretilen işte vitaminler var. Hı-hı. O birçok vitamini barındırıyor. Onların her gün günde bir kere kullanmasını istiyoruz.
3: Evet. Hocam peki kırma kusurlarında lazer ameliyatları nasıl?
5: Birçok yöntem var. Burada önemli olan şey kırma kusurlarında numaranın ve kornea kalınlığının arasındaki bağlantı. Hı hı. Çok fazla lazer yöntemi var. İşte PRK dediğimiz, femtosaniye lazer dediğimiz, hatta işte smile lazer dediğimiz birçok yöntem var. Hı hı. Bunların hepsinin hangi numara ve hastanın korneasındaki kalınlığına hangisine göre karar uygun veriyoruz. Hı hı. Tabii bu bir deneyim ve uzun bir muayene gerektiriyor. Hastamız geldiği zaman işte gözlük numarasını ölçüyoruz. İşte böyle topografi cihazlarıyla korneanın haritalarını ölçüyoruz. Ve hangi numarada hangi yöntem gerekliyse Ona göre bir karar veriyoruz.
3: Evet. Peki siz hocam bu durumda en çok hangi hastalarla karşılaşıyorsunuz?
5: Tabii en fazla gördüğümüz hastalık hala miyop dünyada.
3: Miyop,
5: yani miyop %80. Hipermetroplarda da lazer uygulanabiliyor. Ama hipermetrop çok daha az gördüğümüz bir hastalık. En çok gördüğümüz uzağa görememe kusuru. Miyop astigmatlarda 8 numaraya kadar kadar bütün kusurları düzeltebiliyoruz lazerle. Yani eğer korneası uygunsa hastanın tabii.
3: Evet, aslında hocam baktığımız zaman da lazerin de birçok çeşidi olduğunu görüyoruz ama hastaya göre de değişkenlik de gösterebiliyor. Yani Smile lazerden bahsettiniz hocam. Yeni bir teknik mi? Biraz bahseder misiniz?
5: Smile yeni bir teknoloji teknik. Özellikle yüksek numaralı hastalarda ektazi dediğimiz, yani ameliyattan sonra bazen karşılaştığımız bir komplikasyonu tamamen ortadan kaldırabiliyor. Yani çok yüksek bir başarı oranı var. Lazer hastalarında ortaya çıkabilecek göz kuruluğu gibi bulguları azaltabiliyor, yok edebiliyor. Bir gün içerisinde hasta bir gün sonra sosyal hayatına dönebiliyor.
3: Yani peki öncesinde ve sonrasında yapması gereken şeyler var mı hocam?
5: Hastanın dikkat etmesi gereken. En çok istediğimiz şey şu. Bütün cerrahi yön, gözle ilgili hemen hemen tüm cerrahi yöntemlerde bunu çok isteriz. Bir hafta boyunca gözüne su kaçırmamak.
3: Bu önemli.
5: Çok fazla gözlerini ameliyattan sonra belirli bir süre kaşımamak. Dışında yani sosyal hayata çok hızlı adapte olabilirler. Bir de verdiğimiz damlaları da bir hafta kullanmalarını istiyoruz.
3: O kadar. Hocam bir de genelde göz hastalıklarında mevsimsel geçişlerde bir alerjik durumlar oluyor. Kaşıntılar ve sulanmalar başlıyor. Bu gibi durumlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
5: Tabii özellikle mevsimsel durumlarda polen alerjisi çok fazla yaygın. Normalde hastalarımızı muayene ettiğimizde tabii anti alerjik ilaçlar vermelerini istiyoruz. Ellerini çok gözlerine dokunmamalarını istiyoruz. Çünkü ne yazık ki el temasıyla alerjinin üzerinde kaşıdıkları zaman mikrop kapabiliyor.
3: Hijyen çok önemli.
5: Tabii hijyen çok önemli. Gözlerini bol soğuk suyla yıkamalarını bekliyoruz. Hani çok ellerini sürmemeleri için. İki hafta boyunca bir genelde damlalar kullanıyoruz. Daha çok fazla damla dışında bir tedavi önermiyoruz. Vücudun başka bir yerinde kaşıntı, şişlik herhangi bir şey yoksa. Daha çok bu tarz tedavi.
3: Hocam çocuklarda çok fazla karşılaşıyoruz sanırım. Alerjik durumlarda
5: çok
3: değil
5: daha
3: mi?
5: Fazla
3: yani çocuklarda farklı yöntemler mi uyguluyorsunuz?
5: Yok, aynı yöntemle uyguluyoruz ama. Yani çocuklar tabii çok daha fazla etrafla, doğayla temas içerisinde oluyor. Hep ellerine dokunuyorlar. Evet. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. O yüzden onlarda çok daha fazla alerjik reaksiyonlar çok daha fazla gözüküyor.
3: Peki lens kullanımıyla ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Her hastada lens kullanılabilir mi?
5: Lens kullanımındaki en önemli özellik şu. Tabii biz hastalarımız işte muayeneye geldiklerinde zaten onlara bir alternatif sunuyoruz. Yani istiyorsanız işte hastamız geldi, miyop bir hasta özellikle ya da hipermetrop. İşte gözlük takabilirsin, lens takabilirsin ya da istersen hiç bunların birini istemiyorsan bir cerrahi operasyon geçirebilirsin. Evet. Tabii bir kısmı da lens tercih ediyor. Lenslerde en önemli şey tabii korneanın bir çapı var. Önce çaplarını ölçüyoruz. Hangi çapta lens kullanabilir? Daha sonra onun denemesini istiyoruz. Çünkü sonuçta bunların hepsi yabancı bir madde. Vücut onları yabancı olarak algılayacaktır. Taktıktan sonra 2-3 gün sonra kontrole çağırıyoruz. Acaba bu takmış olduğu lens onda bir alerjik reaksiyon gelişti mi?
3: Bunlar
5: geliştiyse o lensi kullanmamasını istiyoruz. Belki başka bir marka kullanabilir. Ama arka arka iki marka lens kullanıyorsa ve hala alerjisi varsa çok lens kullanmasını tercih etmiyoruz. Lensle duşa girmemesini, havuza girmemesini, denize girmemesini istiyoruz.
3: Zaten süreleri var değil mi hocam lenslerinde? Belli
5: tabii
3: süreleri
5: ama
3: var diye
5: her gün takıp çıkarmalarını tercih ediyoruz. Normalde günlük lenslerimiz de var. Mesela sabah takarsınız, akşam onu atarsınız. Bu bir günlük lens, bu da bir tercih yöntemi. Bir de aylık lenslerimiz var. Onlarda da sabah takarsınız, akşam çıkartırsınız ama bir ay sonra çöpe atarsınız. Bu hastanın kendi günlük aktivitesine göre tercih edeceği bir şey. Mesela sadece özel günlerde takmak istiyorsa günlük lensleri tercih ediyorlar. Ama her gün takıyorsa
3: gözlük kullanmak istemediklerinde değil mi hocam?
5: Tercih
3: Peki ediyorlar. Hocam biz tamamen gözlükten nasıl kurtulabiliriz?
5: Şimdi tamamen gözlükten kurtulmanın iki tane yöntemi var.
3: Evet.
5: Bir lazer operasyonları bir de mercek operasyonları. Tabi buradaki en önemli kriter de hastanın numarası ve yaşı.
3: Önemli.
5: Yaşı. Daha genç hastalarda lazeri tercih ediyoruz ama işte ileriki yaş hastalarda işte 50 yaşında 60 yaşında gözlük takan hastalarda daha çok mercek ameliyatları tercih ediyoruz.
3: Peki bunun sonrasında hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Mercek taktığınız hastalar için sorayım.
5: Normalde mercek taktığımız hastalar ameliyattan sonra biz onlara damlalar yazıyoruz. Bir hafta boyunca bunları kullanıyor ama hemen 2-3 gün içerisinde günlük tüm aktivitelerini yapabilirler. İşlerine gidebilirler. Her türlü aktivasyonu yapabilirler. Sadece su girmeyecek gözüne, enfeksiyon kaptırmamaya dikkat edecekler. Onun dışında hiçbir problemle karşılaşmıyoruz.
3: Evet. Hocam biz göz muayenelerimizi hangi aralıklarla yaptırmalıyız?
5: Eğer bir kronik hastalığımız yoksa yılda bir herkesin bir göz muayenesi olması gerekir.
3: Yılda bir.
5: Çünkü dediğim gibi insanlar hani İki gözle baktığımız için acaba bir gözümüz yerinden daha mı fazla görüyor? Çünkü tek başımıza şöyle yaparak hiçbir zaman denemiyoruz. Sonuçta o yüzden her sene bir şeyimiz olsun olmasın yılda bir
3: kendimiz muayene etsek hocam, az önce bahsettiğiniz tabii gibi örnek mi? Mesela aynen hocam.
5: Mesela atıyorum evde kendiniz ilk başta eğer bir nokta vardır.
3: Evet.
5: Bakarsınız, aa ben burayı bir ay sonra baktığımda eskisi kadar görmüyorum. O durumda bir yılı bile beklemeden hemen gelmek lazım.
3: Peki çocuklarda da aynı şey geçerli mi hocam?
5: Çocukları da hiçbir şey olmasa bile yılda
3: özellikle
5: bir
3: yeni
5: bakmak
3: doğmuş bebeklerden
5: başlıyor. Genelde pediatrisler, yani çocuk doktoru arkadaşlar zaten 3 ayken ilk muayenelerine gönderiyorlar. Hani doğuştan bir katarakları var mı, ne bileyim bir başka bir şey var mı diye. İlk genelde 3 ayken ilk bakıyoruz. Onların da gözlerine damla damla tıp bakmak gerekiyor çünkü. Daha sonra eğer hiçbir göz kusurları yoksa 1 yaşında, 2 yaşında her sene muhakkak bakmak lazım.
3: Evet. Peki hocam çocukların doğuştan katarakları oluyor mu?
5: Tabii genetik yatkınlık faktörler olarak olabiliyor. Tabii.
3: Bu gibi durumlarda ne yapıyorsunuz?
5: Bu gibi durumlarda çok erken ameliyat etmek lazım çocuklara.
3: Bebekken çünkü yapabiliyor musunuz hocam?
5: Tabii yapılabiliyor. Çok erken ameliyat etmek lazım. Çünkü normalde bir bebeğin gözünü alın, yani iki gün kapatın, o gözde bir göz tembelliği gelişir. O yüzden daha erken ameliyat yapmak gerekiyor. Tabii onların ameliyatlarında mercek takılıp takılmaması tabii hastanın durumuna göre
3: değişiyor.
5: Kaç aylıkken tespit edildiği zamana göre değişiyor. Hı hı.
3: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
5: Tüm hastalarımızın yılda bir muhakkak göz muayenesine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü önlenebilir hastalıkları bunların çoğu, sadece erken teşhis gerekli.
3: Teşekkür ederiz hocam.
5: Ben teşekkür ederim.
3: Evet sevgili izleyiciler, Erdinç hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı Kerim'in anahtarı besmeledir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Kur'an okumanın fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalıdır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır. Kur'an okuyan kimse bunamaz. Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar. Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz. Melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. Her gece 10 ayet okuyan gafillerden sayılmaz. Kur'an okuyun, kıyamette size şefaat eder. Kim bir ayet öğrenirse, bu ayet kıyamette onun için nur olur. Kur'an öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir. Kur'an okuyanla dinleyen sevapta ortaktır. İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır. Evlerinizde Kur'an okumayı artırın. Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır. O ev halkına darlık verir. Kur'an okunan evin bereketi artar, Kur'an okunmayan ev bereketsiz olur. En üstün ibadet Kur'an okumaktır. Kur'an ehli cennet ehlinin reisleridir. Kur'an okuyanlar cennet ehlinin arifleridir. Kur'an ehli ehlullah'tır. Ehlullah, Allah dostu evliya demektir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa okumaya çalışmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, dinlemekse farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Musaf'a bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur. Kur'an'dan bir ayet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur. Kur'an'ı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir. Kur'an okuyanla dinleyen sevapta ortaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim okurken şu edeplere dikkat edilmelidir. 1. Abdestli olarak temiz bir yerde kıbleye karşı dizüstü oturmalıdır. Erkekler başı açık okumamalı, hiç değilse bir takke giymelidir. Takkesiz okumak tenzihen mekruhtur. Musaf'a bakarak okumak ezbere okumaktan daha sevaptır. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken euzü ve besmele çekmelidir. 3. Manasını bilen de bilmeyen de ağır ağır okumalıdır. 4. Mümkünse ağlayarak okumalıdır. Ağlayamayan kimse ağlamak için kendini zorlamalıdır. 5. Her ayetin hakkını vermeli, yani azap ayetini okurken korkarak, rahmet ayetlerini heveslenerek, tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalıdır. 6. Kur'an-ı Kerim okurken kendisinde riya, yani gösteriş uyanırsa veya namaz kılan kimseye mani olursa yavaş sesle okumalıdır. 7. Kur'an-ı Kerim'i tecvide uygun ve güzel sesle okumalı fakat teganni etmemelidir. Teganni, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir. Teganni yaparken harfler bozulursa haram, harfler bozulmazsa mekruh olur. Halebi'de diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okuyan imamın arkasında kılınan namazın iadesi gerekir.
8. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır, sıfatıdır, kadimdir. Ağızdan çıkan harfler ateş demeye benzer. Ateş demek kolaydır, fakat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin manaları da böyledir. Bu harfler başka harflere benzemez. Bu harflerin manaları meydana çıksa 7 kat yer ve 7 kat gök dayanamaz. 9. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce bu kelamı söyleyen Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünmelidir. Kimin sözü söyleniyor, ne önemli iş yapılıyor, iyi düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için temiz el gerektiği gibi onu okumak için de temiz kalp gerekir. Allahü Teala'nın büyüklüğünü bilmeyen Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlayamaz. Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlamak için de onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek gerekir. Bütün mahlukatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı olduğunu düşünerek okumalıdır. 10. Gaflet içinde okumamalı, okurken başka şeyler düşünmemelidir. Üstünde su ve erzak yüklü devesini çölde kaybeden bir kimse, açlıktan ve susuzluktan öleceğini anlayınca uyur. Uyanınca devesinin geldiğini görür. Sevinç ve şaşkınlık içinde dili sürçerek, "Ya Rabbi, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sana hamdolsun ki devem geldi," der. Peygamber Efendimiz bunu gülümseyerek anlatır. Böyle hatalar Kur'an-ı Kerim okurken de küfür olmaz. Bir alim şöyle anlatır: "Bana su getiren bir talebemin ayağı kayıp düşse, bardak da kırılsa ben ona kızar mıyım yoksa acır mıyım? Hizmet edilirken yapılan hatalar hoş görülür. İşte bunun gibi Allahü Teala'ya ibadet ederken yapılan hatalar da affedilir." Demek ki ibadette bilmeden yapılan yanlış küfür olmaz. Bir hadis-i şerif meali: Kur'an için vekil edilen bir melek, Arap olmadığı için doğru okuyamayan kimsenin hatasını düzeltir ve doğru olarak yükseltir. Kur'an okurken bütün gayretlerine rağmen kelimeleri tam telaffuz edemeyenler olabilir. Cenab-ı Hak hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yapmayı emretmez. Herkese yapabildiğinden sorar. Böyle kimseler de okuyabildikleri kadar devam etmelidir. Ses çıkaran her türlü alete mizmar, yani çalgı aleti denir. Hoparlör de mizmardır. Radyo, televizyon ve bilgisayardan öğrenmek niyetiyle Kur'an-ı Kerim dinlenebilir. İbadet niyetiyle dinlemek caiz olmaz. Elmalı tefsirinde deniyor ki, hoparlörden çıkan sese kıraat değil, çınlamak, zırlamak denir. Buradan secde ayeti işitilse tilavet secdesi yapmak gerekmez. Fakat bu ses Kur'an-ı Kerim'in aslı değilse de benzeridir. Buna da saygısızlık etmemelidir. Kapatılmıyorsa saygıyla dinlemeli, başka bir işle meşgul olmamalıdır.

Abdüsselam bin Meşiş Haseni Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah sevgisi öyle bir şeydir ki, her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur.

şiirlerle menkıbeler. Muhammed Said Faruki rahmetullahi aleyh. Ya Rabbi, yakma bizi. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat, tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Derdi, bir Müslüman ki gelmiştir 40 yaşına, gitmiş gücü kuvveti ve ak düşmüş saçına, hatta hacca da gidip Kâbe'yi etmiş tavaf, buna rağmen gafletten uyanmazsa ne tuhaf. O hala oyun ile geçirirse ömrünü ve hiç düşünmez ise ecel ve ölümünü, ne kadar şaşılacak bir haldedir o insan. Eceli yaklaşmış da o hala eder isyan. Ey insanlar! Günahla ve dünya sevgisiyle kararır, hastalanır kalpler ziyadesiyle. Tedavi etmek için böyle hasta kalpleri, terk etmek lazım gelir günah olan işleri. Öyle sakınırdı ki bu zat haram işlerden, hatta pek çok mübahı terk ederdi bu yüzden. Rabbinin rızasını düşünürdü her işte. Derdi ki, ya ilahi, yakma bizi ateşte. Günahlarınız için bir tövbe ederseniz, ibadetlerinize 1000 tövbe eyleyiniz. Havada uçtuğunu görseniz bir kimsenin, bu onun kemalini gösterir zannetmeyin. Öğrenmek isterseniz onun asıl halini, bakın ki günahlardan tam çekmiş mi elini. Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Hep günah işlemekle ömrünü ettin ziyan. Daha ne güne kadar bu gaflet sürecek hep? Ölüm hiç hatırına gelmez mi senin acep? Haramdan mal yığmakla geçirdin bir ömrünü. Hiç düşünmüyor musun peki sen ölümünü? Elbette herkes gibi ölürsün sen de yarın. Kabir suallerine hazır mı cevapların? Eğer ki atılırsan cehennemin içine, bir an dayanamazsın en hafif ateşine. Bir günde buyurdu ki, kardeşlerim, muhakkak bizim her halimizi görüyor Cenab-ı Hak. Onun için edep ve haya edip Allah'tan, kaçalım titizlikle her günah ve haramdan. Herhangi bir günahı işlemek isteyince, Allah görüyor deyip vazgeçiniz hemence. İbadet ederken de O görüyor diyerek, en güzel bir şekilde yapın, tam öğrenerek. Ve bir işi yaparken, deyin ki içinizden, acaba razı mıdır Allah bu işimizden? Bilin ki, sizi her an görüyor Hak Teâlâ. O beğenir mi diye düşünün ilk evvela. Allahü Teala'dan titreyerek her saat, günahta nefsinize vermeyin aman fırsat.

Abdülvehhab Mutteki Hazretleri buyuruyorlar ki, utanma ve haya cehennemden kurtulmaya vesile olur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi siz zaman zaman işte zekat konusu falan söz konusu olunca ya da kurbanda da bu söz konusu olabilir. Anlatıyorsunuz fakirlik ölçüsü nedir diye işte soruyoruz. Kimler zekat vermesi lazım, kimler kurban kesmesi lazım diye. 96 gram altını olan zengindir. Yani 96 gram altın veya bunun üstünde parası olan zengindir diyorsunuz. Bunun altındakiler de fakir. Şimdi Peygamber Efendimiz de fakri tercih etmiş. Yani 96 gram altın olmadığı için mi Peygamber Efendimiz biz fakir diyoruz? Yani bizim anladığımız fakirlikle Peygamber Efendimiz'in o tercih ettiği fakirlik aynı şey mi? Onu sormak istiyorum.
1: Şimdi siz güzel ölçü verdiniz. Kitaplarda o ölçü, temel ölçü bildirilmiş. Nedir o temel ölçü? Hanefi mezhebinde, daha doğrusu 4 mezhepte de 20 miskal altın deniyor. Zenginlik ölçüsü. Fakat bir miskal altının örfi ve şer'i bugünkü gram karşılığı da içtihat farklılığı var. Mesela İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri 4 gram olarak kabul ediyorlar. Örfi olarak almışlar bir miskali. Dolayısıyla bugünkü gram karşılığı 4 gram olunca bir miskal, 20 miskali olan dine zengindi. Çarpıyorsun 20 ile 80 gram.
0: 80 çıkıyor.
1: İkisi de 80 gram. Fakat İmam Hasan İbni Hanif Hazretleri şer'i olanını almış, 4.8 gram diyor bir miskal. 4.8'i 20 ile çarpınca karşınıza 96 gram çıkıyor. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde 96 gram altını veya bunun karşılığı ticaret malı, parası olan dinen zengindir. Olmayan dinen fakirdir. Fakir. Şimdi dinimizin bildirmiş olduğu o zahiri fakirlik ve zenginlik ölçüsü bu.
0: Bu.
1: Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirliği tercih ettim buyuruyor açıkça. Fakirliği tercih ettim. Yani malı, mülkü, dünyayı şeyi falan bunu mu tercih etti? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tercih ettiği bu değil. Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'dan istediği ve övündüğü fakirlik her zaman, her işte Allah-u Teala'ya muhtaç olduğunu bilmektir. Hindistan'da metun bulunan Abdullah Tehlevi Hazretleri var. Mevlana-ı Bağdadi Hazretleri de üstadıdır bu zat. Bu zat Dürül Marif kitabında buyuruyor ki tasavvufta fakir muradı olmayan, yani Allah-u Teala'nın rızasından başka dileği olmayan demektir. Şimdi İslam alimlerinin büyüklerinden olan zaman zaman biz de mesela sözlerinden, kitaplarından nakiller yapıyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri sık sık bu fakire bildirildi ki bu fakire hüzzan yok mu? Şimdi bu kitapları okuyup da bir gün daha o zaman TGRT falan kurulmadı. Ağlıondaydık, Türkiye gazetesindeydik. Baktım yaşça benden küçük. Abi dedi bu fakiri de unutma. Dedim maşallah. Hayırlı olsun. Abi dedim hayırlı olsun. Şimdi oradan etkilenmiş ya evet. Bu fakir. Ya dedim onun manasını biliyor musun dedim. Onun manasını biliyor musun? O dedim çok yüksek bir derece. Allah-u Teala'dan başka muradı olmamak demektir o fakirlik. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in bildirdiği fakirliğe talip o da. Yüksek yaratılmış o. Sen ben dayanamam ona. Tamam. Abi işte dedi deme öyle. Abi bana da dua etti ya. Yani şey yapma. Sonra dedim insan kendisinde olmayan bir şey söyleyince riya olur o. Yani başka günahlara sebebiyet verir mi? Evet sebebiyet verir. Böyle olan kimse nafaka olmayınca sabır ve kanaat eder. Ben edemiyorum. Diyor ki Mustafa Bey işte bu fakire işte
0: sadaka. Hayır. Bu fakire bir sadaka.
1: Olmadı. Şimdi Allah-u Teala'nın iradesinden razı olur. Fakirlik onun için takdir ettiyse takdir eden Cenab-ı Hak diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Mustafa Bey. Allah-u Teala sizi çeşitli elem, keder, nimet ve benzeri şeylerle imtihan edersin. İmtihana tabi tutulursunuz buyuruyor. Mal da verir. Elinden alır da. Mal olduğu zaman azacak mısın? Olmadığı zaman yine azacak mısın? Orada isyan edecek misin? Niye benim yok falan diye isyan edecek misin? Şimdi böyle şey yaparken de şimdi Evliya-i Kiram'ın halleri bela ve musibet anında sabrediyorlar, nimet zamanında şükrediyorlar. Şimdi evliyalık da derece derecedir Mustafa Bey. Öyle anlatılıyor kitaplarda. Evliyadan bir zat bir başka evliyayı ziyarete gitmiş. Basra'daymış o. Oraya gidiyorlar. Sohbet ederlerken o ziyarete gelen evliya diyor ki biz diyor işte bir nimet geldiği zaman şükrediyoruz. Nimet gelmediği veyahut da bela musibet geldiğinde sabrediyoruz. O Basralı evliya zat diyor ki sizin bu yaptığınızı diyor bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor.
0: Bursa yiyor bulması bekliyor.
1: Bulması bekliyor. Peki diyor siz ne yapıyorsunuz? Biz elimize nimet geldiği zaman dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Bela musibet anında da sabrediyoruz böyle. Derece derece. Şimdi Peygamber Efendimiz'in ki aleyhissalatü vesselam en üstün. Ondan sonra onun işte eshabında onlar da derece derece. Sonraki gelen evliya da aynı şekilde derece derecedir. Dolayısıyla da Allah-u Teala emrettiği için rızık kazanmaya çalışırlar bunlar. Çalışırken ibadetlerini terk etmezler, haram işlemezler. Kazanırken de, kazandığını sarf ederken de İslamiyet'e uyarlar. Böyle kimseye zenginlikte, fakirlikte faydalı olur. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep olur. Fakat nefsine uyarak sabır ve kanaat etmeyen kimse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca az verdin diye itiraz eder. Zengin olursa doymaz, daha ister. Kazandığını haramlara sarf eder. Zenginliği de fakirliği de dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. Hakikaten ya. Fakirliği de zenginliği de ikisi de felaketine sebep olur. Neyim var benim? Olur falan. Bu kadar mı? Falan şu kadar oldu falan.
0: Başkasında da gözü var.
1: Ha, birazcık haset azaldığı var. Zaman açız açız. Şimdi bu televizyonlarda açık oturumlarda dikkat ediyorum. Ondan sonra gazetelerde bakıyorum falan. Böyle açız açız falan. Ya işte, şimdi Mustafa Bey kendinde görüyorsun. Her gün biz Beylikdüzü'nde oturuyoruz. İstanbul'un Beylikdüzü kazasında oturuyoruz. Ya 20 kilometrelik yer 1,5 saatte geliyoruz. Yollar model model arabayla dolu. Bunlar suyla çalışmıyor herhalde değil mi?
0: Tabii.
1: Ama her birine mikrofon tutuyorsunuz. Açız neyimiz var falan. Yani şükür diye bir şey kalmamış ya. Allah-u Teala muhafaza eylesin.
0: Hocam şimdi fakirlik deyince şöyle bir şey de olabilir mi? Mesela adamın evi var, dükkanı var. Ama elinde başka parası yok, nakiti yok. Başka malı da yok mesela. Bu da fakir midir? Buna zekat verilebilir mi?
1: Efendim bu konuda Hazenatül Müftin ve Eşbah kitaplarında deniyor ki Hanefi mezhebinde evleri ve dükkanları olanın aldığı kiraları, kiraya vermiş aldığı kiraları, tarlası olanın tarlasının mahsulü veya kirası çoluk çocuğunu beslemeye yetişmezse bu kimse fakir sayılır, zekat alması caiz olur. Ve ondan sonra da bu nakletten sonra buyuruyor ki işte görüldüğü gibi bu diyor İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre. Çünkü İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadı İmam Hasan İbani Bey ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nden farklı. Farklı şey konusunda, usul konusunda da farklı. Dolayısıyla herkes haline göre bunlardan birisini tercih eder ve böylece günahtan kurtulmuş olur.
0: Peki şimdi kurban gelince bize soranlar da oluyor. Diyelim ki kurban vacip değil, kurban kesmek vacip değil birine. Ancak diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e kestirmek istiyorum. Şimdi bu nasıl olur? Bu tabir doğru mudur? Fakir de böyle bir şey yapmak istese yapabilir mi mesela? Onu sormak istiyorum.
1: Ben Peygamber Efendimiz'e kesmek istiyorum. Yanlış. Evet. Bu ifade yanlış. Ben Allah rızası için hayvan kesiyorum ve de kurban kesiyorum. Sevabını Peygamber Efendimiz'e gönderiyorum.
0: Çünkü niyet ederken de böyle yetiyor.
1: Niyet derken de böyle. Evet. Sevabı Peygamber Efendimiz olmak üzere. Ölmüşler için de öyle. Ben babam için kurban keseceğim. Babası vefat etti. Babası için artık olmaz olur. O mükellef de değil. Peki ne olur? Allah rızası için sevabı babama olmak üzere der. Sevabı anneme olmak üzere der. Veyahut da sevabı işte kimsesi kalmamış bütün mümin ve müminata olmak üzere Allah rızası için bir kurban kesiyorum diyebilir mi? Diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Peygamber Efendimiz için de diyebilir. Hatta Peygamber Efendimiz kendileri iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biz de ümmeti için de buyuruyor. İki tane keserdi.
0: Biz de onun için kesebiliriz yani.
1: Biz de onun için kesebiliyoruz sevap Peygamber Efendimiz olmak üzere.
0: Hocam bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bir menfaat elde etmek için devlet adamları veya zenginlerle görüşmek dinimiz açısından doğru bir davranış mıdır? Menfaat için.
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda çok ağır ifadeler kullanmışlar. Menfaate kavuşmak düşüncesiyle devlet adamları veya zenginlerle görüşmek, arkadaşlık yapmak tezellüldür, zillettir buyuruyor. Zillettir.
0: Yaltaklanmak yani.
1: Aynen öyle. Bunlara. Var ya zamanımızda çok öyle böyle. Adama 3-5 kuruş kemik atı veriyorlar. Başlıyor aynı şekilde başlıyor anlatmaya. Evet. Hani meşhur bir şey anlatıyorlar falan. Bir zamanlar böyle yalancılar kahvehanesi varmış falan. Adama bir şahit lazımsa aynı şekilde gider oradan bulur götürürmüş falan. Adama demiş, birisi demiş ya şahit lazım. Yok getirmiş o kahveyi. Bu oraya giderken kahvenin içinden birisi hemen şey yapmış, kapıda karşılamış bunu.
0: Buyur ağam demiş.
1: Buyur ağam falan diyor. Demiş bir şahin, nedir mesele diyor. İşte alacak mesela. Vay alçaktı ya demiş, aynı şekilde ödemedi mi? Yok demiş ya, benim borcum var. Beyefendi demiş, kaç defa ödeyeceksin? Yani
0: ben daha ne kadar ödeyeceksin?
1: Daha ne kadar ödeyeceksin? Hani benden hala şahit bulamazsın diye yani. Hep böyleler var. Cahil, zaruret olursa bu müstesna bunu. Böyle kimselerle karşılaşınca ve bunlara selam verirken eğilmek de zillettir. Büyük günahtır. Bunlara ibadet için

0: Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: İmran bin Hasin radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile bir seferdeydim. Bir gece sabaha az bir zaman kalıncaya kadar yürüdük. Sonra bir yerde konaklayıp uyuduk. Sabah namazına uyanamadık. Güneşin sıcağının tesiriyle ilk uyanan Hazreti Ebubekr Sıddık radıyallahu anh oldu. O da Hazreti Ömerül Faruk'u radıyallahu anh uyandırdı. Hazreti Ömer uyanınca uyuyakaldığımızı görüp yüksek sesle tekbir getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de uyandı. Sonra Eshab-ı Kiram uyanıp sabah namazının geçtiğinden şikayet ettiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem korkmayınız, yola devam ediniz buyurdu. Bir müddet gittikten sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yerde konakladı ve su istedi. Cemaat ile sabah namazını kıldı. Aynı namazları kazaya kalmış idi. Namazdan sonra eshaptan birinin bir kenarda durduğunu gördü. Sen niçin namaz kılmadın diye sordu. O şahıs, cünüp oldum, su bulamadım ya Resulallah dedi. Teyemmüm et buyurdu. Sonra yola devam ettik. Eshab-ı kiram susuzluktan şikayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi radıyallahu anh ve eshaptan birini huzuruna çağırıp bizim için su arayınız buyurdu. Su aramak için gittiler. Bir kadına rastladılar. Bir deveye iki tulum su yüklemiş, kendisi de deveye binmişti. O kadından suyun nerede olduğunu sordular. Kadın, su için dün bu vakit yola çıkmıştım dedi. Kadını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdiler. Resulullah bir kap istedi ve tulumdaki sudan bu kaba dökün buyurdu. Kaba su döktüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptaki sudan alıp mübarek ağzında çalkalayıp tekrar kaba boşalttı. Kaptaki suyu da tuluma boşalttı. Sonra geliniz, bu sudan içiniz buyurdu. Herkes ihtiyacı kadar su aldı. Sonra cünüp olup su bulamayan sahabiye de bir kap su verip bununla gusül abdesti al buyurdu. Suyun sahibi kadın olanları seyrediyordu. Herkesin su ihtiyacı bitince kadının tulumundaki su öncekinden daha fazla duruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bir miktar hurma, un ve sevik verdi. Senin suyunu eksiltmedik. Allahü Teala bize su verdi buyurdu. Kadın oradan ayrılıp kavminin yanına gitti. Niçin geç kaldın dediler. O da olanları aynen anlattı. Sonra kadın Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kastederek onun için kavminin dininden başka bir dine davet ediyor diyorlar. O ya büyük bir sihirbazdır ya da Allah'ın peygamberidir dedi. Sonra eshab-ı kiram o civarda ganimet elde ettiler. O kadının kavmine hiç dokunmadılar. Kadın bu hali görünce kavmine ister misiniz Müslüman olalım dedi. Bütün kavmi Müslüman oldu.

0: Helal ve haramlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanların en kötüsü, köşkler, çeşitli yemekler, renkli elbiseler içinde boş oturup, herkese hoş gelen, lüzumsuz sözlerle vakit geçirenlerdir. Çok kimseler, dünya malını hep haram sanır. Bazısı da, dünyadaki şeylerden çoğu haramdır der. Burada insanlar üç türlüdür. Bir kısmı verada ileri gidip, yalnız meyve, balık, av eti gibi şüpheli olmayan şeyleri yeriz der. Bir kısmı da tembel, miskin oturup, her istediğimizi yeriz, hiçbir şey ayırt etmeyiz der. Üçüncü kısım, her şey yemeli ama lüzumu kadar der. Bunların üçü de yanılmaktadır. Doğrusu şöyledir ki, helal meydandadır, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kıyamete kadar böyledir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Dünya malından çoğu haram diyen yanılıyor. Evet, haram çoktur. Fakat daha çok değildir. Çok başkadır, daha çok başkadır. Nitekim, hasta çoktur, tüccar çoktur, asker çoktur. Fakat, insanların çoğu değildir. Zalimler çoktur. Ama, mazlumlar daha çoktur. Şunu iyi bilmelidir ki, insanlara, muhakkak helal olan, Allah-u Teâlâ'nın helal bildiği şeyleri yiyiniz, diye emrolunmadı. Bunu kimse yapamaz. Belki helal olduğunu bildiğinizi yiyiniz denildi. Haram olduğu meydanda olmayan şeyleri yiyiniz denildi ki bunu herkes yapabilir. İnsanlar dört kısımdır. 1. Peygambere inanır ve buna uyar. Bunlar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Ahirette doğru cennete gider. Nefsine uyarak hasıl olan günahları, kalb ile tövbe, dil ile istiğfar ederek ve dünyada sıkıntılar çekerek affedilecek, doğru cennete giderek nimetler içinde sonsuz yaşayacaktır. Bunlara salih kul denir. 2. Peygambere inanır ve buna uyar. Dünyada dert, sıkıntı ve hastalık içinde yaşar. Dertlere sabr ve şükreder. Sabırları, derecelerinin, sonsuz nimetlerinin artmasına sebep olur. Bunlar, nefislerine uymaz. Bunlara, veli denir. Böyle kimseler azdır. 3. Peygambere inanır. Peygambere değil, nefsine uyar. Dünyada sıkıntı çeker. Bunlar, nefislerine uyarak hasıl olan günahlar kadar, cehennemde yandıktan sonra, cennete gireceklerdir. Bunlara fasık kul denir. Çok habis kimselerin daha çok azmaları için işlerinde başarı, kolaylık ve rahatlık da verilir. İslamiyet'in bir emrini beğenmeyen kâfir olur. Kâfirler cennete girmeyecek, cehennemde sonsuz yanacaklardır. 4. Peygambere inanmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'nin emir ve yasak ettiği şeyleri aklıyla bulup, bunlara ve Müslümanlara uyan kâfirler, dünyada saadete kavuşur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Sirkeci'deki 1. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bir külliyenin unsurlarından onun metfun bulunduğu türbeyi anlatacağız. Bundan önceki programlarda onun yaptırdığı hayır eserleri sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi girelim türbeden içeriye ve sizlere onun hakkında ve 4. Mustafa Han hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kardeşim gelir misiniz şöyle? Burada bir görevli var efendim. Ben bu kapıyı elimde mikrofonla açamayacağım. Bir açılışını bize yavaşça gösterir misiniz? Evet.
2: Anahtarı
1: bükerek açıyorsunuz. Açalım şimdi kanatları bir zahmet. Evet, kapı orijinal, kilidi orijinal ama Üzerine asılan bir asma kilit var. O tabii zaman içerisinde değişiyor. Çeşitli yangınlar, şunlar bunlar da geçirdiği için buralar efendim bazı tehlikeli şeyler geçirdi. Siz kaç senedir buradasınız kardeşim?
2: Bir yıl oldu.
1: Bir yıl oldu.
2: Bir yıldır. Geçen sene Ramazan'a 15 gün 20 gün vardı, geldim. Bir yıldır buradayım.
1: Peki ziyarete gelen ziyaretçilerden şöyle, kaçı bilerek geliyor buraya?
2: Bilerek yüzdeye vurduğum zaman %10 anca.
1: %10 anca.
2: Bilinçli gelen anca.
1: Evet. İnşallah bundan sonra programda seyredince bilerek gelecekler.
2: Geçenlerde birisi şöyle bir şey söyledi. 40 yıldır burada esnafım. İlk defa burada Peygamber Efendimizin ayak izinin olduğunu duydum. Burada türbe olduğunu duydum ve geldim dedi.
1: Peki bu ayak izi ne zaman konmuş buraya?
2: Ayak izi Sultan 1. Abdülhamit Han Hazretleri vefat edince türbe yaptırılıyor. O zaman Muhammed Ziyad Efendi tarafından buraya konuluyor.
1: Muhammed Ziyad Efendi koyduruyor, evet, buraya.
2: O kendisi getirip eliyle koyuyor bizzat.
1: Anladım, anladım. Peki kardeşim, çok teşekkür ederiz. Biz anlatımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi buradaki görevli arkadaş da buraya ziyarete gelenler, evet, bir türbe görüyorlar, okunacak bir yer görüyorlar ama %10 civarı ancak 1. Abdülhamit Han'ın türbesi olduğunu biliyor. Geri kalanı bilmiyor. Tabii o türbeyle beraber buradaki Nakş-ı Kadem-i Şerif tabii öne geçiyor. Prestij olarak o daha önde. Malum sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kumda yürüdükleri zaman ayak izleri çıkmadığı olurdu. Ama taşta bulunduklarında ayak izleri taşa çıkabilirdi. Bilhassa vahiy ilahi geldiğinde eğer deve üzerindeyse deve ayakta duramayacak kadar dermansızlaşır, dizleri kırılacak gibi küt diye yere düşerdi. Kendileri yerde ise bir yere oturmaya çalışırlardı. Onun ağırlığı, onu tabii muhatabı olan bilir. O da Allah'ın sevgili Resulü'ydü. Tabii bütün güzelliklere beraber bu şekildeki başına gelen sıkıntılara da hep kaptanmış, hep sabretmiş, yeter ki Allah-u Teala'nın yolunu insanlara öğreteyim diye hep katlanıcı olmuştur. Onun da ayak izi buraya nasip olmuş. Dünyada birçok yerde bu ayak izi taşlarından var. Halep'te de gördük efendim, Nakş-ı Kadem-i Şerif Camii denilen bir Halep çarşısına yakın yerde. İşte insanlar su akıtıyorlar, o akan sudan da içmeye çalışıyorlar falan. Tabii bunlar doğru değil. Biz hürmet ederiz Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam teberrüken elbisesi parçaları olabilir, efendim daha başka bir hatırası olabilir. Bunları severek bağrımıza basarız ama hiçbir zaman faydayı yaratandan başkasından istemeyiz, isteyemeyiz. Yasaklanmış. O zaman o istediğin kapıya git derlerse bize ne yapacağız efendim? Hadi git bakalım bak kapıya. Girelim içeriye efendim. Abdülhamit Han'ın sandukasının yanındayım. Hemen sol elim hizasında burada önünde duruyorum. Hemen yanında da oğlu 4. Mustafa Han ki babası vefat ettiğinde 6 yaşlarında daha çocuktu efendim. Kucak çocuğu değildi belki ama 2. Mahmut Han kucak çocuğuydu efendim. Ve onların yanında rahatsızlandı zaten rahmetli. Ondan sonra da vefat etti. 3. Selim Han'a da sıkı sıkı onları evvela Allahu Teala'ya, sonra da onları 3. Selim Han'a ısmarladılar. O da emaneti hakikaten gerektiği gibi yerine getirdi. Şimdi türbenin içine girdiğimizde de güzel bir kemerli iç kapısı var. Kapı değil de söve diyelim artık. Siyah beyaz mermerlerden, bu sefer parça mermerlerden. Girişteki olanı yekpare mermerdi, kemeri. Burada ise parçalı mermerden yapılmış. Ve üzerinde de yine mermer bir kitabe var. Kabartma olarak, mermerden kabartma. Çok güzel bir hat yazısı olarak görüyoruz. Ve orada da bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Küllü men aleyha fan ve yebka rabbike ve yecirhü. Evet, bilenler artık bu konuda tefsirle uğraşanlar manasını bilirler. Efendim hepsini bilseydik, elbette bilseydik yol ama doktorlukta biliyorsunuz branş branş efendim, göz doktoru ayrı, efendim mideye bakan doktor ayrı veyahut da kemik yapısına bakan doktorlarımız ayrı olduğu gibi bizim de hepsine yetişmemiz, hepsini ise keşke mümkün olsa da vermemiz. Allah-u Teala dilerse o da olur ama yok işte, yaş geldi bu noktaya. Efendim burada çok güzel yüksek pencereler var. zemin çok güzel aydınlatılabiliyor, mekan aydınlatılabiliyor ve pencere kapakları da gayet sade, gene geçme yapılmış, çivi çok kullanılmamış, kabaralarla falan toparlanmaya çalışmış ama güzel bir kapakları var. Restoreden de yeni çıktığı için inşallah bir 50-60-100 sene eğer dikkatle bakılırsa bu güzellik böyle devam eder gibi geliyor. Burada 20 tane sanduka var. İkisi padişahların, diğeri de padişahların çocuklarının. Efendim küçük küçük sandukaları görüyoruz. Ya görüyor musun, padişahlar kardeşlerini öldürttürmüş, çocuklarını öldürttürmüş. Efendim 2 aylık, 3 aylık kızamıktan, çiçekten ölen hanedana mensup olan çocukları bir görseniz, bu sandukalar az gelir. Merak edenler bu konuyu hakikaten kendine dert edine, yani padişahlar çocukları öldürttürdü mü öldürttürmedi mi diye, Sicilli Osmani'de 1. cildinde hanedan bahsine baksınlar. 6 ciltlik Sicilli Osmani'nin 1. cildinin 100 sayfa kadarı hanedan mensupları için ayrılmıştır. Her padişahın babasının adı, eşlerinin adları ve hayatları, vefat tarihleri, doğum tarihleri eşlerinkinde pek fazla görülmüyor. Çocuklarının doğum tarihleri, vefat tarihleri, kızlara ayrı, erkeklere ayrı olarak yazılmıştır. Oradan bakılır. Ondan sonra da padişahlar böyle her gördüğü çocuk sandukası hanedana ait. Ah bunu da öldürmüş bak, oğlunu öldürmüş, kardeşini öldürmüş gibi iftiradan da kıymetli seyircilerimiz kendi dillerinde, gönüllerinde alıkoymuş olurlar. Efendim, 1. Abdülhamit Han'ın şebekesi gördüğünüz gibi, evvela dünyalık tarafını söyleyelim de sonra hayatını anlatacağız. Gördüğünüz gibi sedef kakmalar ve ortadaki şu kırmızı ıntıra kısımlar da bağ dediğimiz deniz kaplumbağası kabuğundan yapılmış olan süslemelerdir ki dünyada Osmanlı mimarisinde bağ süslemesini en iyi kullanan Osmanlı sanatkarları olmuştur. En yerinde kullananlar. Bu parlak olanlar sedef. Şuradaki tabii el sürmemek lazım. Bendenize sürmüyorum. Kimsenin de buraya ziyarete gelince "Aa bu neymiş?" dememesi lazım. Şu kenardaki ufak ufak beyazlarda, böyle pirinç gibi, mercimek gibi duranlarda fil dişi kakmalardır. Tabii bazı türbelerimizde bu şebekeler, bu kakmalı şebekeler bir cam levhayla şöyle birazcık açıklıkta, birkaç santim açıklıkta el giremeyecek kadar yakınında böyle çepeçevre çevrilmiş. Zamanla birileri merak ediyor, aa bu neymiş falan filan diyor. Böyle lüzumsuz müdahalelere, saldırılara da karşı konmuş olur. İnşallah vakıflarımız çok güzel şeyler yapıyor. Bunu da böyle çevirtebilirse veya bir hayır sahibi esnaf gelip de vakıflara müracaat ederse, ben Hamidi Evvel Türbesi'ndeki 2 tane sandukayı, 1. Abdülhamit Han'ın ve 4. Mustafa'nın sandukalarını böyle çevirtmek istiyorum derse, bence çok hayırlı bir iş yapmış olurlar. Bu da buradan tavsiye ediyorum. Efendim, Ruslarla Osmanlı ilişkileri 1. Abdülhamit Han zamanında çok gergindi. Ruslar Osmanlı Devleti'ndeki güçsüzleşmeyi fırsat bilerek hızla güneye doğru inmenin çarelerini arıyorlardı. Prut saldırısıyla beraber derslerini bir aldılar. Çarpeto'da teslim şartnamesini imzaladı. Güç bela kaçtı, memleketine gitti. Ondan sonra da anlaşmayı yok sayıyorum ben dedi. Biz de o şerefli anlaşmayı imzalayan Baltacı Mehmet Paşa'mıza yapmadığımız iftira maalesef kalmadı. Şimdi tabii bir yandan da ülkeyi ileri götürmek istiyordu. Mesela Mühendisane Berri Hümayun'u 1. Abdülhamit Han kurdu. Yani kara mühendisliği, deniz mühendisliği değil, kara mühendisliği fakültesini diyeyim, üniversitesini diyeyim, kuran Abdülhamit Han'dır. Kurdu ve Kaynarca Anlaşması'na imza koymak suretiyle Avrupa'nın artık biz Türkleri yenebiliriz diye topluca saldırılarını bir müddet içinde olsa acıcık durdurabilmeyi başarmıştır. Ama Rus bir türlü yerinde durmak bilmiyor idi. Ve Kırım başta olmak üzere Kırım insanı arasında çeşitli fitne ve dedikodular yaymak suretiyle Osmanlı'ya karşı düşmanlığın artmasına, Rus'a sempati beslenmesine çalıştılar. Her ne kadar Abdülhamit Han bunları önlemeye çalıştı ise de ikinci Katerina zamanında bu saldırılar en yüksek seviyeye çıktı. Ve ikinci Katerina Kırım'dan itibaren bütün ana yol kavşaklarına İstanbul'a gider, İstanbul'a gider diye Rusça levhalar koydurmak suretiyle milletine İstanbul'u hedef gösterdi. Güya Bizans imparatorunun bir prensesi varmış. İstanbul'un fethinden sonra da bu prenses bir Rus'la evlenmiş. Ruslar da İstanbul'da miras hakkındalarmış. İstanbul el değiştirdi kardeşim, ne miras hakkı? Öldü gitti Bizans imparatoru. Başka bir ülkenin bayrağı sallanan yerde sen tutup da miras hakkından bahsedersen bu soygunculuk olur. Zaten soygunculuk da onların maksadı. Ve böyle böyle epey bir saldırıyı def ettikten sonra bir güçlü başarı kazanabilse, bir zafer kazanabilse Abdülhamit Han'dan sonra buyurun basiye diyecek. Fakat o da bir türlü olamadı. Çünkü devlet adamları arasındaki bazı liyakatsız kimseler maalesef padişahın peşinden rahat bir şekilde gelip de onu bazı sıkıntılardan kurtaramadılar. Ve Rus orduları Dinyeper Nehri boyunda ilerlemek suretiyle Özi Kalesi'ne saldırdılar. Özi Kalesi'nde öyle bir korkunç katliam yaptılar ki efendim, 25 bin kişiyi, asker değil, sivil halktan, çocuk, kadın, yaşlı, genç, kim varsa efendim, 25 bin kişiyi bir gecede katlettiler. Ve bunun efendim bu gelen şeyi, raporu sadrazama geldi. Sadrazam padişaha bu raporu bildirmesi lazım. Bir telhis gelince padişaha iyi kötü bildirilmesi gerekir. Padişah da o sırada yanında iki şehzadesiyle, dördüncü Mustafa olacak kimseyle, ikinci Mahmut olacak çocuklar, biri 6 yaşında biri 4 yaşında, yanlarında Topkapı Sarayı'ndaki dördüncü avluda, yani Hırkay Saadet Dairesi'nin orada arka tarafta idi. Böyle biraz dolaşıyor, biraz oturuyor falan. O sırada işte Seyit Mehmet Paşa geldi. Efendim dedi, bir rapor var arz edeceğimiz. Raporu söyledi. Rapor okununca birdenbire padişahta bir değişiklik oldu. Hemen çökecek bir yer aradı. İşte bir kürsü, sandalye, bir şey getirdiler. Bazı yerde kürsü deniyor buna. Getirdiler, oraya oturdu. Fakat bakışları falan değişmişti. Alelacele padişahın hekimini çağırdılar. Hekim başı geldi. Hemen bir muayene etti telaşla. Padişah hekim başının gözüne bakıyor tabii. Ne diyecek? Hani biz doktora muayene oluruz. Bir de ağızdan çıkacağı bakarız, doktor ne diyecek bize. Değil mi? Her insanda bu vardır. Padişah da olsa var. Dedi ki efendim, biraz nezleniz artmış. O günlerde nezleymiş padişah herhalde. Nezleniz artmış. Halbuki nüzul gelmiş, yani inme gelmiş. Bir rivayette iç organlarına dahi inmenin intikal ettiği söyleniyor. Halbuki inmeler daha ziyade çizgili kaslar olan bölgelerde sinir sistemine gelir. Ve baktı baktı, doktor dedi, veli nimetine yapacağın son hizmetin, iyice bir bak. Doktor boynunu büktü, bir şey demedi o zaman. Yani nezlede ısrar etmedi. Ve 3 gün içerisinde rahmete rahmana kavuştu. İşte orada o hasta haliyle baktı ki kendisi artık gidiyor yolcu. Döndü 3. Selim Han'a, ki daha padişah olmadı. Yeğeni veliaht şeklinde, onun da hiç çocuğu olmamıştı tabii, veliaht şeklinde. Ve dedi ki, bu evlatlarımı gör gözet. iyi terbiye et, ben arattırma olmaz mı dedi. Vasiyeti, son vasiyeti bu oldu ve kelime-i tevhidi söyleyerek, kelime-i şehadeti söyleyerek efendim bu hayata veda etti. İşte biz de bu hayırlı insanı burada sizlere anlatmaya çalıştık ama süremizi de herhalde doldurduk, öyle görünüyor. Aslında bu bölümde burayı bitirmeyi istiyorduk bugün ama 4. Mustafa kaldı. Onun da hayatından bazı kesitler söylemem lazım. Belki bazı sıkıntıları dile getirmem lazım. Nakş-ı Kadem-i Şerif kaldı. Onun hatırına bir gün daha sabredeceksiniz. İnşallah bundan sonraki programda da onları sizlere anlatacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 94. bölüm. Bu hatıraları hazırlayan von Herbert, kendisinin kendi birliğinin iştirak etmediği fakat haberlerini aldığı bu Lofça tarafına giden kuvvetlerin o Eylül'ün birinden itibaren çarpışmalarında neler yaşandığını buraya bilgi olarak koymuş. Bu da bir sefer raporudur yani. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. O zaman Rifat Paşa tepelerden birini tahliyeye ve yardım için Plevne'ye haber gönderdi. 3 Eylül'de sözde General Prens Imeretinski'nin fakat hakikatta Sukobelev'in emrindeki 25 tabur, 92 top, 15 süvari bölüğü olan bir Rus kuvveti hücum etmiş, sayıca bu kadar üstün oldukları için bunlar çok ağır bir hücum olmuş, muvaffak oldular. O gün Türkler Rus muharrilerinin kabul ve itiraf ettiği gibi büyük bir kahramanlıkla orayı müdafaa etmişlerdir. Bu sebeple Rifat Paşa'nın adını Lofça müdafi diye takdirle anıyorlardı. Muharebe 12 saat sürdü. Müşirin gönderdiği imdat geç kalmıştı. Yollar dolaşık geldikleri için efendim. Bir kısmını Ruslar kapatmışlardı. Lofça'daki kuvvet, yani bu kuvvetten orada kalanlar, perişan halde civardaki dağlık araziye yayılmışlardı. Bunlardan çoğu ertesi günlerde Plevne'ye gelebildi. Rifat Paşa mevcut 6 topundan 5'ini kurtarmıştı. Komutan bunları ve beraberindeki birkaç bölüğü Mikre yoluna kadar götürdü. Fakat ertesi günü ara yollardan Plevne'ye sapıp 6 Eylül'de buraya gelebildi. Peki Lofça Muharebesi nasıl oldu? Lofça Muharebesi'ni de anlatıyor burada. Lofça Muharebesi'nde ise Türkler şehit, yaralı, kayıp 2500 zayiat vermişlerdi. Rus kendi zayiatını 1600 kişi der. 92 topu olan 22 bin Rus, 6 topu olan 5 bin Türk'ü mağlup etmişti. Sayılar hatırda kalmamış olabilir. 92 topları olan 22 bin Rus kuvveti, 22 binlik bir Rus birliği, topluluğu, 92'ye karşı 6 topu olan ve nüfusu da insan sayısı da 5 bin kişi olan Türk'ü mağlup etmişti. 22 bine 5 bin, 92'ye karşı 6 top. Bu böyle olduğu halde Kuropatkin buna şerefli bir zafer diye yazıyor hatıralarında diyor. Bu adam çok iddialı bir adam. Yani Plevne hususunda yayınlanan birçok kitapları da incelemiş. Bu general de Kuropatkin de bir kitap yayınlamış. Biz şerefli bir zafer kazandık diyor. Ay sizin böyle şerefinizle nereden geldi yani bu şeref? Evet. 3 Eylül'de Lofça şosesinden Lofça'ya yaklaşan müşirin kuvveti orada Rus kuvvetleriyle sol tarafta yola paralel ve dik vaziyette mevzi almış birkaç mahfuz bataryayı görüp yani bayağı örtülü vaziyette mahfuz o demek. Görünmez hale getirilmiş Rus top bataryalarını görüp onlarla bir miktar ateş teati ettiler. Bu kuvvet akşam üzere açık tarafı Lofça'ya karşı bulunuyor. Sol cenahı da Lofça'nın iç 3 mil güneyindeki Lofça Plevne yoluna varıyordu. Sağ kanadı da cenahı da kasabadan 3 mil yani işte 5 mil yani 7,5 kilometre kadar batıya uzanıyordu. Lofça'nın kuzeybatısı Mikre'ye süratli bir kol gönderildi. Ki 14 mil oranında uzaklığı efendim. 20 kilometre. Troyan Lofça ile beraber dayanabilir yahut düşerdi. Bu vaziyette askerler çok heyecanla konakladı. Çünkü Lofça susuyordu. Bu iyi alamet değildi. Ertesi sabah süvari keşif kolları Lofça'nın Ruslarda olduğunu öğrendi. Onun için Lofça'dan top sesi, silah sesi gelmiyordu, susuyordu o demek. Müşir zabitleri toplayıp sormuştu. Hücum edelim mi, etmeyelim mi? Mesele enine boyuna tetkikten sonra bu suale menfi cevap verildi. Etmeyelim. Solda Rus bataryaları mevzilendiği için şoseden geri dönmek tehlikeliydi. Sonra Rusların bu yolu işgal etme ihtimali de vardı. Kesebilirlerdi Plevne yolunu. Nitekim sonra da kestiler burayı. Bu sebeple bu kuvvet 5 Eylül sabahı Novoselo, Silkova, Laskar, Balieva üzerinden Kirişin'e geldi. Ancak öyle dönebildi. Yani sağ kulağını göstermek için sağ eliyle ta sol kulağın yanından dolanıp getirme gibi bir şey oldu. Neden? Arazi düşmanın eline geçti. Bunlar Kirişin'le Ternina arası konaklayıp 6 Eylül'de Plevne'ye gelebildi. Yol o kadar uzadı ki. 5-6 Eylül'de Orhaniye'den 8 tabur ve 2 batarya yardım kuvveti geldi. Lofça'dan kaçan askerlerden de 3 tabur kuruldu. Osman Paşa şimdi yeni bir kuvvet yığıyor efendim. Böylece 3. Plevne Muharebesi'nde kuvvetimizin tamamı 46 tabur, 19 süvari bölüğü, bunların işte 7'si Nizamiye süvari bölüğü, 2'si Osmanlı Kazakları bölüğü, 10'da Selanik'ten Gölme süvariler vardı. Hepsi 19 bölük ediyor. 500 kişilik Çerkesler grubu adlı 12 bataryadan yani yekün 30 bin askerle 72 toptan ibaretti. 3. Muharebe için hazırlanan, toparlanan kuvvet. Az ayet verdiğimiz için bu kuvvet Orhaniye'den 24 Eylül'de yeni kuvvet gelinceye kadar bir miktar kaldı. 6 Eylül'de bu fasıldan da bahsedeceğim son gündür. Çünkü 7 Eylül'de yapacağımız en büyük muharebenin müjdecisi müthiş bir topçu ateşi başlamış idi 7 Eylül'de. 6 Eylül bu fasılda evet en büyük muharebenin bu 7 Eylül'de yapacağımız en büyük muharebenin müjdecisi müthiş bir topçu ateşi başladı, kulaklarımızı sağır ediyordu. Aldığımız haberlere göre Plevne'de edindiğimiz malumat, bilgi şöyleydi. Mehmet Ali Paşa Lom'da muvaffakiyet gösterdiği için kendisinden kati bir hareket bekleniyordu. Süleyman Paşa şıpkayı tekrar alabilmek için, ele geçirmek için elinden geleni yapmış fakat becerememişti. Asya'da hasım kuvvetler birbirlerinin karşısında bekleyip duruyorlardı. 25 Ağustos'ta yapılan Kızıltepe Muharebesi neticesiz kalmıştı. Bazı ufak tefek vakalar olmuşsa da bunlardan ne kar ne de zarar hasıl olmuştu. Ruslar müdafaa vaziyetindeydiler. Bir miktar ilerlemişlerdi. Türkler taarruza geçmiş fakat muvaffak olamamışlardı. Doğu Anadolu'daki muharebelerden de bahsediyor bu adam efendim. Aldığı bilgilere göre. Donanmanın harekatından bir netice anlamamış. Filonun başındaki İngiliz amiralinden beklenen ümitler boşa çıkmıştı. Dedik ve burada süremizi bitirdik. 95. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Ankara'dan gerçekleştiriyoruz bugün Taksim Meydanı'nı. Türkiye'nin konuştuğu, Türkiye'nin konuşulan programı Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin konuştuğu diyorum. Gerçekten bugün Ankara'da çok özel, tarihi bir gün yaşadık. Tarihi gün, bayramın son günü olması dolayısıyla bir bayramlaşma vardı. Ama her iki semtinde yaşanan bir bayramlaşmaydı. Hem Kızılay'da, Güven Park'ta, hem de Söğüt Özü'nde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Biz de TGRT ekibi ve Taksim Meydanı ekibi olarak tüm gün canlı yayınlarla bu gelişmeleri takip ettik. Gerçekten Türkiye için tarihi bir gündü. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler için, ona oy veren seçmenler için ilginç bir gündü. Bugünün bütün ayrıntılarını konuşacağımız Taksim Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Kimlerle bugün birlikteyiz? Bir meslektaşımız Mustafa Yavuz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Gürkan abi demek istiyorum. Meslek büyüğümüzsünüz.
0: Sağ olun.
1: Ben de Taksim Meydanı izleyicilerine, TGRT Haber izleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Fatih Atik. Gülüyorum Fatih.
2: Niye
0: bugün hoş
2: ya?
0: Geldin. Şundan gülüyorum. Birazdan ayrıntılarını konuşacağız. Sevgili izleyici hoş geldin bu arada.
2: Hoş
0: ben de hoş.
2: Siz hoş geldiniz Ankara'ya.
0: Evet, hoş bulduk. Şimdi sevgili izleyiciler bugün Fatih Atik'le biz, Mustafa da orada tanık oldu bize, sevgili gazeteci arkadaşımız. Ankara'da Söğüt Özü'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl sonra genel başkanlık koltuğuna tekrar yeniden oturuşunu anbean izledik, evet. Takip ettik. Fakat ondan önce yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer, CHP'nin gerçek bu hani hiçbir yerden bindirilmiş kıta olmayan,
2: evet, evet,
0: sevdalıları, organik CHP'liler gerçekten akın etmişlerdi. Ve orada bize gösterdikleri ilgiye, TGRT Haber'e gösterdikleri sevgiye ve Taksim Meydanı programındaki takiplerine adım adım, milim milim her konuştuğumuzu, her anlattığımızı takiplerine hayran kaldık. Gerçekten hayran kaldık. Şaşırdık. Yüzlerce fotoğraf çektirdik. Kucaklaştık. Bize sevgi gösterilerinde bulundular. Hepsine çok çok buradan huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şunu gördük ki yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz bu ısrarcı yayın ve sürdürdüğümüz halkın haber alma hakkı, halkın şu anda süren dosyalar, davalar konusundaki haber alma hakkına sahip çıkmamıza halkın gösterdiği teveccühü bir kez daha gördük. Gerçekten pek çok izleyicimiz, pek çok Cumhuriyet Halk Partili çevremizi sardılar ve dediler ki biz sizin anlattıklarınızla bu davaların perde arkasını öğrendik. Biz sizin yaptığınız bu dosyalarla bu soruşturmaların aslını öğrendik. Yoksa başka paralı kanallar, fondaj kanallar gibi o kanallarda bunlar komplo, bunlar bize kurulan tezgah deyip geçiştirilen laflara bizim karnımız tok dediler. Siz hakikatin üzerine gittiniz ve gerçekleri bizlerle buluşturdunuz. Çok teşekkür ediyoruz dediler. Sevgi gösterisinde bulundular hem bana, hem sevgili Fatih'e, hem de bizim TGRT Haber'deki diğer başta Sait olmak üzere arkadaşlarımıza bir sevgi gösterisinde bulundular. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ama sadece sevgili izleyiciler, Söğüt Özü'nde konuşulmuyorduk. Güven Park'ta da konuşulmuşuz. Özgür Özel artık buna ben bir takıntı diyeceğim. Takıntı haline getirdiği bir TGRT merakı var. Bugün gene konuşmasında bizden bahsetmiş. TGRT Haber'den bahsetmiş. TGRT Haber'de bizim programımızda Taksim Meydanı cumartesi akşamları olan yorumcu arkadaşımız, gazeteci Atakan Sönmez'e yönelik sözler sarf etmiş. Yetinmemiş, bir de şiir yazmış. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, TGRT'nin yaşına mı bak? Öyle bir şeyler diyor.
2: Tam söyleyeyim.
0: Evet, ondan sonra. İşte bizi yine haysiyet cellatlığı yapmakla suçlamış. Bakın, Sayın Özgür Özel. Konuştuklarımız, anlattıklarımız hoşunuza gitmiyor olabilir. Siz bu davalar, bu dosyalar konuşulmasın istiyor olabilirsiniz. Halk bunları öğrenmesin, halk bizim tekerlemelerimizle yetinsin istiyor olabilirsiniz. Ancak biz burada gazetecilik yapıyoruz. Sadece gazetecilik yapıyoruz. Hakaret yok, sövme yok, iftira yok. Savcılık dosyasında, mahkeme dosyasında ne varsa onları anlatıyoruz. Onlara bir cevabınız yok. Onlara verebilecek bir cevabınız olmadığı için bize bugüne kadar bu cevaplarınızı iletmediniz. Biz ise duyduğumuz bilgileri, edindiğimiz bilgileri, belgeleriyle haftalardır bu yayınları yapıyoruz. Bundan rahatsız olduğunuzdan eminim. Farkındayım. Görüyorum. Ama siz bunu cevaplamak yerine sadece TGRT Haber'e ve Taksim Meydanı'na ve bizlere saldırmayı seçiyorsunuz. Ve bugün gene bize hedef gösterdiniz. Bugün gene TGRT Haber'e hedef gösterdiniz. Biz gazeteciyiz, sokaktayız, her gün vatandaşın içerisindeyiz. Birkaç kendini bilmez. Telefonlarımızdan işte hakaret mesajları atıyor. Sosyal medyada atıyorlar. Bunları da savcılığa, emniyet birimlerine bildirdik. Endişe edecek bir şey yok. Bizi sevenlerimiz için söylüyoruz. Gazetecinin kaderidir bu. Ama şunu bilin, şunu bilin. Vatandaş, yurttaş, sokaktaki insanımız gerçekleri öğrenmek istiyor. Yoksa sizin böyle sürekli bu komploydu, bu tezgahtı, bu bize karşı kurulan bir tezgahtı laflarınıza karnı tok. Gerçekten hakikati öğrenmek isteyen yurttaşlarımız bunları merakla izliyorlar. Bugün bunu biz gördük. Bugün bunu yaşadık. İşte sevgili Fatih Atik. Fatih sen neler söyleyeceksin?
3: Yani Cumhuriyet Halk Partililerin TGRT ile bir problemi yok. Biz bugün gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ve CHP'nin yükünü taşımış, hiç kimseden bir menfaati olmadan bayram günü kalkmış Anadolu'nun dört bir yanından Ankara'ya genel merkeze gelip CHP'ye sahip çıkmak için genel merkeze gelip orada bizi tebrik eden insanlarla yüz yüzeydik. Sarılıp sarılıp bize fotoğraf çektiren insanlar karşısında ben yani şaşkınlığımı gizleyemedim. Biz gazetecilik yaptık. Ama insanların yüreğine dokunmuşuz. Onların söyleyemediklerini bu ekranlardan söylemişiz. Yani onlar CHP'li değil mi? Kızılay'da bizi hedef gösteriyorsunuz. Defalarca bugün TGRT'nin adını herhalde sizden daha fazla TGRT diyen kimse olmadı bugüne kadar.
0: Bugün
3: defalarca.
0: Tam 11 kez demiş. 11 kez TGRT. Benim sayabildiğim mi? Belki daha fazla dedi. Bilmiyorum. Ama 11 kez saydım, TGRT'den bahsediyor.
3: Evet, CHP genel merkezinde de TGRT diyorlardı. Ama oradakiler teşekkür ediyordu. Bizim CHP'ye, CHP ile, CHP'nin genel merkeziyle, CHP'de siyaset yapan isimlerle bir derdimiz yok. Biz olanı biteni, gerçekleri en saf haliyle anlatma peşindeyiz. Anlattığımız hiçbir şeyi de iftira veya yalan yok. Hata yapabiliriz belki ama onu da eğer arayıp gerçeğini anlatırsanız doğrusunu onu da aktarırız ekranımızdan. Buna da ekranımız kapalı değil. Ama sürekli TGRT diyerek bize hedef göstermeniz, Allah korusun çalışan arkadaşlarımızdan herhangi birinin başına bir şey gelse bu sizin vicdanınızı yaralamayacak mı? Yani siz kendinize itibar suikastı yapıldığını söylüyorsunuz. Özgür medyadan bahsediyorsunuz. Hukuk devletinden bahsediyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Ama bizim ifade özgürlüğümüze niye bu kadar müdahale ediyorsunuz? Biz size iftira atmadık ki. Kimseye iftira atmadık. Anlattığımız bütün kulisler veya ekrana yansıttığımız bütün bilgiler iddianamelerden, MASAK raporlarından ve dosyalara girmiş ifadelerden ibarettir. Yani burada iftira atan hiçbir arkadaşımız yok. Fakat ısrarla sizi rahatsız oluyorsunuz. Yani size verdiğimiz rahatsızlık için de kusura bakmayın, anlatmaya devam edeceğiz. Ama siz rahatsız olurken CHP Genel Merkezi'ndeki CHP'liler bize teşekkür ediyor.
0: Sevgi seli vardı bugün.
3: Sevgi seli vardı. Yani biz neye uğradığımızı şaşırdık gerçekten. Oradaki insanlara da biz de...
0: Fatih Atik 30 yıllık gazetecisin neredeyse, evet. Değil mi? 30 var 30'dan herhalde.
3: 30'dan fazla.
0: 30. Ben de 25 yıldır. Yani ben böyle bir sevgi seli görmedim.
3: Ben
0: neredeyse yaşamadım. Herkes sarıldı. Yani neden? Bizi yani kara kaşımız kara gözümüzden dolayı değil. İnsanlar, CHP'liler Türkiye'nin dört bir yanından gelmişler. Diyarbakır'dan gelmişler, Tunceli'den gelmişler, Trabzon'dan gelmişler, İzmir'den
3: her
0: gelmişler.
3: Her
0: Manisa'dan gelmişler. Evet. Manisa'dan gelenler vardı, hatırlıyorsunuz.
3: Vardı.
0: Fotoğraf çektirdik. Ya insanlar diyor ki yani biz gerçeğe susadık Gürkan Bey. Ve biz TGRT Haber artık bizde bir alışkanlık oldu. Sizi açıp izliyoruz. Gerçekleri öğrenmek için sizi açıp izliyoruz diyor. Ama öte yandan Güven Park'ta bizi yuhalatmak, bize hedef göstermek, bize küfür ettirmek,
3: evet,
0: trolleri üzerimize salmak için her şeyi yapıyorlar.
3: Bize küfür edince iddialar ortadan
0: kalkmıyor.
3: Mu?
0: Yani bize küfür ettiniz, sabaha kadar da ediyorsunuz. Edin, ettirin. Peki ne oldu? Yani savcılıktaki o iddialar değişiyor mu? Mahkemedeki o kararlar değişiyor mu?
3: Butlan kararını biz mi verdik?
0: Ha, butlanı biz mi verdik yani neticede?
3: Biz kararı duyurduk sadece. Böyle bir ihtimalden söz ettik yani. Mahkeme o iddiaları reddettiği zaman Ankara'da hakimler var diyorsunuz. Hı hı. Başka bir mahkeme kabul ettiği zaman bu siyasi operasyon diyorsunuz. Hangisi doğru?
0: Evet.
3: Bugün gördüğümüz CHP'liler hiç siyasi operasyon falan demiyordu.
0: Kemal Bey'in konuşması.
3: Kemal Bey'in konuşmasına geleceğiz birazdan. Evet. Yıllarca size genel başkanlık yapmış ve özür diledi. Özür diledi. Yani 8 yaşında 30-40 yılda siyasetin içinde olan bir insan tanıyamamışım dedi. Kendisi yaptığı bu hatadan dolayı özür diledi. TGRT bunları aktarıyor diye toplumun önüne böyle TGRT'yi hedef gösteremezsiniz. Siz gösterin ya da ne yapmak istiyorsanız yapmaya devam edin. Biz de doğru bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz. Habercilik yapmaya devam edeceğiz. İftira atmıyoruz asla. Sizin yalanladığınız, bizim anlattığımız, sizin yalan dediğiniz haberler bile doğru çıkıyor. Evet. Hiçbirini yalanlayamıyorsunuz yani. Ondan sonra da bizi suçlamaya devam ediyorsunuz. Ama merak etmeyin. Bizi izlemeye devam edin. Sadece bu kadarını söyleyeyim.
0: Bugün de izleyecek. Sevgili evet, Fatih.
3: En çok TGRT'yi izliyorlar.
0: TGRT'yi yani ya başka bir dünyaları yok yani.
3: Bugün genel merkezin önünden Mahir Polat'la İzmir milletvekiliyle yayın yaptık. Birkaç cümle söyledi TGRT haberle ilgili diye. Deriye dönüp Mahir Polat'ı sen CHP'li olamazsın diye linç etmeye kalkmışlar. Yani biz Mahir Bey'le röportaj yaparken Özgür Özel kürsüdeydi. Ne ara dinledin yani bizi? Ne ara dinledin?
0: Ya, aynen tahmin da. Ediyorum TGRT'yi sürekli takip eden bir ekip mi, bir kişiler mi oluşturmuş. Onlar sürekli bilgi geçiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü konuşması sırasında değiniyor. Yani evet. Bizi dinlemesi mümkün değil o sırada.
3: Değildir.
0: Bir anda ona haber gidiyor, böyle söylediler diye.
3: Bundan ama sonra yani basın ekibine takviye yapsınlar bence. Daha çok konuşacağız çünkü.
0: Tabii.
3: Bundan sonra daha fazlasını söyleyeceğiz.
0: Doğru.
3: Yani daha yakından takip etmek için takviye alsalar iyi olur.
0: Bu arada sevgili izleyiciler, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Gerçekten şu anda mesaj kutum doldu. Bütün izleyicilerimizden sizin CHP seçmeninde çok izleyiciniz var. Allah yardımcınız olsun. Ekibinize güveniyorum demiş Osman Bey. O göndermiş. Baki Bey göndermiş. Baki Düzgün. O da basın etiğinden ve gazetecilerin özgür olmalarından bahsedip sizler gibi namusluca görevini yapan gazetecileri hedef gösteren Özgür Özel ve ekibini kınıyorum diyor. Vaki Düzgün. Ondan sonra başka mesajlar da geliyor.
3: Ya bir de benim anlamadım, şunu söyleyeceğim yani. Ben Özgür Özel.
0: CHP'nin öz evlatları size etten duvar olur. Kılınıza zarar veremez demiş bir izleyicimiz. Evet, İsmet Bey, o da göndermiş. Evet, pardon.
3: Hayır yani eskiden böyle değildi. Grup başkanıyken, grup başkan vekiliyken göreve ilk başladığında.
0: Ya yayını aldık biz sevgili Fatih. Aldık, ben iki kere genel başkan olduktan sonra Özgür Özel'le röportaj yaptım. İki kere.
3: Kemal Bey'le ben fotoğraf çektirdim diye hem Kemal Bey'e hem bize saldırıyorlar. Özgür Özel'le göstersem bu çektirdiğimiz fotoğrafları ne diyecekler o zaman? Yani biz işimizi yapıyoruz. Yani bu TGRT mevzunu şöyle söyleyeyim. Bir ana muhalefet, yani şu an değil de eski ana muhalefet liderine şiir yazdıracak kadar etkili
0: tam
3: bir yayıncılık
0: yapmış. Tam buldun mu şiiri sen?
3: Var.
0: Ne demiş tam?
3: Tam söyleyeyim şimdi.
1: TGRT Haber'e harcadığı eforu vatandaşın gerçek gündemine ayırsaydı Özgür Özel'i TGRT Haber yine haber böyle yapardı. Falan.
3: Söyleyeyim mi? Ankara türküsünü bize uyarlamış. TGRT Haber uyarlamış. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. TGRT hakim olmuş, partinin haline bak. Uyan uyan Gazi Kemal, gözlerimin yaşına bak.
0: Yani, ne alaka ya?
3: Ne alakası var? Biz hakim falan değiliz. Biz olanı biteni anlatıyoruz. Hakimler
0: ama
3: vermeleri gereken kararı veriyorlar.
0: Fatih, şunu söyleyeyim bir de şey. Geçen hafta sen gerçekten yani Taksim Meydanı'nın tabii burada yeri bambaşka. Ama sen de Taksim Meydanı'na verdiğin destek ve güçle çok önemli gazetecilik başarılarına imza atıyorsun.
3: Ben Ankara
0: geçen hafta ya tamam Ankara temsilcisin
3: yani,
0: ama.
3: Yani Taksim Meydanı medya kritik fark etmez.
0: Fark
3: yani.
0: Etmiyor tabii. Evet. Bizim Ankara temsilcimizsin. Şimdi gazetecilik tabiriyle Fatih Atik bir haberin doğruluğundan emin oldu ve tabiri caizse büyük bir zar attı. Hani ona zar diyorum çünkü olmaması durumunda gazetecilik kariyeriniz ne olur, pek bir şey olmaz. Türkiye'de artık böyle o kadar çok yalan haber, asparagas haber yapan gazeteci var ki yani Fatih de bir gün konuşulur geçer giderdi ama öyle olmadı. Dedi ki mutlak butlan kararının cuma günü çıkacağını tahmin ediyorum dedi. Böyle bir duyum aldım. Böyle bir bilgi aldım. Ben aradım hemen Fatih. Ya Fatih doğru mu? Bak bu çok önemli. Çok evet. Çünkü Türkiye buna kilitlenmiş. Vallahi ben kaynaklarımdan eminim Gürkan dedi. Ben kaynaklarımdan eminim. Fatih kariyerini de biraz ortaya koyuyorsun dedim. Vallahi ben eminim, ne yapalım dedi. Bu da bu işin cilvesi dedi. Peki dedik. 24 saat geçmedi. Perşembe akşamı saat 5.15'te mutlak mutlan kararı çıktı. E ne oldu Özgür Özel? Fatih Atik yalan mı söyledi?
3: Biletlerini
0: Fatih Atik olmayan butlan kararını gitti kendi mi yazdı? Bizle ne uğraşıyorsunuz? Bizle ne derdiniz var sizin? Sizin gidin savcılara ifade verecekseniz onlara verin. Mahkemenizi takip edecekseniz onlara yapın. Yani bir sanal dünyada, bir sosyal medyada kendinize bir grup kurmuşsunuz. Trolleri de almışsınız arkanıza. Böyle bir rüzgar estiriyorsunuz. Ama bu rüzgarın ne hukukta, ne yargıda, ne sokakta bir karşılığı yok. Kendiniz bilirsiniz.
3: TGRT Haber burada. Bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Bize böyle hedef göstermeye devam ediyorsunuz. Ama biz bu işten vazgeçmeyeceğiz. Kim olursa olsun doğrunun yanında, tarafsız haberin yanında durmaya devam edeceğiz. Öğrendiğimizi de anlatacağız. TGRT Haber böyle bir kuruluş. Burada özgür bir medya olduğunu söyleyeyim. Kimsenin de bize yönlendirdiği falan da yok yani. Bunu da buradan kayda geçirelim. Aldığımız haberi en saf haliyle, doğru olduğundan emin olduğumuz her haberi anlatmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz rahatsızlık için de özür dileriz ama işimizi yapmayı sürdüreceğiz.
0: Peki. Türkiye'nin konuştuğu, Türkiye'nin konuşulduğu program başlıyor şimdi sevgili izleyiciler. Neler konuşacağız? Şimdi bugün biz Söğüt Özü'ndeydik. Ankara'yı bilen izleyicilerimiz Söğüt Özü'nde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin olduğunu bilirler. Oradaydık. Sabahın erken saatlerinden itibaren canlı yayınlar yaptık. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 saat, özür dilerim, 2,5 yıl sonra geldi ve genel başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi onun perde arkasını, kimler geldi, bu Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için nerelerden gelindi, hangi belediye başkanları vardı, hangi il başkanları vardı, bunların tam olarak listesini söyleyeceğiz size. Çünkü ilginç bir gözlem bu. Bir yandan Güven Park'taki durumu da değerlendireceğiz. Güven Park'ta neler oldu? Hani Özgür Özel'in TGRT dışındaki gündeminde neler vardı? Onları da konuşacağız. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşması vardı ki sevgili izleyiciler, evet, bence tam bomba diyebiliriz değil mi? Yani Kemal Bey 13 sene genel başkanlık yaptı. Bu denli ilginç, bu denli
3: bu sert
0: bir konuşma ben hiç duymamıştım.
3: Evet.
0: Tam 4 kez FETÖ vurgusu yaptı. Parti içindeki FETÖ vurgusu yaptı. Evet. Çok çok ilginçti. Bunun bütün ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Özel demeçler var. Birazdan stüdyo konuklarımız değişecek sürekli. Bomba gibi bir program hazırladık size Ankara'dan. Mustafa, seninle başlayalım. Şimdi bugün sen nasıl bir tablo gördün sabahın erken saatlerinde? Bu arada sen o ilk kararın tebliğ edilip genel merkezin genel merkezin boşaltılması kararının tebliğ edildiği gün, o sabah, pazar sabahında da oradaydın.
4: Evet, saat.
0: Çok minik, bize onu da bir anlatsana, o gün orada ne yaşandı?
4: Sabah 7 sularında bir noktada milletvekilleri, parti meclis üyeleriyle ve partililerle bir alanda toplandık. 8 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez önündeki bulunduğu sokaktan genel merkezin önünde akvaryum derler. Tüm Cumhuriyet Halk Partiler bilir orayı. Akvaryumun önüne gittik, o cam olan bölmeye, girişin oraya. O girişin olduğu yere daha gelmeden kriminal tiplerle taş, su, sopa atıldı.
0: Onu gördük zaten.
4: Evet. Dolayısıyla alana gelmeye başladığımız andan itibaren, o sokakta, o camlı bölmeye geldiğimiz andan itibaren içeride küfürler, hakaretler. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da bahsetti. Az sonra konuşacağız. Hain Kemal sloganları atılmaya başlandı. Camlı o bölmenin, oraya geldiğimizde o camlı bölmenin içini masalarla, sandalyelerle içeriği doldurmuşlar. Fiziken içeriye girilmesi mümkün değil. Milletvekili arkadaşlarımız Özgür Özel'le grup başkan vekilleriyle temas kurdu ama hiçbir şekilde temas kurulmadı. Hiçbir şekilde,
0: yani görüşmeyi kabul etmediler.
4: Hiçbir şekilde görüşülmedi. Basın üzerinden karşılıklı demeçler verildi. Buradan Müslüm Sarı arkadaşımız var, parti meclis üyesi. Kendisi sürekli basına bilgilendirme yaptı ve her seferinde iletişim kurmak istediğini ifade etti. Yalnız Özgür Özel ve etrafındaki ekipten hiçbir şekilde iletişim için bir girişim de yok. Tam tersine biz iletişim kurmak istiyoruz, gelen heyete iletişim kurmadığını ifade ederek yalan ve yanlış bilgi verdiler. Yani o gün orada olanlar Cumhuriyet Halk Partisi

0: Bu hani şimdi şöyle yok, CHP Genel Merkezi'ne polise girildi. 2.30'a kadar niye oyaladın? Çıkacaktıysan sabah orada çıksaydın bu meseleler buraya gelmesin. Özgür Özel'e orada sabah saatlerinde bir grup il başkanı ve partide yönetici olan isimlerle toplantı yapıyor. İsmini vermeyeyim ama bir genel başkan yardımcısı, daha önce kamuda bulunmuş bir genel başkan yardımcısı, ya diyor ki ben kamudan geliyorum, ben devletin içerisinden geliyorum, biz sorun çıkartmadan binayı terk edelim. Ama orada özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin de buldu, il başkanların dışında olan kişiler, asla çıkmayız, binayı terk etmeyiz, mücadeledeyiz deyip Özgür Özel üzerinde bir baskı oluşturuluyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla çok kısa bir süre zarfında binayı terk ettiler ve bugün ellerinde sürekli tencere pilavı gibi tekrarlıklı polis CHP Genel Merkezi'ne girdi yalanına.
1: Peki Mustafa, şimdi bugüne gelelim.
0: Evet.
1: Bugün kimleri gördün? Ve kalabalığı nasıl buldun? Şunun altını çizelim sevgili izleyiciler. Bugün bu yorumlar size açık. Yani siz yorumlayın. Size bırakıyoruz. Ama şu var. Bir kere bu toplanan kalabalıkların içerisinde belediyenin personeli var mıydı?
0: Yoktu.
1: İl başkanlarının gönderdiği, ayarladığı, ilçe başkanlarının ayarladığı otobüsler vesaireler var mıydı? Onları bir sorarak başlayayım. Sen kimleri gördün bugün?
0: Öncelikle 4 belediye başkanı vardı bugün. Yani hakikaten ben onlara yürek yemiş diyorum.
1: Niye?
0: Yani toplumsal linçten, toplumsal baskıdan, sosyal medyanın yankı odalarından korkup gelmeyen belediye başkanları vardı. Ama bugün oraya gelen...
1: Kimler geldi bugün?
0: Onu söyleyecektim. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı, Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter. Ki Onur Bozkurter Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir arkadaşımız. Çok büyük de linç yedi. Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi'nde tabut gezdirdiler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Onur Bozkurter o gün binaya girdiğimiz gün de oradaydı sabah saatlerinde. CHP Genel Merkezi'nin önündeydi. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oradaydı.
1: Bugün yayınımıza da katıldı.
0: Evet. Özel bir açıklama da yaptı. CHP'nin bölünmeyeceğiyle alakalı. CHP'nin kimsenin bölemeyeceğini, kimsenin de buna gücü yetmeyeceğini özel açıklamalarda da bulundu Sayın Ümit Uysal. Erzurum Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç vardı. Hı hı. CHP'den ihraç edilen, ki bence çok sembol bir isimdir, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdülvahap Göçer.
1: Bu tabii bu kararla beraber onun ihracı da kalktı değil mi?
0: Tabii benim de.
1: Ha sen de kalktı bu arada. Sen
2: mi farklı?
1: Döndün mü?
2: Hadi gözün aydın.
0: Şöyleymiş, onu da çok kısa bağlatayım. Bizim partiden ihraç edilen bir kırmızı kot varmış. Herhalde parti meclisi bir karar alacak. Bizim dönüşümüz de
1: onunla birlikte olacak.
0: Abdülvahap Göçer çok Malatya'dan çok ciddi bir kalabalıkla, gönüllülerle gelmişti. Dolayısıyla iki tane il başkanını ben görebildim. Daha fazla vardır belki. Bingöl ve Adıyaman il başkanları vardı. Hı hı. Bugün CHP Genel Merkezi mevcut il başkanları.
1: Ha, iki tane mi il başkanı vardı?
0: Benim gördüğüm Bingöl ve Adıyaman il başkanları vardı.
1: Ya 81 ilden iki il başkanı katılmıştı, öyle mi?
0: Tabii. Ya o kadar inanılmaz bir baskı var ki, ona rağmen o iki arkadaşımız, benim gördüğüm belki sayı daha fazladır. Hı hı. Ama iki il başkanı oradaydı.
1: Zaten varsa partililer atar yazarlar şu anda bize.
0: Tabii. Evet. İlçe başkanları vardı gördüğüm, İzmir'den, farklı kentlerden gelen. Ama en önemlisi burada gelenlerin tamamı gönüllülük esasıyla, ki ben şunu tespitim şöyle, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani partinin oyunun dışında bir seven kitlesi, yani şöyle bir algı yaratıyorlar anketlerde, işte CHP %3'e düşecek gibi bir algı yaratıyorlar, böyle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi. Bugün orada gördüğümüz 7-8 bin kişilik bir kitle gönüllülük, hiçbir belediyeden destek almadan, hiçbir iş insanından destek almadan kendi imkanlarıyla, imece usulüyle otobüsler tutarak çeşitli kentlerden vatandaşlar geldi. Kızılay'da az önce bahsettiğiniz Özgür Özel'in mitinginde, toplantısında, Ankara'da 16 tane CHP'li belediye var. Türkiye'de 400'ün üzerinde CHP'li belediye var. Onların tüm imkanları seferber edildi. Dolayısıyla hani her türlü ekonomik kolaylık içerisinde çok sınırlı sayıda bir katılım vardı. Yani Kemal Bey'de 7-8 bin vardıysa, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu

0: alan. Hepi topu toplasanız 2 dönümlük bir, yani 2000 metrekarelik bir alana tekabül eder. 2000 metrekarede öndeki o parkın olduğu alanı hesaplarsınız.
1: Milli Müdafaa Caddesi.
0: Evet. Dolayısıyla
1: yani bu kadar diyorsun, belediyelerin aslında personel mi yoksa taşıma adam mı olduğu bilinen bir şey, organizasyon yapıldı diyorsun. Kızılay'da.
2: Sadece Çankaya örgütü gelsin, orası dolar. Evet. Çankaya ilçesindeki örgüt mensupları.
1: Sana geçelim Fatih. Şimdi evet. Sen burada nasıl bir kitle gördün? Şeyde,
2: genel merkezde.
1: Söğüt Özü'nde, evet.
2: Söğüt Özü'nde partiye gönül veren, partiye sahip çıkan, burada en önemli şey Kılıçdaroğlu da değil, parti ruhuna, CHP'ye, kurucu değerlere sahip çıkan bir kitle gördüm ben. Yani hayatımda hiç tanımadığım isimlerle bugün tokalaştım, tebrikleri kabul ettim. Yani
1: tebrik kabul ettim deyince de onu da yanlış anlıyorlar.
2: Niye?
1: Diyorlar ki ya size niye tebrik ediyorlar falan. Ya yani
2: bunu söyleyen yok ki.
1: Haberciliğimizden ötürü olabilir mi? Doğru haber verdiğimiz için.
2: O da mı rahatsız ediyor arkadaşlar?
1: O da ediyormuş demek.
2: Evet. Enteresan. Ama yani Özgür Özel ve ekibine yakın bazı gazeteciler de vardı orada. Oranın havasını koklayıp sonra Kızılay'a gittiler. Daha sonra konuşamadık fakat buraya da bakıyorlardı. Sabah yapılan paylaşımlar, o hemen genel merkezin karşısındaki binanın üstüne çıkıp saat 9'da fotoğraf çekmişler. Genel merkezin önü boşken. Biz gittiğimizde yani içeri giremedik.
1: Evet.
2: Hiç yukarı çıkalım dedik. Yoğunluktan
1: asansöre izdiham oldu.
2: Binemedik yani. Geri dönmek zorunda kaldık. Sonra ben tekrar gittim. Tenhalaşınca. Ha, ben şunu söylemek istiyorum yalnız. Ona bir dikkat çekmem lazım. Hem geçen pazar günü hem de bugün. Bugün iki tane bayramlaşma vardı. İki tane miting vardı yani. Biri Kızılay'da, biri CHP Genel Merkezi'nde. Ama geçen pazar günkü polisin müdahale etmek zorunda kaldığı olaylar sırasında da bir tebriği buradan etmem lazım. Ankara Emniyetine, Ankara Polisine ve bu kadar gergin bir ortamda sağduyulu bir şekilde, kimsenin burnu kanamadan
1: evet.
2: bu işleri yöneten Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve ekip arkadaşlarına, bütün emniyet personeline teşekkür ediyorum. Gerçekten kimsenin burnu kanamadan bu gerginliği bir şekilde yönetip çözdüler. Tabii Sayın Ankara Valisi Yakup Can Palut'u da anmadan geçmeyelim burada. Yani bu krizi iyi yönetti Ankara mülki amirleri. Onu bir kere kayda geçireyim. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde partiye sahip çıkan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan bir ekip vardı. Kılıçdaroğlu öldü, etrafında kimse yoktu, İşte %3 alır, barajın altında kalır filan diyenler bence bugün CHP Genel Merkezi'ndeki havayı görünce şaşırmışlardır. Nasıl bir hava vardı? 2,5 yıldır hiç ekranlara çıkmayan, ağzını açtığında hemen linç edilen, ondan sonra hiçbir medya organında gösterilmeyen, TGRT hariç.
1: Olumsuz anlamda gösterilen ya da.
2: Ya da olumsuzlayarak gösterilen Kılıçdaroğlu, sürekli kalesinde gol gören, tek kale maça maruz kalan bir siyasi liderin bugün nasıl geri dönüş yaptığını hep beraber gördük. Yani orada görevli, maaşlı bir tane insan yok. CHP belediyelerinde çalışan bir kişiyi görmedim ben. Ama gerçekten örgütün tabanı vardı orada. CHP örgütünün, evet. Partiye gönül verenlerin tabanı böyle.
1: Fatih gibi. Bir de zor koşullarda geldiklerini de hissettik. Bazıları mesela, değil mi? Yolda işte ne bileyim bir sandviç vesaire bile dağıtan olmamış. O güçlükle oralarda.
0: 16 saatlik yoldan gelenler. 16
1: saatlik yoldan gelen insanlar yani olduklarını söylediler. Şikayet etmediler ama biz onu gözlemledik yani.
2: Yani şöyle bir hazırlık yoktu. Oraya gelenlere dağıtılacak bir ikram yoktu. Vardı, sadece su vardı. Su dağıtıyorlardı. Onun dışında ne yediler ne içtiler. Kimsenin öyle bir şeyi de yok. Fakat her yerden gelmişler. Van. İşte sen saydın yani. 81'den insanlar var. Kadınlar var. Gençler var. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçek CHP'ye sahip çıkan bir kitle vardı. Onun için diyorum. Yani bizi eleştirenler, TGRT'ye tepki gösterenler. Anlamak mümkün değil. CHP'liler bize teşekkür ediyor. Başka CHP'liler ise hakaret ediyor, hedef gösteriyor. Yani bu şunu gösteriyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ortasından çatırt diye ikiye bölünmüş.
1: Bugünün özeti o mudur? Bugünün manşeti o mudur?
2: Yani kesinlikle artık ayrışma geri dönülmez bir nokta.
1: Yani partiden ayrılsalar da, ihraç olsa da olmasa da fikren ayrıldılar mı diyorsun?
2: Yani bir büyük bir kopuş var. Fikri ve duygusal kopuş yaşanıyor. Bizim gördüğümüz CHP'liler diğerlerine küfretmiyorlardı. İlginç bir ayrıntı var, detay. Ne Kemal Kılıçdaroğlu küfrettirdi veya hakaret ettirdi, ne de oradakiler sohbet ederken Özgür Özel ve Kızılay'daki CHP'lilere tek kötü laf söylemediler.
0: Şöyle bir
2: üzüntü beyaneden çok var ama kötü laf söyleyen yoktu.
0: Şöyle Kızılay'daki kalabalıkta, hatta butlan kararının çıktığı günden itibaren CHP Genel Merkezi'nin önünde, bugün de Kızılay'daki toplantı alanında CHP'lerin dışında farklı marjinal siyasi tabii. partiler
2: evet,
0: vardı.
2: Var, sol parti var.
0: Tip var. Tip var. Ve en çok da hakareti Kemal Kılıçdaroğlu'na bu gruplar yaptılar. Yani gerçek CHP'li.
1: Bazı sendikalar da
0: varmış. Atatürk.
2: Ya bir şey soracağım yani. Hem mutlak butlan kararı çıktığı gün. Yani o ne zaman çıktı? 21 Mayıs'ta.
1: 21'inde çıktı evet.
2: Ya da işte pazar günü, geçen pazar polis geldiğinde. Ya Kızılay'dakiler niye genel merkeze gelmedi?
0: Tabii. Yani o marjinal...
2: Kızılay'daki kalabalığı niye orada görmedik? Sen yakından izliyorsun CHP'yi. Evet.
0: Tabii. Yani gerçek Cumhuriyet Halk Partiler zaten olayın ne olduğunu, son bir yıldaki yaşanan süreçleri, Uşak'taki yaşanan rezillikleri, Antalya'daki olan olayları, İstanbul, evet. Beşiktaş'taki olayları gören gerçek Cumhuriyet Halk Partiler meselenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Zaten Özgür Özel'in TGRT Haber'e öfkesi de buradan kaynaklanıyor. Gerçekleri, hakikatleri herkes gördüğü için gerçek Cumhuriyet Halk Partisi refleks göstermiyor. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden, bugün Kızılay'da Kemal Bey'e hain yaftası yapıştırmaya çalışanlar, bu marjinal sol gruplar. Gerçek partili zaten o kültürü almadığı için o alana da girmiyor. CHP'nin genel başkanlarının tamamı hep partide ağırlığı olan, ismi olan, asla böyle hakaret edilmiyor. Çünkü o bir kültürdür. Yani 2 yılda, 2,5 yılda bu kültür yok edildi. Yani en ufak aykırı sesi gösteren herkese sosyal medyada...
1: Hayır, AK Partili.
0: Tabii.
1: Değil mi? O haftalar yapıştırılıyor. Peki, sevgili izleyiciler, herkesin merakla beklediği konuya gelelim. Şimdi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı ama ne konuşma? Bunun bütün satır aralarını, bütün mesajlarını tek tek analiz edeceğiz, konuşacağız. Aslında daha uzun bir konuşma bekliyordum ben ama orta uzunlukta bir konuşmayla yetindi Kılıçdaroğlu. Ve bu can bu tende kaldıkça hakkı, hukuku ve adaleti herkes için savunacağım, herkes için diyerek başladı konuşmasına ve kendisini ve bugüne kadarki siyasi yürüyüşünü çok kısa ve sembol cümlelerle anlattıktan sonra dedi ki ben bugün açık konuşacağım dedi. Aynen ifadesini okuyorum. Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim, ben bugün açık konuşacağım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ama açık konuşurken de öfkeyle değil, sert konuşacağım ama kinle değil dedi. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden, kimseye haksızlık etmeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur dedi ve bir başladı. Şimdi önce 38. kurultay konusuna girdik Kemal Kılıçdaroğlu. İzin verirseniz onu bir okuyayım sevgili tabii. Fatih. O bölümünü, kurultayla ilgili bölüm. Şimdi onu bir konuşalım. Biliyorsunuz 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımız üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki kardeşlerim, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin yara alır. Bir partinin yönetimi, dikkat buyurun buraya, ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa, bir kez daha okuyorum, bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir dedi. Fatih, buradan başlayalım. Kurultay vurgusunda çok net bir tarif yaptı değil mi Kemal?
2: Tabii tabii, hiç bu kadar net konuşmadı. Yani biz daha önce röportajlar yaptık Kemal Bey'le. Ama bu konuşma gerçekten tarihi bir konuşma. CHP'yi 13 yıl yönetmiş. Ondan önce grup başkan vekilliği, milletvekilliği yapmış bir isim. Ve siyasette hayatın çok tecrübeli bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisini eleştiriyor. Kendi kurultayıyla ilgili ilk defa konuşuyor. Ve burada en önemli cümle bence şu: bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Burada diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi ülke demokrasisi için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.
1: Sen bu yorumu yapıyorsun.
2: Ben bu yorumu yapıyorum. Yani çünkü demokrasi sakat. Demokrasiye kim darbe yapar? Demokrasiyi kim tehdit eder? İşte askeri darbeler, vesayet rejimleri vesaire. Ama burada bir partinin iradesini ele geçiriyorsun. Bir partinin ruhunu ele geçiriyorsun. Yönetimini ele geçiriyorsun. E oradan da iktidara geldiğini düşünürsen bu yollarla ülkenin geleceğiyle ilgili de tehdit oluşturur bir hale gelirsin.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla bence bu konudaki vurgu bu. Yani,
1: sonraki cümlesi de çok enteresan. Diyor ki
2: Türkiye'de sevgili
1: izleyiciler, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti diyor. Mustafa, bu pavyon vurgusu tabii çok önemli. Kurultay tartışmalarının en önemli simgelerinden biri oldu. Evet. Pavyonda dağıtılan paralar.
3: Evet.
1: Bugün Yusuf Göğerkaya da şeydeydi.
2: Erzurum'da. Akşam nereye gidiyoruz dedi.
1: Evet, espri yaptı dedi. Sen onu yayına almıştın değil mi?
0: Evet, ben onu yayına aldım. Hatta benim ihraç sürecim de orada başladı. Yani o yayında Yusuf Güerkaya'nın pavyon kapısında Özgür Özel'e ne 1500 dolar gibi para alıyor. Normalde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekken pavyon kapısında il başkanı bunu ayartıyor, bu arkadaşı. 1500 dolar alınca oyunu Özgür Özel'e veriyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in de ifadesi, yani bu dikkat çektiği nokta, yani her siyasi partide normalde işte kurultaylar zamanında görüşmede doğru, ama pavyon kapısına kadar düşecek gözü dönmüş bu arkadaşların. Yani pavyon kapısı o kadar aceleleri var ki, hani orada bir delegeyi ayartmak, orada bir delegeyi oyunun rengini değiştirecek kadar düşmesi çok böyle incitici. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi sol ve sosyal demokrat bir gelenekten gelip pavyon kapılarında kurultayın istikametinin değiştirilmesi, Kemal Bey'in de bugün açıklamasıyla onun da kabul edemeyeceği bir durum. Yani
1: peki.
0: Şey de diyor, konuşmasının başında şöyle bir şey var: partimizin ve fakir evlatları bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusu, diye çok önemli bir aslında çıkış yaptı konuşmasının.
1: Devamında kurultay için şöyle söylüyor, diyor ki benim ne yapacağım bellidir, ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin, sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim, ama temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız diyor. Bu da aslında delegasyonun tümden değişeceğinin işareti değil mi?
2: Tabii.
1: Yani kurultay delegelerinin.
2: Şu anki durumda, mevcut durumda zaten tedbir kararı olduğu için kurultay yapılamıyor. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu karar kalktıktan sonra ancak o zaman yapılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da mevcut delegelerle düştü zaten delegeler. Eski delegeler de şaibeli durumda. Onların da bazılarına yasak geldi, tedbir geldi. Onlar da oy kullanamıyorlar. Yeniden bütün delegasyonu, yani mahalle örgütünden, ilçe örgütünden,
1: il
2: örgütüne kadar bütün delegeler değişecek. Kurultay delegeleri değişecek. Bu da yaklaşık bir 7-8 aylık bir süredir en az Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii. Bunun ne zaman başlayacağı da belli değil. Yani Kemal Bey önce bir partinin içinde bir dengeleri oturtturması lazım. Oturtturacak, işte MYK'sını belirleyecek, genel sekreterini atacak vesaire. Grupta neler olacak? Daha bitmiyor. Tansiyon bugün daha yeni başladık.
1: Evet doğru.
2: Daha yeni başladık yani. Buttan kararı verilene kadar bir süreçti. Şimdi karar çıktı. İki tarafı bugün gördük. Herkes birbirinin tarttı şöyle bir. Bundan sonra mücadele yeni başlıyor. Yani iki farklı CHP. Belki diğerinin CHP olmayacak adı. Bir parti çıkacağını ben düşünüyorum.
1: Sen düşünüyor musun? Parti kurarlar mı?
2: Yani verilen mesajlar, parti içinde kalacağız.
1: Ya daha doğrusu şöyle, soruyu şöyle revize edeyim. Yani bir arada kalabilir mi artık bu iki grup?
2: Yani bu kadar...
1: Yüz yüze bakılabilir mi?
2: Yüz yüze bakılacak bir durum kalmadı.
1: Bugün canlı yayında da konuştuk Fatih Atik. Yani bizim o haberleri yaptığımız, bugün yayın bağlantılarını yaptığımız yerin yaklaşık bir 10 metre ilerisinde grup başkan vekili Ali Mahir Başarır beddua okudu.
2: Tabii.
1: Değil mi? Açık açık canlı yayında
2: tabii.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na beddua okudu. Şimdi Kemal Bey'in grup toplantısı yaptığını ve gruba başkanlık etmek için geldiğini düşünelim. Grup başkan vekilleri biliyorsun orada şeyde oturuyorlar, üstte oturuyorlar.
2: Toplantıyı yönetiyor.
1: Toplantıyı yönetiyor. Grup başkanı da geliyor, altta konuşmasını yapıyor. Şimdi yani Kemal Bey kendisine beddua okuyan bir grup başkan vekilinin önündeki sırada oradaki kürsüde konuşma yapabilir mi? Konuşabilir mi? Onunla ilişki kurabilir mi? Bu sürdürülebilir bir şey mi?
2: Yani bence artık sürdürülebilir olmaktan uzaklaştı. Bugün de iki farklı fotoğrafta gördük ki zaten bir ayrılık kesinleşmiş durumda. Kendisine hain diyenlerle, kendisine beddua edenlerle Kemal Kılıçdaroğlu aynı çatı altında duramaz. Ha, durursa bugüne kadar söylediklerini de inkar etmiş olur. Yani burada bir yol ayrımı kesin olarak yaşanacak. Evet, yüce gönüllüdür, affeder. Kendine saldıranları da, çubukta saldıranları da affetti. Ama onlar vatandaş. Galeyana gelip bir şey yapmış olabilirler. Fakat burada kendisinin milletvekili yaptığı profesyonel siyasetçilerden bahsediyoruz. Özgür Özel ne dedi geçen meclisin önünde yaptığı konuşmada pazar günü? CHP dedi kapatılmıştır dedi. Yani artık rakip olarak karşıya koydular Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini. Arınmayı gerçekleştirmiş sayılmaz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu ihraçları yapmazsa, bu isimleri partiden göndermezse arınmayı gerçekleştirmiş sayılmaz. Kendi lafını yer, kendini inkar etmiş olur. Neden? Çünkü belediye başkanlarıyla ilgili arınma dedi. Hırsızlar dedi ilk defa bugün. Hırsızlar
1: evet
2: dedi.
1: O laf var. Yani dur, ben onu yazdım bir dakika.
2: Rüşvetçilerden dur. Dedi. Partiyi temizleyeceğiz. Ha,
1: diyor ki rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız dedi.
2: Arınacağız yani. Diyor. Şimdi
1: ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi içinde hırsız. Genel başkan düzeyinde bir kişi hırsız kelimesini kullandı.
2: Evet. Şimdi belediye başkanlarıyla ilgili sen bunu yaparken ki daha önce de aklanın gelin denmişti. Şimdi de aynısı olacak yani. Gidin aklanın gelin diyecekler. Hı-hı. Yargılamalar biter, ceza alırlarsa zaten bunları ihraç edecekler. Şimdi sen belediye başkanlarına aklan gel diyorsun. Aynı dosyalarda adı geçen milletvekillerine dokunulmazlığı var diye partide tutamazsınız. Hı-hı. Bir, bu kendinizi inkar olur. İkincisi de Kemal Bey arınmayı gerçekleştiremezse yanında kimseyi de bulamayabilir.
1: Hmm.
2: Yani böyle destek olur mu?
0: Yani
2: sen CHP'nin içinde de bulunuyorsun yani, üyeliğin var. İşte daha yakın, siyasete daha yakın bir isimsin. Yani bu kadar söz verdikten sonra bunu gerçekleştirmezse Kemal Kılıçdaroğlu da kendini inkar etmiş olur. Burada bunu yapması gerekiyor yani. Hmm. Arınacağız diye slogan yazıp bu işi yarım bırakamaz. Ha, bunu bugün yapmaz. 3 gün sonra yapar, 1 hafta sonra yapar, 10 gün sonra yapar. Ama şunu söyleyeyim ben. Kemal Bey'in ekibinin içinde bu ihraçları bir an önce yapalım diyen ve Kemal Bey'e inanılmaz şekilde baskı yapan
1: öyle
2: bir
1: mi?
2: Ekip var.
1: Öyle mi?
2: Tabii. Ha. Kemal Bey bunları değerlendiriyor. Ne zaman bu ihraçlar gerçekleşir onu bilmiyorum ama çok uzayacağını zannetmiyorum. Eğer uzarsa zaten daha farklı bir noktaya gelinir. Kemal Bey'in pozisyonu da tartışmalı bir hale gelir diye ben düşünüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama eninde sonunda bu ayrışmayı göreceğiz. Ya zaten yarın meclis başkanlığı pazartesi günü toplanacak. Diyecek ki Kemal Bey'in müracaatı üzerine grup başkanlığını düşürecek mi düşürmeyecek mi onu göreceğiz Özgür Özel'le ilgili. Büyük ihtimalle artık grup başkanlığı titrini kullanamayacak. Meclis başkanlığı bunu düşürecek. Grup yönetimini görevden alması lazım. Yani kendisine Allah belanı versin diyen Ali Mahir Beşarır'la onu temsilen mecliste görev yapabilir mi?
1: Tabii. Grup başkanı onun vekili olmuş oluyor.
2: Genel çünkü. Başkanı temsil ediyor. Bu olur mu? Bu olursa, eğer devam edilirse, bugün Kemal Bey'in yanında olan isimler buna ne kadar dayanırlar? Hadi Kemal Bey dayandı diyelim. Yanındakiler de tepki gösteriyorlar canım.
1: Doğru.
2: Onlar ne edecekler? Onların da bir değeri var. Ama yani neticede şunu söyleyeyim. 3 gün olur, 5 gün olur, 1 hafta olur, 10 gün olur. Belki biraz daha uzun olur ama bu yol ayrımı kesinlikle gerçekleşecek.
1: Evet.
2: Bu şekilde devam etmeleri mümkün değil. Ben bugün yeni partinin işaretlerini gördüm. Pazardan beri görüyoruz zaten. Yani bir de partide kalmak isteyen insan böyle davranmaz zaten. Hı. Özgür Özel ve ekibi partide kalmak isteseydi polisi partiye sokmazdı.
0: Tabii bence en kritik, en önemli yani yer
2: polisi
0: burası.
2: Polisi partiye sokmazdı. Partiyi boşaltırlardı. Uzlaşarak görüşürlerdi. Ne bileyim ben grup başkanı İşte il seçimini yapmazdı. Grup başkan vekilleri böyle biz grup yapacağız diye bir direniş açıklaması yapmazdı. Partide kalmak istemiyorlar. Yapmak istedikleri tansiyonu yükselterek bir mağduriyet. Biz burada duracaktık ama duramadık, bizi attılar cümlesini kurabilmek için bu görüntüleri CHP'ye yaşattılar. Yani ben orada bugün gördüm yani o gün pazar günü de gördüm. Telefon edenler de oldu. Partide o görüntüleri izledikleri için polis içeri girdi. O görüntüleri izledikleri için hüngür hüngür ağlayan CHP'liler vardı.
1: Tabii.
2: Ama onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na kızmıyorlardı yani. Yani çok ilginç duygusal kopuşlar yaşanıyor. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ama şimdi beraber olmaları mümkün değil.
1: Değil. Şimdi sevgili izleyiciler, asıl en önemli konulardan birine gelelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bugün kurultay vurgusu, yolsuzluklara yönelik, hırsızlıklara ve rüşvete yönelik vurgular, tamam bunları konuştuk, ama çok önemli bir vurgu da FETÖ vurgusuydu.
0: Evet.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu, ben saydım Mustafa, tam dört kez değil mi? Dört kez sanırım.
0: Dört kez
1: FETÖ'den bahsediyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu, tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış, alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda diyor. Şimdi buna bir vurgu yapıyor. Yani diyor ki FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve onun dış, yurt dışı odaklı bağlantılarıyla bugüne kadar en ufak bir bağlantısı, en ufak bir teması olmayan kişiyim ben diyor. Bu ilginç. Sonra ne diyor? Diyor ki şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, normalleşme adımını atan Özgür Özel'i kastediyor, sarayın karşısında el pençe divan duranların bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir diyor. Bir FETÖ vurgusu daha geliyor. Üçüncü FETÖ vurgusu da diyor ki bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanda fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum diyor. Bu arada bir özür bölümü var.
2: Öz eleştiri yaptı.
1: Evet.
2: Peki aslanan bir şey değil.
1: Evet.
2: Bir Sayın Cumhurbaşkanı yapmıştı daha önce.
1: 17-25'ten sonra galiba gene FETÖ ile ilgiliydi değil mi? Evet.
2: Bugün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gördük. Bence konuşmanın en çarpıcı yeri burası.
1: Burası. Özür diliyorum hepinizden dedi. Yani bir öz eleştiri verdi. Ve bunun içerisinde de çok açık ve net bir şekilde baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu dedi. Şimdi neyi kastediyor Fatih Atik? Dur Mustafa'ya geleceğim. Sen hemen topu atma oraya. Kaçma.
2: Şimdi yani burada açık söylemek lazım. Bence giden ekibin tamam. Yani giden demeyeyim. Yani
1: Mutlak butlan olan
2: ya da kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren ekibin tamamını kastediyor.
1: Hı hı. Öyle mi?
2: Yani bence öyle. Yani bağlantıları var mıdır yok mudur? Haklarında bir FETÖ soruşturması var mıdır yok mudur bilmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde bunu söyledi yani. Daha önce de FETÖ irtibatı olan isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında görev yapmıştı ve yakalanıp cezaevine girdiler. Şimdi bu çok daha farklı yani. Yani ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Yani bu çok
1: kim
2: ağır
1: ya?
2: Bir cümle.
1: Kim?
2: Bu
1: kim?
2: Ağır bir cümle. Bu ağır bir cümle.
1: Ağır bir cümle de kimi kastediyor mesela?
2: Ya bir isim vermiyor. Ama konuşmanın bütünlüğüne bakarsan hırsız diyor, rüşvetçi diyor. İşte kongreden, kurultaydan bahsediyor. Baktığın zaman sırtımdan hançerlendim demişti. Kim yaptı bunları? Yeni sıfat olarak bu hançerleme işine FETÖ'yü ekledi. Bence bütün ekibi, yani buraya dün akşam senin programda Lütfü Savaş'la konuşurken
1: çok enteresan
2: Lütfü Savaş'ın
1: bir şey
2: söyledi, da iddiaları vardı.
1: Evet, evet.
2: Ne dedi Lütfü Savaş? Hem Özgür Özel için
1: hem de İmamoğlu
2: için FETÖ bağlantıları olduğunu iddia etti.
1: İddia etti.
2: Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Yani FETÖ bence meselesi, iki isim dahil bütün ekibi kastetti.
1: Evet. Şimdi FETÖ meselesine ilişkin bir takım böyle bilgi kırıntısı sayabileceğimiz bilgiler de gelmeye başlıyor.
2: Kemal Bey'de bence daha derin bilgiler var.
1: Ama paylaşmadı herhalde.
2: Evet.
1: Çünkü şöyle, bu Enis Uludemir isimli bir kişinin ifadesi var. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği, ama bu çok uzun yıllar önce verdiği bir ifade. Ve bu ifade de Özgür Özel'le ilişkili bir FETÖ iltisakı olduğu söyleniyor. Fakat bunlar galiba takipsizlik almış kararlar. Fakat son günlerde buna yönelik Enis Uludemir'in tekrar gelip yeni açıklamalar yaptığı, bu arada YouTube'a falan da konuşmuş galiba bu
0: evet,
1: kişi.
0: Evet, YouTube'da var.
1: Evet. Amcası Manisa FETÖ imamıymış. Ondan tabii sonra amcası galiba. Ondan sonra ona ilişkin bir takım ifadeleri var. Özgür Özel'e bağlantılı bir takım şeyler söylüyor. Şimdi bunlara ilişkin de yeni Enis Uludemir'in bir ifade verdiği konuşuluyor. Sanırım gazeteci Nuray Başaran'ın bir FETÖ soruşturması kapıda Özgür Özel için dediği ifade.
2: Evet.
1: Şimdi bir böyle kulağımızın bir kenarında duruyordu. Ama bugün Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeyi ısrarla bak dört kez söyledi. Yani belli ki bazı troll hesapları, bazı insanlara işte yönelik kurulan tezgahları falan da kastetti ama en sonunda kullandığı o cümle çok enteresandı. Bu milletin kurtuluşu adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemedim diyor. Evet. Şimdi burada işaret ettiği tabii sıradan insanlar, sıradan partililer değil. Belli ki belli üst kademeyi kastediyor ve tabii. Belli ki kurultayda kendisini de şaibeyle mutlak mutlana yol açacak şekilde deviren kadroyu, ekibi kastediyor. Şimdi bunlarla birleştirince ortaya bir FETÖ sorusu çıkmaya başladı. Zaten senle başlayalım sonra fark edelim.
0: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok saldıranların başında bu FETÖ'cü hesaplar geliyor. Hı hı. Yani Özgür Özel'e de en çok destek veren bu ekip. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na en çok desteği de bu FETÖ'cü hesaplar veriyor. Zaten 2,5 yıllık süreçte Özgür Özel'in bu yapıyla, bu organizasyonla medya üzerinden bir diyalog vardı zaten. Enes Uludemir'in ifadesini okudum. 2007 yılında Özgür Özel'le bu FETÖ terör örgütünün nasıl destek verdiği, nasıl parlatıldığını anlatıyor. Yani ifadesi bu. Enes Uludemir'in savcılığa 2016 yılında verdiği ifadede. Orada bir takım iddialarda da bulunuyor. Yani savcılığa verdiği ifadede. Bunlar tabii bu dosya...
1: Takipsizlik almış deniyor ama almış, bu takipsizliklerin ama bu tekrar gözden geçirilmesi.
0: Yani yaklaşık bir hafta önce bu takipsizlik verilen dosyalar yeniden açıldı. Enes Uludemir'in ek bir ifade verdiği, savcılığa gittiğini ben biliyorum. Bunu da net söyleyeyim.
1: Yeni mi gitti?
0: Yani yaklaşık bir 15 gün oldu. 15-20 gün önce benim aldığım bilgide 15-20 gün önce bir ifade verdi. Yurt dışından geldiğini biliyorum. Dolayısıyla bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu bilgiye dayalı. Sadece söylemde değil, net bilgiye dayalı. Sadece Kemal Bey de dedi, devletin güvenlik güçleri, yargının da bu konunun üzerine detaylı gideceği. Çünkü bu terör örgütü, FETÖ terör örgütünün CHP'ye sızarak sadece bir Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı o çıkar amaçlı suç örgütünün de ötesinde bir terör bağlantısı da artık bundan sonra konuşulacak, öyle gözüküyor.
1: Peki. Peki Mustafa, buna devam edeceğiz ama yönetmen beni uyarıyor reklama gitmemiz gerektiği. Şimdi seni uğurlayacağız. Son bir cümlem varsa onu alayım ama çok tuhaf gelişmeler de var sevgili izleyiciler.
2: Yeni bir şey mi oldu?
1: Özgür Özel yarın saat... Yok. Bilmiyorum, demiştir herhalde. Bence yani rüyasında bile diyor herhalde TGRT diye de. Yarın saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MK'yı topluyor diyor. Ya çok ilginç değil mi? MK nasıl toplanacak mesela şu anda?
2: Düşmedi
1: ya
2: mi?
1: Düştü.
0: Ya şöyle, ha? Özgür Özel hem kendini grup başkanı olarak seçtirtiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yapıyor. Kendisinin, Kemal Bey'in partinin iş ve işlemleriyle alakalı talepte bulunuyor. Kendisinin genel başkan olmadığını kabul ediyor. Korsan bir MK düzenlemek, korsan parti meclisi düzenlemek. Yani akıl alır gibi değil. Yani devleti kuran partinin bir milletvekilinin böyle uç noktalara gitmesi akıl tutulmasıyla izah edilemeyecek kadar ileri derecede başka bir şeyleri getiriyor akla. Dolayısıyla yani orada MK'yı topladığın zaman hangi kararı alacaksın? Ne yetkin var? Yani karar defteri sende değil Özgür Bey. Yani Özgür Özel'in elinde bir karar defteri yok. Topladığın MK'yla hangi kararı alacaksın? Yani hangi il başkanını atacaksın? Hangi ilçe başkanını atacaksın? Yani partinin eski, yani o şaibeli kurultay döneminde ve sonra 39. kurultayda seçilen partideki yöneticiler ne bir il başkanına talimat verebilir, ne bir belediye başkanına talimat verebilir. Hiçbir yetkisi yok. MK'yı topladığında ne olacak?
1: Çok ilginç. Gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yaşanan olağanüstü gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bir dakika, ne yazıyor? Evet, Berhan Şimşek de birazdan stüdyomuza giriş yapmak üzere. Mustafa, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sık seni ağırlayacağız artık Taksim Meydanı'nda. Evet,
0: ayağımızı alıştırdı.
1: Alıştıracağım. Hoş geldin
0: İnşallah.
1: Tekrar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: dilerim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Taksim Meydanı sürüyor. Berhan Şimşek yeni parti meclisi üyesi oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilinen isimlerinden, eski genel başkan yardımcılığı, parti meclisi üyeliği, milletvekilliği ve İstanbul İl Başkanlığı yapan Türk sinemasının önemli bir oyuncusu, aktörü aynı zamanda Berhan Şimşek. Birazdan Ankara stüdyomuzda olacak. Taksim Meydanı sürüyor efendim, bizde kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
0: Aklınızda bulunsun.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
4: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nda yeni bölümle karşınızdayız. Yeni bölümde evet Fatih Atik birazdan birkaç dakika sonra sevgili Berhan Şimşek stüdyomuzda olacak. TGRT Haber Ankara stüdyolarında. Sen bu arada bu MYK işini öğrenebildin mi?
5: Evet şimdi sordum ben. Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş daha önceden planlı bir ziyaret kapsamında 1 Haziran'da yani pazartesinden itibaren 1 Haziran 5 Haziran arasında yurt dışında olacak. Finlandiya'ya bir seyahati var. Ama çok geç saatte çıkmıyor bildiğim kadarıyla seyahate. Kendisi yurt dışına gittiğinde Bekir Bozda vekalet edecek meclis başkan vekili olarak kendisine.
4: Tam bu ne için vurguluyorsun bunu?
5: Yani şimdi sadece şunu MYK'yı sordun. MYK ile ilgili MYK'yı toplayacaklar.
4: Öyle
5: mecliste
4: mi?
5: Evet. Onda bir problem yok. Çünkü yani meclisi ilgilendiren bir tarafı da yok bildiğim kadarıyla. Mecliste kullanılan bir sıfat yok. Daha çok partiyi ilgilendiriyor. Yani
4: şimdi bir dakika. MYK içerisinde milletvekili olmayanlar yok mu? Var.
5: Belki onlar katılmaz. Ama yani milletvekili olmayanlar da yani milletvekili bir salon tahsis ediyorlar. Gidip CHP grup salonunda mı yapacaklar? Nerede yapacaklar bilmiyorum. Yani meclis başkanlığı bu konuda bir pürüz çıkarmamış. Yarınki toplantıyı yapacak.
4: Tamam.
5: Özgür Özel mecliste. MYK toplantısını. Ama böyle bir MYK yok yani.
4: İşte onu anlamaya
5: böyle
4: çalışıyorum.
5: Böyle bir MYK yok. Asıl bu problem CHP'yi genel merkezini ilgilendiriyor.
4: Yani şimdi, bu bir karar alabilir mi mesela?
5: Bir karar alamaz.
4: Mesela bu şu il başkanlığını görevden aldık, bunu atadık yok vesaire diyebilir mi?
5: Yani mutlak butlan kararı sonrası bütün yetkileri ve görevleri düştü. Şu anda CHP'nin bir MYK'sı yok. Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek yeni MYK'yı. Eski MYK görevden düştü. Genel başkan da görevini bıraktı, düştü. Dolayısıyla MYK'yı topluyorum derken yani bir genel merkeze ve Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderiyor. Biz hala devam ediyoruz bu görevlere diye. Fakat böyle bir MYK'nın adı MYK değil. Yani bu toplantıdan bir karar alınması. Zaten karar alsalar bile karar defteri Kemal Kılıçdaroğlu'nda.
4: Evet,
5: yazamazlar
4: evet,
5: yani.
4: Evet.
5: Bir karar alamazlar, bir rapor sunsalar geçerli olmaz. Yok hükmünde.
4: Yani mesela bir il veya bir ilçe başkanlığı ile ilgili bir tasarrufta bulunur
5: yapamaz
4: deseler
5: yapamaz. Atama yapamaz, görevden
4: alma
5: yapamaz.
4: O zaman ne oluyor? Korsan MYK mı oluyor?
5: Korsan MYK tabii. Korsan MYK. Ama MYK toplantısı için yani meclis yönetimiyle temasa geçilmiş.
4: Ha, meclis yönetimi bir
5: toplanabilirsiniz demiş.
4: Yani yer tesisinde bir sorun çıkarmamış anladığım
5: evet.
4: kadarıyla değil
5: bir
4: mi?
5: Salon
4: yani bu
5: tahsis yapacaklar.
4: Yani salon olarak
5: muhtemelen
4: kullanabilirsiniz.
5: CHP yönetiminin grup toplantı salonunda bir karar toplantı yapacaklar. Ama asıl iş pazartesi yine şu olacak. Meclis başkanının bir karar vermesi lazım gitmeden önce. Yani bu CHP'nin başvurusu var biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Grup başkanlığı sıfatı kullanılamaz diye bir başvuru var. Ve ayrıca salı günü de grup yapacaklarını beyan ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplanamaz demesine rağmen yazı açıklama yaptı yani. Şimdi meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un gitmeden önce bunlarla ilgili konuyu karara bağlaması lazım. Çünkü Bekir Bey başkan vekili olarak bu konuda takdir hakkını kullanmayacaktır. Kararı Numan Kurtulmuş'un vermesi gerekir. O kararı herhalde gitmeden alacaklar pazartesi günü. Benim tahminim, yani duyumlarım ve tahmin olarak söylüyorum, grup başkanlığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdığı yazıyı uygulayacaklar. Yani grup başkanlığı sıfatını düşürecekler. O seçimin usulsüz olduğunu, yapılamayacağını söylemişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ben düşeceğini tahmin ediyorum. Yani grup başkanı sıfatını kullandırmazlar artık pazartesi itibariyle. Grup toplantısının da yapılacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü genel başkan yönetiyor partiyi. Grup başkan vekilleri genel başkan adına orada temsil görevi yapıyorlar. Grup başkanı, yani genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ben grup toplantısı yapmıyorum, milletvekillerini toplamayacağım derse meclis başkanlığı buna uymak zorunda. Salon filan tahsis etmezler. Hı hı. Salon tahsis edeceklerini zannetmiyorum. MYK'yı toplayacaklar. Ama
0: MYK adını verdikleri bir grubu toplayacaklar. Çünkü az önce de söyledim, MYK'nın içerisinde milletvekili olmayanlar da var.
5: Evet.
0: Şimdi onlar nasıl gelecekler, nasıl katılacaklar o toplantıya?
5: Mecliste bir toplantı. Ya şöyle, yani o tip toplantılarda olabiliyor ama MYK partide toplanır yani. Mecliste toplanmaz MYK.
0: Zaten şimdi düştü. İkinci genel merkezimiz
5: zaten düştü. Ya parti içinde parti görüntüsü var. Kemal Kılıçdaroğlu bayramda yaptığı konuşmada biraz böyle ihtiyatlı davrandı. İşte komisyon kuracağız, ihraçlarla ilgili biraz acele etmeyeceğiz gibi ifadeler kullanmıştı ama bakıyorsun her gün Kılıçdaroğlu'na rağmen bir yeni adım atıyor Özgür Özel ve arkadaşları. Bu ne için yapılıyor? Sürekli bir gündemde olma, sürekli gündemi belirleme, sürekli kendini ve partiyi tartıştırma. Sürekli bunları konuşuyoruz yani. Ya Cumhuriyet Halk Partisi de yoruldu bu işten. Artık kamuoyu da yoruldu yani. Sürekli CHP'de olanı biteni tartışıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da artık bu konuda bir neşter vurması lazım. Nereye kadar bunlara tahammül edecek yani?
0: Bugün bir sayı çıkarmışlar. 40'ın üzerinde milletvekili 45'ti. 45 değil mi? 45 milletvekili şeye gitmiş. Güven Park'a gitmiş galiba.
5: Evet.
0: Bu ne ifade ediyor sence?
5: Ya şunu söyleyeceğim.
0: 138 milletvekili var.
5: Evet evet. Yani sürekli böyle işte MYK'yı topluyorum. Grubu toplayacağım. İşte grup başkanıyım. Burada şu var. O görüntüyü de yayınladık. Hani yargı kararı, mahkeme kararı, sınavın kararı kendisine tebliğ edildiğinde böyle cart cürt yırttı ya. Aynı şekilde hukuku, mahkeme kararını tanımamaya devam ediyor Özgür Özel. Burası önemli yani bence. Bu yaptığı işlemlerin hiçbir tanesi yasaya, mahkemenin kararına uygun işlemler değil. Mahkeme kararını reddeden ve tansiyonu daha da yükselten bir profil var şu anda karşımızda. Bu nereye kadar sürdürülebilir? İktidarı sürekli mahkeme kararlarına uymaya davet eden, ahim kararlarını uygulamaya davet eden,
0: Anayasa Mahkemesi'ni
5: kararlarını uygulamaya davet eden bir muhalefet lideri bugün kendileriyle ilgili kararı uygulamıyor. Yani Türkiye'de partiler kapatıldı daha önce. Hazine yardımları kesildi. Başka şeyler oldu. Hiçbir partide biz böyle bir şey yaşamadık. Bütün partiler o kurallara, mahkeme kararlarına uydular. Şahıslar da uyuyor. Yani mahkeme kararına uymuyorsan o zaman çıkarın Ekrem İmamoğlu'nu da mahkemeden getirin.
0: Doğru.
5: O da orada yargılanmasın yani. Böyle bir imkanınız varsa. Yani sürekli bir provokasyon var burada. Tıpkı TGRT'nin adını verdiği gibi. Hı-hı. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ni provoke etmek, ülke gündemini provoke etmek, sürekli böyle bir didişme durumu var. Kemal Bey buna nereye kadar müsaade edecek? Onu bilmiyorum. Ama meclis yönetimi buna izin vermez. Meclis yönetiminin mutlaka buna bir dur diyeceğini ben tahmin ediyorum. Grup başkanlığı ve grup toplantısı konusunda. Bugünkü toplantıya gelince,
0: evet.
5: Benim önümdeki notlarda 45 kadar milletvekili katılmış toplantıya. Şimdi bunların önemli bir bölüm MYK üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve şey üyesi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görevi olan isimlerden oluşuyor. O nedenle zaten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinde yönetici olan isimler. Ama CHP'nin 139 milletvekili var. 40 kadarının burada olduğunu düşünürsek 100 vekil nerede?
0: Bu arada Berhan Şimşek stüdyomuza geldi. Hoş geldiniz Berhan Bey.
5: 100 vekil nerede? Yani bir 15-20 kadar milletvekilini de CHP Genel Merkezi'nde gördük.
0: 20'ye yakındı.
5: 20'ye yakındı. Yani 80 vekil
0: izliyor mu? Yani geri kalan 80 vekil izliyor. Ben hep bu 80'in peşindeyim bu arada Fatih. 80 milletvekili hep izlemede. Neden? Tabii. Çünkü mesela Özgür Özel'e destek tweet'i atıyorlar. Gene aynı sayı. 35-40-45 bu civarda. Kılıçdaroğlu'nun arınalım videosu var. onu destekleyen ve hani çoğaltan, RT eden, evet, retweet eden 20-25 o civarda bir milletvekili. Hı hı. Geri kalanlar nerede? Geri kalanlar hep izliyor mu?
5: İzliyorlar. Yani artık ama bir yol ayrımına gelindi. Yani evet, bugünkü tablo devam ettirilebilir, süzülebilir, uzatılabilir bir şey değil yani. Hı hı. Ya Kemal Bey bir kesik atacak buraya, bir neşter vuracak ya da onlar gidecek. Hı hı. Yani böyle 3 ay 5 ay bu işi sürdürmek mümkün değil. Berhan Bey geldi, hoş geldiniz.
0: Ona soracağız şimdi.
5: Kendisine soracağız ama ben zannetmiyorum yani. Bu iş yani geç bir ay içinde, bir ayı bile bulmaz belki gider. Eğer Kemal Bey neşter vurmazsa yanındakiler hala onun yanında durmaya devam eder mi? Ben çok emin değilim.
0: Eminim. Peki. Şimdi onların hepsini konuşacağız. Berhan Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün neler yaşadığımızı bir konuşalım. Onu anlatmanızı isteyeceğim ama. Ondan önce bugün siz gelmeden önce biz burada konuştuk. Özgür Özel'in bir TGRT Haber takıntısı oluştu artık. Mütemadiyen bize en sonunda şiir yazdı. Haberiniz var mı o şiirde?
6: Hayır haberim yok ama.
0: Ankara'nın taşına bak. Göz bir daha okusana Fatih. Bulayım mı? Ankara'nın taşına bak.
5: Ankara türküsünü.
0: Evet, uyarlamış TGRT'ye. Evet Fatih, onu bir oku. Dur, bir daha. De. Ankara'nın taşına bak.
5: Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. TGRT hakim olmuş, partinin haline bak. Uyan uyan Gazi Kemal, gözlerimin yaşına bak.
0: Neler söylüyorsun?
5: Özgür Özel.
6: Yani çok yetenekleri olduğunu biliyoruz Sayın Özgür Özel'in. Demek ki böyle bir şairane durumları da var. Yani bunu söylemek benim için hoş değil. Bir siyaset adamı, geçmiş dönemde bir sanatçı olarak beyefendi önce dönecek, Halk TV'ye bakacak.
0: Değil mi?
6: Şimdi ben buraya gelirken Gürkan, bilmiyorum herhalde trend topik oluruz bu gidişle. TGRT'ye çıkıyorsun, CNN'e çıkıyorsun. CNN'de de söyledim. Buradan da ifade edeyim. Halk TV'ye çağırsınlar. Ve o kerameti kendinden menkul gazeteci arkadaşlar da istedikleri soruları sorsunlar. Neden Kemal Bey'e destek veriyorsun? Neden bu iş ve işlemi yapan Özgür Özel İmamoğlu anonim şirketine hayır diyorsun? Bunu bana söyle yani, sorsunlar, çağırın. Yani buraya katılıyoruz. Ey Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Ey Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve halkımız, bizi çağırmıyorlar. Çünkü biz arınmak istiyoruz. Ben Ekrem Bey benim ilçe başkanlığımı yaptı. Eğer ben Ekrem'le beraber olmayı düşünmüş olsaydım bugün nasıl bu yaşananları savunabilirdim? Ha şu demek değil ki ben Ekrem Bey'i suçluyorum. Şu an dava mahkeme safhasında. Sonuçlanacak. Umut ederim Allah kurtarsın. Kendileri evet ak ve pak çıkarlar. Fakat şimdi işin içerisinde günlerden aylardan beri artık sanıyorum ki yüksek lisans yapıyor olsaydınız Fatih Bey, siz ve diğer arkadaşlarınız herhalde bu davadan bir doktora tezi çıkarabilirdiniz yani, evet, diye düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum.
0: Hayır bunu. Biz şunun altını çiziyoruz yani, Berhan Bey ısrarla. Yani TGRT Haber olarak, biz Taksim Meydanı olarak siz izliyorsunuz. Ara sıra
6: İzliyorum, telefon tabii,
0: sizi
6: tabii
0: ağırladık programımızda.
6: Teşekkür ederim. Evet.
0: Daha önce sonra hı-hı telefon bağlantıları yaptık sizinle. Burada yurttaşlarımızın ama özellikle de CHP'ye gönül veren seçmenlerin evet, bu yaşanan davalar sürecini tam olarak sarih bir şekilde öğrenebilmeleri, anlayabilmeleri için biz onlara dosyalar hazırladık, haberler yaptık, son dakika gelişmelerini verdik ve bugün gördüğümüz tablo Söğüt Özü'nde sevgili Fatih'le de onu konuştuk. Evet. Bize olan bu teveccühtü, bize olan bu sevgiydi. Hatta siz de bize oradan uzaktan laf evet attınız. Çok sayıda partili geldi, sarıldı, tebrik etti bu haberciliğimizden ötürü. Fakat Özgür Özel'in bir türlü gündeminden düşmüyoruz. Onu aynen ifade etmek istedim. Ona ilişki sözlerimizi alıp sonra burada, bugün konuşmaya başlayacağız.
6: Tabii bak şimdi Gürkan, buradaki hadise şu. Burada sayın iktidarın da suçu var. İktidar yıllardan beri bir hamasetle Türkiye'de büyük bir husumet yarattı. Yani o cephe bu cephe diyoruz. İşte iktidara destek verenler, iktidara destek vermeyenler. Şimdi aynı kültürü burada Sayın Özgür Özel ve arkadaşları yapmaya başladı. Yani nereden? İşte Gürsel'in il başkanı atanması, işte bir anda biz aday olduk, kürsüye çıkarmadılar, tek bir hakaret etmedik. Ve aslında bu meseleyi buraya onlar getirdi, hadiseyi. Ve şimdi hamaset yapıyorlar. Hamasetin içerisinde de kendilerini yok sayarak aslında yapıyorlar. Kendilerinin orada olmasını sağlayan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu günahkar ilan ettiler, hain ilan ettiler. Geçen bir televizyon kanalında anlattım. Bu mutlak buttan hikayesi nereden başladı, nereye kadar geldi? Kemal Bey'in burada hiçbir dahli yok. Yok yani. Gerçekten yok. Yani işte Bursa İl Başkanı Erkan Çakır birbirleriyle falan anlattınız oluyor. Onu, işte falan Erkan onu. Çakır kalkıyor, bir tweet atıyor. Nihat Yeşiltaş ona hakaret davası açıyor. Bursa Başsavcısı diyor ki bu benim ilgili alanım değil. Olayın geçtiği yer Ankara'dır. Ankara'ya geliyor. Ankara Başsavcılığında soruşturma başlatılıyor falan. Sonraki sürecin içerisinde Kemal Bey bir programa katılıyor ve soruyor moderatör arkadaş. Efendim bu şaibeli kurultay söyleniyor. Sayın Erdoğan 5 veya 6 kez her yerde şaibeli kurultay dedi.
7: Dedi.
6: Ve bugün sana, bana, Kemal Bey'e 1000 tane laf eden genel merkezdeki kardeşlerimiz, o günkü genel merkezdeki kardeşlerimiz biri çıkıp Sayın Erdoğan'a demedi ki ya 100 yıllık parti bir kurultay yapmışız. Eğer elinizde bilgi, belge, delil var ise Sayın AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı da değil, Sayın AK Parti Genel Başkanı, bunu ortaya koyun. Bunu koymuyorsunuz. Moderatör de sordu Kemal Bey'e. Yani neden koymuyorlar dedi. Kemal Bey anlattı bir 3-5 dakika sonra. Sükût ikrardan gelir. Yani Kemal Bey'in tek suçu sükût ikrardan gelir sözcüğünü söylemesi. Ya arkadaş, daha sonraki süreçte bu yaşananları Kemal Bey mi yaşattı? Yapay zeka ile belediye başkanları tespit ettiniz. Yapay zekayla ve övündünüz. Övündükleri de neydi? İzninizle bunu da arz edeyim. Bakın gözden kaçırılan bir şey var Gürkan Bey. Hı hı. Kemal Bey 2019 yılında Fatih Bey 59 ilde Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girdi. Evet. 22 ilde Sayın İYİ Parti ile girdiler. 59 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu oy kendi amblemiyle 30.6.
7: Evet,
6: 22 oy, ilde girmemesine rağmen. Ve bu arkadaşlar geldi. Yani herhalde bunlar tatlı cadı semanta değildi. Kasım'da geldi. Söyleyin.
7: Mart'ta.
6: Mart'ta.
7: 5 ay bile.
6: 4 ay. 4 ayda tatlı. Bu arkadaşlar farkında değil. Kemal Bey'in helalleşmesinin tortusunu yediler bunlar. Sonra bir anda boyları, enleri, kiloları kendilerine aitti. Allah...
7: Siz önemli bir şey söylüyorsunuz. Buyurun. Berhan Bey. Bu gerçekten algı böyle yerleşmiş. Ya yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün 13 senelik serüveni, kademe kademe oyların artışı, mahalli seçimlerde önce Ankara'nın, İstanbul'un 2019'da
6: tabii ki,
7: alınması.
6: Tabii ki, tabii.
7: Bütün bunlar bir tarafa bırakılıyor ve deniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Kasım'da kaybetti. Bak gördün mü?
6: Biz
7: Mart'ta biz birinci parti olduk, kazandık.
6: Bakın,
7: böyle bir şey siyasi arenada mümkün mü?
6: Ya böyle bir şey yok zaten. Hani çok klasik bir laf, eşyanın tabiatına aykırı. Olacak şey değildir. Ve siz kendinizi bunu işte birinci parti çıktık. Çok şükür biz de sevindik birinci parti evet. Çıkıldı diye hep beraber. Fakat bu arkadaşlarımız yani yine buradan bir Tayyip Bey'e gönderme yapalım. Tayyip Bey hani bir ara diyordu ya bizden önce buzdolabı yok, MR yok, ambulans yok falan filan. Şimdi bu kardeşlerimiz de 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç emek verilmemiş.
7: Evet.
6: Cumhuriyet Halk Partisi bu arkadaşlardan önce yok. Bunlar geldi. O yaşı var olanlar hatırlar. Semente vardı, tatlıcıydı. Burnunu oynattı mı? Her şey.
7: Peki.
6: Böyle değil. Ne deniyordu? Kemal Bey sürecinde Sivas'ın ötesine gidemezsiniz. Kemal Bey Sivas'ın ötesine gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fatih Bey 1946 çok partili hayata geçtikten sonra %48.5 rahmetli Ecevit bile 41.7 almıştır. 77 seçimde 48.5 oy aldı. CHP'li kimliğiyle. Ve bunun değerlendiremedi bu arkadaşlar.
7: Evet.
6: Sosyolojik olarak da neye rağmen? Birçok şeye rağmen. Zoom çetesine rağmen. Meral Hanım'a rağmen. Ekrem'in ilişkilerine rağmen, seçilecek başkan denmesine rağmen, masanın devrilmesine rağmen, masa kumar masası denmesine rağmen, işte diğer taraftan efendim PKK'yı dağdan indirecek, affedecek, Abdullah Öcalan'a havuzlu villa sunacak. Şimdi buradan da iktidara seslenelim. Bunları siz söylemediniz mi? Bugün işte basında çıkıyor. Havuzlu mu olacak, havuzsuz mu villası olacak? Veya Sayın Öcalan diye hitap ediliyor. Sayın Öcalan'a statü verelim diyorlar. Türkiye'de 2 yılda ne değişti? O gün Kemal Bey'in seçiminin önündeki engellerin en çok buydu. Bunu görmediler. Başka bir şey daha var. Gürkan Bey, Kemal Bey bunlara silah mı çekti ben aday olayım diye? Ben Özgür Özel'in ağladığını dün gibi biliyorum. Hüngür hüngür. Babam. Ya bu nasıl baba ya? Bu nasıl baba arkadaş? Bakın.

0: insanız ya. Biraz biz de ar etmek, utanmak ve vicdan sahibi olmak gerekir. Anadolu'da 14.600 küsur tane deyiş atasözü vardır. Bir tanesi de şudur. Yemek yediğin kaba tükürmeyeceksin. Allah sorar kardeşim. Ve bugün yaşadıkları da budur. Soruyor.
1: Peki. Buyurun. Bugün Kemal Bey'in konuşmasıyla biz başladık.
0: Başlıyor, evet.
1: Size de onu soralım. Buyurun. Böyle bir konuşmayı bekliyor muydunuz?
0: Ayak seslerini duyuyordum ama bu denli olacağını tahmin etmiyordum. Şimdi
1: öyle mi? Size sert mi geldi?
0: Bana göre burada Türkiye'de siyasilerin veya bireysel olarak insanlar olarak bizler de Gürkan Bey yüzleşmeyi bilmeliyiz Fatih Bey.
1: Evet.
0: Bu konuşmanın içeriği Kemal Bey'in bir yüzleşmesidir.
2: Özeleştiri
0: ve yüzleşme. Evet. Ve bu kendiyle yüzleşme ve kendi özeleştirisini ona gönül verenlerle, ülke halkıyla, parti örgütüyle, evet ne diyor en sonunda, hakkınızı helal edin, beni affedin. Bu bir ciddi bir dervişliktir. Bu bir insanın kendini yenmişliğidir. Çünkü bizdeki hastalık şudur. Hani rahmetli babam derdi ki, oğlu nefsine hakim olursun dünyana hakim. Eğer kendinle kavganı bitireceksen, bitirdiğin de Fatih Bey, değerli izleyiciler. Kavga edecek kimseyi bulamazsınız. Burada kendiyle kavgasını bitirmiş, kendiyle yüzleşen, öz eleştirisini yapan bir derviş misali ve ifade ettiği 78 yaşında bir arkadaşınızım. Yani hiç böyle saklanacak bir şey de değil. Ve bugün muhteşem bir hem kendiyle yüzleşti, izin verirsen bunu da ekleyeceğim. Hem de bu yaşananları ve isimleri yüzleştirdi. Bu da önemlidir.
1: Burada hangi isimleri kastetti?
0: Bu isimleri tahmin ediyorum ki kendi söylemediğine göre bazı şeyler insanlar yanlış görebilir. Fatih Bey yanlış duyabilir, hı hı, ama yanlış hissetmez. Bu konuşmadan isimleri herkes, ben inanıyorum ki hissettiler tabii.
2: Yalnız biraz geç kalmış bir tespit mi peki bu FETÖ tespiti?
0: Yani Kemal
2: öz eleştiri yapıyor ama
1: bugüne kadar neredeydin denir mi?
2: Bugüne kadar söyledim.
0: Yani o konuşmasının bir yerinde bunu daha önce dile getirebilirdi. Siz haklısınız. Evet. Fakat hemen seçimlerden kısa bir süre sonra parti ile ilgili Tayyip Bey'in söylediği şaibe meselesiyle, evet, ve Kemal Bey bunu kalkıp orada bunları söyleseydi sadece sükût ikrardan gelir diye hain Kemal yaptılar. Bunları o gün Gürkan, evet, kardeşim, o gün bunları Kemal Bey söyleseydi Kemal Bey dar ağacına götürürdüler. Bir daha söyleyeyim isterseniz.
1: Şimdi de hain ilan ediyorlar.
0: Şimdi yani Kemal Bey hainliği nerede yapmış acaba? Eğer Kemal Bey hainlik yapmışsa kendine yapmış. Bu adamları yeşerttiği için. Burada onu söylüyor zaten. Eğer birisi bu kadar 78 yıllık ömrü, bürokrasisi, genel müdürlüğü, milletvekilliği, beraber yaptık milletvekili, evet, beraber parti meclisinde Deniz Bey döneminde çalıştık. Eğer burada bir hainlik varsa Kemal Kemal'e yapmış. Bu hainleri fark edememiş. Burada da kendisi dile getiriyor. Yani bir daha siz herhalde üzerinden geçmişsinizdir. Allah aşkına şu sözlere bakar mısın? Ne diyor? Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsizce sızan, evet, ruhunu satmış FETÖ ajanları zamanında fark etmediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum diyor. Yani bu ya inanılır gibi değil. Yani Kemal Bey'in yerinde olmak istemem ben. Yani bunu belki de ben çıkıp bunları yaşayan bir insan olarak kalkıp anlatamayabilirdim. Yani
2: büyük o kadar... Bir de var burada.
0: Efendim? Bir
2: de var yani.
0: Hiç tartışılmaz tabii. Yani burada sizin on asırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. O haram lokmaları yiyenler ortada. 250 bin dolar poşette bu ona ülkede kim
2: yaptı,
0: taşıyor?
2: Ona da vurgu yaptı.
0: Kim taşıyor ya?
2: Kim taşıyordu?
0: Ha? Buradan Numan Bey'le de söyleyeyim. O paranın akıbeti ne oldu? Hazineye irat mı kaydedildi? Yoksa
2: geriye iade edildi mi?
0: Şimdi bakın arkadaşlar.
1: Siyasette... O para ne oldu Fatih? Özür dilerim ben.
2: Ne oldu? Kapattılar.
0: Niye kapattılar?

0: Tutanak da tutulmamış.
1: Evet, böyle nasıl bir şey yaşanmamış.
2: Yani temizlikçi bir hanımefendi buluyor. Parayı genel götürüyor, veriyor. Yani. Evet. Ne oldu? Para buhar mı oldu yani?
0: Konunun muhatabı kişi Veli Ağbaba.
1: Evet.
0: Yani böyle bir yalanladı. Meclis başkanlığında bu var demedi yani. Böyle bir
2: hayır Veli Ağbaba ben dilekçe vereceğim dedi.
0: Verdi başvuruda.
2: Verdi yaptı. Sonra?
0: Sonra kaldı olay. Öyle.
2: Sümenaltı mı?
0: Sümenaltı demeyeyim yani. Olayın olmadığına dair bir noktaya geldik yani.
2: Meğerse böyle bir şey yalan yokmuş.
0: Yalan be, siz iyi bir oyuncusunuz. Senaryo mu yazdınız? Siz mi yazdınız o senaryoyu?
3: Ben tabii sevgili Fatih kardeşim sizi de ilgiyle ve dikkatle izliyorum. Nezaketiniz ve üslubunuzu çok kıymetli ve değerli buluyorum. Onu bilmenizi rica ediyorum. Ben 2001'den beri geçen televizyon kameralarının ötesinde sinema kamerasının önüne geçmedim. Fakat şu gözlemimi sizle ve izleyicilerinize paylaşabilirim. Benim aktörlük ve yönetmenlik yapmadığım dönemde Türkiye'de kamerasız oynayan çok aktör bozuntusu çıktı. Bunlar kamerasız oynuyorlar.
0: İyi oynuyorlar mı?
3: Bunlar iyi oynamasa Kemal Bey'i bu şekilde Allah aşkına 15 yıl saman altından su yürütüp bunlar Mossad olsa, CIA olsa, MI6, MI6 olsa bu işi başaramazlar ya. Bugünkü Kemal Bey'in yüzleşmesi bu. Ben fark etmedim diyor yani. Hani şimdi şöyle bir şey. Ya Kemal Bey fark etmiştir ama hissesine düşeni almıştır. Bunu diyebilecek bir yiğit var mı?
0: Bunu kimse söyleyemez.
3: Ay bir yiğit var mı soruyorum. Kemal Bey'e hain diyenlere soruyorum. Siz aldınız götürdünüz. Kemal Bey sizden bir şey aldı mı? Yiğitseniz söyleyin. Bu çok önemli. Ve bunlar yani bir ve mesela milletvekilliği süreci içerisinde Kemal Bey bunlara güvenmiş.
0: Evet.
3: Listeyi bunlara teslim etmiş.
0: Evet.
3: Bunlar geleceğin genel başkanlık adaylığının listesini yapmışlar. İlleri bunlara teslim etmiş. Yani bu ya ben yapmam. Ben yapmam. Ben İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptım.
0: Yaptınız.
3: İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürkan o günleri sen de hatırlarsın. 39 ilçe vardı. 39 ilçenin Fatih Bey anahtarı bendeydi. Gece saat 1'de 2'de gider ilçe kapısını açar içeri girerdim. Tuvaletine, çay ocağına, masasına bakardım. Aslan yattığı yerden belli olur. Burayı nasıl terk ediyorsan o anlayışla geri kapıyı açarsın. Yani ve onun için 2010 referandumunda Fethullah Gülen mezardakiler oy kullanın, kalkın oy kullanın, liboşlar yetmez ama evet diyordu, Öcalan çekimseriz diyordu, Devlet Bey yani düğün salonlarında hayır diyordu. İstanbul'dan 46.20 oy çıkardık biz. O disiplinle Cumhuriyet Halk Partisi geleneğiyle, kültürüyle, disipliniyle vardır. Bizdeki otorite değildir.
2: Peki.
3: Şimdi AK Parti'de bir otorite vardır.
2: Evet.
3: Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın otoritesi vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şu arkadaşların yönetimi haricinde disiplinli özgürlük vardır. Yeryüzünde gerçek özgürlük disiplini, otorite demiyorum. Disiplinli özgürlüktür. Buyurun.
2: Fatih sorun olur.
3: Buyurun Fatih Bey.
0: Şimdi bunu açıkladı Kemal Bey ve ondan da bir beklenti var. Arınma metaforunu zaten ortaya attı. Temizleyeceğim partiyi diyor. Yedirmeyeceğim dedi bugün. Hırsızlar, rüşvetçiler diye ilk defa ağzından da duyduk.
3: Evet.
0: Peki bunu ne zaman yapacak? Yani şimdi Kemal Bey PM'yi erteliyor. MYK'yı açıklamıyor.
3: Evet.
0: Yani kendisi bugün konuştu ama aslında bir haftadır bekliyoruz yani. Daha erken gelebilirdi partiye. Bu iş daha uzayacak mı? Yani ne zaman başlayacak?
3: Şimdi birincisi PM'yi niye toplamıyor? Siz takip ediyorsunuz. Bu konulara hakimsiniz. Bayram süresi olduğu için arkadaşlarımız
0: tebligatlardan
3: dolayı almadı. Şimdi ikincisi Özgür Özel'in grup başkanlığına devam mı edecek, etmeyecek mi? Ben evet. Kemal Bey'le bunları konuşmadım. Yani kendime göre bir okuma geliştiriyorum. Kemal Bey isterse şu an MYK'yı da açıklayabilir.
0: Evet.
3: Ama sanırım ki bu kadar tecrübesi, bilgisi ve yaşamışlığıyla kendine göre bir program dahilinde bunu yapacaktır. Yani geldim ben selden kütük kapıyorum değil. Bugün geldi. Çok samimi. Oradan bir emekli vardı. Emekli maaşımla biletimi aldım geldim. Ve imece usulü gelindi. kimse öyle otobüs tut, evet öyle ağalar paşalar falan yoktu. Evet. Samimiyetle yani. Diğer tarafta onlar da bizim kardeşlerimiz, belediye çalışanlarını zorla bindirip getirdiler. Yani bunların hepsini biliyoruz. Bunu konuşmaktan da hem utanıyorum hem intina ediyorum. Ya o bu olacak şey değil, olmamalıdır. Bu benim bir program dahilinde yapılacaktır. Ve bunun çok aceleye gelsin, aman hemen MYK'yı kuralım, hemen işte bunu arkadaşları yargılayacak veya neyse komisyonları oluşturalım, işte ona bu diyelim buna değil.
1: Ama Kemal, Berhan Bey, siz Kemal Bey'le evinde gittiniz, görüştünüz. Dündü galiba değil mi?
3: Biz her gün yani hemen hemen bu sürecin içeride. Tabii canım, tabii.
1: Şimdi şunu ben merak ediyorum. Buyurun. Kemal Bey'in yol haritasını herkes merak ediyor. Ne yapacak? Nasıl ilerleyecek? Çünkü çok karmaşık bir durum var. Bakın az önce siz gelmeden, yayına girmeden önce Fatih'le onu konuştuk. Yeni bir haber geldi. Özgür Özel MYK'yı saat 11'de meclise toplayacağım diyor.
4: Ya MYK.
1: Şimdi bir, yani yarın zaten meclis genel kurulu açık değil.
4: Pazar
1: günü. Saat 11'de toplayacağım diyor. MYK var mı? MYK düşmedi mi? Nasıl MYK'yı topluyor? MYK'da milletvekili olmayan isimler var. Onlar nasıl gelecekler? Parlamento çatısı altında. Yani birbiri ardına sorular var. Kemal Bey nereden başlayacak işleri yoluna koymaya? Böyle bir plan var mı? Siz ne öngörüyorsunuz?
3: Vallahi benim hissiyatım şu. Bu arkadaşlar bütün tuşlara basıyorlar. Kemal Bey de bunların bütün tuşlara basmasını bekliyor. Akıl var, mantık var. Şimdi sen kimsin diyemem. Nezaketi ve zerafeti gereği kadük bir şaibeli kurultayda seçilmiş bir genel başkan olmasına rağmen Özgür Özel'in arkadaşları Kemal Bey'in resmini çiğnediler. Paramparça ettiler.
1: Kırdılar.
3: Hukuki olarak ve süreç olarak genel başkanlarımızın bulunduğu sırada Özgür Özel'in resminin olmaması lazım. Kemal Bey onu oraya astırdı.
1: Ha, normalde yasal olarak Özgür Özel'in
3: yok olmaması. Yok ki, şu anda kadük değil mi?
1: Mutlak.
3: Yok, yok hükmünde.
1: Ya şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden bahsedilirken Özgür Özel dönemi diye bir dönem olacak.
3: Yoktur. Yok. Hukuk bunu söylüyor. Yani hukuk dediği...
1: Yani 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu devam ediyor.
3: Devam ediyor. Evet. Şimdi...
4: 8'e geçmedi.
3: 8'e geçmedi. Ama resim olarak Kemal Bey var, Özgür Bey var, tekrar Kemal Bey'in resim var. Şimdi bunu da müsaadenizle söyleyeyim. Bakın biraz önce bir ekranda da söyledim ama burada söylememin de sitede GRT izleyicilerine bilgilendirmenin de mahsuru yok. Bakın ilk adım mahkemesi, husumet yok değil mi efendim?
1: Evet.
3: Yokluk dedi var ve dedi ben dedi bunu reddediyorum.
1: Evet.
3: Bu arkadaşlarımız da kalktı, ne dediler? Hani vardır ya deyiş, Berlin'de hakimler var, Ankara'da da hakimler var dedi. Pekala, o gün o hakimi alkışlayan arkadaşlar 42 mi 46. hukuk dairesi istinafın
1: 36
3: vermiş olduğu karara da arkadaşlar yargı darbesi diyor. E şimdi kardeş, birincisini alkışlıyorsan hukuksa buna da evet demen gerekir. Şimdi biraz önce sizin sorduğunuz soruyla gerçekten tabii çok renkli bir kişilik, çok önemli bir şahsiyetti, uzun yıllar altı gitti yedi geldi iktidar oldu. Süleyman Bey'in deyişini burada kullanmadan geçemeyeceğim. Arkadaşların yaptığı bir aleyhin abesli iştigaldir. Çocukluktur.
1: Ama o abesli iştigal dediğiniz konu sosyal medyada yankı buluyor. Ve çoğu insan oralardan etkilenebiliyor.
4: Parti çok... içinde parti olur mu?
3: Efendim olabilir mi? Ev içinde ev olmaz ki, parti içinde parti olsun. Şimdi burada bu açtığınız konuyu da biraz değerlendirelim, derinlendirelim. Bizim paramız yok. Eğer yarın daha arkadaşlar sayman işte MYK oluşacak. Sadece Kemal Bey hesapları şey koydurdu.
1: Bizim tedbir bloke mi?
3: Tabii bloke ettirdi. Bizim paramız yok. Hı hı. Ama bu arkadaşlar yüzlerce, binlerce troll ordusu var. Bu arkadaşların beslediği, kendilerinin yandaş sahibinin sesi televizyonları var. Bize de şuraya inanın ağza alınmayacak laflar ediyorlar.
1: Siz gelmeden önce konuştuk. Evet,
3: bakın bu arkadaşlar, bana bu ağza alınmayacak lafları eden arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Fatih Bey oy verip CHP iktidar olacaksa bu onursuz, haysiyetsiz, belden aşağı, ben ve arkadaşlarım laf edenler oy verip iktidar olacaksak iktidar olmayalım ya. Bu şahsiyetsiz, onursuz, Kendilerinin aileleri yok mu? Çocukları yok mu? Annelere babaları yok mu? Aynaya bakıp kendileriyle göz göze gelmiyorlar mı? Bunların oyu ocağa batsın bunların oyunun. Bu toplumu böyle dejenere ettiler. Bunu, bu ayıp bir şey ya. Evet. Evet, ondan sonra kalkıyorlar. Efendim Tayyip Bey'i yenecektik de efendim kardeşim.
2: Son anda engellendik.
3: Yani burada böyle bir şey bak anlatıyorum.
2: Bunu da bir açar mısınız Berhan Bey? Hı. Bu da çok merak ediyorum. İzleyicilerimiz de bunu soruyor.
3: Tabii.
2: Yani Cumhuriyet kazanıyor. Hayır, bir de şöyle bir şey sevgili Fatih. Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 yıl varken hatta 4,5 yıl varken bir anda bir seçim atmosferi sanki yarın seçim oluyormuş. Yarın herkes yarışıyormuş gibi. Buna payanda olan işte gazeteciler de var. Anket şirketleri de bir anda bunu köpürttüler. Ve sanki yarın seçim oluyormuş da Ekrem İmamoğlu adaydı ve bu engellendi gibi bir hava yarattılar. Oysa ki Türkiye'de bir haftada ne gelişmeler yaşıyoruz, bir ayda neler yaşayabiliriz, 4,5 yılda neler yaşayabilirdik. Halen de öyle, halen de bu geçerli. Bu atmosfere neden sokuldu Türkiye?
3: Şimdi ben
2: ve muhalif seçmen.
3: Ben Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili Saraçhane'de belediyenin orada gidip oy kullanmış bir arkadaşınız. Hı hı. İhane, masumane, samimi bir şekilde bir partili olarak gitmişim, oyumu kullanmışım. Şimdi buradaki sorulması gereken soru şu. Ekrem Bey, Tayyip Bey'i aday olduğunda yenebilecekti ve önde çıkıyordu diye böyle bir tezgah kuruldu deniyor, evet. Değil mi efendim? Ama ben de şu soruyu sorayım. O günde bugün de Sayın Mansur Yavaş Ekrem Bey'den daha çok oya, evet. Araştırmalarda önde çıkıyordu. Pekala soru şu. Neden Mansur Bey'e bir operasyon düzenlenmedi de engellemek adına Ekrem Bey'in bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu yapıldı? Öyle mi Gürkan Bey?
4: Doğru. Daha büyük bir, yani daha, bir kere
2: daha, daha riskli bir adam.
3: Ya bu yani. Çok aristo yani. Düz mantık bakın ya. Düz mantık bakın. Burada merak etmeyin. Merak edilecek bir şey yok. Bugünkü ekonomik ve sosyal koşullarda ortalama bir adayla Tayyip Bey'in kaybedeceğine ben inanıyorum. Evet. Tayyip Bey'in kaybedeceğine inanıyorum. Çünkü öyle bir noktaya gelinmiş vaziyette ki bu metal yorgunluğu da aşmış. Şu an Türkiye'de oligarşik bir bürokrasi oligarşisi var. Oligark yapı var. Ve insanlar Tayyip Bey'in etrafındakiler Türkiye'yi cileri yarak anlatıyorlar. Gerçek öyle değil. Yani gerçek öyle değil. Burada daha bir zaman var iken kalkıp Ekrem'i de bu duruma getirdiler. Ekrem'i de mahvettiler. Ekrem de bu arkadaşlara bunu söyledi. Biraz önce bak ben söyledim Gürkan.
2: Siz peki bir dakika. Şimdi bu soruşturmalarda, bu davalarda temennim beraat etmesidir.
3: Tabii ki benim.
2: Ama davaların temelinin oluşturan iddiaların gerçekliğine inanıyor musunuz?
3: Yani
2: görüyor musunuz?
3: Sorunun cevabı şu.
2: Ben tüm samimiyetinizle soruyorum.
3: Benim saklayacak, izleyecek bir şeyim yok. Ben bütün üstten aşağıya iddianameyi...
2: Bizim bütün programlarımızı da izliyorsunuz.
3: İzliyorum tabii. İddianameyi üstten aşağı okumadım ama isimlendirerek bölüm bölüm aldım. Murat Gül İbrahimoğlu, İbrahim Bülbül, Ertan Yıldız, Bülbüllü, Ertan Yıldız, birisi daha vardı. Bağdatlı mı, Bağdat mı?
2: Emrah Bağdat.
3: Şimdi soru şu. Bunlar bu operasyon, bu olay olduğunda yurt dışına kaçtılar. Eğer bu insanlar suçsuzsa dönmeleri gerekir. 15 ay oldu. Değil mi?
2: Tabii. Yani tabii. Kırmızı bülten çıktı.
3: İşte evet. Burada bırakalım iddianameyi siyasal bir karardı diyelim. Peki bu arkadaşlar niye gelmiyor? Gelirsin yargıya teslim olursun.
2: Tabii.
3: Sen mahkemede yargılanırsın ve yüz akınla çıkarsın. Şimdi burada söylenenler sizin programınızda izlediğimiz bizim kardeşimiz neydi?
2: Hasan Basri.
3: Hasan Basri ve diğer hanımefendi kardeşi Ece. Yani ders çalışarak geliyorlar. Ve bu arkadaşlar iddianamenin
2: detayını anlatıyor.
3: Yani iddianame böyle denildi. Söylendi. Verildi. Ve bu arada fiziki deliller de ortaya konuluyor.
2: Kaç tane?
3: Kaç tane? Şimdi nasıl diyelim? Deve kuşu mu olalım? Kafamızı kuma gömüp gövdemizi de mi kaybedelim? Şu an maalesef Özgür Özel, yani hamdolsun düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin CEO'su vardı. Hı hı. Ama bir haftadır genel başkanı var.
2: İlginç.
3: Yani holding haline geldi.
2: Bizim programda demiştiniz.
3: Evet, sizin programda demiştim aylar önce. Evet, Cumhuriyet dediniz. Halk Partisi bir holding haline.
2: Bir de CEO'su şeyde ne bir dakika sahibi Silivri'de CEO'su.
3: Evet, holdingin CEO'su da burada.
0: Bir saatlik bir görüşme yaptılar onun işte CEO sahibi falan.
3: Bakın oradan peki bir, şey bir iki şey söyleyeyim. Bunu arkadaşlarımız da dile getirdi. İstanbul İl ile çağrı heyeti olarak Gürsel ve arkadaşlar atandığında Gürsel'den bunu 4 sefer dinledim. Ve biz geldik. Konuştuk, isimleri de söylüyor. Dediler ki tamam, siz güllerle gelin, biz de sizi güllerle karşılayalım. Özgür vesaire veya Özgür'ün aracıları olanlarla konuşuyorlar. Ve oradan bir haber geliyor. Holdingin sahibinden.
2: Silivri'den.
3: Silivri'den tak diye iş bitiyor. Ben iddiayla bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlarımızın yaptığı yanlışı onu söyleyeyim. Burada kalkıp arkadaşlarımız 50-60 kişi yanlarına alarak sabahın 7:30'unda oraya gitmeyecektiler. Yapmaları gereken kendi milletvekili arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız. Bir gün önce grup başkanı seçilmiş beyefendi yukarıda oturuyor 12. katta. Gelecektiler partinin önüne Gürkan. Diyecekler ki içeri girmek istiyoruz ve almayacaktılar. 2 saat bekleyecektiler orada. Veya alınacaktılar. İçeri çıkacaktılar. Arkadaşlar ele aleme rezil rüsva olmayalım. Bir ipi kendi tahammülünün üstünde çekersen o ip kopar. Gelin aklı selimde bu kararı verilmiş. Yani burası öyledir böyledir, hukuki bir karardır, bir müeyyidedir, uygulanması gerekendir. Gelin aklı selimle bu meseleyi çözelim. Ne diyorsunuz, bayram sonrası mı? Şu mu? Ortak bir karar verin.
2: Yanaşmayalım.
3: Ve çayını kahvesini içer, çıkardılar. 2 mikrofon uzatılırdı. Arkadaşlarımız da derdi ki içerisi de bizim, dışarısı da bizim. Ama hissiyatım ve milletvekili arkadaşlardan, o gün oraya gelen milletvekili arkadaşlardan aldığım şu. Hatırlarsanız görüntülerde arkadaşların elinde sürekli telefon vardı.
2: Ha evet.
3: Sürekli yukarıyla konuşuyorlar. İlk önce dediler ki kalabalığı dağıtın, arkaya gitsin sizinle gelen kalabalık. Hatırlayın.
2: Evet evet.
3: Arkadaşlar elleriyle falan yandılar. Ve onları gönderdiler. Ve alacaktılar. Yine posta güvercini telekomünikasyonla posta güvercinin patrolü devreye girdi. Direnin.
0: O kadar mı hızlı hemen anında?
3: Şimdi var, avukatlar var. Sürekli orada. Evet. Yani alo dediğinde bitiyor iş. Yani avukat girer içeriye, ne oldu işte bunlar şu anda durum budur vesaire diye yapılır. O kadar hızlı. Siz daha iyi bilirsiniz bunları. Şimdi buradaki mesele şu. Çatışarak büyümek. Kendilerini parti ve ülke kamuoyuna, bakın biz Erdoğan'ı devirecektik. 13 seçim kaybetmiş. Bir daha geldi. Bu sarayın adamı. Sarayın adamı ben değilim. Kemal Bey değil. Sarayın adamı bu arkadaşlar. Mutlak Buttan'la ilgili devreye sokmadıkları kimse kalmadı.
2: Evet.
3: Değil mi? Bu işi durdurabilmek için. Arka Sayın Özgür olması. Özel demedi mi? Mutlak Buttan gelirse bileklerimi keselim.
2: Evet.
3: Arka kapı diplomasi yapıyorum demedi mi? Allah rızası için onurlu, şerefli, haysiyetli kim var ise şunu söylesin. Berhan Şimşek veya arkadaşları veya Sayın Genel Başkan Mutlak Buttan'la ilgili birisiyle bir ilişki kurmuş mu? Bizim arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Siz kurdunuz. 2 teknik direktörüm var. Birisi Önder Sav, birisi Bülent Arınç. Tabii. Yani Bülent Arınç ne diyor? Benim kahramanım. Yani bana Bülent Arınç bir televizyon ekranında buna getirdiği söylediği için arkasından konuşmuyorum, gıybet de etmiyorum. O il başkanı meclis başkanıyken ben de Macaristan Türkiye Dostluk Grubu başkanıydım. Beraber Macaristan seyahatimiz olmuştur. 2004 yılında Avrupa Birliği süreci içerisinde 5-6 günlük de çalışma yapmıştır. Benim nasıl bir performansla çalıştığımı da kendisi bilir. Şahit olmuştur. Çok da taltif ve iltifatta bulunmuştur ama velakin Hafız Ayı Beşer nisyan ile mağlul olduğu için ben kalktım şu laf ettim. Bülent Arınç dese ki benim kahramanım Berhan'dır. Ben kendimden şüphe ederim. Ama Bülent Arınç'ın kahramanı Özgür Özel.
2: Peki.
3: İkincisi Berhan de Bey. Önder Sav'dır, teknik direktör.
2: Siz bu çok işleri, yakındınız Önder Sav'a.
3: Ben Önder Sav'dan siyaseten çok şey öğrendik. Ama Önder Sav, Allah uzun ömür versin. Allah sağlık sıhhat versin. Önder Sav, Kemal Bey kurultayı kaybettiği gün sabaha kadar sevinçten uyuyamamıştır.
2: Aha.
3: Mutlak Butt'tan geldiği gün de üzüntüsünden uyuyamamıştır.
0: O da hep yoğunlaştı.
3: Önder Sav siyasette kendini düşünür.
2: Kendi derken
0: size öğrettiklerini yapmadı mı?
3: Ne yapacak? Bana öğrettiklerini Allah'a çok şükür biz öğrendik ama o ince hesapçıdır. Biz ince hesapçı olmadık. İnce hesabı bilmemize rağmen kitabın dediğini yapmaya çalıştık. Yani çok sevdiği, oğlu gibi sevdiği biriyle ön seçimde yarışıyor. Ben değilim. İsmi Vahis değil. Oğlu gibi sevdiği ön seçime giriyorlar. Oğlum dediği, sevdiği adamı kestirdi. Bana hiçbir sevgisizlik, saygısızlık yapmadı.
2: CHP tarihine ilişkin ama, de.
3: Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bunu duyduğum günden itibaren ben Önder Bey'i aramadım.
0: Evlat katliği diye padişahlara kızıyor.
3: Bana Gülden ağır laf etmemiştir. Ama bu olayı duyduğumda 2015 yılından beri
2: görüşmüyor musunuz?
3: Bir gün telefon açmamışım.
0: Peki ben yahu, şimdi
3: buyurun.
0: Bugüne gelelim.
3: Bu hayatın hikayesi bunlar. Evet, yani. Çünkü gerçek hayat çünkü.
0: Şimdi bugün genel merkezde bir toplantı vardı. Çok fedakar partililer geldi.
3: Evet. İşte
0: Güven Park'ta da ayrı bir toplantı. Açıklamalar ortada yani. Çok uzatmaya gerek yok. Böyle devam edilebilir mi?
3: Mümkün değil. Mümkün değil yani. Biraz önce kullandığım deyimi bir daha izin verirseniz kullanayım. Bir ipi kendi tahammülünün üstünde çekerseniz o ip kopar. Benim Sayın Genel Başkan'ın da arkadaşların hızlı şekilde her gün bir tuşa bastıklarını görüyor. Evet. Ve bu tuşlara ne zaman bitirecekleri metanet ve sabırla peki bekliyor. Çünkü bu şekilde ne aile idare edilir, ne şirket idare edilir, ne ortaklık olur. Burada iki başlı bir yaşam olmaz.
2: Berhan
3: biz
2: Bey,
3: arkadaşlar gitsin demeyiz.
2: Ha, tam oraya geleceğim. Ha. Şimdi 94'ten beri Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni veya SHP diyelim, evet, CHP diyelim, muhalif seçmende bir ciddi korku var. O da şu: bölüneceğiz. Bölünecek ve biz seçimleri kaybedeceğiz. Bu da haklı oldukları yerde var. 94 seçimlerini hatırlayalım. Yerel seçimlerde İstanbul'da, Ankara'da benzer şekilde belediyeler kaybedildi ve ondan sonra bir daha da Sosyal Demokratlar belediye kazanmakta zorlandılar. Evet. Ta ki 2019'lu yıllara kadar. Şimdi burada siz artık, biz az önce konuştuk, yüz yüze bakılamayacak kelimeler sarf ediliyor. Grup başkan vekilinin beddua seansları, hatta sadece grup başkan vekili değil, işte çok şu anda partinin en önemli bel kemiklerinden kabul edilen Veli Ağbaba'nın bir beddua seansı var. O bitti. Grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın bir beddua seansı başladı. Doğrudan genel başkan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik.
3: Bir hanımefendi milletvekili, yani herhalde hukuk fakültesi, ben yüksek lisansımı kamu hukukunda yaptım. Hanımefendiyi de uzaktan da olsa takip ediyorum. Normalde bir hukuk bürosunda getir götür işleri yapabilecek biri. 3 dönemdir milletvekiliği yapıyor Kemal Bey'in sayesinde. Çıkarken odasına hain Kemal diye yazıyor. Aynaya baktığında kendinden utanmayacak mı? Babasının ona yaptığı katkıdan fazla Kemal Bey'in katkısı vardır. Bakın, buradan izleyicilerin vicdanlarına sesleniyorum. Eğer bir insanda, insanı insan yapan nedir biliyor musun? İki duygu vardır. Bu MR'da çıkmaz. Birisi ar duygusu.
2: Evet.
3: Birisi de vicdandır. MR'da yok. Ar etmek, utanmak. Eğer bir insan ar etmiyorsa, utanmıyorsa, vicdanı yok, merhameti yoksa o insandan korkun. Ya ar eder insan. Bu insan bana katkılarda bulundu, babam gibi vesaire gibi. Nasıl elin varıyordu oraya, hain Kemal yazıp gidiyorsun? Hangi vicdana sığar? Pekala, bu vicdansızlığa sahip olan bu bahsettiğiniz kişiler, kendilerine katkı sunan, emek veren, bugünlere getiren insana hançerleyenler bu milleti yarın Arasat'ta bırakmazlar mı? Ya bak, daha trajik bir şey söyleyeyim sana. Adamın biri elinde hortum partinin girişinin terasından
2: Mahmut Tanal
3: hortum sıkıyor. elinde böyle duruyor. Derken Mahmut Yunanistan'da Sirtaki oynarken ortaya çıktı. Üç gün önce bunu yaşıyorsun. Ar eder insan ya. Ar, bak ardan bahsediyorum. Gürkan.
2: Doğru.
3: Ar damarı çatlamamış insan bunu yapmaz. Burada ağlıyorsun, zırlıyorsun.
2: Ha, ağladı bu arada.
3: Ağlamak mı? Abi ya ne diyorsun, Fırat Nehri oldu ya. Gözlerinde falan. Abi ben senelerce aktörlük yaptım. Ben böyle oyunculuk görmedim ya. Ya bu altın portakal falan değil.
0: Oscar.
3: Oscar ya. Bunlar ama şimdi diyorsunuz ki Kemal Bey nasıl fark etmedi? Kemal Bey bunları nasıl fark etsin ya? Bunlar altın portakallık değil, Oscar'lık oyuncular. Ve işin ilginç tarafı, arkadaş nasıl ya, biri birilerine benzetiyorlar kendilerini ya da karakterleri aynı. Hep beraber aynı yerde buluşmuşlar. Evet. Ya bak buradan tekrar Berhan Şimşek'e ve arkadaşlarına kaba saba laflar edeceğinize, vicdanınız varsa Mahmut Tanal'a hortum kesildi mi, sular bitti mi, ağlama bitti mi, ne yaptın ruhunu bedenini Sirtaki oynamaya gidip Yunanistan'da dinlendireceğine, sen şu anda Urfa'da olman lazımdı, Harran'da olman lazımdı. Senin milletvekili olduğun yerde ki mütedeyyin insanlarımızın buradan Urfa'ya selam olsun. Urfa'da 5 tane film çekmişimdir. Harran'da Harran'a, Öz Yavuz ailesine de selam olsun. Dostlarımdır, sağ olsunlar. Senin Harran'da olman gerekirdi, Urfa'da olman gerekirdi. Ha? Neredesin? Sirtaki yapıyorsun. Nerede? Rodos'ta falan olabilir.
2: Peki
3: olabilir.
2: Bölünecek bir parti. Son sorumuz bu size uygulamadan önce.
3: Ben bölünmesinden yana değilim.
2: Yana değilsiniz ama bu gidişat oraya mı gider?
3: Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Hı. Ama Kemal Bey nasıl böyle bir yüzleşme yaptı? Hı. Bunlar bir istihareye yatıp Allah katında kul yanında kendileriyle yüzleşip gelsinler arkadaş. Şunu da söyleyerek bitireyim. Biraz önce ekranda söyledim. Şimdi efendim onu ihraç edecek misiniz, bunu ihraç edecek misiniz? Sizin vesilenizde şu an Allah kurtarsın hepsini. İçlerinde ben okuduklarım kadarıyla gerçekten 1,5 yıla yakın zamandır hikayeden yatanlar da var. O bunu dedi, bunu dedi diye yazılmış ve oradalar. Şimdi bugün mahkeme davalarında yargılanan arkadaşlar, Fatih Bey, ricam şudur. Dava dosyalarında mahkeme açılmış davaları görülen arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişiğinizi kesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kamburdan kurtarın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini örselemeyin. Yarın safahat biter, mahkeme sonuçlanır, beraat edersiniz.
2: Evet.
3: Sizi omuzumuzda taşımazsak vebaliniz, günahınız and için bizim olsun. Peki. Size halılar sereriz. Size halılar sereriz. Bu parti ne benim ne Kemal Bey'in. Eğer bunu hak ediyorsanız partinin camını, çerçevesini, kapılarını açarız. Buyurun gelin deriz. Ama arınacaksak bize yardımcı olun. Kemal Bey'in mottosu bu. Cumhuriyet Halk Partisi arınmalı ve arınarak büyümeli. Cumhuriyet Halk Partisi arınacak. Türkiye arınacak. Türkiye siyaseti de arınacak. Hesaplar sorulacak. 128 milyar dolar sorulacak. 432 milyar dolarla sorulacak. Ama peki, biz Türkiye'yi de barıştırmak istiyoruz. Önce tabii partimizi barıştırmak.
2: Peki.
3: Ayrılırlarsa ki arkadaşlar bu hızlı şekilde tuşları tahrip ederek vuruyorlar. Umut ederim ki aklı selimle hareket ederler. Ben şahsen istemem.
2: Peki.
3: Ben üzülürüm.
2: Peki.
3: Fakat gidene de
2: dur demem.
0: Dur demeyi istiyorsun.
2: Peki.
3: Ne diyor şeyler? Affedersin Fransızlar. Selavi. Hayat bu.
2: Hayat.
3: Sonra da ekliyorlar. Selavien. Hayat budur. Selavi, selavien. Hayat bu, hayat budur. Kendileri bilirler.
2: Berhan Şimşek, yeni parti meclisi, daha doğrusu 2023'te bırakılan parti meclisinin üyesiydi sevgili izleyiciler. Yeniden parti meclisine geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli
3: bir 8. ve 9. dönemim benim.
2: Öyle değil mi?
3: Tabii.
2: Kendisini ağırladık, kendisini uğurluyoruz. Yeni konuğumuz Bülent Gürsoy ile devam edeceğiz.
3: Çok teşekkür ederim. Vesilesiyle bayramın son günü şöyle bir saat ver bitmesine İslam aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı mübarek olsun. Allah bu günleri bir kez daha sağlıkla, sıhhatle, barış ve huzur içerisinde, bereket içerisinde yaşamayı nasip etsin.
2: Sağ olun.
3: Teşekkür ederiz.
2: Kısa bir reklama gidiyoruz sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı yeni konuğumuzla devam edecek. Berhan Bey'i uğurluyoruz.
5: TGRT FM Haber.

0: TGRT FM Haber.
1: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Aklınızda bulunsun.
3: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.
5: Bugünkü iki toplantı içinde neler söyleyeceksiniz? Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması hakkında neler söyleyeceksiniz? Kısa bir değerlendirme, sonra çok konular var, onlara gireceğiz.
6: Şöyle söyleyeyim, bugünkü iki toplantı hakkında ben aslında dünden bir değerlendirme yaptım. Şöyle bir değerlendirme yaptım. Herkes katılımla ilgili bir bilgi bekliyordu dünden itibaren. Kim daha kalabalık olacak?
5: Sayı değil mi?
6: Tabii tabii. Evet. Ne kadar, kaç bin kişi orada olacak, kaç bin kişi burada olacak? Ben dün şöyle bir değerlendirme yaptım. Dedim ki ya bu iki toplantıyı sayısal olarak karşılaştırmak çok yanlış bir şey. Şu nedenle 2,5 senedir bir takım medya organlarıyla, müthiş bir propaganda makinesiyle, ağıyla inanılmaz bir linç yapılıyor Kemal Bey'e. Ve bu linç tabii ki CHP seçmeni üzerinde, CHP örgütü üzerinde çok etkili oluyor. Tabii örgüt kendi değerleriyle bazı şeyleri ayırabiliyor, bazı gelişmeleri, ama seçmen onu ayıramıyor. Öyle bir hale getirdiler ki CHP seçmenini neredeyse mankurtlaştırdılar. Yani bir böyle A Haber taktiğiyle vesaire sürekli bir bombardıman yaparak, tek taraflı bir bombardıman yaparak o hale getirdiler. Şimdi böyle bir halde mutlak mutlak kararı çıktığında herkes doğal olarak Kemal Bey'i suçladı ve o nefreti daha da yükselttiler. Bu propaganda da devam ederek Özgür Bey'in bunları çok iyi kullanma becerisi var, kullanıyor. Güven Park'a bir sürü insanı toplayabileceği gayet doğaldı. Artı Güven Park'ı işte konuşmuşsunuzdur daha önce de, herkes biliyor Ankara'yı bilenler.
5: Arkanın en merkez noktasıdır.
6: Hemen şurası Yüksel Caddesi'dir. Orada bizim bütün devrimciler oradadır. Eylem var deseniz oradan 2000 kişi çıkar zaten. Böyle hani öfkeli kalabalık vardır ya, bir şey vardı, bir program vardı orada. Evet. Hemen geliyorlar, oraları toplanıyorlar. Sol örgütler zaten çok bu işlere hazırlar. CHP şemsiyesi altında özgürce eylem yapabildikleri için hemen geliyorlar. Ama şeyi küçümsemeyeyim, yani oradakiler sol örgütlerdi, bilmem partilerdi değil. Değil. CHP'nin Ankara'daki seçmeni büyük oranda gidebilen, vakti olabilen oraya gittiler. Yani o heyecanı duymak istediler, tepkilerini göstermek istediler. Şey gibi, Saraçhane'de İmamoğlu'nun tutuklandığı dönemde herkes nasıl tepki verdi? Dolmuşlukla. Burada evet. da bir dolmuşluk var. Gittiler verdiler. Ha, buna rağmen çok mu büyüktü? Buna rağmen çok büyük değildi ama küçümsemem, ciddi bir kalabalık orada tepki verdi. Genel merkezde ise şöyle bir durum vardı. Bütün bu yapılanlara rağmen, ha bir şeyi daha vurgulayayım. Şimdi Özgür Bey ilginç şeyler söyledi bugün. Diyor ki yani ben çok ya hiç hoşlaşmıyorum o tarzından Özgür Bey'in ama genel merkezdeki işte bekçileri indirdiler aşağı falan filan. Ya genel merkezde kaç tane bekçi vardı aşağı inecek de siz bugün oradaydınız. Evet, yani evet, evet. Orada toplanan kitleyi gördünüz. Genel merkezdeki bekçinin inmesiyle.
7: Döneminde 95 personel vardı.
8: Onu demiyor aşağı indirdiler derken şeyi kastediyor.
6: Yok, kalabalığı oluşturmak anlamında diyor. Ya. Hayır kalabalığı oluşturmak anlamında diyor.
7: 100 tane personel.
6: Onunla kalabalık mı oluşur? Yani tabii orada canım. Önemli bir kitle vardı.
7: Biz gözümüzle gördük nereden
6: geldi. Güven Park'ta hani hepsi onlar. Onlardır demeyeceğim ama Çankaya Belediyesi'nin elemanlarına attıkları mesajlar ortada duruyor. Yani elemanlarını zorladılar Çankaya'da.
8: Yani belediye işçileri, belediye personeli değil mi?
6: Memuru, işçisi vesaire hepsine mesajlar attılar. İşte belki birkaç bin kişilik şey var, giden olmuştur, gitmeyen olmuştur falan. Şimdi dünya kadar şey yapıyorlar, yani araçlarla insanlar getiriyorlar, getirtiyorlar, halen örgütü onlar yönetiyor fiili olarak şu anda. Bu bir süre sonra değişecektir ama daha önce çalıştıkları örgüt, belediyeleri vesaire. Dönüyorlar diyorlar ki Kemal Bey'in oraya arabalarla bilmem. Ya Kemal Bey'in oraya, yani genel merkeze, asıl şu anki yasal genel başkanın bulunduğu genel merkeze Türkiye'nin birçok yerinden kendi imkanlarıyla insanlar araçlar tuttular, arabalarına bindiler, geldiler. Şimdi oradaki kitle nasıl bir kitleydi? Ben 1992'de CHP'nin ilk açılışında Çankaya örgütünde yer alan, yönetimde yer alan biriyim. İlk açılıştaki böyle bir pırıl pırıl Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi vardı. O zaman da belki siz hatırlarsınız Gürkan Bey. SHP'den ayrılarak, yani evet, elinde rant doğru, ve doğru. güç olan bir partiden ayrılıp gelenler CHP'yi yeniden açmışlardı. 92. Ben de onlardan biriydim. 92. 92'de. Pırıl pırıl.
8: Baykal'ın SHP'den ayrılıp
6: kesinlikle.
8: Kapatılan partiyi yeniden açması.
6: SHP'nin belediyeleri vardı, her evet. şeyleri vardı vesaire. O güç vardı, rant vardı. Orada bir kitle oluşmuştu. Güç ve rant olunca oluşuyor bir kitle. Evet. Ayrılanlar bütün o gücü, rantı, her şeyi bırakarak ayrıldılar. Sıfırdan Cumhuriyet Halk Partisi'ni
8: hayata. Bugün onu mu gördüm diyorsunuz?
6: Bugün onu gördüm. Sadece ben görmedim. Ben bugün onu gördüm. Yeminle söylüyorum. İnsanların yüzlerine baktım, sadeliklerine baktım. Konuşmalarına baktım, heyecanlarına baktım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden sanki o 12 Eylül sonraki açılışında olduğu gibi yeniden ayağa kaldıracak, hayata geçecek bir duygu vardı.
7: Evet, partiye sahip çıkıyorlar.
6: Bunu yani. Siz oradaydınız, sormuşsunuzdur, evet. görmüşsünüzdür. İnsanların hepsi de aynı tepkileri verdiler. Ya dediler, bu nasıl böyle, buradaki insanlar çok hani farklı oldu bir anda diye. Çünkü o rant ve güç ilişkileri evet. farklı yapıdaki insanları bir araya getirebiliyor. O da başka çirkinliklere sebep olabiliyor.
8: Evet. Peki.
6: Peki. Bir cümlemi de söyleyeyim. Bunu tamamlayayım. Şimdi dünkü benim söylediğimde bu şeyi karşılaştırmayın, kitleleri deme sebebim şuydu. Bugünkü toplantının önemi Kemal Bey'in CHP Genel Merkezi'ne 2,5 yıl sonra gelip makamına oturmasıydı. Biri bu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gerçekliğini tescil etmekti bugün. Tescil etti. Evet. Öbürü de konuşmasındaki noktalardı. İşte arınma meselesi vardı. Özür meselesi vardı. Samimi bir özür dileme tamam. meselesi vardı. Bir de bir anlamda manifestosu vardı Kemal Bey'in. Hı-hı. Yani ne yapacağına dair, bundan sonra nasıl davranacağına dair toplantının özetle tablosu bu. Siz sordukça yine Gürkan Bey söyledi.
8: Bugün Güven Park'taki toplantıda evet. bayramlaşmada evet. Fatih en önemli gelişmelerden biri Mansur Yavaş'tı.
7: Evet.
8: Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Özgür Özel'le beraber gelmiş. Biz o sırada yayındaydık zaten ama daha sonradan takip ettik. Mansur Yavaş gelmiş, otobüsün üstüne çıkmış, bir de konuşma yapmış.
7: Evet.
8: Mansur Yavaş bir tutum takındı CHP Genel Merkezi'ne karşı. Bu nasıl yankılanır, nasıl sonuçlar doğurur? Buradan başlayalım. Bir de bir detayı verelim sevgili izleyiciler.
9: Evet.
8: Ankara siyasetini bilenler bilecektir. Metin Meskut belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, eski tiyatrocu, sinema sanatçısı. Yoktu. Bugün şeye gelmemiş. Güven Park'a. Ki Özgür Özel'le kişisel dostluğu olduğunu da biliyoruz.
9: Tabii,
8: değil
9: tabii
8: mi?
9: Çok iyi.
8: Hatta belediye başkanlığı seçilmesinde de bu dostluğunun bir payı var diye biliyoruz. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
9: gelmedi.
8: Güven Park'taki toplantıya gelmedi.
9: Üstelik Etimesgut ve Erdal Beşikçioğlu için Mansur Yavaş'ı karşılarına almışlardı biliyorsun.
8: Ha tabii.
9: Doğru. Yani o zaman kriz çıktı, hatta Mansur Bey ben o zaman bırakayım filan noktasına da gelmişti. Ona rağmen Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gelmedi. Ve ben CHP yani bu Özgür Özel ve arkadaşlarının yönetimine de tavır koyduğunu duydum. Hı. Ben sizin yanınızda olmayacağım diye. Yani bugünkü toplantıyla sınırlı olmadığını söylediler bu tavrın. Yani Kemal Bey'le beraber olur mu onu bilmiyorum. Ama bu tarafta bir daha görüntü vermeyeceğine dair duyumlar aldım. Onu söyleyeyim. Şimdi Mansur Bey'e gelince.
8: Evet, en önemli konu.
9: En önemli figür buydu. Mansur Yavaş'tı. Orada 3 tane ülkücü var dikkat çeken. Mansur Yavaş, Adnan Beker, Cemal Enginyurt. İçeride otobüsün içinde bir fotoğraf da verdiler Özgür Özel'le alakalı. Bence onların imtihanı yeni başlıyor. Yani mutlak butlan kararı verildi. Özgür Özel'le hareket edeceğiz dediler Adnan Beker ve Cemal Enginyurt. Onları ayırıyorum ama onların hikayeleri yeni başlıyor. Sınavları yeni başlıyor. Bence.
8: Ne demek mesela sınav?
9: Ya şimdi asıl mücadele ve asıl sınav yeni parti kurulacağı zaman başlayacak. Şimdi burada böyle CHP'nin içinde bir mücadele ediyorlar kendilerince. Vatandaştan destek aldıklarını düşünüyorlar ama bu az önce Berhan Bey de söyledi. Sen de ben de biliyoruz, Bülent Bey de biliyor ki bu böyle gitmez yani. İlâ nihaya gitmez. Bir ay gider, bilemedin iki ay gider, üçüncü ayda ayrılacaklar yani. Bir parti kuracaklar, kurmayacaklar. Başka
8: yok,
9: parti
8: sürdürülebilir bir şey değil.
9: Gitmez
8: tabii.
9: Ayrılacaklar. Ama şimdi o zaman göreceğiz. Gerçekten Özgür Özel'le devam edecekler mi?
8: Mansur Yavaş neyi hedefledi? Sen
9: Mansur
8: ben?
9: Yavaş.
8: Şimdi bu arada bir izleyicimiz, bir arkadaşımız şey yapıyor. Mansur Yavaş bu tutumu takındı ama diyor. Mesela bugünkü gittiğini sosyal medyasında paylaşmamış X hesabında.
9: Paylaşmadı. Başka bir şey söyleyeceğim. 21 Mayıs gecesi mutlak butlan çıktığında Mansur Yavaş'ı genel merkezde gördünüz mü? Yoktu.
8: Yoktu.
9: Pazar günü polis oraya geldiğinde Özgür Özel ve ekibi partiyi teslim etmemek için direnirken Mansur Yavaş'ı gördünüz mü? Yoktu. Pek çok il mitinglerinde, işte bu Ekrem İmamoğlu'na destek için yapılan mitinglerde Mansur Yavaş'ı gördünüz mü?
8: Peki yok, ne oldu?
9: İç Anadolu'dakileri bile gitmedi.
8: Gitmedi.
9: Bugün buraya geldi. Ben Mansur Bey'in yakın çevresiyle görüştüm.
8: Ha.
9: Evet. Yani buradan kulis olarak aktaralım bunları. Bu toplantıya, bu yakın çevresinden aldığım bilgi, bugünkü bu Güven Park'taki toplantıya, bayramlaşmaya katılması için inanılmaz aşırı derecede bir baskı yapılmış kendisine.
8: Kimden?
9: Özgür Özel ve arkadaşlarından.
8: Tabii. Yani kamuoyu baskısı değil, sosyal
9: kamuoyu
8: medya
9: baskısı değil.
8: Anladım.
9: Özgür Özel ve arkadaşları tarafından inanılmaz bir baskı yapıldığını söylediler. Gidip orada bir birlik beraberlik konuşması yapacağım diye arkadaşlarına söylemiş Mansur Bey de. Bu baskıyı direnememiş. Ve oraya katıldı. Diğer toplantılara katılmadığını onun için söylüyorum yani. Oralara gitmedi. Ekrem İmamoğlu için yapılan toplantılara katılmadı. Parti müdahale mutlak butlan kararı çıktıktan sonra bir açıklama yaptı ama genel merkeze gitmedi. Fakat bugün Mansur Yavaş'a çok ağır baskı olmuş. O nedenle gitmiş. Orada tabii yürüdüler ya beraber.
8: Evet.
9: O da tabii program dışı bir şey. Yani planlanmış bir şey değil. Spontane bir gelişme olduğu için oradaki yürüyüşe de eşlik edildiğini söyleyeyim. Ama asıl iş şu. Mansur Bey'in çevresinde benim konuştuğum isimler Mansur Bey'in bugün oraya gitmesini hiç uygun bulmamışlar. İtiraz etmişler. Gitme demişler yani.
8: Yakın arkadaşlar.
9: Yakın arkadaşlar. Mansur Bey'in bugün o toplantıda görüntü vermesini istememişler. Ve buna itiraz ettiklerini söyleyebilirim. Bir de şunu aktarayım. Mansur Bey'in konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu vardı. Yine birlik beraberlik mesajları verdi. Hukuk, demokrasi, işte kurultay vesaire dedi ama kurultay dediği parti CHP. CHP'ye atfen bir şeyler söylüyor. Özgür Özel ve arkadaşları ise artık CHP'ye adlarını almıyorlar. Hı hı. O bindikleri otobüste de alt
8: CHP
9: yok ama CHP yazısı yok yani. Yok, evet. CHP'den net bir şekilde ayrışıklarını söyleyeyim. Yani tekrar ediyorum, Mansur Bey'e aşırı bir baskı yapılmış. O nedenle gitmiş sevgili seyirciler. Kendisi bir açıklama yaparsa onu da paylaşırız elbette. Ve yakın çevresindeki siyasetçi ekibinin de bu toplantıya gitmesini doğru bulmadıklarını aktaralım, ama gitti. Oradaki konuşmada da CHP'yi işaret ettiğini söylüyorlar. Peki asıl ayrışma ne zaman olacak diye söylemiştim ya.
8: Evet.
9: Parti kurulduğu zaman, ben şunu düşünüyorum. Parti kurma aşamasına geldikleri zaman Mansur Bey'in bugünkü CHP vurgusuyla yeni partiye ben gitmeyeceğini düşünüyorum. Mansur Bey CHP'de kalacaktır.
8: Ama şimdi bugün önemli bir kırılmaydı. Yani şu olabilirdi. Hani gitmiş.
9: Birleştirme.
8: Hayır. Şu olabilir. Yani bugün iki tarafa da gitmeyen pek çok şey var. Belediye başkanı var, değil mi? İki tarafa da gitmiyor. Hani hem oraya hem buraya. Bir mesafede durmaya çalışıyor falan. Ama siz şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da, özür dilerim, Ankara'da bir bayramlaşma yapıyor. Ve 2,5 yıl sonra Ankara'da genel merkeze gelirken, evet, ve bu bayramlaşmada duyurulmuşken oraya gitmeyip başka bir yere gidiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yönetimiyle nasıl bir gelecek planlıyorsunuz? Ben onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Ya şu anda ben pek çok şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Birazdan okuyacağım. Anıtkabir'de de bir çelenk krizi yaşanmış mesela. O da çok, evet, enteresan. Özgür Özel, Anıtkabir'in kurallarına uygun resmi tören olmadığından çelenkin mozoleye konması engellenmek istenmiş. Çelenkin çünkü üzerinde Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazıyormuş. Ya çok ilginç günlerden geçiyoruz sevgili izleyiciler. Böyle. Ancak bu yazı çıkarılarak alınmış çelenk. Özgür Özel çelengi koymuş. Ondan sonra mozoleye yerleştirdiği sırada cebinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısını çıkartıp tekrar koymuş çelengin üzerine. Yani bu iş artık çok zorlama bir işe döndü. Ve ben yani
9: kendisi bu kadar senelik olmadı mı ya?
8: Bu kadar senelik gazeteciliğime dayanarak söylüyorum. Bu iş iyiye gitmiyor. Yani böyle bu şekilde sürekli korsan bir takım şeyle, hamlelerle bu işi delmeye çalışmak, evet, nasıl sonuç verecek? İyi bir sonuç vermez bence. İyi bir sonuç vermez. Çünkü inatlaşmaya döndü iş artık.
9: Yani tabiri caizse böyle arkadaşlarla sohbet ederken deriz yani. Bu işin, bu gazozun gazı kaçtı.
8: Tadı kaçtı.
9: Ya bu işin de artık tadı kaçtı yani. Nereye kadar sürdüreceksin? Bir taraftan genel başkancılık oynayacaksın, grup başkancılığı oynayacaksın. Öbür taraftan işte ülke siyasetine yön verecek bir partinin en önemli figürü olacaksın. Nasıl olacak bu yani? Ben CHP tabanının da bu işlerden çok üzüldüğünü düşünüyorum.
8: Çok.
9: Ve CHP'nin çok kötü bir sınav verdiler yani. Çok kötü bir sınav verdiler.
8: Bu
9: yani,
8: arada Mansur Yavaş senin dediğin sözleri gönderdi bizim Yunus Emre editörümüz. Bu süreci ortak akıl ile yönetelim. Mesele CHP'ye gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersi tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmalar başlatarak bu oyunu bozalım. Milyonlarca muhalefin iktidar yürüyüşünü hep birlikte kaldığı yerden devam ettirelim. Tipik bir Mansur Yavaş
9: açıklaması.
8: Klasik Mansur, evet, Yavaş açıklaması. Ama hiçbir şey demez, her şeyi demeye çalışır.
9: Evet.
8: Ama ne suya dokunur ne sabuna dokunur. Böyle kenardan, ya kardeşim bunu bilmeyen mi var? Tamam, bu tamam. Burada iki taraf birbirine girmiş. Ona ne diyorsun sen?
9: Yani benim tahminim Mansur Bey.
8: Mutfak kararı için ne diyorsun? Ne diyorsun?
9: Onlara itiraz etti de. Neticede yol ayrımı göreceğiz.
8: Tabii yol ayrımı var.
9: Evet, yani yol ayrımı göreceğiz. O gün, bugün bizim yayınımıza Bülent Kuşoğlu geldi mecliste. Evet, evet. Hatırlarsan. Tabii. Mecliste diyorum, genel merkezde. Bülent Kuşoğlu'na buna benzer bir soruyu sordum ben. Yani biz arkadaşlarla kendimizi ayrıştırmayacağız dedi. Ben bu ve bugün orada olanlar yarın bizim yanımızda da olabilir dedi. Yani bir tepkiselliğimiz yok dedi. Kemal Bey de benzer şeyler söylüyor aslında. Yani ben bunu Mansur Yavaş'a da katarak yorumluyorum. Yarın Mansur Bey bir tavır değiştirir, CHP'de kalırsa, yani kucaklaşma nasıl olur? Bir kucaklaşma mı olur? Tokalaşma mı olur? Bilmiyorum ama Mansur Bey'i, ya sen o gün oradaydın, bugün bizim yanımıza gelemezsin diyeceklerini zannetmiyorum.
8: Yok, demezler ama
9: Mansur Bey partide kalır.
8: Ama bugün de önemli bir şeydir tabii, gösterge olacak.
9: Ya şöyle olacak yani, asıl kırılmayı o gün göreceğiz Gürkan. Yani yeni partiyi kurdukları zaman, hı-hı, kim gidecek kim kalacak. Çünkü CHP'den gitmenin maliyeti var abi. Bak, otobüsün üstüne CHP yazmamışlar ama altı ok koymuşlar. Belki unutmuşlardır CHP yazmayı. Yani CHP'den gitmenin bir bedeli var.
8: Evet.
9: Nereye gideceksin? Bir, yolsuzlukları savunan bir parti olacak bu kamuoyu nezdinde. İki, Bugün Kemal Bey'in söylediği FETÖ iddiaları olacak.
8: Evet, evet. Evet.
9: Üç, yani ata ocağı, baba ocağı dediğin partiyi bırakmak da öyle kolay değil yani.
8: Tarihiyle, misyonuyla, evet, mirasıyla.
9: Çocuklukları bu partinin,
8: evet,
9: içinde,
8: evet,
9: geçmiş insanlar var.
8: Evet, altı okuyla yani orayı bırakmak kolay iş değil.
9: Yani Özgür Bey ağlıyordu ya, bunlar ağlaya ağlaya gidemezler yani. Bu partiden gitmek
8: kolay. Peki şimdi nereye gidecekleri senaryolarını birazdan konuşacağız. Mansur Yavaş'la ilgili neler söyleyeceksiniz?
6: Evet, ben de bir değerlendirme yapayım. Şimdi Mansur Bey, yani en sonundan başlayayım. Ben Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk edeceğini hiç düşünmüyorum bir kere. Açıklamalarında da aslında sizin dediğiniz gibi Gürkan Bey ortadan şeyler de söylüyor. Yani bu mesela mutlak
8: bir laf vardır güzel. Ne şiş yansın ne kebap. Öyle mi?
6: Bazen şişi kebabı da yakıyor ama sonuçta bir ortadan gidiyor Mansur Bey. Mesela mutlak mutlak meselesiyle ilgili bu bir mahkeme kararıdır, yasaldır falan dedi. Ama işte kurultay çağrısı yaptı. Diğer bazı milletvekilleri ve Özgür Özel ekibi gibi kısa sürede kurultay olsun dedi. Oradan toparlamaya çalıştı. Ama bu gitme meselesinde şöyle bir durum var. Ekibi gerçekten Mansur Bey'in bu süreçte hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasının ilerideki olası düşüncelerine katkısının gücünü bildikleri için dediler ki ya iki taraf için uzlaştırmacı rolü edin. Sana uyar bu. Yani Mansur Bey'in bugüne kadarki konumu, yeri, davranış biçimine uyar. Mansur Bey de önce bildiğim kadarıyla bu tavırda kalmayı düşündü. Hı hı. Ama dün itibariyle bütün ekibi bunu söyledikleri halde, hatta bir tane bilgi vereyim. Bazıları ya Kemal Bey'i bir arayıp bayramını kutlayın. Yani Kemal
8: da mı yok?
6: Kemal
8: hiç görüşmemiş.
6: Kemal Bey'in bugüne kadarki Mansur Bey'e yaptıklarını herkes biliyor. Hepimiz biliyoruz. Ha, o da kendince vefa duygum var falan söylüyor. Bugünkü konuşmada bile var. Ama ne diyor bugün? Vefa duygumun çok üzerinde diyor. Diğer durumlar diyor. Böyle bir laf söyleyerek bugün oraya kürsüye çıkıyor. Mansur Bey bayram bile kutlamıyor. Bir miktar Kemal Bey'den uzak duruyor. Mansur Bey'in üstünde iki tane temel baskı var. Birisi gerçekten dün itibarıyla Özgür Özel ve yakın çevresinin çok ciddi bir üzerinde baskı kurduğu meselesi var. Ama ben sadece bunun üzerinden Mansur Bey'in baskı kurdular deyip de oraya gittiğini düşünmüyorum. Başka iki neden olabilir. Birisi deminden beri ilk açılıştan beri konuştuk ya, şeyde Güven Park'ta halk var mıydı? Tabii genel merkeze göre Güven Park'ta daha fazla halk vardı. Mansur Bey şöyle düşünüyor olabilir. Bu yaratılan algı ile oluşan tabloda aksi bir durum yapsa, yani mutlak mutlak kararının lehine davransa, Kemal Bey'i ziyarete gitse, bugün genel merkeze gitseydi, gelecekteki hayallerine karşı şu anda çok ciddi bir kitlenin
8: var?

0: Yani insanların hayallerini niye sınırlıyorsunuz?
1: Sınırlamıyorum da. Hayali olabilir. Allah Mesut Bahtiyar etsin de.
0: Hayali var yani.
1: Ama gerçekleştirmek lazım.
2: Aynen öyle.
0: Hayal gerçekleşir.
1: Yani şimdi bakın, severim sevmeyelim, beğenelim beğenmeyelim de. Orada mesela Ekrem İmamoğlu hani dibine kadar, riskin dibine kadar gidiyor. Yani ne varsa gidiyor. Ama burada Mansur Yavaş yani tweet atmaktan çekiniyor. Gittiği etkinliği duyuramıyor. Onları anlatmaya çalışıyor.
2: Bir de CHP tabanı böyle bölünmüşken.
1: Evet evet. Yani tabii.
2: Böyle bölünmüşken nasıl bir adaylık ve nasıl bir kazanç olacak?
0: Şimdi her şeye rağmen hani hayaller tükenmez. Yani doğru. Mansur Bey'in böyle bir hayali, içinde böyle bir şey var. 2023 öncesi de vardı. Şimdi de var. O dönüp dolaşıp ortamın kendisine geleceği, Abdullah Gül de benzer şeyler yapıyor yani. Dönsün dolaşsın, evet. Herkes uzlaşsın, sen aday ol desinler, çıkayım tabii, aday olayım diye. Evet. Mansur Bey de hani herkesin uzlaşısıyla bir belki halen bir ihtimal aday olabilirim diye bence
2: muhalefetin
0: düşünüyor.
2: Ortak adayı olma ihtimali var mı hala?
0: Mansur Bey düşünüyor.
2: Onun düşüncesi.
0: Şimdi bakın biz var mı? Ha, ben şu koşullarda görmüyorum.
2: Bence yok.
0: Ama Türkiye'de siyasette her gün her şey değişiyor. Bir gün gelir Mansur Bey muhalefetin ortak adayı olmak durumunda
2: olmaz,
0: kalır mı?
2: Olmaz olmaz deme diyorsun.
0: Kalabilir. Siyasette olmaz olmaz yok. Gerçekten yok yani. Mansur Bey de o güne oynuyor. Yani bir gün öyle bir şey olursa.
1: Ben bugün
0: ben
1: çekindiğin
0: buradayım.
1: Hususlar hani Özgür evet. Özel bir arkadaşının baskısı dedik ya. O olabilir. Doğrudur. Tamam. Fatih Atik öyle bir bilgi almış. Ama onun ötesinde bir de sosyal medyadan da çok etkilenen bir isim.
0: Şimdi onu diyeceğim.
1: Evet,
0: şimdi,
1: acayip etkilenen.
2: Acayip hem de.
0: Ona geliyorum. Kamuoyu baskısı yani mahalle baskısı diyelim. Mansur Bey artık bizim işte muhalif şeyde mahallede CHP mahallesinde. Bize neler yapıyorlar yani ne küfürler ne inanılmaz linçler. Mansur Bey'e ufacık öyle bir linç yapılsa, ufacık bir şeyler yapılsa Mansur Bey kahrolur. Çünkü çok etkileniyor gerçekten sosyal medyadan. Ona düşmek istemiyor bence. O kitleyi de kaybetmek istemiyor. Birincisi bu. İkincisi belediye meclisiyle ilgili olabilir. Mansur Bey bir önceki dönem belediye meclisinde azınlıktaydı ve çok zorlandı önceki yönetiminde. Bu sefer rahat yani çoğunluğu var rahatlıkla evet. Yönetiyor. Bu parti kurulursa ayrılırsa Özgür Bey ve ekibi oradaki meclis üyelerinin hemen hemen hepsini yani Mansur Bey'in ilçelerden yazdıkları hariç evet. Kendi aday gösterdiği olmasını istediği yerler hariç çoğu yerden hatta Etimesut'un gelmemesiyle ilgili bağlantılı bile olabilir bu. Meclis üyelerini Özgür Özel ekibi yazdı. Dolayısıyla onlarla belki çatışmak istemiyor bir dengede götürmek istiyor. Ama her şeye rağmen Mansur Bey bir kapıyı da yine de aralıyor. Yani böyle arada cümleler birlik beraberlik kurultay falan diyerek hani yarın öbür gün onlar ayrılırsa Mansur Bey Kemal Bey'e gidip
1: ama bazen...
0: ben kurumsal yapısının yanındayım Cumhuriyet Halk Partisi'nin peki. Diyebilir. Etimesgut'la ilgili bir laf söyleyeyim.
1: Bu arada Etimesgut Belediyesi'nde de mesela bu tavır nasıl sonuçlar doğurur hep birlikte görürüz. Yani bir önemli bir tutum takındı.
0: Şimdi ben
1: yani
0: Erdal,
1: ama Erdal Beşikçioğlu'nun
2: unutmuyor yani. Unutmuyor.
1: Erdal Beşikçioğlu'nun da adının önümüzdeki dönem için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birisi olarak geçtiğinde altını
2: çiziyorum. Ama bütün belediye başkanları vardı bugün.
0: Yani bir tek Erdal
1: yoktu. Erdal evet. Beşikçioğlu yoktu.
0: Ben biraz farklı düşündüm onu. Yani olabilir dediğiniz gibi şeyler olabilir. Siyasette onlar da oluyor. Ama Etimesut'ta bir operasyon yapıldı hatırlarsanız.
2: Evet.
0: Şimdi Erdal Bey belediyeci mi? Değil.
2: Değil.
0: Siyasetçi mi?
2: Değil.
0: Değil. Değil mi? Pat diye alındı dost ortamından. Getirdi aday gösterildi. Meşhur bir adam. Zaten Etimesut'ta kimi koysaydık kazanılacaktı. Çok net söylüyorum. Çünkü 2019'da çok az bir oyla kaybettik. Bu sefer o da olmayacaktı. Erdal Bey'in altına yapılan operasyonda kimlere operasyon yapıldı? Erdal Bey'in hiç bilmediği altındaki yapılara. Kim kurdu o yapıları? Bu yönetim kurdu. Dolayısıyla Erdal Bey'in oradan bir korkusu, kaygısı ya da kızgınlığı olabilir. Dedi ki ben buralardan uzak duruyorum.
2: Tutuklu
0: arkadaşlar.
2: İl başkanıyla da yakın Erdal Bey. O evet. Ümit Erkol İzmir dosyasından tutuklu. Onun yalnız bırakıldığını düşünmüş olabilir mi?
0: Ya ben siyasette çok öyle şey... Kendilerine bakarlar her zaman insanlar. Evet. Ben kendisinin kaygı duyduğunu düşündüm. Yani o ekiple beraber olursam... Altım onların adamlarıydı. Gittiler ya da işte bir takım şeylere soruşturmalara evet. Muhatap oldular. Yarın... Bana da gelir ya ben kendimi bir ayrıştırayım demiş olabilir
1: peki.
0: Diye düşünüyorum.
1: Şimdi
0: hızla arınma tarafına geçebilir Erdal Bey yani.
1: Ha, arınmacı olabilir bir anda.
0: Birden arınmacı olabilir yani.
1: Peki Fatih Atik şimdi sen yayına girmeden önce önemli bir görüşme de yaptın.

0: Onu da evet, verelim. Evet. Şu senaryolar konuşuluyordu sevgili izleyiciler. Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti arayışı var ama bir de mevcut bir partiye geçebilecekleri konuşuluyordu. Bu mevcut partide Türk siyasi hayatının önemli ve ağırlığı olan bir parti olan İyi Parti'ye geçecekleri evet. konuşuluyordu. Yayından önce sevgili Fatih benim de yanımdayken Musavvat Dervişoğlu'nu aradı ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Dervişoğlu'yla görüştü. Neler söyledi Fatih?
1: Evet Türkan, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Musavvat Dervişoğlu'nu aradım. Bu iddia Ankara'da çok konuşuluyor. Yani CHP'lilerin İyi Parti ile görüştükleri, gizli görüştükleri ve onların listelerinden aday olacakları iddiası çok var. Çok konuşuluyor yani her yerde gündemde. Bunu sordum. Dedim böyle bir şey var. Ne diyorsunuz, bir gizli görüşme başlattınız mı? CHP ile daha önce bir işbirliği yapılmıştı. Bu devam mahiyetinde bir şey konuşuluyor Ankara'da. Sayın Musavat Dervişoğlu şunu söyledi. Gizli görüşme programımız, planımız söz konusu değil dedi. Bir kere yalanladı bunu. Böyle bir şey yok dedi. Yani böyle bir şey olsa, yani böyle bir niyetimiz olsa ben gizli yapmam, açıktan yaparım. Herkes beni tanır dedi. Hiçbir şekilde kimseyi de görevlendirmedim dedi. Ne genel sekreteri, ne bir genel başkan yardımcısına. CHP ile aramızda bu anlamda hiçbir trafik, hiçbir iletişim yok. Böyle bir düşeye ihtiyaç da yok dedi. Yani biz kendi yolumuzda İYİ Parti olarak kendi seçmenimize, Türk toplumuna zaten ulaşıyoruz. Seçimlerle ilgili bir kaygımız da yok. Dolayısıyla kendi yolumuzda yürüyoruz.
0: Bunları tümden yalanladı.
1: Bunları tümden hepsi gerçek dışıdır dedi. Hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile, Özgür Özel ile ya da başka bir görevlisiyle, yöneticisiyle ittifak ya da bu şekilde bir işbirliği görüşmesinin olmadığını söyledi. Net bir şekilde bunu yalanladı. Şeyi de sordum, yani ne diyorsunuz buna dedim. Bu artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi dedi. Yani iki CHP'den çıkan bir yapı oluştu işte. Kendi sorunlarını kendileri çözecekler. Bu tartışmaya biz İyi Parti olarak dahil olamayız dedi.
0: Fatih bir de şunu sorayım.
1: Değerlendirmesi bu yönde yani.
0: Şunu sorayım Fatih. Yani bir siyasi parti Türkiye'de şu anda işte anketlerde 6 çıkaran var, 4 çıkaran evet. var, 7 çıkaran ama neticede İyi Parti onları görmüş bir parti. Tabii, mecliste tabii. grup kurmuş bir siyasi parti. Ufak da olsa belediyeleri de olan bir parti. Böyle bir parti, böyle bir yürüyüşü olan bir parti. Evet. İçine bu kadar büyük bir milletvekili grubunu, işte bu kadar iddialı evet. isimleri vesaireyi almak ister mi sence?
1: Zaten dedi ihtiyaç yok dedi yani. İhtiyacımız da yok dedi. Değil bir mi? De şunu hatırlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde %38 oy aldığında o oyun önemli bir bölümünün ben İyi Parti'den gittiğini Doğru. düşünüyorum. Doğru. Yani İyi Parti'nin o dönem yaşadığı tartışmaları hatırlayın. Tam aslında CHP ile işbirliği yapacakları dönemde yerel seçimlerde şahsi görüşüm bu. Tek başlarına girmeye karar verdiler. Bu kez İyi Parti seçmeni kazanabileceğini düşündüğü CHP adaylarına gitti doğrudan. Onlar için oy kullandı. Yani İyi Parti'nin oyları orada 5-6 puan oy olduğunu düşünüyorum ben. 38'in içinde İyi Parti'nin. Şimdi o oyların bu tartışmalardan sonra geri geleceği kanaatindeyim. Hatta ilk bu konu konuşulduğunda ne olur diye sormuştu arkadaşlar. Ben CHP 3'e bölünür yorumu yapmıştım. 3'e bölünür derken şunu kastediyorum. Bir bölümü baba ocağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu CHP'ye gider. İkinci parti işte yeni kurulacak parti olarak değerlendiriyorum. Üçüncüsü de İyi Parti. Yani emanet gelen oyların İyi Parti'ye ve diğer partilerden de gelenler var bir miktar. Oralara gideceğini düşünüyorum. Böylelikle CHP'den 3 ayrı parti çıkacak. Yani o %38 aldık. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Söyle mi? Aslında gerçekçi bir söylem değil yani. Sahada neler olup bittiğini hepimiz biliyoruz. İyi Parti'nin Ankara'da adayı vardı. Aldığı oy ortada. %1 bile alamadı. Yani şey, İyi Parti ya? Seçmeni gidip tamamen Mansur Yavaş'a oy verdi.
0: Cengiz Topel Yıldırım.
1: Cengiz Topel Yıldırım. Diğer illerde de öyle. Dolayısıyla İyi Parti'ye bu noktada haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Son dönemde yaptıkları değişikliklerle, ataklarla da vatandaşa dokunuyorlar. Böyle bir Musavat Bey'in sözlerini de tekrar hatırlatayım. CHP ile gizli görüşmemiz ya da pazarlığımız söz konusu olmaz. Böyle bir şey yok. Eğer bir görüşme yapacaksam açıktan yaparım dedi. TGT Haber'e yaptığı özel açıklama bu Musavat Dervişoğlu'nun. CHP ile aramızda hiçbir trafik yok, iletişim yok, böyle bir şeye ihtiyacımız da yok. Kimseyi de görevlendirmedim dedi. Yaşananları yakından takip ediyorum. Hukuk ve demokrasi çerçevesinde tavrımızı da belli ettik, açıkladık. Ama bunlar CHP'nin iç problemleri, bizi ilgilendirmiyor, biz kendi işimize bakıyoruz dedi.
0: Evet. İşte bundan sonra ne olur? Şimdi bunu konuşacağız. Pazartesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında biraz daha çalkantılı günler bekliyor diyebiliriz herhalde, değil mi? Bir inatlaşma başlamış. Şimdi ben burada videoyu açamıyorum ama Özgür Özel'in bu çelenk krizi de bayağı bir gündem olmuş. Çelenk'in üstüne işte ismini koymuş.
1: Bu arada Mansur Yavaş'ın yakın çevresinden bir not geldi. Çok özür dilerim.
0: Tabii, ne diyorlar?
1: Siz Londra'ya bayram tatilinden bahsettiniz ya. O tatil çok önceden planlanmış yani. Torununu ve kızını görmek için önceden bir plan yapmış.
2: Gürkan Bey bahsetti.
1: Evet, ben bahsettim.
2: Öyleymiş.
1: Yani böyle bu işlerle aniden gidilme filan söz konusu değil. Daha önceden yapmışlar bir plan. O çerçevede gittiklerini söyledi.
2: Onun ben de öyle olduğunu biliyorum. O ayrı bir şey. İYİ Parti ile ilgili birkaç şey söyleyip mi devam edelim, yoksa o direkt sorunuz mu?
0: İYİ Parti'ye de buyurun değinin. Ondan sonra bundan sonra ya, ne olacak konuşacağız. İYİ Parti ile
2: ilgili şunun için hemen bir şey, birkaç cümle söylemek istedim. Bir kere Müsavat Bey ilk başta bir yanlış yaptı. Bu mutlak mutlak kararı ile ilgili. Çok hızlı bu şekilde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in yanına gidip yanında durmak gibi falan. Mesajlarında da dedi ki bu kararı yok sayıyoruz. Ya İYİ Parti'nin kendi kodlarına, geleneklerine uymayan bir şey. Yani devlete karşı gelmek, yani devlet kararına karşı çıkmak gibi bir tavır gösterdi. İYİ Parti'nin içinde, kendi GİK'inde, örgütünde bu tartışıldı. Yani sözcüleri ya da öne çıkan insanlar bunu böyle söylemezler.
1: Nasıl
2: Dervişoğlu'na karşı da bir şey söylemezler, yanlış yapıyor genel başkan demezler, siyasette böyledir. Ama arka planda yanlış oldu denildi. Yani böyle bir şey olur mu denildi. Yani yapılmaması lazım denildi. Örgütün alt kademelerinde de İYİ Parti'nin ya biz bunu Müsavat Bey'in niye yaptığını biliyoruz gibi de bazı tavırlar ortaya çıktı. İstanbul'daki bazı gelişmelere bağladılar, ettiler. Bu ayrılma, birleşme, milletvekilleri falan hiç gerçekçi değil. Kendi kişisel fikrimi söylüyorum. CHP'den birkaç kişi belki İYİ Parti'ye, İYİ Parti kodlarına uyan geçebilirse geçebilir. O çok anormal değil artık, partiler arası özellikle muhalefette geçiş. Oradan CHP'ye, CHP'den oraya. Ama böyle blok halinde oraya gitmek, oradan siyasi yaşamı sürdürmeleri Özgür Beylerin, Ekrem İmamoğlu ekibinin falan hiç mümkün gerçekçi ya. Değil. Mümkün olmaz. Değil. Hem doku uyuşmazlığı var, hem siyaset pratiğine çok aykırı bir şey.
1: Peki kayıp bir 80 tane vekil var CHP'de. Yani 45
0: gerçekten
1: kişi
0: gerçekten kayıp, ortada yoklar.
1: Yani yoklar, mecliste de bulamıyoruz onları. Arıyoruz yoklar, toplantılarda
2: geliyor. Ben her gün hesaplıyorum. Nerede? Şöyle her gün hesaplıyorum.
0: Ya ne oluyor hesap?
2: Şöyle
0: ne çıkıyor hesap?
2: Kemal Bey video yayınlıyor, birileri paylaşıyor, birileri paylaşmıyor falan. Başka bir şey oluyor, olay oluyor.
0: Özgür Özel'le destek, birileri fotoğrafı atıyor, paylaşıyorlar.
2: Özgür Özel'e destek falan. Bugün mitinge giden var, gitmeyen var. Ben oturdum, öyle yapan, böyle yapan hepsini topluyorum şimdi. Hani rakama kimse şey yapmasın, hani benim de bulunduğum bir taraf da var tabii bu işlerde, ama kendi analizim anlamında. Vallahi bugün en son buraya gelmeden önce yaptığımda 69'luk bir şey buldum, denge buldum. Aynen. Yani Özgür Özel'e destek olacak.
0: Ha,
2: yani son tahlilde bu 69'un hepsi istifa edip gitmeyebilir. Çünkü milletvekili şey düşünür, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığı mı, bir macera mı?
0: Evet.
2: Öbürü hep macera. Yani ne kadar güçlü görünürseniz görünün, macera. Bir gün altınızdan o halk çekilebilir bir anda. Yani bir olay olur.
0: Muharrem İnce olayında gördük işte.
2: Bir olay olur, bir günde halk çekilir. Milletvekili bu hesabı yapar ama en azından destekleyenler diye bakarsak açıktan, böyle Özgür Özel ve ekibini, böyle bir 69 kişi hep oraya böyle açıktan bir destek veriyor. Geri kalan 69 vermiyor. Yarı yarıya böyle birebir. Onu da şey ilginç, hani grupta bir oylama yapsalar bu mantıkla şeyi seçemezler, grup başkanını. 70 kişi gerekiyor.
0: Evet.
2: Ya 69 olursa grup başkanı seçilemez yani. Salt oyunluk gerektiği
1: olmaz,
2: için.
1: Olmaz olmaz.
2: Şeyde, ya olmaz, onu şey için söylüyorum. Ama böyle bir şey var, grup var. Ben onların 50 civarında olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten
0: peki,
2: yeni partiye gidebilecek bir 50 kişi olduğunu düşünüyorum.
0: Pazartesi'den itibaren neler bekliyorsunuz?
1: 45 kişi vardı.
2: Ben onu 50 var, kişi var, gibi görüyorum yani. Evet.
1: Ama hepsi görevli zaten.
2: Gelemeyen olmuştur, MYK'da gidemeyen var, olmuştur.
1: Yani. YDK'da var, evet. Doğru. Cumhurbaşkanlığı ofisinde evet, var, hepsi zaten bu ekipten.
0: Pazartesi günü ne bekliyor? Cumhuriyet Halk Partisi pazartesinden sonrası da, evet. Pazartesi derken bu arada MYK'nın yarın açıklanacağı gibi bir iddia konuşuluyormuş. CHP basın danışmanı Atakan Sönmez arkadaşımız bir mesaj göndermiş. Bu iddia doğru değildir.
1: Yani Ünsal Tekin söyledi dün, yani yayına katılmıştı. Çok özür dilerim Bülent Bey. Yani
0: olabilir de. Pazar, ben dedim pazar ihtimali görüyorum.
1: Bence bir süre bekleyecek Kemal Bey. Öyle görünüyor.
2: Valla benim hislerim mi doğru çıkıyor bilmiyorum ama analizlerim mi doğru çıkıyor. Dün yayındaydım burada, canlı yayındaydım. Şeyden, evden katıldık Pınar Hanım yayınında. Soruldu bu soru. Dedim ki ben bu Kemal Bey'in konuşmasının ardından bir MYK açıklanacağını sanmıyorum. Öyle beklediler MYK'da açıklanacak diye. Hani belki akşamına böyle bir açıklama gelebilir ama ben ihtimal vermiyorum dedim. Pazartesi olursa. Niye? Şimdi bir kere bugün ne yaptı? Kemal Bey demin dedik geldi, buradayız dedi, görevimize başladık dedi. Pazartesi için hatırlayın sizler de konuştunuz.
1: Evet.
2: Bu bir 3. icra, genel icra dairesinde Ankara'da tebellü durumu var.
1: Tabii.
2: Tebliğ tebellü meselesi var. Parti meclisinden olanlar pazartesi bunu yapacaklar. Gidip bir kısmı tebellü edecek, bir kısmı etmeyecek. Edenler arasından artık o kesinleşmiş hale gelecek parti meclis üyelerinden. MYK atacak Kemal Bey. Dolayısıyla pazartesiden önce sanmıyorum, yaparsa da böyle tam formatında olmayan bir şey olur. Pazartesi yapacağını düşünüyorum. Dar bir MYK ile başlayacağını düşünüyorum. Yani pazartesi ne olacak diye. Ben baştan beri 5-6 kişilik bir MYK olacağını düşünüyorum. Farklı düşünenler de var, onu anlatırım ama. Mesela Bülent Kuşoğlu gibi, işte Akif Hamza Çebi gibi, ne bileyim Müslüm Sarı gibi, işte belki Deniz Demir gibi. Böyle hangi görevler? Genel sekreterlik, hukuk işleri, idari mali işler, yani genel saymanlık gibi. Böyle zorunlu olan, partinin işleyişinin, yürütülmesinin sağlanması için zorunlu olan yerler. Onun dışındaki alanları Kemal Bey'in danışmanlarla, koordinatörlerle bu aşamada yürüteceğini düşünüyorum. Bazıları da diyorlar ki parti meclisindeki hani herkes gitti tebellü etti, sayıda işte 50 olduğu neyse, o insanlardan daha çok bir güç oluşsun diye belki de Kemal Bey 30 kişi atacak diyorlar. Ben buna ihtimal vermiyorum. Halen aynı noktadayım. 5-6 kişilik bir çekirdek, eskiden ayak divanı derlerdi, belki duymuşsunuzdur Gürkan Bey. Hani böyle hızlı karar veren bir MYK'nın 3-5 kişisi vardı. MYK 15 kişi oluyordu, 20 kişi oluyordu, 3-5 kişi. Öyle bir ayak divanı gibi, hızlı karar verecek gibi.
0: Peki.
2: Bir net MYK oluşacak.
0: Fatih Atik ne bekliyor pazartesinden sonra CHP'yi?
1: Kemal Bey biraz daha bekleyecek anladığımız kadarıyla. Berhan Şimşek'ten edindiğimiz izlenim o. Atakan Sönmez'in yaptığı açıklama. Acele etmiyor yani.
0: Ama bu çift başlık da sürüyor.
1: Ama şöyle, yani bir taraftan da bu turnusol kağıdı gibi. Yani Özgür Özel ve ekibinin ne yaptığını görüyor. CHP tabanı görüyor, Türkiye görüyor. Yani şimdi durup dururken hukuk karar vermiş, mahkeme karar vermiş. Hiçbir hukuk ve mahkeme kararına uymuyorsun sen. Böyle bir başkan var ortada. Ve sürekli eski genel merkezine, artık eski diyorum. Çünkü onların CHP'ye tekrar dönüşünün söz konusu olduğunu zannetmiyorum. Dönemezler yani.
0: Yönetime.
1: Sürekli hakaret ediyor. Mecliste Anıtkabir'de namussuzlar falan demiş.
0: Öyle mi? Ben yani, video geldi ama açamadım şimdi. Evet, yayında olduğumuz için.
1: Yani kimi kastetti bilmiyorum ama öyle bir dediğine dair bir not geldi bana. Sürekli hakaret ediyor. Kemal Bey'e hakaret ediyor. İşte etrafındakilere hakaret ediyor. Ama tuşlara basmaya devam edecekler belli ki. Fakat meclis yönetiminin ben bu grup başkanlığını, grup toplantılarına falan müdahale edeceğini düşünüyorum. En azından grup başkanlığına. Yani milletvekillerinin toplantı yapmasına, işte yarınki MYK'ya herhangi bir itiraz etmemiş meclis başkanlığı. Şimdi duyurusunu da yaptılar. Yani Kemal Bey izlemeye devam edecek. Bence bir hafta 10 gün, belki biraz daha uzayabilir. CHP eski yönetimi de, işte Özgür Özel ve arkadaşları da böyle tuşlara basmaya devam edecek. Biz bir süre daha CHP'yi konuşacağız.
0: Tabii.
1: Bu haliyle. Ama ayrışma gerçekten parti işi ortaya çıktığı zaman da o zaman işte göreceğiz yani. Kim gidiyor, kim kalıyor. CHP'den gitmenin maliyetini kim göğüsleyebilecek.
0: Doğru.
1: O zaman gerçekler biraz daha ortaya çıkacak.
2: Son söz. Grupla ilgili meseleyi söyleyeyim. Şimdi Pazartesi günü Özgür Özel'in grup başkanlığının düşeceğinden ben eminim. Şeye uygun olmadığı için yani seçim, kendi iddiaları işsüzlük ya.
0: Seçim usulü.
2: İşsüzlük ve evet grup iç yönetmeliği uymuyor. Şimdi ne olacak? Özgür Özel ekibi yeni bir grup başkanı seçmeye kalkacaklar. Bunlar şeye uygun. İşsüzlüğe uygun. Yani işsüzlükte şöyle bir şey yok. Genel başkan atamayla grup başkanı belirler. Grup başkan vekili belirler. Toplantıları engeller, yapılır yapılmaz. İşsüzlükte ve iç yönetmelikte böyle bir şey yok. Doğal da yani özel bir yapı gibi TBMM'deki tabii. Milletvekilleri grubu. Çünkü seçilmiş insanlardan oluşuyor. Ama parti bağını neyle kuruyorlar? Genel başkanla uyumlu çalışır cümlesiyle kuruyorlar iç yönetmelikte de tüzükte de. Şimdi ama şu var ben hep anlatıyorum. Diyorum ki ya Cumhurbaşkanımız milletvekili değil değil mi?
1: Evet.
2: AKP grubuna geliyor konuşuyor ediyor. Orada bir grup başkanı ve grup başkan vekilleri seçiliyor. Bunlar seçilirken Sayın Tayyip Erdoğan'a sormadan seçmeleri mümkün mü? Değil. Tabii. Cumhurbaşkanından bağımsız söylüyorum. Geldi konuşacak. Olur mu efendim diyebilmeleri mümkün tabii. mü? Değil. Tabii. Siyasetin felsefesini anlatıyorum. Tabii. İyi Parti'de Atandican İyi Parti Atandican ilk başta yapıldı. Meral Hanım 6 ay dayandı. Çünkü dinamik olmak istiyordu. Hemen değiştirdi. Yeni Yol'da 3 ayrı genel başkan geliyorlar, konuşuyorlar. Tabii. Gidiyorlar. Grup başkanlarını hatırlayan yok. Yani Özgür Bey burada çok yanlış bir işleyiş içerisinde partide iki başlılık yaratıyor. Şu olacaktır bence grup başkan vekilleri de belki tedbirli disipline verilecektir. Ha. Düşecektir. Çünkü bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Özgür Bey'in ve 2-3 grup başkan vekilinin.
1: Tabii.
2: Bu disipline verildiğin zaman tedbirli zaten üyelik haklarını kullanamıyorlar. Peki. Yenileri seçilecek. Peki. Yenilerindeki denge nasıl oluşacak? Oralara gelen insanların alttan oy alabilecekleri düşünülecek.
1: Atama da
2: uygun. Peki. Atama yapamaz.
1: Peki. Ha,
2: işte, ona uygun insanlar belirlenecek.
0: Peki.
2: Ve bu iş bitecek diye
0: düşünüyorum. Fatih Atil söylediği gibi evet. Sevgili izleyiciler daha bir müddet bu olayları, bu konuları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kürsa çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Fatih Atil 12 saatlik bir maratonumuz sona evet. erdi.
1: Ayağına sağ ol.
0: Sağ ol. Bizi iyi ağırladın. Teşekkür ederiz Ankara temsilcimiz olarak. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Güzel. Sevgili izleyiciler size de gönül dolusu sevgilerimizi iletiyorum. Gerçekten bayramın son günü artık bitti bayram. Ama TGRT Haber'e ve burada yaptığımız programlara bizlere verdiğiniz destekle biz tekrar yeniden yine gazetecilik yapmayı ısrarla sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim Taksim Meydanı'ndan Ankara'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Akrepler çelik zırhla kaplı korunmuş, gerçek bir tanktan farksızdırlar. 2 gün su altında hiç hava almadan kalabilirler. 3 yıl boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabilirler. Derin dondurucuda 24 saat kaldıktan sonra bile canlılığını sürdürebilirler. Radyasyona dirençlidirler. Zehir oranı arttıkça radyasyona olan direnci de artar. Akrebin zehrinden antinükleer aşı üretilmektedir. Kanı beyazdır. Bu serum atom bombardımanının yol açtığı yaraların kapanıp hücrelerin yeniden üremelerine imkan sağlar.
0: Aklınızda bulunsun.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber. Kılıçdaroğlu önce makamına çıktı. Koltuğuna oturdu, kameralara poz verdi.
4: Kemal Kılıçdaroğlu 12. kattaki makam odasından asansörle partisinin lobisine indi ve vatandaşlarla buluşmak için bahçeye çıktı.
3: Saatler 14'ü gösterdiğinde Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in Yürümek şiiriyle kürsüye çıktı. O şiirle adeta mesaj verdi.
5: Yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından barış, saflık, sevgi, huzur ve umut anlamına gelen beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.
5: Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza.
6: Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yusuf Ergün Ankara'da görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
7: Ankara Otoyol Jandarması olarak
3: yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin altında kaldı. Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yusuf Ergün şehit oldu. Ankara Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yusuf Ergün ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ergün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 37 yaşında şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu.
7: Otoyol Jandarması timleri sorumluluk bölgesindeki yol ağı ve tesislerde önleyici, asayiş ve trafik hizmetlerini yürütmekle birlikte meydana gelen olaylara ilk müdahale yapmakla görevli.
3: Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda görevli otoyol tim komutanı olan şehit astsubay Üst Çavuş Ergün'den geriye bu görüntüler kaldı. Şehit Yusuf Ergün İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin gerçekleştirdiği ve jandarma otoyol timlerinin karayollarındaki hizmetlerini konu alan özel haberde yer alarak bilgilendirmelerde bulunmuştu.
7: Otoyollarda emniyet ve asayiş ve trafik görevlerini bütüncül hizmet anlayışıyla bir arada yürütmek, farklı birimlerin olay yerine intikalinden kaynaklı vatandaş mağduriyetini önlemek üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından otoyol jandarma komutanlıkları teşkil edilerek 15 Ekim 2024 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştı.
3: Acı haberin ulaştığı şehidin Kırıkkale'deki baba ocağı da Türk bayraklarıyla donatıldı.
6: Faili meçhul dosyalar bir bir raflardan iniyor. 683 dosyanın tozu silinmişti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 81 ilden 1000 dosyayla birlikte süreç daha da hızlanacak.
8: Cinayet gecesi hep beraber olay yerinde bütün delilleri karartmışlardı ve oğlumun bedenine defalarca yer değiştirip intihar süsü vermeye kalkmışlardı.
3: Dorukhan Büyükışık İzmir'de ölü bulundu. Canına kıydı denildi, dosya kapatılmak istendi. Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması soruşturmanın seyrini değiştirdi. 8 yıllık hukuk mücadelesi sonuç verdi.
8: Özellikle Sayın Adalet Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.
3: Kayıp Gülistan 9 soruşturmasında sona yaklaşıldı. En önemli tanık Umut Altaş ABD'de yakalandı.
9: Adalete inanıyorum. Müebbet versin, edam versin. Bir daha insan bile devlette, aileye, öğrenciye, kadına kimse cesaret etmesin, zarar vermesin.
10: Ama bu soruşturmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor.
3: Tozlu dosyalar raftan bir bir indiriliyor. Şüpheli ölümler, kayıplar didik didik ediliyor.
11: Gülistan Doku, Rujin Kabayiş, Rabia Naz vakası olmak üzere kararlılıkta gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.
3: 75 ilde 638 faili meçhul dosyası açıldı. Bayram sonrası 81 şehirde 1000'den fazla dosya daha raftan indirilecek. Soruşturmalar hız kazanacak.
11: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
3: Özbekistan vatandaşı Nadire Kadirova Ankara'da, Kazakistan uyruklu Yeldana Kahraman Elazığ'daki evinde 2019'da ölü bulundu. Her iki olayda kayıtlara canına kıydı şeklinde geçti. Ancak Kadirova'nın tacize uğradığı iddia edildi. Bu dosyalar yeniden açılacak.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul cinayetlerin sonuna kadar üstüne gideceğiz dedi. Bu mesaj yıllardır adalet arayan ailelere umut oldu.
13: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
3: 2011 yılında Antalya'daki Rixos Otel lojmanında hayatını kaybeden Burak Oğraş dosyası da listede yer alacak. Oğraş'ın aşağı atılarak öldürülmüş olma ihtimali adli raporlara yansımıştı.
13: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
3: Adalet Bakanı Akın Güllek acılı ailelerle görüşmeye devam edecek. Soruşturmalara ve savcılara açık desteğini sürdürecek.
6: Sahipsiz sokak köpeği sorunu çözülüyor, süreç daha da hızlanıyor. Konuyla ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
14: Buçuk yaşındaki Hasan. Sırt bölgesi, kalça bölgesi tamamen yenmiş. Çocuğumuz resmen yenilmiş. Daha 2,5 yaşında. 5 tane köpeğin saldırısına uğramış.
3: Sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanmasını öngören yasa 2 yıl önce çıktı. Ancak köpek saldırılarının ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı olaya el attı. Belediyelerin hızlanması sağlandı. O hızlanma rakamlara da yansıdı.
15: Artık birilerinin bunlara dur demesi lazım. Evlat babaları canı yanmasın. Benim canım yandı, başkasının da canı yanmasın.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş sokak köpeklerine ilişkin yeni yol haritasını ve son durumu açıkladı.
16: Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Şehirlerimizde güvenlik, sağlık, merhamet ve düzen aynı anda tesis edilsin.
17: Yeleğimi tuttular, sırtımda çıkarttılar. Ayağımdan, terliğimden, kolumdan, kolum niye parçalandı?
18: Bu olmasaydı kendimi düşünemiyorum. Daha farklı bir boyutlarda olabilirdi bu iş.
3: Bakan Çiftçi, gıda atıklarından besin üretim üniteleri kurulduğunu da belirtti. Günde 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton köpek maması ürettiklerini dile getirdi. Hayvan sağlığı ve refahını uluslararası ölçülere uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceklerini de ifade etti.
6: Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuğu da başladı sevgili seyirciler ve evlerine dönmek isteyen sürücülerse trafiğin de yoğunlaşmasıyla birlikte saatlerce yollarda kaldı.
3: Tatil bitti, eve dönüş yolculuğu başladı. Araç kuyrukları uzadıkça uzadı. Dönüş çilesi saatlerce sürdü. Burası 43 ilin bağlantı noktası olarak bilinen Kilit Kavşak Kırıkkale. Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle hareketlilik başladı. Özellikle Ankara istikametine doğru araç yoğunluğu oluştu. Zaman zaman yavaşlayan trafik akışı ekiplerin aldığı önlemlerle kontrollü şekilde sürdü. Kocaeli'nde de benzer bir manzara vardı. Hem otoyolunun İstanbul istikametinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu gözlenmeye başladı. Yoğunluğun artmasıyla birlikte araçlar uzun kuyruklar oluştururken bazı noktalarda sürücüler dur kalk şeklinde ilerlemek zorunda kaldı. Kilometrelerce araç trafiği meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. D100 karayolunun Bolu geçişinde de trafik durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde de dönüş telaşı başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek isteyen tatilciler nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. İlçenin çıkış güzergahlarında hareketlilik arttı. Son 12 saat içerisinde ilçeden çıkış yapan araç sayısı 10.000'i geçti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle ilçenin çıkış istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
6: SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu bazı EYT dosyalarını yeniden incelemeye hazırlanıyor. Özellikle küçük yaşta aile şirketlerinde sigortalı gösterilenler mercek altına alınabilir.
3: EYT'liler için yeni inceleme iddiası. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bayram sonrası bazı emeklilik dosyalarını yeniden mercek altına alacağı öne sürüldü.
19: Hiç kimse bakmıyor. 67 yaşındayım. Ben nerede ki? Beni kim işarlı ki?
3: Özellikle 18 yaşından küçükken anne ya da babasına ait iş yerlerinde sigortalı gösterilenlerin dosyalarının inceleneceği belirtiliyor. Denetimlerde geçersiz sayılan sigortalılık süreleri prim günlerinden düşülebilecek. Bu durumun bazı emeklilerin iptaline yol açabileceği ifade ediliyor.
19: İlaç almaya gittim. Vermedi ilaç. Dedi ki senin sigortan iptal olmuş.
3: SGK'nın açıkladığı verilere göre son 5 yılda 12.209 kişinin emekliliği iptal edildi. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde ödenen emekli maaşlarının geri istenebileceği de belirtiliyor. İddialar sadece EYT'lilerde değil, diğer emekliler arasında da endişeye neden oldu.
6: Schengen vizesi almak birçok vatandaş için adeta zorlu bir sürece dönüştü. Ama bırakın Schengen vizesi almayı, artık vize randevusu almak için bile 1000 euroyu gözden çıkaranlar var.
20: Boş. Redmi yedim.
3: Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce kişi vize hayali kuruyor.
21: Bana yine bir ay mı vermişler?
3: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Schengen vizesinde yaşanan randevu krizine dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistiklerinde Türkiye 1.268.376 ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Ret oranı %14,6 seviyesinde gerçekleşti.
21: Beraber vize sonuçlarımıza bakıyoruz.
3: Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre Türkiye Schengen vizesine en çok başvuru yapan ikinci ülke oldu. Ancak randevu sorunu giderek büyüyor.
22: Yok sende.
3: Schengen vizesi almak çileye dönüştü. Randevu bulmak zor, sonuçlarsa belirsiz. Malta, Polonya ve İsveç, Türkiye vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında yer aldı. Yunanistan'sa en fazla vize veren ülke oldu. Özellikle İtalya ve Fransa için vize başvurularında ciddi düşüş yaşandı.
23: Gerçekten çıkmadı.
3: TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya, randevu bulamayan başvuru sahiplerinin sayısının bilinmediğini belirtti. Vize kotalarının artırılması gerekirken aksine daraltıldığını söyledi.
23: İyi, Altay.
3: İddiaya göre sınırlı sayıda açılan randevular bot hesaplar tarafından saniyeler içinde alınıyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500 hatta 1000 avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor.
6: Dünya gündemine geçelim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri masaya yaklaştıkça ipler yeniden gerildi. İran yönetimi Keşmir Adası'nda bir düşman drone'unun düşürüldüğünü açıkladı.
3: ABD ile İran hattında gerilim en üst seviyeye çıktı. Dünyanın nefesini tutup beklediği açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.
24: Hello everyone. Thank you very much.
3: ABD ile İran'ın 60 günlük ateşkes için anlaştığı açıklanmıştı. Ancak anlaşma için Trump'ın nihai onayı bekleniyordu.
24: Big two days, I have to say.
3: Trump kritik açıklamasında Hürmüz Boğazı derhal açılmalı. İran için nihai kararı vereceğim dedi.
16: Hürmüz Boğazı her iki yönde de kısıtlama olmaksızın geçiş ücreti alınmadan derhal açılmalıdır. Mayınlar varsa imha edilecektir. Çok daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai kararı vermek üzere toplanacağım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
3: Trump'ın sözünü ettiği toplantı Beyaz Saray'daki durum odasında gerçekleşti ve 2 saat sürdü. Ancak ABD basını toplantıdan İran'a dair bir karar çıkmadığını duyurdu. Durum odasındaki toplantı saatinde Basra Körfezi'nde yine silahlar patladı. İran basını Keşm Adası'nda hava savunma sisteminin aktif konuma geldiğini, bir düşman drone'unun düşürüldüğünü duyurdu. Basın sahile düşmüş hava aracı parçalarının görüntülerini yayınladı. Ayrıca ABD basını bir İran füzesinin isabet ettiği Kuveyt'teki El Salem üssünde 5 ABD'linin yaralandığını duyurdu. Basra'daki sıcak gelişmelerle ilgili iki ülkeden de bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Şimdi gözler bir kez daha Trump'ın sözünü ettiği nihai karardı.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Japon basınında konuştu. Çok önemli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
3: Japon basınına röportaj verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD-İran müzakerelerini değerlendirdi.
0: Her iki tarafta olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın.
3: Fidan, ABD, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelerin Hürmüz Boğazı'na odaklandığını söyledi. Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu ve uluslararası etkisinin çok büyük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, bu durumun nükleer dosyalardan bile daha öncelikli hale geldiğini belirtti. İbrahim Anlaşması'na ilişkin sorulan bir soru üzerine Hakan Fidan, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 öncesinde İsrail'le mevcut olan tarihi ve ticari bağlarına dikkati çekti.
0: İsrail'le ticareti durdurduğumuzda Türkiye çok açık bir şekilde ortaya koydu. İsrail, Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze'lerin gıda, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakmalıdır. Bunlar karşılanırsa normal hayata dönebiliriz. Sorun yok. İki devletli bir çözüme ulaşmak istiyoruz.
3: İsrailli politikacıların Türkiye'yi potansiyel stratejik bir tehdit olarak göstermelerine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya da Fidan, Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'a dikkati çekti ve şu ifadelere yer verdi.
0: İsrail, iç siyasetinde ne yazık ki bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak siyaset yapabilmek amacıyla bir düşmana ihtiyaç duyuyor. Ancak herkes biliyor ki İsrail kendi güvenliğinin peşinde değil. Daha fazla toprak peşinde.
3: Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesi hakkında da konuşan Bakan Fidan, şu ana kadar tüm hazırlıklarımız Trump ağırlayacak şekilde yapılıyor dedi.
6: Mayıs ayının sonunda yurt iki ayrı bir mevsimi birden yaşadı. Kar çilesi çekenler de vardı, denizin tadını çıkaranlar da.
3: Bir tarafta kar, diğer tarafta güneş. Yurt iki mevsimi birden yaşadı.
1: Buraya gelmiş yani.
2: Herkes kendi keyfinde, neşesinde. Huzur var, insanların içi rahat.
3: Türkiye'nin farklı noktaları, farklı mevsimleri yaşamaya devam ediyor. Tokat, Ardahan ve Kastamonu da o illerden sadece üçü. Burası Kastamonu. Şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar, Mayıs ayında yaylaları beyaza bürüdü. Tokat da farklı değildi. Kentin 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Ve Ardahan, kar yağışı ve tipi Sahara geçidinde hayatı felç etti. Bazı araçlar mahsur kalırken çok sayıda tır ilerleyemedi. Mayıs ayında kar esareti çekenler kadar güneşin keyfini çıkaranlar da vardı. Antalya da o illerden biriydi. Kentte hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken nem oranı ise %74 oldu. Durumu fırsat bilenler Konyaaltı sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
2: Buraya gelmiş yani. Herkes kendi keyfinde, neşesinde. Huzur var, insanların içi rahat.
3: Sahile gelen vatandaşların bazıları denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi, bazıları ise çimlerin üzerinde piknik yapmayı tercih etti. Aydın'da da benzer bir manzara vardı. Kuşadası'nda sıcak havayı fırsat bilen tatilciler koylarda serinledi. Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla denizin keyfini çıkardı.
6: Bayramda kimi deniz yolunu seçti, kimi memleket yolunu ama bazı yerli ve yabancı turistler 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip Güneydoğu'ya adeta akın etti.
3: Kültür, inanç ve tarih. Bu bayram Güneydoğu'da iğne atsan yere düşmedi.
4: Yani muhakkak bir kere en azından gelip bu tarihi dokuyu görmelerini öneririm.
3: Rotanın en hareketli durağı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ydı. İnanç turizminin göz bebeği Balıklı Göl yerleşkesinde adım atacak yer kalmadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar kutsal balıklara yem attı, dualar etti, güzel havanın tadını çıkardı.
19: Geçen sene gelmiştim, yine geldim. Burayı ziyaret etmeye.
3: Urfa'ya gelenlerin bir sonraki durağı ise hemen yanı başlarındaki tarihin sıfır noktası oldu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki 12 bin yıllık Göbekli Tepe, bayram boyunca yerli ve yabancı binlerce misafiri hayran bıraktı.
5: Biz Isparta'dan geldik. Göbekli Tepe'yi çok beğendik.
3: Medeniyetlerin izini süren tatilciler Batman Hasan Keyfi de es geçmedi.
7: Güzel şehir, yani doğasıyla, kültürüyle çok güzel bir şehir.
8: Bence çok güzel, görülmeye değer.
3: Ve final, 2206 metre yükseklikte Kommagene Krallığı'nın mirası Nemrut'ta. Bayram boyunca her gün tam 3000 kişi güneşin gökyüzündeki o muazzam vedasını izlemek için zirveye tırmandı. Amerika'dan gelen de oradaydı, Antalya'dan gelen de.
16: Buraya ilk kez geliyoruz. Bu yapı inanılmaz. Türkiye'nin bunu korumuş olmasından dolayı çok memnunum. Dünyanın dört bir yanındaki herkesi buraya davet ediyorum.
6: Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır'a gidenlerse adeta ciğer bayramı da yaşadılar. Kurban Bayramı ile birlikte kente ayak basanlar ilk olarak ciğercilerin yolunu tuttu.
3: Dostum. 33 medeniyetin izlerini taşıyan kadim kent bu kez tarihiyle değil midesinden geçen yolu keşfeden ziyaretçileriyle gündemde. Burası Diyarbakır. Bayram tatilinde kente gelenlerin ilk durağı ise surlar değil, müzeler değil, ciğerciler oldu.
22: 400 kilometre yol geldik. Hiçbir yerde durmadan ilk durağımız Ciğerci Kale'ye geldik. Maşallah lezzeti, hizmeti, her şeyi kusursuz. Karnımızı doyurmaya geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah, gezmeye başlayacağız.
3: Kentteki ciğerciler de iğne atsan yere düşmez. Öyle ki ustalar mangal başından ayrılamıyor.
25: Ciğer bayramı yaşıyoruz Diyarbakır'da.
3: Bayram boyunca tonlarca ciğer tüketildi. Dükkanlar doldu taştı. Siparişler ardı ardına geldi.
25: Diyarbakır'da bir vazgeçilmez ciğer olduğu için yani ister istemez ciğer yoğunluğu...

0: Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel.
1: Hem hava güzeldi hem de boğazın rengi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen İstanbullular sahile akın etti. Hatta öyle ki bu güzel hava iki genci de röportajın tam ortasında yoldan çıkardı.
2: Geçireceğiz. Buradan adalara geçelim mi ya?
3: Geçelim.
2: Bence adalara geçelim.
3: Bence de adalara geçelim.
1: Anadolu yakasında adreslerin başında Salacak ve Kuzguncuk sahilleri vardı. Vatandaşlar boğazın rengine hayran kaldı.
4: Boğazı ilk defa bu şekilde turkuaz görmek, denizi böyle görmek sanki bayramda bize verilmiş bir hediye gibi oldu.
5: Bize son gün böyle tadını çıkarmak için boğaza geldik.
1: Caddebostan, Maltepe, Kartal ve Pendik sahillerinde de benzer manzaralar vardı. Yeşil alanlar, kamp sandalyeleri ve masalarla doldu. Avrupa yakasında da Sarıyer ve Rumeli Hisarı sahillerinde yoğunluk gözlendi. Kimi yürüyüş yapmayı seçti, kimi ise kendisini serin sularına bıraktı. Havayı görenlerin kovası ise İstavrit'te doldu.
6: Güzel havada. Deniz temiz, babusmaya geldik, kafa dağıtıyoruz burada.
1: Bayram tatilini adalarda noktalamak isteyenlerin adresi ise Kabataş Vapur İskelesi oldu. Öğlen saatlerinde iskelede adeta adım atacak yer kalmadı. Yoğunluk kameralara yansırken turnikelerden geçen yolcular yer kapabilmek için vapurlara koştu.
7: Son olarak futbol dünyasından bir haber verelim. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başardı.
8: Futbolda Avrupa'nın en büyük kulübü Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Devler Ligi finaline Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena ev sahipliği yaptı. Maça Arsenal hızlı başladı. İngiliz ekibi 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Paris Saint-Germain 65. dakikada Dembele'nin penaltı golüyle maçı uzatmalara taşıdı. 2018'den sonra Şampiyonlar Ligi finalinde ilk kez iki takım da karşılıklı gol attı. 15'er dakikalık iki uzatmada gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Arsenal'ı penaltılarda 4-3 yenen Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Fransız temsilci üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Luis Enrique 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. İspanyol teknik direktör daha önce 2015'te Barcelona ile mutlu sona ulaşmıştı.
7: Ve noktalıyoruz. Yayınımız stüdyoda futbol programı ile devam edecek. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi mer üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ustalar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler, hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan

keskin çelik kalemini bilek gücüyle nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup, derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gükürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan, adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepedikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokunmacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı, Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydana gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli Acem'i ter basar. Sultana hitaben, ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder. Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir. Tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim." der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah, olacak şey mi yani der. Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre...
1: Hızır Bey orasını hiç dinlemez.
0: İnşaat ayrı bir dava konusu der. Şimdi söyle bakalım. Sen Murat oğlu Mehmet. Bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?
1: Sultan gözlerini yere diker.
0: Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar. Peki bu elin vebali kimedir?
1: Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar.
0: Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek.
1: Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar.
0: Buna hazırım.
1: Mimar ağlamaktadır.
0: Sakın ha!
1: Diye bağırarak Fatih'in önüne geçer.
0: Ben davamdan vazgeçtim.
1: Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder.
0: Adaletine hayran kaldım der.
1: Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve
0: eğer der bana farklı muamele yapaydın inan seni doğrardım.
1: Hızır Bey manalı manalı gülümser.
0: Eğer der sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin.
1: Cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam neyse deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir.
0: Vallahi kırılan koluma seviniyorum der. Bana yolumu gösterdi.
1: Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
2: Reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS
2: Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti, bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Aynedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına, duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk süsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynısı da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim: İtme miratı şirkeste, seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.

Merhaba sevgili dostlar. Bir şiir yolculuğu için hazırsanız hemen başlayalım diyorum. Biz dünyayı ancak sevgi ve sanatla güzelleştirebiliriz ve onun buna çok ihtiyacı var. Bir Yahya Kemal şiiriyle başlayalım. Sessiz gemiyle. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.

Dostlar, şimdi de Halide Nusret Zorlu Tuna'dan benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşacağım sizlerle, Mevlana'nın Yollarında.

yine yola düşmek gerek. Hasretin yaman efendim. Köz oldu sinede yürek. Ah duman duman efendim. Şüpheler bağrımda yara. Ellerim boş, yüzüm kara. Çağır beni ışıklara. Mevlana, aman efendim. Şaşırmışken sağı solu, buldum sana giden yolu. Artık hep seninle dolu zaman ve mekan efendim. Her yaprakta gül nefesi, rüzgarlarında ney sesi. Bu yer aşıklar Kâbesi, aşkıma vatan efendim. Dalında bülbül olayım, yanıp yanıp kül olayım. Eşiğinde kul olayım, gönlüme sultan efendim. Derdime derman efendim, gönlüme sultan efendim. Sana feda can efendim, Mevlana aman efendim.

Dostlar, günümüze dönelim. Bu güzel şiirden sonra Cemal Safi, bugün bence Türk Hecesi'nin yaşayan en büyük şairi Cemal Safi, nefis bir şiiri var. Ondan birkaç şiir birlikte paylaşalım istiyorum. Önce senden sonrası diyeceğiz.

Aşkın hududunu aştı muradım. Maksuda varıştır senden sonrası. Erenler katına belki bir adım, belki bir karıştır senden sonrası. Farkına varınca olup bitenin, kırdım zincirin nefsin, bedenin, beni aşkın ile ıslah edenin, lütfuna eriştir senden sonrası. Bana bu gayreti sağlayan kudret, Eyyub'un sabrından aldığım ibret. Ne riya, ne kibir, ne kin, ne nefret, ebedi barıştır senden sonrası. Bir gonca Baki'nin gül destesinden, bir yudum Saki'nin sır testisinden, Yüce Mevlana'nın gel bestesinden, feyz alışveriştir senden sonrası. Kevser sarhoşuyum, meyhane değil. Hiçbir zevk böylesi şahane değil. Kays gibi Leyla'yı nefsane değil, efsane görüştür senden sonrası. Yumup gözlerimi yalan dolana, açtım can evimi gerçek olana. Elif'i bırakıp Karacaoğlan'a, Yunus'la yarıştır senden sonrası.

Yine Cemal Safi'den yine muhteşem bir şiir var sırada. Bu kez Tufan Öncesi. Nuh'un gemisine beni de alın. Tufan öncesini sezenlerdenim. Yalanı çıkmadı açtığım falın. Sırrın Çincesini çözenlerdenim. Hayat kavgasında çizmeyi atıp barış çarığını giydim yamatıp, sabır imbiğinde duygu damıtıp gönül sancısını süzenlerdenim. Çok resmini yaptım aşk afetinin, ehliyim ressamın marifetinin, ceylan bileğinin zerafetinin daha incesini çizenlerdenim. Değişmem manasız zevki elemle, hislerim şiire döndü çilemle, ak kağıt üstüne kara kalemle sözün incisini dizenlerdenim. Neden çekemezler bilmem ki niye, bu hüner ruhuma haktan hediye, mana kervanına katıldım diye madde hancısını üzenlerdenim.

Yine bir Cemal Safi şiiri var sırada. Bilsen. Dostlar, böyle ardı ardına şiir damlalarına boğuyorum sizi. Vaktimiz çok kısa. İstiyorum ki az konuşalım, çok şiir paylaşalım. Bilsen gelecek şimdi. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Sayende sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Baban eyle dedin beni bağrına, yanılıp yakılıp uydum çağrına. Bir demet her cayi çiçek uğruna ağlarsın kırdığın gülleri bilsen. Ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ar ettim, sakladım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçıp dedi kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır bahanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın düştüğüm halleri bilsen.

Dostlar, çok sevgili, çok aziz bir dostum var. Vahit Kaya, 60 küsur yaşlarında bir öğretmenimiz. Ondan birkaç şiir şimdi de paylaşalım istiyorum. Önce Gönül Kapısı isimli benim çok sevdiğim bir şiir var. Onu paylaşalım dostlar. Gönüle açıl.

söylemeyi bilmez, çaldığı sazdı. Kimi duvarlara adını yazdı, kimisi de gizli gizli ağladı. Kimisi nazikçe kapıyı çaldı, kimi hiç sormadan içeri daldı. Kimi uzun uzun konuk olurken, kimi de sadece nasihat aldı. Bir zaman eğlenip kalanlar oldu. Bahçıvanım dedi, gülleri yoldu. Kimi ayrılırken gözleri doldu, dönüp de bakışı yürek dağladı.

Bir akarsudur yaşam. Önce bulutlardan çözülüp geldik. Yalçın kayalardan süzülüp geldik. Dostlardan ayrıldık, üzülüp geldik. Onun için böyle yavaş yolumuz. Derin vadilerde çağlayıp durduk. Bir zaman bulanıp sonra durulduk. Başımızı keskin taşlara vurduk. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bir zaman göl olduk, yolumuz düzdü. Ceylanlar su içti, kuğular yüzdü. Gelenler güldürdü, gidenler üzdü. Onun için böyle yavaş yolumuz. Bazen çağlayandı, seldi adımız. Nice dudaklarda kaldı tadımız. Deryaya ulaşmak son muradımız. Onun için böyle yavaş yolumuz. Dağları dolandık, katıldık çaya. Selam olsun doğduğumuz yaylaya. Şimdi ırmak olduk, indik ovaya. Onun için böyle yavaş yolumuz. Şikayetlerimiz gelse de yağda, kanunu böyledir, bakmaz feryada. Bir gün kayboluruz sonsuz deryada. Onun için böyle yavaş yolumuz.

oğluma. Ağustos'ta yağsa da kar, geniş dünya olsa da dar, her gecenin sabahı var, bugünler de geçer oğlum. Bırakma ipin ucunu, yitirme yaşam gücünü, çalış bekle sonucunu, eken bir gün biçer oğlum. Bağın erken sararsa da, gündüzlerin kararsa da, yüreğin kan ağlarsa da, güneş bir gün açar oğlum. Olma kendini övücü, kimseye açma avucu. Yüreğin, bileğin gücü her kapıyı açar oğlum. Namerde etme itibar, övünür hep yüksek atar. Seni çok ucuza satar, bırakır da kaçar oğlum. Ellere sorma işini, kimseye eğme başını. Kendin kazan savaşını, kalma sakın naçar oğlum. Gerçekçi ol her işinde, koşma hayaller peşinde. Mutluluk işinde eşinde olanları seçer oğlum. Ne hasis ol ne hovarda, durma küçük hesaplarda. Karga çöplüğe konar da, kartal yüksek uçar oğlum.

Yolumuz budur bizim. Eğri büğrü bilmeyiz. Yalan söz üretmeyiz. Kula kulluk etmeyiz. Yolumuz budur bizim. Yükseklerden atmayız. Atıp caka satmayız. Sözü çok uzatmayız. Yolumuz budur bizim. Gücümüz azalsa da, midemiz boş kalsa da, ömrümüz kısalsa da, yolumuz budur bizim. Eğilip bükülmeyiz, kırılıp dökülmeyiz, düşkünlere gülmeyiz, yolumuz budur bizim. Alın teri aşımız, hep dik durur başımız, anlayana taşımız,

Yeter. Caddeler, bulvarlar ellerin olsun. Bana taşlı tozlu yollarım yeter. Yürekten çağıran dillerin olsun. Sürünüp gelmeye kollarım yeter. Ellerin olsun köşkler, saraylar. Salınsın içinde bayanlar, baylar. Sayılsın milyonlar, alınsın paylar. Bana alın teri pullarım yeter. Ne rütbe isterim, ne nişan haktan. Sökerim ekmek taştan, topraktan. Küçük bir kulübe daldan, yapraktan. İçinde yatmaya çullarım yeter.

Dostlar, Vahit Kaya hocamızın bu güzel birkaç şiirinden sonra artık sona yaklaşmışken birkaç Cemal Safi şiiri daha paylaşalım istiyorum. Sevgi şiirleri bunlar ve sonra size sevgiyle hoşça kalın diyeceğim. Bir dahaki sefere buluşmak üzere diyeceğim. Sensiz olmadığı paylaşalım istiyorum şimdi de. Sensiz olmadı. Kaybolan neşemi şarkıda, sazda bulmayı denedim, sensiz olmadı. Felekten bir gece çalıp biraz da gülmeyi denedim, sensiz olmadı. Hasreti herkesten çok tanıyorum. Bu zehrin üstüne yok sanıyorum. Islak gözlerimden utanıyorum. Silmeyi denedim, sensiz olmadı. Doğmanı bekledim battığın yerden. Dönmeyi bilmedin gittiğin yerden, beni sarhoş diye sattığın yerden, gelmeyi denedim, sensiz olmadı. Evlenmiş dediler, çıldıracaktım. Resim, mektup, şiir ne varsa yaktım. İlmeği kaç defa boynuma taktım, ölmeyi denedim, sensiz olmadı.

Telefonda sen. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen. Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer. Çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde, çoluk çocuktan ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim, beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerde böyle yüceltir. Överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen üç gece, hepsi bu, başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen. Bu yıl kurak geçti baharda yazda. Erik de olmadı, dut da kiraz da. Neler söylüyorum, lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah, mümkün olsa da bulup da gelsen. Kendi ellerinle incecik dilsen. Portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.

Dostlar, Cemal Safi böyle bir sevgi adamı işte. Ben bayılıyorum onun şiirlerine. Umarım siz de en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Şimdi sizlerle onun güzel bir şiirini daha paylaşacağım. Ve bu bir şarkı oldu daha sonra. Hatırlayacaksınız. Beni sevmeni istiyorum diyecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun. Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun. Beni yanlış anlama, darılma ne olursun. Senden sadece beni sevmeni istiyorum. Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı, aşkımın değerini sır gibi taşımanı, nemli bakışlarınla resmimi okşamanı, senden sadece beni sevmeni istiyorum.''

Sevgili dostlar, bugün damla damla şiir bu kadar. Umarım yüreklerinize sevinç, sevgi ve güzellikler damlatabilmişizdir. Bir dahaki buluşmada görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun, yaşamınız şiir kadar güzel olsun. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Merkez Efendi Hazretleri. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Musa olup Merkez Müslihuddin lakabıyla meşhur oldu. Denizli'nin Sarhanlı köyünde 1463 Hicri 868 senesinde doğdu. 1551 Hicri 959 senesinde İstanbul'da vefat etti. Musa Efendi küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başladı. Kuvvetli bir zekası ve ilim öğrenmeye aşırı bir hevesi vardı. Önce kendi memleketinde, sonra Bursa ve İstanbul'daki medreselerde tahsil yaparak tefsir, hadis, fıkıh ve tıp ilminde yetişti. Kadı Beydavi tefsirinin büyük bir kısmını ezberledi. Medrese tahsiline devam ettiği sıralarda tekkelere gidip oralardaki alimlerin sohbetlerine katılırdı. Onların feyiz ve bereketlerine kavuştukça ruhunda bir rahatlama, nefsinde bir ezilme olduğunu görerek sevinirdi. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini bitirdi. Çevresinde sayılan bir alim oldu. İlimdeki yüksekliğini zamanının alimleri tasdik ettiler. Nitekim Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretlerinin hürmet ve muhabbetini kazandı. Musa Efendi Koca Mustafa Paşa'daki bir tekkede şeyhlik yapan Sümbül Sinan Hazretlerinin şöhretini işitti. Fakat bazı kimselerin onun hakkında yaptıkları dedikodular sebebiyle bir türlü gidip sohbetine katılamamıştı. Bir gün rüyasında Sümbül Efendi Hazretlerinin kendi evine geldiğini gördü. Sümbül Efendi Hazretlerini içeri koymamak için hanımıyla kapının arkasına pek çok eşya dayadılar ve üzerine de oturdular. Fakat Sümbül Efendi Hazretleri kapıyı zorlayınca kapı arkasına kadar açıldı ve arkasındakiler yere yuvarlandı. Bu sırada uyanan Musa Efendi yaptığı hatayı anladı ve sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gitmeye karar verdi. Sabahleyin Sümbül Sinan Hazretlerinin camiine gidip vaaz ettiği kürsünün arkasına o görmeden oturdu. Sümbül Sinan Hazretleri vaaz esnasında Taha suresinin bazı ayeti kerimelerini tefsire başladı. Tefsirden sonra, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anladınız, hatta Musa Efendi de anladı." buyurdu. Sonra aynı ayeti kerimeleri daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra tekrar, "Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız, Musa Efendi de anlamadı." buyurdu. Musa Efendi hakikaten bu anlatılanlardan bir şey anlamamıştı. Sümbül Sinan Hazretleri o gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti. Musa Efendi'nin kürsi arkasında olduğunu zahiren görmediği halde anlamıştı. Vaaz bitti, namaz kılındı, herkes camiden çıktı. Sadece Sümbül Efendi Hazretleri kalınca Musa Efendi huzuruna varıp elini öptükten sonra af diledi. Sümbül Efendi de, "Ey Muslihüddin Musa Efendi, biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de hanımın da çok yaşlanmışsınız. Akşam bizi kapıdan içeri sokmamak için gösterdiğiniz gayrete ne dersiniz? Fakat neticede kapı açıldı ve ikiniz de yere yuvarlandınız buyurunca Musa Efendi iyice şaşırdı. Pek çok özürler dileyerek ağlamaya başladı. Affının kabulü ve talebeliğe alınması için istekte bulundu. Sümbül Efendi Hazretleri onu kabul ettiğini, dergâhta hizmete başlamasını söyledikten sonra artık Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır buyurdu. Bundan sonra Musa Efendi her gün Sümbül Sinan Hazretlerinin dergâhına gelip ondan ders almaya ve hizmete başladı. Bir gün Sümbül Efendi Hazretleri sohbet esnasında Musa Efendi'ye "Âlemi sen yaratsaydın nasıl yaratırdın?" diye sordu. Musa Efendi "Bu mümkün değil. Ama mümkün olsaydı her şeyi merkezinde bırakırdım. Âlem öyle bir tatlı nizam içinde ki buna bir şey ilave etmek veya bir şeyi eksiltmek düşünülemez," dedi. Sümbül Efendi Hazretleri bu cevap üzerine "Aferin Musa Efendi. Demek her şeyi merkezinde bırakırdın. Öyleyse bundan sonra ismin Merkez Muslihüddin olsun," dedi. Böylece Musa Efendi Merkez Efendi ismiyle meşhur oldu. Merkez Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Küfürden sonra en büyük günah gıybet etmektir. Gıybet edene mani olmak çok sevaptır. Birini içki masasına çağırsalar, haram olduğu için gitmese nasıl sevap kazanırsa, gıybet edene mani olmak da aynı, hatta daha mühimdir. Allahü Teala günah işleyip de boynunu büküp tevbe edenleri severmiş. Hiç günah işlemeyip de benim gibi var mı diyenleri sevmezmiş. Hadis-i kutsîde buyruluyor ki: "Bir kulum farzları yapar, haram işlemez, sünnetleri terk etmez, geceleri teheccüd namazı da kılarsa ben bu kulumu severim. Ben bir kulumu seversem o benimle görür, benimle işitir, benimle gider. İşte ben onun her duasını kabul ederim. Şeytan farzları küçük gösterip nafileleri çok büyük gösterir." Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyor ki: "Dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. 30 sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bir gece karanlığında odamda otururken ayaklarımı uzatmıştım. Hemen bir ses duydum. Sultanla oturan edebini gözetmelidir," diyordu. Hemen toparlandım. Allahü Teala'nın kendileri sebebiyle nefsimi cezalandırdığı bütün şeyler üzerinde düşündüm. Onların en şiddetlisi olarak gafleti buldum. Allahü Teala'dan bir an gafil olmak, bir an onu unutmak cehennem ateşinden daha şiddetlidir. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için, İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise, o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve kereminle bu duayı kabul eyle. Bütün alemin yerine beni cehennemde yaksalar ve ben de sabretsem, Allahü Teala'ya muhabbeti dava edinmiş birisi olarak yine bir şey yapmış olmam. Allahü Teala da benim ve bütün alemin günahını affetse, rahmetinden ve ihsanından bir şey eksilmiş olmaz. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Allahü Teala'nın nimetleri her an herkese gelmektedir. O halde her zaman ona şükretmek lazımdır. Bizim sözlerimiz kitap ve sünnettendir. Bu iki kaynaktan gücünü ve manasını almayan bir sözde değer yoktur. Arif'in alameti nedir diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı anmakta gevşeklik göstermemektir buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. İslam alimlerinin sohbetlerinden öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana ulema-i su, kötü din adamı, yobaz denir. İslam alimi dinin bekçisidir. Ulema-i su şeytanın yardımcısıdır. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, zevci Sadrazam Lütfi Paşa ile Yanya'dan İstanbul'a gelirken, yolda eşkıyanın baskınına uğradı. Bu kötü durumdan nasıl kurtulacaklarını düşünürlerken, o anda Allahü Teala'nın izniyle zamanın evliyasından Merkez Efendi Hazretleri karşılarına çıkıverdi. Önceden orada olmadığı halde bir anda karşılarına dikilen Merkez Efendi Hazretlerini gören haydutlar şaşkına döndüler. Eşkıya reisi Merkez Efendi Hazretlerinin heybeti karşısında selameti kaçmakta buldu. Diğerleri de kaçıp orayı terk ettiler. Eşkıyanın ortadan çekilmesiyle Merkez Efendi Hazretleri de bir anda kayboldu. Bu hali hayretle seyreden Lütfi Paşa ve zevcesi Şah Sultan, Merkez Efendi Hazretlerini tanımışlardı. Şah Sultan, Merkez Efendi Hazretlerinin bu kerametinden dolayı İstanbul'da Eyüp Bahariye'de onun adına bir cami ve yanına medrese yaptırdı. Merkez Efendi Hazretlerini buraya tayin ettiler. Bir müddet orada talebe yetiştiren Merkez Efendi Hazretlerine Kanuni Sultan Süleyman Han Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede vazife verdi. Burada da aynı hizmete devam eden Merkez Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin isteği ve Sümbül Efendi Hazretlerinin tembihi üzerine Manisa'ya gitti. Valide Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imaretin yanındaki dergâhta hocalık yaptı. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi Hazretleri, Manisa'da bulunduğu sırada 41 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yaptı. Bu macunu hastalar yiyerek şifa bulurdu. İlkbaharda yetişen çiçeklerden de istifade edilerek yapılan bu macunu almak için çevre kasabalardan gelirlerdi. Mesir macunu diye şöhret bulan bu macun şimdi de yapılmaktadır. Merkez Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: İbadet sadece emirleri yapmak değildir. Yasaklardan kaçmak da ibadettir ve emirleri yapmaktan daha kıymetlidir. Bir haramdan sakınmak bütün dünyanın ibadetlerinden kıymetlidir. Bir ibadet farzsa öğrenmek de farzdır. Sünnetse öğrenmek de sünnettir. Hem kendi öğrenecek hem de çoluk çocuğuna öğretmelidir. İbadetler halis olması lazım. Yani Allah için olması lazım. Bir de sahih olması için şartlarına uygun olması lazımdır. Hiçbir Müslüman üzüntüye düşmesin, yeyse kapılmasın. Allahü Teala Sure-i Kehf'in son ayetinde müjde veriyor, söz veriyor. Buyuruyor ki, kim ihlasla ibadet yaparsa, gideceği yer cennettir. Allahü Teala söz veriyor. Ama ihlas şartıyla. İhlassız amel felakettir. Bayezid-i Bistami Hazretleri, bir gün talebeleriyle giderken, delilerin bulunduğu bir tımarhanenin önünden geçiyorlardı. Talebelerinden birisi, orada delilerin tedavileri için bir şeyler yapmaya çalışan baş tabibe yaklaşıp, günah hastalığıyla hasta olanlar için bir ilacınız var mıdır diye sordu. Baş tabip cevap veremeyip susunca, ayağı zincirle bağlı delilerden biri Bayezid'in teveccühüyle şöyle dedi: O derdin ilacı şöyledir, tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, kalp havanına koyarak, tevhid tokmağıyla iyice dövmeli. Sonra insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla hamur etmeli. Daha sonra aşkullah ateşinde pişirip, muhabbet-i Muhammediye balından katarak, gece gündüz kanaat kaşığıyla yemelidir. Şu 10 şey beden üzerine farzdır. 1. Farzları noksansız yerine getirmek. 2. Haram kılınan şeylerden kaçınmak. 3. Allah için mütevazı olmak. 4. Müslüman kardeşlerine eziyet etmekten sakınmak. 5. İyi ve kötü, herkes için hayır isteyen olmak. 6. Allahü Teala'nın mağfiretini arzulamak. 7. Her işte ve her halükarda Allah rızasını gözetmek. 8. Öfkeyi, gurur ve taşkınlığı, zulüm ve haksızlığı, üzücü ölçüde mücadeleyi terk etmek. 9. Kendi kendine nasihatçi olmak, nefsi terbiyeye çalışmak. 10. Ölümü bilerek hazırlanmak. Şu 10 şey bedeni korur. 1. Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak. 2. Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat haline getirmek. 3. Nefis muhasebesi yapmak. Günlük hayatı bu ölçü içinde sürdürmek. 4. İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak. 5. Edep ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhafaza etmek. 6. Bedeni dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp, dünya ve ahiret için faydalı işlerde kullanmak. 7. İnsanlarla haşır neşir olmamak, kalbi geliştirmek, düşünceyi berraklaştırmak, zekayı işletmek için uzlete çekilmek. 8. Nefis ile kıyasıya mücadele etmek. 9. Çokça ibadet etmek. 10. Peygamber Efendimizin sünnetine uymak. Şu 10 şey bedenin şerefidir. 1. Tevazu içinde yumuşak huyluluk. 2. Haya ve edep. 3. İlim. 4. Haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak, gönül rahatlığı içerisinde ibadetleri hatasız yapmaya çalışmak, dünya şatafatına değer vermemek. 5. Her işte, atılan her adımda Allahü Teala'dan korkmak. 6. Güzel ahlak. 7. Başa gelen bela ve musibetleri yüklenmek, sabrı dayanak yapmak. 8. Halk ile iyi geçinme yollarını, idare etmek çarelerini bilip yürütmek. 9. Öfkeye mani olmak. 10. Dilenmeyi terk etmek. Şu 10 şey, insanın maddi ve manevi yapısını tahrip eder. 1. Dinine önem vermeyen kimseyle arkadaşlık etmek. 2. Hayırlı ve yararlı kişilerden ayrılmak, onlarla dostluk kurmamak. 3. Nefsin isteklerine boyun eğip onun peşine takılmak. 4. İslamiyetten uzaklaşmak. 5. Dinden olmayan şeyleri din adına uydurup dine sokan kimselerle oturup kalkmak. 6. Dünya ve ahiret için yararlı olmayan şeylerle uğraşmak ve bu tür şeyleri arzulamak. 7. Halkı kötü zan altında tutmak. 8. Üstünlük taslamak. 9. Dünyalıktan yana üzüntüye kapılmak. 10. Ahireti düşünmemek. 10 şey insan varlığını öldürür. 1. Terbiye azlığı. 2. Cehalet çokluğu. 3. Halktan nimet beklemek. 4. Şehvet azgınlığı, nefis kudurganlığı. 5. Baş olma sevdası. 6. Dünyaya lüzumundan fazla meyletmek. 7. Allahü Teala katında nefis ile dostluk kurmak. 8. Çok yemek. 9. Çok uyumak. 10. Kalabalığa uymak. 10 şey insana aşağılık yapar. 1. Öfke ve hiddet. 2. Kin ve nefret. 3. Büyüklenme. 4. Zulüm ve haksızlık. 5. İnat yollu mücadele. 6. Cimrilik. 7. Başkasına eza ve cefa etmek. 8. Mümin kardeşine saygısızlık. 9. Kötü huy ve fena ahlak. 10. İnsaf ölçülerini aşmak. 2 haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara, suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi, iyiliklerini de gizle. Dünyayı seven kişi, ölümü sevmez. Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Vaktin kıymetiyle ilgili olarak buyurdu ki, dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merkez Efendi Hazretleri, bir gün dergâhın bahçesinde namaz kılarken, secdeye vardığı bir sırada yerden bir ses işitti. Diyordu ki, ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu hapishaneden kurtar. Zira Allahü Teala beni sıtma hastalığına şifa olarak yarattı. Merkez Efendi Hazretleri namazdan sonra talebelerine burayı kazınız. Sıtmalılara şifa olacak bir su çıkacak buyurdu. Kazdılar. Kırmızımtırak bir su çıktı. Kuyu haline getirdiler. Niyet kuyusu ismi verilen bu kuyudan sıtma hastaları su alır içerlerdi. Bu suyu içen hastalar Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurlardı. Merkez Efendi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine sordular, hiç ibadet ve taat yapmadan, karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, insanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine tevazu nedir diye sordular. Cevabında buyurdu ki, şefkat ve merhamet kanatlarını, anne kuşun yavrularını koruyabilmek için üzerlerine kanatlarını germesi misali, mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri, Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. Onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu dört haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1- Güzel huylu olmak. 2- İffetli olmak. 3- Doğru sözlü olmak. 4- Emaneti koruyucu olmak. Yine buyurdular ki, bir kimse Bişr-i Hafî Hazretlerine gelerek, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala'nın geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum dedi. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce, dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Amellerin kıymetlisinin 3 tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir, buyururdu. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı 7 kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz, buyururdu. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el çok yiyene denk olmaz. Yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğunun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz, buyururdu. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o 1000 senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın, çok büyük sevaba kavuşasın. Kendisine gelip dua talep edenlere, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle duada bulunurdu. Cenab-ı Hak, kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Cenab-ı Hak, zenginliğini kalbine koysun. Seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. sana büyük edep ihsan etsin. Kalbinden razı olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin. İnsanı Allahü Teala'ya kavuşturan yol Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kötü yollar kapalıdır. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Tasavvuf, kalbi temizlemek ve her an Allahü Teala ile olmaktır. İhlas, ameli Allahü Teala için olmayan karışık düşünce ve niyetlerden arındırmaktır. Birbirlerine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi, mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer bu tam ise, ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta çok az da olsa bir gevşekliği varsa, hemen ondan uzaklaşınız. Çünkü zararı dokunur. Merkez Efendi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, bir kimse ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun, buyurdu. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, her işini Allahü Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü, bazı cahillerin söylediği gibi, hiçbir sebebe yapışmadan, her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki: "Tevekkül Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesp çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir. Onu sevdiği her şeye kavuşturur." Allahü Teala Talak suresi 3. ayeti kerimesinde mealen Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kâfidir buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyuruyor. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar bir gün onlardan olurlar. Minnet sahibinin ihtiyacını görmek dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfzolunmuş, korunmuş olur. Kalpten riya hastalığı ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Kendisine insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O, insanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların kıymetlisi de fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir buyurdu. Hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum?" diye sual etti. Cevabında, "Niyetini düzelttiğin an beni bulursun." buyuruldu. İbadetin esası üçtür. Allahü Teala'nın hükümlerinin hepsini kabul et. Onun yanında kıymetli olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkârı da edeptir. Rızkını Allah'a havale edip, yalnız ondan bekleyenin ahlakı güzelleşir. Harcarken cömert olmak ona zor gelmez. Namazda dünya malı için vesveseye düşmez. Fudayl bin İyad hazretlerine, "İnsan Allahü Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır?" diye sorulunca, "Allahü Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman" diye cevap vermiştir. Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek, kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm, demiştir.

olduğu halde kürsünün yanına varıp gözü kapalı olarak konuşan Merkez Efendi Hazretlerine, "Hoca Efendi, giderken camiyi açık bırakma. Anahtarları buraya bırakıyorum. Çıkarken kitlemeyi unutma," dedi. Merkez Efendi Hazretleri gözünü açmadan, "Müezzin Efendi, sen de işine gidebilirsin. Bizim sohbetimizi siz dinlemiyorsunuz. Fakat melaike-i kiram dinlemektedirler," buyurdu ve vaazına devam etti. Biraz sonra camiden gidenlerin hepsi geriye döndüler. O kadar çok insan toplandı ki, cemaati cami almaz oldu. Merkez Efendi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki, Ebu Abdullah Nicabi Hazretleri buyurdu ki, müminin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi, hakkı, hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü, yapılan işte, amelde ihlaslı olmak, sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü, sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi, helal yemek. Eğer Allahü Teala'yı bilir, fakat hakka hukuka riayet etmezse, bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel, iş yapmazsa, tanıması, bilmesi ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse, yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa, kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheli ise, yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile, aslında o kördür. Tövbe edinceye kadar da bu manevi körlükten kurtulamaz. Dinini öğrenmek isteyen için en faydalı şey, dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak, Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Fütüvvetin manası sorulunca, halkta olan eksik ve kusurları hoş görüp, kendi kusurlarını görerek onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Fütüvvetin olgunluğu da halk için hakkın yanında mahcup olacağı şeyi yapmamaktır, buyurdular. Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası 3'tür. İnsanlardan bir şey istememek, üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek. Ebu Bekr Kısai Dineveri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti, Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan ona sığınır. Rabbini unutan onun yarattıklarına sığınır. Merkez Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merkez Efendi Hazretleri Manisa'dayken hocası Sümbül Sinan Hazretleri 1529 Hicri 936'da hastalandı. Vefatından önce talebeleri, "Efendim, sizden sonra kime tabi olalım?" diye sordular. Onlara, "Taşra'dan ilk gelecek dostumuz yerimize geçecek," buyurdu. Sümbül Sinan Hazretleri vefatından sonra talebeler merakla Taşra'dan gelecek dostu beklediler. Bu sırada Manisa'da bulunan

Merkez Efendi Hazretlerinin gönlüne bir kor düşüp yollara düştü. Hocasının vefatından 10 gün sonra İstanbul'a geldi. Sümbül Sinan Hazretlerinin çok sevdiği talebelerinden Yakup Germiyanoğlu Sümbül Efendi Hazretlerinin yerine geçmiş, talebeleri okutmaya başlamıştı. Merkez Efendi Hazretleri hocasının Koca Mustafa Paşa'daki dergahına gitti. Dergahta bulunan yeni talebeler Merkez Efendi Hazretlerini tanımıyorlardı. Yakup Germiyanoğlu Merkez Efendi Hazretlerini kendi odasına davet etti. O gece Yakup Efendi Sümbül Efendi Hazretlerinin yerine kimin geçmesi lazım geldiğini anlamak için istihare namazı kılıp dua etti. Rüyasında büyük bir meydana kalabalık bir meclis kurulmuş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi efendi hazretleri oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarığın bazen yeşil, bazen siyah olduğunu gördü. Yanındakilere bunun manasını sorduğunda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir, cevabını verdiler. Ertesi gün Yakup Germiyanoğlu talebeleri toplayarak rüyasını olduğu gibi anlatınca hepsi Merkez Efendi Hazretlerine tabi olup hocaları Sümbül Sinan Hazretlerinin halifesi kabul ettiler. O günden sonra talebeleri Merkez Efendi Hazretleri yetiştirmeye başladı. Merkez Efendi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyurdu ki çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimeler ise dil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden, kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. Çok defa, Allah rızası için 2 rekat namaz kılar, selamdan sonra ona layık ibadet yapamadığım için kendimi hırsızlıktan tövbe eden biri gibi suçlu hissederdim. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bid'at sahibi, yani sapık olur. Her ikisini edinen hakikate varır. Avamın, sıradan halk, kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bunlar namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Alimler bozulunca din ortadan kalkar. Çünkü alimler dinin bağıdır. Bağ çürüyünce neyi bağlayabilir? Kötü istekler insana hakim olunca kalp kararır. Neticesinde göğüs, kalp daralır, huy kötüleşir, sevilmez olur. Zulmetmeye başlar. Bu artık insan değildir. İnsan kılığında bir şeytandır. Nefsine aşık olan kibirli, kıskanç, aşağı ve hakir olur. İhlas sahibi mi olmak istiyorsun? Önce baş olma sevgisini kalbinden at, sonra kendini kimseden üstün görme. Seni Allah'a yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de, onlardan bir şey istememendir. Müminin 4 alameti vardır. Dili zikreder, sessizliğinde tefekkür eder, ibret nazarıyla bakar, hayırlı amel işler. Allahü Teala bir kulundan şunları ister:

0: Kalbin Allahü Teala'nın evine hürmet, yarattıkla lisanın kelime-i tevhidi söyleyip yaratıklara yumuşaklıkla muamele etmesi, bedenin ibadet ve taatte bulunup müminlere yardım etmesi, huyun Allahü Teala'nın hükmüne sabır gösterip yarattıklarına karşı halim selim olması. Büyüklerden birinden duydum. Şeytanın bir mümini yoldan çıkarma taktiği şudur. O bir mümine ilk önce kâfir ol diye vesvese verecek kadar budala değildir. İlk önce onu mübahlara karşı hırslandırır. Mümin kimse nefsinin helal isteklerine esir düşünce de işini daha da kolaylaştırmak için günah işlemeye teşvik eder ve sonunda kâfir ol teklifini vesvese yoluyla yapar. Daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip yaptığı her şeyi beğenip razı olmak. Nefse muhalif olup şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Vefatı. Merkez Efendi Hazretlerinin ömrü hep ibadet etmekle, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, ehli sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta, halka ön ayak olmakla, fakir ve zayıfları himaye etmekle geçti. 1551, Hicri 959 senesi Rebiülahir ayının 17'sine rastlayan Perşembe günü talebelerine son vasiyetini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Cenazesini Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri yıkadı. Cuma günü Fatih Camii'nde misli görülmemiş bir kalabalık toplandı. Ebu Suud Efendi Hazretleri cenaze namazını kıldırdı. "Dünyada bu kimseyi riyasız olarak görmüştük," dedi. Sonra kabrine götürülmek üzere omuzlarda taşınmaya başlandı. Herkes bu alim ve veliye hizmet edip ahirette şefaatine kavuşmak aşkıyla tabutu taşımak için birbirleriyle yarışıyordu. Öyle ki bazen kalabalıktan sıkışan, güç durumlara düşenler bile oluyordu. Kalabalığın çok olması sebebiyle uzun bir sürede Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bizzat kendi eliyle defnedildi. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Topkapı surlarının dışında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesinin namına yaptırdığı tekkedeki kabrine Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bizzat kendi eliyle defnedildi. Allahü Teala bizleri bu büyüklerin şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Kolej.

0: İşi. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa, bu sorunla birlikte akla gelen ilk yöntem buzdolabının ayarını yükseltmek olacaktır. Ancak buzdolabınızın ayarını yükseltmeden enerji tasarrufu yaparak da bu sorunu giderebilirsiniz. Bir torba tuzu buzdolabınıza yerleştirin. Böylelikle tuz dolaptaki nemi emerek daha fazla soğutacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda her hafta olduğu gibi maziye küçük bir yolculuk yapacağız.

Değerli dinleyiciler, geçmiş günleri usta kalemiyle ve parlak ifadeleriyle anlatan Ercüment Ekrem Talun'un hatıralarına zaman zaman programlarımızda yer veriyoruz. Bu hafta da yine Ercüment Ekrem Talu'ya sözü bırakacağız. Eski İstanbul'da kadın hamamlarını anlatıyor Ercüment Ekrem Talu. Vaktiyle kadınların en büyük eğlencelerinden birisi hamam alemiydi. Çünkü hanımlar eskiden umumiyette dört duvar arasında yaşarlardı. Kocasına karılık, evlatlığına annelik yapardı. Evin hanımıydı. Ve hanımlar bir eğlence için, bir istirahat için işten bunaldıkları zamanlarda soluğu çarşı hamamında alırlardı. Bu sade halk kadınına mahsus değil, konaklarında, yalılarında birkaç kurnalı, kubbeli, tepe camlı, külhanla ısınır hususi hamamları bulunan kibar hanımefendiler de bu eğlentilere çok rağbet gösterirlerdi. O zamanlar değerli dinleyiciler, her evde büyük hamam yoktu. Küçük gusülhaneler vardı evlerde, gusül abdest almaya mahsus, ama büyük hamamlar, kurnalı, külhanlı büyük hamamlar ancak konaklara ve köşklere mahsustu. Bu sebeple evinde hamamı olmayan hanımlar ve beyler haftada bir mutlaka mahallelerindeki veya çarşıdaki hamama giderlerdi. Evlerinde hamam olan zenginler, konak, köşkte oturanlar dahi sırf sosyaliteleri artsın diye çarşı veya mahalle hamamlarına rağbet ederlerdi. İstanbul'un semt semt kimi suyu, kimi temizliği ve ferahlığı, kimi ana ve natırlarının ustalarının terbiyesi, neşesi, tecrübesi ve türlü marifetleriyle ün salmış birçok hamamları vardı. Ekserisi gündüzün kadınlara hasır ve tahsis edilirdi. Bazıları ise erkekler için ayrı, kadınlar için de gene ayrı kısımları ihtiva eden çifte hamam şeklindeydi. Bu çifte hamamların kadınlara mahsus kısmının kapısı mutlaka yan bir sokağa açılırdı. Müşteriler oraya çekinmeden, sıkılmadan girip çıkabilirlerdi. Az çok kibar, içtimai mevki sahibi bir aile çarşı hamamına gitmeye karar verdi mi, 2-3 gün evvelinden teklifsiz birkaç ahbaba da haber gönderilir, o gün için onlar konağa davet edilirdi. Sabahleyin erkenden kalfalar, yani konak hizmetkarları, bohçaları hazırlarlardı. Her birinin içine birer ipekli futa, Bursa içi birer peştemal, birer silecek, birer tane baş, yüz ve ayak havlusu, birer lif ve hamam kesesi, kenarları oyalı birer yemeni, saçlar, avuçlar ve tırnaklar için kına, kaşlar için rastık, birer kalıp kuru girit sabunu, tarak, ayna ve bir de gümüş yahut ki fakfon tas konurdu. Sedefli çuhalı nalınların ise ayrı torbası vardı. Gene başka bir bohçaya temiz birer kat çamaşır da yerleştirildikten sonra bunlar konağın ayvaz tabir edilen ve mutlaka Vanlı, Erzurumlu, Haçinli bir Ermeni olması icap eden adama verilir, önden hamama gönderilirdi. Ayvazın hangi kapıya mensup bulunduğunu bilen hamam ustası derhal emirler verir, birazdan teşrif buyuracak hanımefendiler için üst kattaki cam mekanda bir soyunma yeri, hamamın içinde de bir halvet yeri hazırlatırdı. Yıkandıktan sonra belki canları isterse diye hamam Vefa'da, Şehzade başında, Vezneciler veya civarında bulunuyor, mevsim de kışa rastlıyorsa Boza, Aksaray'da, Divan yolunda, Firuze Ağa'da, Ağa hamamında ise turşu ısmarlar ve hazır bulundururdu. Hamam ailelerde yıkanmak, aynı zamanda vakit geçirmek maksadıyla gidildiği gibi hamam hayatın muayyen safhaları ile de alakadar bulunurdu. Bir kız kocaya varacağı zaman düğünden bir iki gün evvel gelin hamamına götürülürdü. Kezalik loğusalar için merasimle kırk hamamı yapılırdı. Loğusalar çocuk doğurduktan sonra 40 gün tamam olduktan sonra hamama giderlerdi. Buna kırk hamamı denirdi. Bu hamamlar bilhassa pek eğlenceli olurdu. Gelin hamamı düğünden iki gün evveline, yani salıya rast getirirdi. Çünkü düğün perşembe günü olurdu. Gelin perşembe günü indirilir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece zifaf vaki olurdu. İşte gelin hamamı da salıya denk gelirdi. Bu gelin hamamı alemine güvey tarafının hemen hemen bütün kadın akrabası ve hatırlı ahbapları davet olunurdu.
Kız hamama onlardan hepsinden önce gider, gelenleri birer birer karşılar, izaz ve ikram ederdi. Herkes tamam olunca içeriye sıcağa girmeden evvel dış avluda soğuklukta toplanılır, kızın başına bir çarşaf tutulur, kendisine avlu tavaf ettirildikten sonra hep beraber içeriye girilirdi. Burada türküler, alalahiler, kahkahalar kubbeyi çınlatırlar. Kız türlü türlü takdir sözleri, maşallahlar, barekallahlar arasında yıkanır. Müteakiben kurnanın içine elmalar, çilparalar, çöre otu ve üzerlik atılır. Natıra, hamam anasına münasip bahşişler verilir. Meclisi şenlendirmek için celbolunan çengilere de paralar verilirdi. Kırk hamamı da aynı suretle bir eğlence vesilesiydi. Burada da çengü çigane ile kınalar yakılır, rastıklar çekilir, türküler, maniler söylenir, şen kahkahalar atılırdı. Loğusa yıkandıktan sonra kendisini doğurtan ve davetliler arasında bulunan Ebe Hanım, onun belini geniş bir kuşakla sıkar, hamamdan çıkacağı sırada da elini 40 defa içine batırarak kırkladığı bir tas suyu Loğusa'nın başından dökmeyi ihmal etmezdi. Ergen evlat sahibi olan bazı kadınlar çarşı hamamlarına kendilerine gelin seçmek için giderlerdi. Orada kurna başında gözlerine kestirdikleri herhangi bir tazeyi yanındakilerden sorar, soruştururlar. Eğer sahipsiz ise, yani nişanlısı veya kocası yok ise, Allah'ın emriyle kendisine talip olurlardı. Tabii hamamda görülüp de beğenilen kızın artık evlendikten sonra meydana çıkacak herhangi bir kusuru olamazdı. Kaynana boy boz, endam billur gibi vücut, asma kabağı gibi kollar, sürahi gibi bilekler, böyle uzun uzun tenini, efendim kokusunu övdüğü gelini, metü sena ettiği gelini kaynana beğendikten sonra mahdumun ne haddine ona itiraz etsin? Annenin beğendiği kadını evlat gözü kapalı alırdı. Mahalle karıları için hamam daha geniş ölçüde bir cümbüş yeriydi değerli dinleyiciler. Onlar oraya sanki Hıdırellez'de kağıthaneye gider gibi giderler, dolmalar, söğüşler, helvalar götürür, göbek taşının üstüne bağdaş kurup tepe camlarından kapların içine damlayan buhar suyundan tiksinmeyerek boyunu atıştırırlardı. Bir yandan da şunun bunun hakkında yapılan dedikodu yüzünden bazen aralarında kavga çıktığı, birbirlerinin kafasına takunya, nalın tas fırlattıkları da olurdu. İşte o zaman güçlü kuvvetli hamam anaları müdahale eder, onları bellerinden kavradıkları gibi dışarıya soğukluğa atarlardı. Değerli dinleyiciler, Fransız edibi Claude Farrer bir Türk dostudur. Birkaç defa Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Türkiye hakkındaki intibalarını müteaddit kaleme almış ve çok konferanslarında da anlatmıştır. Claude Farrer enteresan müşahedeleriyle, tatlı kalemiyle eski İstanbul hayatını güzel tasvir edenlerdendir. 1922 senesinde Paris'te verdiği bir konferansta 1902 senesinde İstanbul'a gelişini ve o zamanki İstanbul'u anlatmış, tasvir etmiştir. O konferansında anlatmış olduğu hatıralarını bugün hep beraber dinleyelim. Fransız bandıralı Le Sahalien yolcu vapuru bizi Marsilya'dan İstanbul'a 8 günde götürdü. Napoli'yi gördüm, Atina'yı gördüm. Vapurda İzmirli bir Rum kadını tanıdım. Çok güzel fakat çok uçarı bir kadındı. Seyahatimizin 6. günüydü ki nihayet bir Türk'le konuşabildim. Bu Claude Farrer'in ilk seyahatidir. Bundan sonra 2 kere daha seyahat etmiştir. En son seyahati 1920'lerde olmuştur. Güvertede güneşin batmasını hem hayranlık hem de dikkatle seyrediyorduk. Ben boş bulundum, her batılının kırdığı potu kırdım, haremden bahsettim. Mesela İngiltere'de gömlekten konuşmak ne kadar ayıpsa,
Doğu'da da kadından bahsetmek o kadar ayıptır. Fakat konuştuğum Türk irkilmedi. Çünkü bu bahsin ayıp olduğunu bilmediğimi biliyordu. Bana haremin artık bizim anladığımız manada bir yeri kalmadığını anlattı. Her ne kadar şeriat bir erkeğe 4 kadına kadar evlenmek izni veriyorsa da İstanbul'da 4 kadınla erkek yok gibidir. 4 kadınla evlenmek çok pahalıya mal olduğu için ve aralarında adalet etmek de müşkil olduğundan erkekler tek kadınla iktifa ediyorlar dedi. Bu bakımdan İstanbul ile Paris arasında fark yoktur. Kadın hürriyeti bakımından da Paris ile İstanbul arasında pek büyük fark var denemezdi. Türk kadını yüzünde ince bir peçeyle sokağa çıkmakta serbestti. Arkadaşlarına çaya gidiyor, evinde çay veriyor, yalnız erkek misafir kabul edemiyor, yakın akrabalarından başka erkeklere açık başla görünemiyor, sokakta erkekle konuşmuyordu. Ertesi sabah erkenden Marmara'ya girdik. Güvertede bulunanlar görünen camilerin isimlerini söylüyorlardı. Fatih, Sultanahmet, Ayasofya, Nur Osmaniye. Biri yanıma yaklaştı. Ne kadar güzel değil mi dedi. Evet dedim, çok güzel. İstanbul'un bütün evleri ahşaptı. Çatıları kırmızı kiremitle örtülüydü. Aynı zatı gene sordu. Bu manzara neye benziyor? Neye dedim. Yanlarına kalemler konmuş hokkalara dedi. İstanbul uzaktan ve dışarıdan harikuladedir. Fakat içi o kadar temiz değildir. İstanbul, Akdeniz'le Karadeniz'i birbirine bağlayan Boğaziçi'nin sağ kenarına kurulmuştur. Sol kıyısı Asya'dır, Üsküdar'dır. Üsküdar 50-60 bin nüfuslu bir şehirdir. İstanbul'un nüfusu 1 milyondan fazladır. Şehri Haliç ikiye ayırmaktadır. Haliç'in kuzeyi eski İstanbul, Bizans'tır. Güneyi Galata, Beyoğlu, Taksim denen Avrupa'yı mahallelerdir. İstanbul'da 700 bin Müslüman nüfusu vardır. Beyoğlu, Galata ve Taksim'in nüfusu 400 bindir. İşte ben bu şehre çıktım. Her taraf ağaçlık ve bahçeydi. İstanbul'da hurma ağacı yoktur. İstanbul'un büyük hurma ağaçları gölgesinde uyukladığını söyleyen Teofil Gautier'e de inanmayın. O herhalde İstanbul'u Merakeş'le karıştırmış olacak. İstanbul'da çınarlar var, serviler var. Dünyanın en güzel üzümlerini yetiştiren bağlar ve bizim memleketimizdeki ağaçlar var. Köyne gemimiz demirledikten sonra etrafıma bir kere daha baktım ve o kadar çok minare gördüm ki saymaya başladım. Hatırlıyorum 286 minare saydım. Cami kubbeleriyle minarelerin ihtişamı yanında evler gözümde daha da küçülüyor, ufalıyor, birbirlerine katılıyor ve her yandaki yeşillikler içinde sanki kayboluyordu. Karaya çıktım. İlk hissim şu oldu. Herkes az çok Fransızca biliyordu. Belki 20 defa yolumu sordum. 20'sinde de aşağı yukarı anlayabileceğim şekilde cevap aldım. İlk hayal kırıklığına Fransız elçiliğiyle konsolosluğunda uğradım. Kimseler yoktu. Yalnız kapıcılar vardı. Onlar da Fransızca bilmiyorlardı. Beyoğlu'ndan Galata'ya doğru indim. Köprüye geldim. Türkler bu köprünün öbür tarafında oturuyorlardı. Beyoğlu'ndan İstanbul'a tahta bir köprüden geçiliyor. Geçmek için köprünün iki başında bekleyen memurlara 10 para veriliyordu. Ben de 10 para verebilirdim. Fakat 8-900 metre boyundaki köprü gözüme çok uzun göründü. Ve İstanbul tarafını gezmeyi başka bir güne bıraktım. Sonradan öğrendim. Beyoğlu'nda oturan Hristiyanların, bilhassa Hristiyan kadınların çoğu asla Türk ve Müslüman İstanbul'una geçmiyorlardı. Yalnız dini ayine iştirak çağına gelen çocukları, o da yılda bir kere ve ne olur ne olmaz Türk mahallelerinde insan başına ne geleceğini bilemez düşüncesiyle tedbirli davranarak kapalı arabanın camlarını ve perdelerini sıkı sıkı kapayarak patikhaneye götürüyorlardı. İşte öyle değildi aslında tabii, fakat Claude Farrar bile propagandanın tesiri altında kalmış. Çünkü sur içindeki, yani Türk ve Müslüman İstanbul'u dediği İstanbul'da bile o zaman 100.000'i bulan bir Rum Ortodoks ve Ermeni nüfusu ve Yahudi nüfusu vardı. Balat mesela Yahudilerin çokça bulunduğu bir yerdi. Fener Rumların çokça bulunduğu bir yerdi. Samatya, Kumkapı Rumların çokça bulunduğu bir yerdi. Aynı şekilde Ermenilerin. Rumlar ile Ermeniler Türk ve Müslüman İstanbul için fena bir propaganda yapmaktadır. Ne yazık ki Avrupalılar da bunlara kanmaktadır, diyor Claude Farrar. Bir gece Büyükelçilik'te yemek yiyorduk. 25 yıldır İstanbul'da yaşamış olan ve Türkçe bilen baş tercüman
sofrada bulunmakta olan Pierre Loti ile benim önümde İstanbul tarafında güneş battıktan sonra tek fener yanmadığını ve gidip gelmeleri durdurmak için zincirler gerildiğini söyledi. Pierre Loti ile hayretle birbirimize bakıştık. Çünkü geceleri her ikimiz de el ele verip İstanbul tarafına gidiyor, en uzak camilerin avlularındaki kahvelerde oturup kahve ve nargile içiyorduk. Sokaklarda fenerler yanıyordu ve hiçbir yerde gerilmiş hiçbir zincir yoktu. Pierre Loti ile beraber gece yarısına doğru Fatih'ten Beyoğlu'na yaya çıktığımızda olmuştu. Fakat Fransa Büyükelçiliği baş tercümanı istediği gibi anlatabilirdi her şeyi. Çünkü İstanbul tarafına geçen, o tarafı gören bilen yoktu. İstanbul çok az tanınmış bir şehirdir. İlk defa İstanbul'u İstanbul'a yerleşmiş bir kadın ahbabımla dolaştım. Köprünün öbür başında Eminönü'nde buluştuk. Yerlerde salata kabukları, havada lahana kokusu vardı. Gelip geçenler hem birbirlerini hem beni itip kakıyorlar, avaz avaz haykırıyorlardı. Her yer hammal doluydu. Bu muhakkak ki hakiki İstanbul değildi. Limana, köprüye, Galata, Beyoğlu ve Avrupa'ya henüz yakındım. Yürüdük. Sağımıza gelen ilk sokağa saptık. Anlattığı yer sebze halidir değerli dinleyici, onun için öyle. Sağımıza gelen ilk sokağa saptık diyor Claude Farrer. Etraf huzur ve sükun içindeydi. Üzerlerinden yere doğru incir dalları sarkan iki duvar arasında yol alıyorduk. Tavuklar eşiniyor, incir ağaçlarının aralarında evler vardı. Cumbaların kafes üstü kısımları beyaz,